0: Tabii olay o başka
1: üzerine,
0: bir şey.
1: Bu olay üzerine siyasi bir yorum yapmayı ben hani şey yapamıyorum şimdi. Sorun öyle değil anladım ama doğru bulamıyorum ama yeni partinin Türk siyasetinin bir ayıbı olarak belki gene yeni bir parti kuruluyor hani adık gibi. Yeni bir parti kurulurken koltuklar kapılmaya çalışılıyor. Bu koltukların kapılması için kimisi ekstra çaba sarf ediyor, kimisi sözler veriyor. O sözler tutulmadı diye böyle saçma sapan şeyler de görüyoruz. Var tabii içeride şimdi bu ilçe mesela gördüğümüz şimdi yavaş yavaş bu Menderes'e gördüğümüz mesele evet. gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki tartışmaları da daha sık göreceğiz. Hatta işte herhalde birazdan konuşacağız diye tahmin ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri adına korkulan bu meselenin benzerini acaba İstanbul'da görecek miyiz? Ya da başka daha büyük şehirlerde
2: İstanbul'da derken büyükşehirle ilgili mi?
1: İstanbul Büyükşehir'de benzer bir şey olursa Ekrem İmamoğlu'nun suçu sabitlenirse
2: Ahmak meselesiyle ilgili.
1: Ahmak davasından dolayı işte suç.
2: O zaman ne olacak burada? Belediye başkan vekilliği için seçim yapılacak.
3: Belediye başkanlığı için.
1: Belediye başkanlığı için seçim yapılacak. İşte o seçimde de acaba bu iki partinin Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirine anlaşamaması yahut da birbiriyle kavga etmesi.
2: Ama yol kazası oldu diyorlar şey CHP'liler. Mitingçiler diyor ki yol kazası oldu diyor.
1: Şimdi evet.
2: Onlar diyor ki
4: siz beraber
2: bilerek yaptılar diyorlar. Diyor.
1: Şimdi evet. Şöyle ben bugün iki tarafla da konuştum.
2: Evet.
1: İki tarafında.
3: Müsaadenle geçeyim bu arada.
2: Tabii lütfen.
3: Ekrana böyle bir şey verelim birlikte yaptığımız bölümü.
1: Ben istersen oradaki notlarımı da anlatayım.
2: Evet lütfen.
1: Hem Yeni Parti ile hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile konuşma fırsatı yakaladım. Hı hı. Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde kişilerle konuştum. Her iki tarafta yaşananlardan ve sonuçtan üzgün, kızgın ve kırgın. Tamam da yani niye o zaman bunu göremediniz mi? Yani bunun gelişini bir hafta 10 gündür hepimiz konuşuyorduk. Az biraz siyasete bakanlar, bu işi okuyanlar diye sorduğumuz zaman birbirlerini suçlamaya başlıyorlar tabii açık olarak. Yalnız evet. burada bir garip bir durum var. Onun ismini vererek açıklayacağım. Sayın Müslüm Sarı az önce tweetinde ekrana getirdiniz. Gerçi diğer tweet'i sanırım.
2: Sözcü, CHP'nin sözcüsü.
1: CHP'nin sözcüsü. Evet. Sizin grafiklerinizde de vardı. Onun açıklamasında bir ifade vardı. Diyordu ki yani biz şeye Menderes ilçe teşkilatımıza talimat verdik. Cumhuriyet Halk Partili üyeler yeni partiyi desteklesin diye. Ben de dedim ki ya bu talimatı verdiniz ama peki yani sonuç olmadı. Bu nasıl bir şey yani bu talimatı verildi çünkü.
2: Yani üyeleriniz ya da partilileriniz üzerinde yaptırımınız, yetkiniz yok mu diye sordun. Evet.
1: Ya da buna rağmen değişen bir şey mi oldu hani sizin bu talimatınızdan sonra? Kendisi en ayrıntılarıyla şöyle anlattı. Biz buradaki o işin geleceğini görüyorduk. Yeni partinin sayısının daha fazla olduğunu. Ama bizim Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlaşamaması halinde oy geçişkenliği olması önünde AK Parti'nin kazanacağını görüyorduk. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile ben bu konuyu konuştum dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan kendisine Yeni Parti'nin, onların Yeni Partililerin sayısı üstün olduğu için Yeni Parti'nin adayını destekleyin talimatını verdi dedi. Ben kendisi de Müslüm Sarı da Utku Gümrükçü'ydü değil mi?
3: Tabii şimdi, İl Başkanı'nı
1: aramış hoparlörle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu ortamda. Diğer üyelerin de yani Menderes'teki üyelerin de duyabileceği şekilde genel merkezin talimatıdır. Yeni partiyi destekleyin demiş. Tamam buraya kadar aslında hani siyasetin olağan akışına, uzlaşıya uygun ama peki niye olmadı sorusunun yanıtını genel merkezi tam olarak net bir şekilde bilmiyor. Ya, ondan sonrası biraz
5: açıklamalarını da hatırlıyorsun değil mi? Yani
1: efendim?
5: Bu olaydan sonra Utku Gümüşçü'nün yaptığı açıklamada gördük.
1: Ondan sonrası biraz hani
5: bundan sonra bizim çatıda keklik görmesinler.
1: Kaybetmeye alışın.
5: Evet, aynen.
3: Ama o tabii son cümlesi hani onun bir de başı var. Şimdi bunları yapıp bizim üstümüzden kazanacaksanız öyle olmaz. Eğer gereğini yerine getirmezseniz kaybetmeye alışın.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim.
4: Ama bu da böyle tehdit.
2: Yani biraz sonra ekrana tam olarak getirmeyeceğiz. Ama buradaki konuklarım görecekler. Yani bu bıçaklanma anı gerçekten çok korkunç görüntüler var. Onu söyleyeyim.
1: Haber merkezinin üzerinde biraz çalışması lazım.
2: Biz göreceğiz.
1: Öyle görüntüler maalesef
2: seyirci,
1: öyle.
2: Tabii ki göreceğiz. Evet, yani. Ama az sonra o görüntüleri göreceğiz. Yani sahiden çok kötü bir akşam oldu. Öyle bir planımız yoktu. Hı hı. Fakat memlekette bir vekil güpegündüz sokak ortasında bıçaklanıyor. Hem de kendi partili bir eski ilçe başkanı tarafından.

0: Yani bu ne yönden, hangi açıdan, nereden bakarsanız bakın içinde bulunduğumuz kepazeliği gösteriyor. Çok net söyleyeyim. Yani
1: Ben anlamadım.
0: Bu olacak bu iş değil.
1: Eleman bir söz verilmiş, güvenip CHP'den istifa mı etmiş? Yoksa istifa etmiş mi de oraya talepte bulunmuş?
0: Ya kendisi bunu paylaşmış işte. Biraz önce getirdik ya. Hı hı. Ha tabii bu önemli bir soru mesela. Öyle bir şey var mıdır Yiğit? Yani CHP'den istifa etmesi için
1: evet.
0: Daha önceden sen oradan istifa et gel. Ama bir ilçe başkanı yani o kadar niçin üstüne şimdi gidilsin ki? Hani ne yanlış değişir yani bir ilçe başkanı?
2: Çok,
0: Antep'te bir ilçe başkanı.
3: Ama sen kimsin? İl başkanlığı deniyor. İl başkanlığı.
2: Abi de yani kim diye. Ya Allah aşkına çok parlak bir profil mi? Hani teklif edecek kimse mi yok?
4: Olan birini niye bu
2: bana
4: kadar
2: biraz
4: şey yapsınlar yani?
2: İnandırıcı olmaktan ama da uzak kaldı.
0: Ha, ne inandırıcı olmaktan uzak?
2: Ya Gaziantep'te CHP'li yok değil.
0: Ya olmaz tamam orada mı? Celal Doğan ya Gaziantep'liler Cumhuriyet Halk Partisi belediye
2: yüksek oranda dönem dönem vardır yani. Evet. Partinin orada şeyi de vardır. Ve ilgili şahıs yeni parti işte il kurucu şeyi başkanı sen ol denilecek bir profile benziyor muydu az önceki videosu?
3: Ama yıllarca merkez
0: görüntüleri görüyor musunuz? Arkadaşlar merkez buraya siz bakın işte. İzleyiciye vermiyoruz.
2: Bunları
0: izleyiciye vermiyoruz.
2: 2001'de kendisini üye yapan ve üyeliğine devam etti.
1: Şey de bak çok şimdi, ilginç.
0: Bu izleyiciye vermiyoruz.
1: İnsanlar da ayırmıyor.
0: Hayır, elinde bıçak
1: mesela
0: var.
1: Bakın, özel bakın. Güvenlik var. Bir özel saniye, güvenlik.
0: Bak.
3: Bir dakika.
0: Bu,
3: bir dakika,
0: bu vuran vekil değil mi? Beyaz
1: evet.
0: Gömlek.
1: Ya evet. Git diyor. Git diyor. Of. Aha. Of.
5: Elinde bıçak
0: yere
5: var.
0: Düşüyor bak
5: maalesef
0: görüyorsunuz.
5: Maalesef birkaç kere üstelik.
0: Ama bak bu görüntü. Buyurun.
3: Abi orada bu görüntü. Niye ayırmıyorlar?
1: Taş yok mu bunun kafasına vuracak?
6: Ya özel güvenlik kenarda duruyor. Ben bak gerçekten işte bu özel güvenlik Türkiye'nin ciddi sorunlarından
1: yani
6: biri diye başına demiyoruz.
1: Ama yani adam da
6: sarhoş,
1: kıymetli vekil de
0: İşte burada, bak burada, burada,
1: ya.
0: Bak kaç burada,
3: kaç tane, bir tane
0: burada bıçağı sallıyor. Bak
3: hayır,
0: burada.
3: Bir tane değil,
5: birkaç
3: bir tane
5: yerde
3: değil,
5: maalesef.
3: Birçok kez.
0: Bir kez esas orada çok ağır bir şey oluyor.
1: Adamın alkollü olduğu belli zaten ya.
0: Vekil
3: bak şimdi bak,
0: sonradan
3: bak,
0: bıçaklandığını
3: bir dakika,
0: anlıyor.
3: Bir dakika.
0: Evet.
3: Olayın başını gördünüz mü? İlk başını gördünüz mü? Sen göremedin orayı.
1: Önce vekil.
3: En başını
0: gösteriyor. Görüyor değil mi yani?
3: Geriye alın arkadaşlar.
1: Önce vekil.
0: Bir geriye alsanıza. Bir geriye alın
2: İlk
0: arkadaşlar.
2: İlk yumruk sallayan
3: bak,
2: da
3: görmüyorsun
2: mi?
3: Ama. Evet. Sen görmüyorsun.
0: Evet.
3: Faruk.
4: Küfür etti ama da.
3: Faruk sen görmüyorsun.
4: Hakaret etti.
3: İlk hanı gördün mü?
0: Bir daha geri alsana
3: en başa
0: Fatih.
3: Bak. Gözünü oradan ayırma.
0: Erdem
3: bak,
0: bir daha geri alın.
3: Bak gördün mü? Vekil bir tane yumruk atıyor adama.
0: Atıyor evet.
3: Önce vuruyor.
0: Önce vekil yumruk atıyor evet.
3: Evet.
5: Ama tabii şimdi görüntüleri görmeyenler için söyleyelim. Vekil yumruk attığı esnada saldırgın elinde bıçak var.
0: Bıçak var.
5: Belli bir tehdit ve küfürle
3: başlamış.
5: Yani ilk saldırıyı yapan
3: demeyelim yani. Ben onun için bunu yaptım falan tartışması var. Öyle bir tartışma
0: ya gerçekten kenarda bir tane özel güvenlik var. Orada duruyor.
6: Faruk
5: ya
6: Bey
5: kaçıyor
6: bu,
5: falan
6: bu Türkiye'nin ciddi sorunudur. Özel güvenlik olay olduğunda kenara geçer.
0: Yani gerçekten izletemiyorum
2: ya.
0: Sayın seyirciler.
4: Hayır,
0: İzletsem
4: ha,
0: kenarda özel güvenlik var.
4: Müdahale etme yetkisi yok.
1: Yok.
0: Ya olsun
6: ya
0: yani.
6: İnsanlık ama var ama abi yetki
1: hayır,
6: değil ki.
4: Resmi olarak müdahale etme yetkisi yok. Bak,
6: i̇zleme
4: bir şey olsa,
6: etkisi mi var?
4: Sorumlu.
6: Hayır, izleme etkisi mi var?
4: Hayır orada diğer kişiler de ayırmaya çalışmıyor.
0: Vekil
6: anladım
0: önce
6: da
0: vuruyor.
6: Özel güvenlikte şey
0: bir,
6: job var.
0: Bir tek tek anlatayım.
6: Biber
0: vekil,
6: gazı var.
0: Vekil arabadan iniyor değil mi?
2: Biber sıkarsın. İkisine de sıkarsın yani.
4: Sevgili Faruk vekil vuruyor ama adamın elinde bıçak var.
0: Evet.
4: Bıçaktan tamam. Belli ki yolunu kesiyor.
1: En başa gidelim. Yolda bir bu olay.
6: Arabadan
1: büyük ihtimalle
6: inmiş.
1: Adam vekilin önünü kesti.
6: Evet.
1: Vekil arabadan indi. Adamın elinde bıçak var. Adam küfür etti. Vekil yumruğu vurdu.
0: Vekil hala vuruyor ama.
3: Dört tane vurdu.
1: Olay öyle başladı.
3: Orada boşa düşüyor ve
0: bu da artık saldırıyor.
3: Evet, bir tane vurdu.
1: Ya arkadaş biriniz arkadan sarılın ya. Allah Allah.
6: Ya biri dediği gibi taş alsa kafasını aslında işleyecek bari.
3: İki.
6: Isırır hali.
1: Abi çok vurmuş. 2-3 vurmuş ya 2-3 tane ya.
6: Bak diğeri de tut. Hiç.
1: Oy, bak yere düştü diğeri de çekiliyor.
4: Yere düştü ayırmıyorlar enteresan bir şey ya. 3.
1: Allah Allah. 3.
0: İşte burada çok
4: üç
0: kez.
4: Burada çok bayağı yara aldı orada.
3: Hala geliyor bak.
0: Hala yine ya etraftaki insanlar
6: kimse de vekilin önüne geçmiyor.
0: Hiçbir şey ya gerçekten.
2: Güya yıkılacaklar diye artık küfür
4: olanlar da gerçekten
0: şaşılacak iş yani.
3: Sanki bir ring kurulmuş da
0: evet, sokak
6: bahisler var da izleniyor gibi görüntü
3: aynen,
6: böyle.
3: Aynen.
4: Yani sanki orada horoz dövüşü yapıldı.
2: Hani ne yiğitlik var ne mertlik var ne erkeklik var desek yalan olmayacak yani. Şu
0: yani
2: atmosferi.
0: Ben böyle bir şey
2: görmedim ya.
0: Bu kadar fazla insan etrafta 6-7 kişi var. Bir özel güvenlik var. Yani yetkisi var, yok. Tamam.
6: Evet. Oradan

0: bıçak sallıyor. Arkadan birisi sarılabilir yani.
1: Bir sadece özel güvenlik ve etraftaki yani insanlar bu ne çapsızlık ya.
2: Üstünde... Ya yok üstünde boş ya çocuk.
0: Yok
2: boş.
0: Ya,
3: ya
0: bir daha
3: şimdi
0: bak, çok acayip
3: bir şey söyleyeceğim. Bak ben konuştuğumda konuşuyor diyorlar.
0: Evet,
3: geçen sene aynı böyle bir konu olduğunda polis müdahale etti diye açığa alındı. Meşru müdafaada. Biz bas bas bağırdık. Polisin yetkisini PVS kayın netleştirin. Özel güvenlikler bak polis bile olsa burada müdahale etmeye korkuyor. Vursa açığa alınıyor. Vurmasa niye müdahale etmedin görevi
2: katılıyor
3: doğru mu abi? Ya doğru.
0: Hocam,
3: işte bundan
0: Amerikan
3: bahsediyorum.
0: Hocam polisi olsa direkt ateş eder ya.
3: Edemiyor abi, edemiyor. Direkt. Açığa alınır. Ekmeğinden olur polis. Bırak özel güvenliği ya. Şimdi ben konuştum mu diyorsunuz ki sen ortadan konuşuyorsun. Yaşadığımız olayları anlatmak durumundayız. Polis buna müdahale edemez. Edemez. Kanun açık değil. Savcının karşısına polis ve güvenlik geçtiği zaman savcı üstten bakıyor. Cahil yanlış yaptın diye başlıyor olaya. Ben biliyorum. Ben 10 sene polislik yaptım. Şimdi de masanın bu tarafındayım. Müdahale edemezler. Daha ne söyleyelim ya? Sayın İçişleri Bakanımıza söylüyoruz. PVSK'yı güncelleyin. Başka çaresi yok. Polis de olsa bu olay olacaktı. Bak net söyleyeyim sana. Özel güvenliği hiç suç bulma kardeş.
4: Yok
3: hiç
4: suç bulma. De, yani
3: adam ekmeğinden olamaz. Ederim. Bak ne söylüyorum ya? Ha insani kısım ayrıdır. Ben olsam kafa göz orada dalarım. Ayrı mesele. Ama şimdi adam ne yaşadı? Ekmeğimden mi olurum? Benimden mi bıçaklar bilmiyor.
0: Ya şöyle bir durum var. Birkaç gün önce yine söylemek istemem ama Yiğit burada geçen hafta yayın yapmadım. Hani Edirne'de bir milletvekili hani hadiseler
4: tabii.
0: Evde yerlerde kepazelikler şunlar bunlar. Bana komplo kuruldu diyor şu diyor bu diyor. Ya kardeşim sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilisin yani. Hani sana komplo kuruldu nedir yani?
4: Böyle bir yani, kepazeliğin içinde ya, nasıl yaralıyorsun?
0: Alkol sağlığa zararlıdır. Dinen de haramdır. Bunları koyduk. Ama kullanıyorsan da hani gerçekten onun da bir adabı usulü vardır ya. Bilmiyorsan içmezsin yani.
4: Vakur insan ha,
0: gitmişsin eve gitmişsin koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Kadınlar bağırıyor yerlerde sürünüyor. Ya yakışıyor mu bu CHP'ye ya? Yani sonra CHP'li çağırdılar galiba genel merkeze. İşte şu bu. İhraz neyse. Şimdi... Burada bir vekil yani İnsan, tam olarak bir yere varamadı ama gene CHP yani daha dün ayrılmış hani bir vekil sokak ortasında bıçaklanıyor kızıl kıyamet ya gerçekten hoş değil ya hani hoş görüntüler
5: böyle
0: değil bunlar.
5: Araçtan inmesi falan da çok bunun öncesi de vardır. Yani ne oldu? Araçtan indik.
0: Bu görüntüleri oynatabiliyor musunuz arkadaşlar?
3: Önünü kesmişler belli.
0: Şimdi sadece bu mu?
3: Abi bilemiyoruz.
0: Ben 18 yani bunu 15'te. Şey yap, göster yani bu
5: 18-22'den itibaren görsek övürtü daha başka bir şekilde.
0: Yani Ertuğrul bir gelsene bir şey soracağım. Sen polisim dedin ya. Bak iş aldım başına.
4: Öyle 10 yıl emeği var.
0: Şimdi polissin de bak özel güvenlik şurada. Az önce anlattığını da anladım. Bak anlattığını da anladım. Sorun yok. Fakat kardeşim üstünde bir resmi üniforma var. Hiç olmazsa. Tamam sen diyelim Habertürk'ün girişindeki özel güvenliksin. Buradan sorumlusun. Tamam anladık. Evet. Yani hafif binanın yanındaki şeyden sorumlu değilsin.
3: Evet.
0: Fakat üzerinde de bir üniforma var. Yani bir görseler mesela adam bir anda zaten polis mi değil mi diye seni ayırana kadar bir az sakinleşir. Çünkü resmi birini görüyor falan. Hani bu normal mi şu çocuğun duruşu?
3: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de Türkiye'de kanunların uygulanması noktasında karmaşalar var. Bir. İki. Hangi görevlinin hangi kanuna tabi olduğu konusunda karmaşa var. 3. Hangi görevlinin hangi kuruma bağlı çalıştığı, bölgeler arasındaki geçiş ve yetkisel durumlar hepsi karma karışık. Bekçi var, polis var, güvenlik var. Bunların bekçi ile polis girmiş birbirine. Yetki açısından birbirine girmiş durumdalar. Kimin ne yetkisi var belli değil. Bak bekçiye soruyorsun abi yetkimi bilmiyorum diyor. Ne müdahale edeceğim? Meşru müdafaa sınırı nedir? Silah kullanma yetkisi nedir? Bilmiyorlar. Ben polis okulunda ceza hukuku dersi verdim. Oturur ağlarsın. Ya oturur ağlarsın. Bak net söyleyeyim sana. Şimdi bu gariban güvenlik. Bırak bunu polis burada geçen sene aynı böyle bir olaya müdahale etmedi. Açığa alındı. Ondan önceki
0: müdahale
3: sene...
0: Müdahale etmediği için açığa alındı.
3: He. Ondan önceki sene
0: ettiği
3: için açığa alındı. Biz bas bas bağırdık. Bu meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmelidir. Polis vazife ve kanunu var. PVSK'nın 16. maddesi polisin yetki silah kullanma yetkisi verir. Bu o çerçevedir. Türk Ceza Kanunu'na göre meşru müdafaa sınırlar içerisindedir. Adam 6 ay açıkta kaldı. Şimdi bu adamın...

0: Evine ekmeği kim götürecek? Bu Doğru. polis. Bunun Doğru. çocuğu var. Ve sen haksız yere yapıyorsun. Şimdi Doğru. bu güvenlik.
1: O hiç müdahale edemez zaten diyor.
0: Abi edemez ya, açık bak. Ben açık konuştuğumda bazıları böyle bir terliyor. Terlemeyin. Ben düzelsin istiyorum. Düzelsin. Polisin müdahale edemeyeceği olaysa... He şu var. Ya kardeşim polis müdahale etsin yetkisi var. Yazıyor. Peki polis kurum anlamında itibar görüyor mu? İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı ilk iş gariban polis memurunu aç almaktır. Sormaz. Bir şey suçun var mı ya. Yok mu sormaz.
2: Çok önemli bir şey söylüyorsun ama bu örnek üzerinden anlamak için gerçekten soruyorum. Elinde bıçakla sokak ortasında birisine açıkça saldırdığı tespit olan birisine polis müdahale edemez mi diyorsun?
0: İşte iki örnek verdim. Abi, polis müdahale ettiği için hatta bir banka şubesinin önünde daha İşlek Cadde'de geçen sene polis müdahale ettiği için bacağından vurdu. Silahını çıkardı, bacağından vurdu. Meşru müdafaa.
2: Kimi vurdu?
0: Açığa
2: yani saldırganı, bir saldırganı.
0: Evet, açığa alın. Ya niye alıyorsun kardeşim açığa sen? Bu meşru müdafaa kapsamında. Orta zekada birisi görse bunu, bunun meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve PVSK'nın verdiği yetkili olduğunu bilir. Sen niye açığa alıyorsun bu polisi?
1: Biraz...
0: Sen o polisi açığa alarak 81 ildeki polisleri geri çekiyorsun.
1: Bu da ayrı bir şey ya, gerçekten. Az önce görüntüyü izletemedik ya sayın seyirciler. Zaten görüntüyü izletemeyiz yani, bu mümkün değil ama fotoğraf karelerini veriyor arkadaşlar. Yani burada
0: peki
1: şu yerde yatan
0: soru.
1: Şu yerde yatan
0: müdahale et.
1: Bakın
0: et,
1: şu yerde yatan ya. Göstereyim. Şu yerde yatan vekil. Burada bıçak darbesi alıyor. İşte şu burada yerde yatıyor. Bu kavga buradan başlıyor. Biraz önce konuştuğumuz konu. Bu kavga buradan başlıyor. Epey devam ediyor. Şu bahsettiğimiz özel güvenlikçi arkadaş da burada. Kavga buradan devam ediyor ediyor ama vekil, Hasan abi önce vekil vuruyor değil mi? Araçtan iniyor ve vuruyor.
3: 4 kez vuruyor. 4
1: vekil 3-4 kez vuruyor.
3: 4 kez.
1: Vuruyor bu Seyit Ahmet Keleş.
3: Muhtemelen küfrediyor o zaman, bir şey yapıyor.
0: Evet, elinde şurada, bıçak var.
1: Şurada elinde bıçak var. Burada vekil araçtan iniyor.
0: Peki bir şey, şeytanın avukatlığını yapayım, öyle yap diyorum ya, bunu.
1: Yok yok değil, ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bak buradaki,
1: İzletemiyoruz ya.
0: Şimdi bak buradaki adamlarla birlikte ya vekilin yolunu kesmişse.
1: Hangi adamlarla?
0: Bununla beraber
3: müdahale etmeyenlerle beraber değil. Onlar beraber idi seni.
1: O senin polis olmanla alakalı.
0: Yol bak çünkü yol çok kalabalık değil.
3: Hiç kalabalık
0: büyük
3: değil.
0: Ömerle, vekil
3: sadece
0: geçerken,
3: bir tane araç var duruyor bak sağda.
0: Vekil geçerken ya. Bunlar onun yolunu kestiler. Çünkü vekil arabadan indiğinde karşıyayken adamın elinde zaten bıçak var. Adam vekili vurarak bu tarafa getiriyor ve diğerleri sadece seyirci.
3: Biliyor musun? Ringde
1: bir
3: izliyorlar.
1: Saniye, burada şimdi bir şey var. Ringe şu araba.
0: Ya beraber
1: bu
0: o arabayla
1: görüp durup bizde oluyor ya, kaza oluyor, herkes duruyor.
4: İzliyorlar.
1: Falan. Böyle bir şeyin arabası mı? Yoksa
0: bunların
1: gelen,
0: arabası mı?
1: Bu Ertuğrul'un söylediği hani bunun arkadaşları ya da akrabaları, partilileri neyse işte onlarla beraber gelip vekili burada durduruyorlar. İndiriyorlar aşağıya. Ama
0: adamın dövmesini izliyorlar.
1: Yani bir de ona bakıyor. Ama elinde de bıçak var.
0: Peki elinde ben bıçak var zaten. Şey yapmasını söyleyeyim. Bekliyorlar.
2: Şimdi görüntüleri izliyorum bir yandan.
1: Evet.
2: Ham halini.
1: Evet.
2: Tartışma dediğiniz gibi arabanın başında başlıyor. Elinde bıçak var. İlk bizim gördüğümüz görüntülere göre ilk darbeyi de vekil vuruyor.
1: Vekil dört kere vuruyor.
3: Evet.
2: Tam toplamda dört ama hepsinde elinde bıçak var. Yani elimizdeki görüntüler üzerinden konuşuyorum.
1: Evet.
2: O sırada şu an ortada gördüğünüz kişiler kendi aralarında muhabbet ediyor ve olaydan biri uzaklar. Kavganın başlamasıyla etrafta bir izlemeye başlıyor.
1: O zaman bu ihtimal hani, zayıflıyor. Ama ihtimal çok önemli bir hatırlatma bu. He, şey oluyor.
0: Şunu söylüyor. Alişar abi bunlar
2: evet,
0: buradalar.
2: Bir saniye öncesinde kendi aralarında arkaları dönük sohbet ediyorlar.
0: Şurada,
2: vekilin vurmasıyla
0: şurada.
2: Olay yerine doğru gidiyorlar
1: evet.
2: Etrafta izleyenler. Sonra da bütün şey boyunca da izlemişler
0: ya
2: gerçekten.
0: Çünkü
2: maç izlerken
0: anormal yani. Bir şey müdahalesizlik yani anormal
1: Ertuğrul,
0: bir durum.
1: Biraz bana
0: yani.
1: Yaklaş. Şimdi burada şurada bak bıçak darbesini vuruyor. Burada vuruyor özellikle bu çok şey bir ondan sonra vekil bir düşüyor yere. De burada düşüyor ama burada yumruk atarken dengesini kaybedip düşüyor. Yani saldırganın saldırısıyla düşmüyor. Burada bıçak darbesiyle düşüyor. Sonra toparlanıyor. Etraftakiler artık olay bittikten sonra biraz gelen geliyor. O da yine müdahale de yok. Bu işte ilk an. Burada vekil mesela burada yaralanmıyor. Burada

0: bu Ahmet Seyit Keleş'e yumruk atarken düşüyor. Sonra kalkıyorlar. Bu bayağı devam ediyor sayın seyirciler. Çok, evet, böyle evet. Şey gibi yani, böyle boks maçı gibi, sanki toplanmışlar sokağın ortasında. Sokak dövüşü gibi bir şey. Kimse de müdahale etmiyor. Ya biz nasıl izlediysek oradakiler de öyle izliyorlar.
1: Tam 1,5 dakika sürüyor.
0: Tabii 1,5-2 dakika yumruk sürüyor. Devam evet, ediyor yani.
1: Şeyden uzaklaşmış.
2: 24-15'te başlayıp.
0: Evet. Bu da burada da yaralanma anı işte. Burada başlıyor ama 3-4 kez vuruyor herhalde bıçak farklı
2: evet,
0: noktalarda.
2: Evet, evet. Bu aslında şu çok önemli bir hatırlatma yaptı. Hani o şeytanın avukatından vazgeçebilirsin, onu söylüyorum. Bu şortlu siyahlı arkadaş abi, var ya.
0: Şu.
2: Evet, o beyaz arkadaş. Şurada, şuradaki kulübe gibi bir şey var ya hemen onun önünde.
0: Evet, arkadaş. Şurada.
2: He, onun arkasında sohbet ediyorlar. Şu beyazıyla beraber.
0: Olaya dahil değiller.
2: Yok, hiç. 3 kişi bak. Şu 3 kişi şurada
0: bu,
2: sohbet ediyor.
0: Bu ve bu.
2: O evet.
0: Bu güvenlik derken, buradaki bir binanın güvenliğidir.
2: Tokat atınca vekil birden tokat... o karışınca bakıyorlar ve yürüyor. Aslında şu siyahlı sürekli müdahale etmek için pozisyon kolluyor ama korkuyor. Yani yaklaşıyor çekiliyor. Sürekli hareket. Sonra şu olaydan sonra arkadan da yani arabanın önünden İleriden 3 evet. kişi daha geliyor i̇şte koşarak. Şuraya,
0: bak şurayı diyorsun Hasan
2: evet,
0: abi.
2: Bu, bak ilk olaydan sonra bakın o üçü tamam. Oradalar. Ve bu şu siyahlı adam şu. Kimse o hep bir şekilde
0: bir müdahale etmek çalışıyor. İstiyor.
2: Evet evet, o bıçak elinde bıçak olana sürekli müdahale etmeye çalışıyor ama biraz da korkuyor. Sürekli tedirgin oluyor. Onu da görüyoruz.
3: Ya muhtemelen yumruklu bir kavga var zannedip ayırmak niyetiyle geliyorlar ama bıçağı görünce
2: bir şey de var.
3: Korkuyorlar.
2: Bir şey de
0: biraz
2: var.
0: Geri adım
2: şimdi
0: atıyor.
2: Bu adam o siyahlı beyefendi tamam. Konuşuyor. O bıçak, elinde bıçak bulanında o da sürekli bir şey anlattı. Bu vekile dönüp yani bana bir şey yaptı anlamında sürekli konuşuyor.
0: Evet. Peki son bir şey sorup kapatıyorum. Bu şahsı görüntüleri izlediniz. Normal miydi? Yani bir anormal durumu.
4: Abi net sarhoş ya.
5: Tabii tabii net.
1: Ayakta
5: sarhoş.
1: Duramama hali var videoda. Zaten ben de fark ettim.
0: Saldırganın.
5: Biz saldırganın. Ona şöyle diyoruz. Kasten bilerek isteyerek kurulmuş oraya gelmiş.
0: Peki vekil?
5: Vekil sağlıklı duruyor bence.
4: Vekil büyük ihtimalle onun sarhoşluğuna güvenip yere sererim dedi. Ama bıçağı dengesini görmedi. Kaybedince evet bıçak darbesi.
3: Bıçağı da görmemiş gibi.
0: Vekil bu arada orada sohbet ediyor insanlarla.
5: Yani ama bir iddia da bu, şöyle. Bir iddia da Faruk
2: etmiyor.
5: Abi.
2: Etmiyor,
0: nasıl?
2: Etmiyor.
0: Öyle diyor içeriden bilgi hayır. Veriyorlar ya kulağım.
2: Yok. Adamla konuşuyor. Hayır, İkisi hayır. Konuşuyorlar.
0: Değil değil. Yani şey öncesinde hani o bölgede hayır, şöyle, her türlü tamam. Oturabilirsin. Ya şimdi, da bak istersen Hasan abinin şey telefonu.
5: Şimdi soruşturmada evet. Açığa çıkacak da 2 gündür az önce ifade ettiğim gibi milletvekiline yönelik tehdit, hakaret eylemini şüphelinin ısrarlı bir şekilde yaptı. Aradığı, taciz
0: sürekli,
5: ettiği.
0: Sürekli, evet. 2-3 gündür
5: en
0: devam ediyor.
5: En sonunda da gel ne istiyorsun deyip hani olduğu yerin nerede olduğunu milletvekilinin söylediği yönünde de bir iddia var şu anda.
0: Yani buradayım gel diyor ya da evet, sen oradaysan zaten, ben geliyorum diyor evet, vesaire.
5: Diğer peki. İhtimalde de zaten arabanın önünü kestiğinde arabadan iniyor, yüzleşiyor. Hani tabii bir milletvekili böyle bir
0: tabii.
5: Olayda da ömür boyu ya gidecek savcılığa hemen o kişinin işte yakalanması için şikayette bulunacaktı ya da yüz yüze görüşüp çözebileceğini
0: işte
5: düşünecekti.
0: Tanıyorsa hayır, hemen de savcılık tanıyor. Olmuyor yani.
5: Hayır tanıyor bakın bunlar şöyle.
0: Hayır şöyle yani tanıştığım biri şimdi bir şey söyledi. Önce onunla bizde bir konuşursun ya hemen bir şey dedi diye savcılığa evet. Gitmezsin aynen. Şimdi. Hepimiz ama yaşıyoruz bu hayatı.
5: Şunu gerçekten bir ortaya koyalım. Daha bu karar çıkmadan önce evet. Yalan Hanım'ın dediği gibi bunlar birlikte siyaset yapan insanlar.
0: Doğru.
5: Oğuz Ali Antep'in 2 merkez ilçesinden biri. Şehit büyük. Kamil Oğuz Ali yani havaalanı orada. Ve oranın ilçe başkanı işte uzun zamandır milletvekiliyle zaten teşviki mesaisi yüksek bir insan. Ama anlaşılan tekrar baktığımız bir siyasetten kaynaklanan bir arada bir husumet var. Ve hiçbir türlü kabul edilemez anlamda karanlık bir saldırı var orada.
0: Doğru. Çok teşekkürler. Epey konuştuk gerçekten vaktimizi aldı. Ama sözün özü hepimiz... Hepimizin zaten kınadığı, asla görmek istemediği, normal kabul etmediği ama Ertuğrul Akar'ın da dile getirmeye çalıştığı gibi bir Türkiye siyaseti gerçeği. Yani dönem dönem ara ara başlıklar başka, hadiseler buna yakın, bundan daha feci bir sürü hadise. Yani siyasetin de sokağın da biraz daha bir kendine gelmesi gerekiyor, bir arınması. CHP söylüyor bugünlerde bunu arınalım falan diyor da yani... Topyekün herhalde böyle bir arınmaya ihtiyacımız
5: siyasetin
0: var.
5: Siyasetin arınması.
0: Yani evet. Bir bütün olarak hepimizin belki. Sadece siyasetçileri de günah keçisi ilan etmeyelim yani. Ne var

0: hepimiz toplumdayız. O insanlar da bu toplumun insanı yani. Nihal Bengisu Karaca. Şimdi Muhittin Böcek, şu Muhittin Böcek'in ifade açıklamalarını
1: sana bir şey söyleyeceğim.
0: Bir verin arkadaşlar.
1: Menderes olayını kapadın mı? Bir cümle çünkü.
0: Yok, ona geleceğim.
1: Sakladığım bir
0: ona
1: son
0: geleceğim,
1: dakika var.
0: Ona geleceğim. Ona
1: senin
0: geleceğim
1: için Ayşe. Bekledim bütün gün son dakikayı.
0: Böcek olayını bir.
1: Tamam.
0: Böcek olayını bir çözelim. Muhittin Böcek sürekli ek ifade veriyor. Ve diyor ki Nihal Hanım, yeni ek ifade adaylık için diyor Ekrem İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro istedi.
1: Hem sürekli hem ek ifade veriyor hem de sürekli her yere para dağıttığını
0: sürekli
1: söylüyor.
0: Sürekli para artıyor.
1: Genel merkeze
0: para,
1: vermiş,
0: para
1: oraya
0: artıyor,
1: vermiş.
0: Para iddiaları da artıyor.
1: Ve çeşitli kişilere.
0: Şimdi hep herkesin görüşünü alacağım. Havala sistemini kullanmamı önerdiler. Bu havala sistemi nedir bilmiyordum. Bugün toplantıda arkadaşlar dediler ki böyle böyle bir şeydir.
2: Onu anlatırım, ben biliyorum.
0: Ama Yiğit biliyor, anlatır sağ olsun. 5 milyon euroyu tamamlaması için dostumdan borç istedim. Borç da istiyor.
2: Ne güzel dostları var ya.
0: Zarfı İmamoğlu'na teslim ettim. Kalanını Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde hallederim dedim. İmamoğlu tutuklanınca ödemeyi gerçekleştirmedim.
3: Geri kalanını.
0: Yani İmamoğlu tutuklanınca ödemeyi gerçekleştirmedim diyor.
3: 5 milyon ödedim.
0: Geri kalan tabii tabii. Geri kalan, geri kalan.
3: Bu evet, havala ilgili anlatsanız da bir havala sistemini bir avukat da anlatsın.
0: Anlatsın mı?
4: Sistemini anlatsın.
0: Havala sistemini Yiğit bize 2 dakikada
4: suç
0: anlatır
4: mısın? Suç dünyasında genellikle mafya, kara para aklamanın bir yolu.
2: Hukuka aykırı iş yapan kişilerin evet, sisteme paraya sokamaması, bunun tabii tüm devlet kurumları tarafından takip edilmesi sebebiyle gayri resmi paraları kendi aralarında takas, Trump'a gibi hukuki tanımları da kullanıyorum ama elden diğer kişiye değiştirme yöntemi şöyle oluyor. Örnek veriyorum, bu kapalı çarşıda da ne yazık ki bir dönem vardı. Siz belli muhatapları buluyorsunuz
0: evet,
2: ve diyorsunuz ki örnek işte ben Diyarbakır'dan parayı buraya getiremem ama İstanbul'da ödeme yapacağım kişi var. O işlemi yapan biraz da suç örgütüne bağlı kişiler olacak. O kişilere belli isim, kod isim, belli bir şifre belli hanelerle oluyor. Onları o kağıda yazıyorsunuz. Hani zarf lafı buradan önemli.
3: 100 TL'ye imza
2: aynen
3: atıyorsunuz.
2: Bir para, bir de para söylüyorsunuz. Örnek veriyorum 20 TL. F serisi olacak. Ya da 50 TL T serisi olacak gibi. Bu kadar belirli. O para da imzalanıyor. O diğer şifreyle kapalı zarf usulüyle size teslim ediliyor. Gidiliyor o paranın yedi emin dediğimiz kişisine. Hani bayağı aslında bunlar FETÖ yöntemi gibi de akla gelebilir. Hani suç
0: yani
2: eylemi
0: çok
2: olduğu için.
0: Bir metot yani.
2: Ve gidiliyor. O zarf açıldığında işte karşında mesela bilen kişi 50 TL T serisini görüyor. O kod ismi görüyor ve o şifreyi görüyor.
3: Ve tamam, onun diyor, değerini belirliyor. 100 TL 5 milyon TL.
1: Muhatabı, neden milyon o seri şeye kadar niye belirleniyor? Ben onun mantığını anlayamıyorum.
2: Olur da arada sızarsa diye.
1: Yani sahte bu para falan gibi bir şey mi? Çünkü
2: biz
1: sonuçta
2: bunları şundan öğreniyoruz. İfadelerden yok, çıkıyor hani.
3: Hocam.
5: Abi halk diliyle anlatayım mı?
2: Olur.
0: bir dakikada bir anlat da.
2: Ben zorlaştırdım mı işimi?
0: Bu iddialarla ilgili görüşelim.
1: Seri numarasının önemi ne?
0: Halk diliyle anlatsın Ertuğrul bize. Evet.
5: Buradan ticaret yaptım. Dubai'ye 100 milyon dolar göndereceğim. Ha. Para çıkışını yapamıyorum. Devlet şirketimi takip ediyor.
0: Evet.
5: Ben adama diyorum ki baba nasıl yapalım? Adam diyor Dubai'de filanca yerde benim kuyumcu arkadaşım var veya dövizci arkadaşım var diyor, tamam mı? Ben parayı senin adamın olan İstanbul'daki dövizciye götürüyorum. 100 milyon doları veriyorum.
3: Bırakıyorum oraya.
5: Dubai'deki adam telefon açıyor. Aldın mı baba parayı? Aldım diyor parayı. Sen gidiyorsun. Senin adam, ticaret yaptığın adam Dubai'deki adama gidiyor. Oradan 100 milyon dolar alıp evine gidiyor. Aslında sen İstanbul'da parayı verip Dubai'ye gidiyorsun.
1: Arada da komisyonunu alıyor. Evet.
5: Arada komisyon tabii var. O da
2: ama
5: şey.
2: Ama işte yani benim anlattığım onun şifreleri. Sadece hani bu kadar evet, telefonla yani
1: bu arada yaptırımlar sırasında İran'da da kullanılan bir yöntem.
5: Ya şöyle bu kanun
1: İran, bankacılık İran bu yoktur. Çok ben şey orada muhabirlik
5: yaptım. İran, Irak, Suriye'de var bu. Yani.
3: Çok iyi.
0: Daha güzel ya. Alişer daha iyi anlattı. Maaşımı öyle aldım.
1: Ya birkaç ay para
0: da çalışıyor.
1: Yani şimdi şey olacak. Zaman aşımında orada TRT'ye çalışıyor. Çünkü aşağı lazım. Abi çünkü şey 3-5 ay para gelmedi.
0: Havalı
1: para gelmedi 3-5 ay
5: maalesef
1: yani.
5: Maalesef şu anda piyasada çok olan bir sistem.
0: Öyle mi?
5: Tabii yani çok
0: ama
5: var.
0: Bu yasa dışı.
5: Şöyle yasa dışı, Tabii ekonominin takibi anlamında

0: Berisi anlamda yasa dışı ama ceza hukuku anlamında değil. Orada da şuna bağlıyorlar, bağlamak lazım. Paranın nereye gittiği, ne için kullanıldığı. Mesela kara para aklama için mi kullanılıyor, bir suç örgütüne veya terör örgütüne mi gidiyor?
1: Yani bunu nasıl tespit edebilirsin ki?
2: Legal olsa niye EFT havale yapmıyor?
3: Peki. Dur adam peki, beni aklıyordu değil. Ne güzel işte ya, beni aklıyordu.
1: Tamam, tamam.
3: Evet, evet, yok.
1: Bunun adı neydi? Bir dakika.
2: Değil de abi
1: seninkini. Legal, legal, legal öğrendik arkadaşlar. Tamam. Havala, Ertuğrul çok teşekkürler. Legal.

0: Evet, gaspa girmiyor.
1: Hocam
0: karşılıklı rıza var.
1: Anlamı yok.
0: Rıza var yani.
2: Ama neyse, Muhittin Bey'in söyleme sebebi şu.
1: Tespit edebilirsen.
3: Tek tek.
2: Bir saniye. O da edilmesin diye bu işlemi yapıyor.
4: Ali Şeref soru sorabilir miyim?
1: Maaşı nereden
2: aldı? Maaşın ne kadar?
4: Yok, hayır. Havara diye biliyor muydunuz o zaman?
5: Yok canım. Şimdi ya İran'da ama şöyle yani, düşün. İran'da yaptırımlar.
4: Şunun için söylüyorum. Türkiye havalayı ilk kez Muhittin Böcek'in...
5: Yok değil.
2: Yok abi.
5: Yok canım. Şimdi ya İran'da ama şöyle yani, düşün. İran'da yaptırımlar.
4: Şunun için söylüyorum. Türkiye havalayı ilk kez Muhittin Böcek'in...
5: Yok değil.
1: Yok abi.
5: Murat Ağar'ın kitabı var abi. Gazeteci Murat Ağar'ın kitabı var.
0: Dizide, Show TV'de gösterilen dizide anlatıldı.
1: Kapalı çarşıya bir git gelsen.
0: Şimdi hatırladım yani. Artık popüler kültüre düşmüş yani.
5: Kıbrıs'tan kumar parası da dahil pek çok şey para böyle girdi bu
1: arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hepiniz konuştuğunuz için.
5: Kitabı bile var. Yani Murat Ağar'a çok konuştuk.
1: Bir saniye.
5: Bu kadar değil.
2: Tabii kamuoyu bilmez.
4: Onun için söylüyorum.
1: Lütfen bir saniye. Hiç kimse, herkes konuşunca gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. Alişer sen paranı aldın değil mi?
5: Çok şükür.
1: Tamam, sıkıntı yok.
0: Şimdi
1: Nihal Hanım, Muhittin Böcek sürekli ek ifade veriyor.
0: Evet.
1: Her ne olursa olsun, kim olursa olsun muhatabımız, biz bütün hadiseye her yönüyle bakmaya çalışıyoruz. Şimdi bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı bunları söylüyor. Bak verdim diyor, yer söylüyor, şu kadar verdim diyor, bunu ödedim diyor, gerisi kaldı diyor. İmamoğlu diyor gözaltına alındı, tutuklandı, gerisini ödemedim artık diyor falan. Bütün bu ifadelerden şu sürecin gidişiyle ilgili neyi gözlemliyorsun?
0: Ya parayı şimdi alanın aldım demesi belki beklenemez ama verenin verdiği parayı nerede verdiği, hangi araçlarla, hangi yollarla karşı tarafa ulaştırdığı ben merak ederim bunu. Önemli bir detaydır çünkü. Evet. Hani verdin istedi. Tamam, 5 milyonu da şöyle verdim. Hani gören var mı, tanık var mı? Neyin içinde verdin? Çanta mı, zarf mı?
1: Tabii.
0: 5 milyon euro asla zarfa sığmaz. Yok, asla basit bir çantaya da sığmaz.
3: 100 lira, 100 TL, tek yüzlük veriyor. İşte o gidip ondan sonra o yüzlük TL'yi bozdurunca 5 milyon euro yapıyor.
5: Şifre, şey, bir şifre,
0: havala usulüyle istedi diyor ama havalayı kullandım demiyor ama.
3: Diyor.
0: Havala
3: hatta şey, dövizin ismini de veriyor.
1: Ya orada bir dövizci var.
3: Abi.
0: Peki bir dövizci taç mı? Kabul etmiş
1: bir dövizci
0: mi?
1: Var. O dövizci o, daha önce de... Şey oldu değil mi? Bir gündeme geldi. Bir taç döviz yani diye bir şey vardı.
2: Sizi üzebilirim. Onun da onun da itiraf beyanları var. Taç döviz.
1: Buyur. Evet.
0: Yani bu elbette bize öncelikle yani olmuş mu? Eğer olmuş olduğuna dair tanıklar doğruluyorsa, para bulunuyorsa, para bir yerden çıkıyorsa veya izi tespit edilebiliyorsa olmuş olduğuna dair çok kuvvetli delil var demektir. Ama işin ilginç tarafı senin de bahsettiğin gibi Faruk. Yani sürekli ek ifade. Neden yani neden ek bu ifade? Bu çok büyük bir iddia. Neden en sona kalıyor?
1: Kaldı ki neden? Sence neden?
0: Kaldı ki Muhittin Böcek'in daha önce şeyleri de yok muydu? El yazısıyla ben asla bana izafe edilen şu şu ifadeleri vermedim.
1: Tabii gibi. El yazısıyla.
0: El yazısıyla işte kamuoyuna duyurmaya çalışıyorum
1: dedi sonra.
3: Arkadaşlar. Evet.
0: Bir şeyler vardı. O arada ne olduğuna dair hani umarım öğrenebiliriz zaman içinde. Hani
1: peki, bir şey
0: arada
1: sorayım.
0: Ne oluyor da Muhittin Böcek bu kadar 180 derece görüş değiştiriyor?
1: Yok,
0: benim sıradan bir vatandaş olarak bunu merak ederim. Çünkü önce el yazısını görüyoruz. Ben bana izafe edilen ifadeleri vermiyorum diyen. Ama daha sonra beşincisi bu. Yani bu ek ifadelerin beşincisinde çok büyük bir şey ortaya atılıyor.
1: Evet.
0: Doğruysa korkunç tabii. Gerçekten belediye başkanı olmak için bu paralar gerekiyor mu? Veya Cumhurbaşkanı adayı olmak
1: sen
0: için
1: sen bu ifadelerden
0: bu
1: doğru olup olmadığı konusunda yani bir kanaate varabildin mi?
0: Efendim?
1: Bu ifadelerden, bu ek ifadelerden, şu söylenenlerden. Ya bu adam doğru söylüyor diye ya da yok canım bu söyledikleri doğru değildir yok, gibi hayır, bir kanaate varabiliyor musun?
0: Henüz varamadım. Hayır.
1: Hasan abi sen neye itiraz ediyorsun?
3: Yok, itiraz etmiyorum. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum.
1: Evet.
3: Bu adam etkin pişmanlıktan yararlandı değil mi Muhittin Böcek?
1: Etkin pişmanlık.
3: Evet. Niye salıverilmiyor hala?
1: Neden?
0: Daha hala konuşacakları oldu mu?
3: Yani bu soruyu sormamız gerekiyor. Hmm.
1: Sordu ama bir cevap da mesela.
0: Her zaman salmıyorlar.
4: Yeterince bilgi vermiyor.
3: Demek ki daha hala yeterince bilgi vermiyor.
1: Peki kimse bu Muhittin Böcek'e şunu sormuyor mu? Kardeşim sen bir belediye başkanısın.
3: Yok,
1: bu buraya 5 milyon, buraya 10 milyon, buraya 15 milyon euro. Sen bu parayı nereden buldun diye
3: soruyorlar.
0: Muhtemelen soruyorlar.
1: Evet, nereden bulmuş bu parayı?
0: Onun cevabını bizimle paylaşma gereği duymuyorlar.
3: Antalya burası, Antalya turizm bölgesi. Bu kadar söyleyeyim.

0: O zaman bu da zaten işin içinde.
1: İfadelerinde var.
0: Öyle değil diyor mi? Ki, öyle bir mi
1: diyor,
0: oluyor ya da?
1: Bir diyor, bir nasıl diyor işte? Turizm işletmesi arkadaştan para istedim. Hmm. O yardım etti diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Bir sürü bir şey söylüyor. Yani ama peki, unutmayalım lütfen. Bak bunun çözülmesinin sebebi, bu işin çözüldüğü anı hatırlayalım. Oğlunun görüntüleri, o yani çok iğrenç görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber başladı. Ama o
2: devamı gelecek
1: çıkmadan önce,
2: bu ifadeleri
1: o görüntüler çıkmadan önce eski CHP'li şu an yeni partilileri şöyle bir kampanya yaptılar. Muhittin Böcek itirafçı değil,
2: İftiracı,
1: İftiracı olacak diye kampanya başlattılar.
3: Şantaja uğruyor dendi.
1: Evet. İftiracı olacak dendi. Evet. İki gün sonra o görüntüler çıktı. İğrenç görüntüler. Onu, bu özel hayatta bizi ilgilendirmez kimsenin. Sonrasında Muhittin Böcek pat dedi ki bir dakika. Hatta gelini sonradan gözaltına alındı, benim de tutuklandı. Tabii. Çıktı dedi ki ben etkin pişmanlığa yaralanacağım.
0: Evet,
1: oğlu,
0: o da
1: dedi ki,
0: evet.
1: Oğlu dedi ki ben etkin pişmanlığa yaralanacağım, çıktı. Etkin pişmanlığa yararlananlarla ilgili uygulamada nedir? Ev hapsine çıkıyorlar çoğu, değil mi?
4: Yani onlar çıkmadı.
1: Çıkmadılar. Hala duruyorlar. Demek ki burada hala Muhittin Böcek'in ifadelerinde de sorun görüyor savcılık ve mahkeme. Ama bunun üzerinde soruşturmalar devam ediyor.
0: Bak,
1: mesela o
0: ya,
1: biraz önce Yiğit Bey çok önemli bir ayet söyledi.
0: Evet.
1: Dedi ki mesela Muhittin Böcek'in isim verdi. O dövizcinin de ifadeleri var.
0: Evet.
1: Şimdi, dolayısıyla bunların hepsinin sonucunda Muhittin Böcek de bu olaylarda, yani para verdim diyor, para aldım diyor, parayı nereden
0: buldun? Söylüyor ya burada, baksana.
1: Nereden bulduğunu, nereden bulduğunu izah etmek zorunda.
0: Tabii canım.
1: Sonra o, işte daha sonraki o kendi belediyesiyle ilgili yolsuzluk, usulsüzlük falan filan.
0: Tabii, tabii. Olacak.
1: Ve dolayısıyla da bu işle hala çok su götürür bir tartışma.
0: Abi,
1: ama
0: bak şimdi,
1: ama şunu söyleyelim. Bak, şimdi bunların hepsinin çıktığı bir adres var ya. Mesela bugün bir şey oldu.
0: Evet.
1: Hani bir holding sahibi, inşaat firmasının sahibi mahkemede dedi ki ben daha önce verdiğim ifadenin arkasındayım. Ben İmamoğlu'nun babasından şu daireleri şu şekilde geçirdim. Ruhsatı alamazdım. Ben başında verdiğim ifadenin arkasındayım diye bugün mahkemede söyledi.
0: Şimdi evet,
1: bu o orada duruyor. Öbür tarafta Muhittin Böcek bunları söylüyor.
0: Evet.
1: Özgür Özel ile ilgili söylediklerini de buraya koyalım. Özgür Bey'in biliyorsun Denizli'de bilmem nereye.
4: Manisa.
1: Hayır. Denizli'de
3: bir bahçenin üstüne.
4: Denizli'de
1: bir
4: Özkan Yalın'la ilgili kısmı.
1: Duvarın evet, üstüne.
0: Evet.
1: Efendim Manisa'da bir benzinlikteki bir şey. Paralar verildiğinden. Bunların hepsine bakmak lazım. Ama burada önemli bir şey. Hala demek savcılık Muhittin Böcek'in gerçekten yeterince bilgi verip vermediği konusunda ya da doğruyu söyleyip söylemediği konusunda çekinceleri var ki bunları teyit etmek için çalışıyor ki Muhittin Böcek hala etkin pişmanlıktan yararlandığı halde, ek ifadeler verdiği halde içeride.
0: Müftüoğlu, bu ifadeler, ek ifadede kurduğu bu cümleler, yani diyor ki yaklaşık 15 milyon euro istedi. Şaka yapmıyorum. Yani kimseyi de töhmet altında bırakmıyorum. Bir yargı sürecidir. Mahkeme bir karar verecek. Biz hukuk devletine inanıyoruz. Fakat gerçekten bu iddialar Türk siyasetinde yani geçerli iddialar mıdır? Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için 20 milyon euro vermen lazım. İlçe belediyesi için 5 milyon. Bu iş böyle mi oluyor? Yani şu iddialar, bu iddialar gerçekten...
1: Bir şey de hatırlayalım da öyle devam edelim. Çok güzel bir soru. Dur, buraya şunu da hatırlayalım. Biliyorsunuz Muhittin Böcek en son adaylığı açıklanan isimlerden birisiydi.
4: Evet. En son.
1: Hatta
4: en son Büyükşehir.
1: Hatta gittiler Antalya'da ilçe belediye başkanlarının adaylıklarını açıkladılar.
0: Evet.
1: Muhittin Böcek ismini açıklamadılar. Zaten ifadesinde birinde de diyor ki, daha bir önceki ifadesinde de, bundan sonra ben Manisa'ya gittim, şu parayı şöyle şöyle verdim dediği de söylüyor. Ondan sonra ben adaylığımı aldım diyor. Onu da söylerim ben.
0: O zaman ben de bir reklam diyorum. Dönünce cevap alacağım Müftüoğlu.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük.

0: bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii arada da biraz birkaç bir şey konuştuk ama özellikle bu böceğin ek ifadeleri, yani her seferinde rakamları artırıyor. Şimdi bir 15 milyon gibi bir paradan bahsediyor. Biraz önce Hasan abi de dedi ki yani bunlar savcı tarafından tam olarak tatmin olmuş cevaplar değil. Yani savcıyı tatmin etmiş cevaplar değil. Onun için etkin pişmanlıktan yararlansa da, bunu ifade etse de, yararlanmak istediğini söylese de tutuklu. Dolayısıyla iş bir yere gidecek. Başka ne söyleyecek? Daha başka ek ifadeler verecek mi, vermeyecek mi? Bunların hepsini göreceğiz. Müftüoğlu, araya gitmeden, gerçekten bu rakamlar inandırıcı rakamlar mı? Bu işler böyle mi dönüyor? Yani bu aynı zamanda Türk siyasetinin de bir temize çekilmesi adına söylenmiş şeyler. Bu iş böyle mi oluyor? Sahiden böceğin bu ifadelerine bakarak bu paraları İmamoğlu'na verdi ve geri kalanını da vereceğim diye söz vermiş olabilir mi?
2: Şimdi birinci maddede diyor ki adaylık için İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro istedi.
1: Evet.
2: Şimdi iki hukukçumuz var. İstedi demek suç mudur?
3: Değil tabii ki.
2: Değil. Ahlaken, yani bir ahlaksızlık, ahlaksız bir teklif,
1: evet,
2: olarak diyelim.
1: Evet, evet.
2: Şimdi Muhittin Böcek ilk tutuklandığı günden beri yaptığı, hı-hı, verdiği ifadelerde ellen tutulur, ciddi bir done yok. Ama bir şey var. Yani altında bir şey var. Ama Muhittin Böcek konuşmuyor. Buradan bu anlam çıkıyor. Şimdi orada söylediği ifade suç değil. Yani Ekrem İmamoğlu benden ya istedi demesi, Ekrem İmamoğlu isteyebilir.
1: Hayır, bir saniye
4: ama
1: şimdi bak.
4: Teslim ettim diyor. 5 milyonu verdim diyor. Zaten.
1: Verdim diyor. Delil.
2: Şimdi hayır, bak, kendi ifadesi. Belge var mı?
5: Ha, yok tabii. Yok. Tek taraflı bir ifade.
4: Ben de ona anladım, dikkat çekmeye çalıştım.
2: Onun için Muhittin Böcek, Hasan abinin reklam öncesi söylediği ifade önemli. Muhittin Böcek şu ana kadar hiçbir şey söylemedi. Onun için de...
1: Ya söylemiş işte bunları.
2: Yo, onlar...
1: Ama bunlar delil değil,
2: delil
1: diyorsun.
2: Değil,
5: delil,
2: evet,
5: olabilecek. Belki delil de olabilecek, savcılık araştırıyor ama
2: bir şey değil yani.
1: Peki
5: döviz bürosundan
1: bu
5: bakıyor,
1: döviz bürosundan. Bak, her açıdan bakalım. Adaletle, evet, bakalım yani. Kim olursa olsun önemli değil. Mesela bu adamın bu söyledikleri. Bu nereye verdi, kime verdi, hangi sistem üzerinden verdi? Legal ya da illegal. Tespit edilemiyor mu?
2: Yani edilemiyor demek ki.
3: Özür dilerim abi. O sorduğun soruyla ilişkili. Bak, bu 15 milyon euro dediği de rüşvet değil. Onu bir kere hukuken ayıralım.
1: Ne o?
3: O yüzden suç değil diyorum.
1: Hayır, ne o? 15 milyon ne?
3: Yani onu bilmiyoruz ne. Partiye bağış mı ne yani? O 15 milyon...
1: Bir dakika, borç, şunu ben bir daha
6: okuyayım. İfadede var ama bak.
1: Bir de abi, tek tek konuşalım.
3: Rüşvet olmadığı
1: en
3: için
1: büyük
3: ben
1: mesele tek tek
3: istemek
1: konuşmak,
3: suç değil diyorum.
1: Bir dakika. Adaylık için, bir genel görün arkadaşlar beni. Adaylık için İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro istiyor.
3: Hangi
1: ya kardeşim?
3: Nereye?
1: Adaylık için diyor. Tam bu adamın doğru söyleyip söylemediğini bilmiyoruz.
6: Aynen.
1: Tamam.
6: Dediğine bakalım biz.
1: Ama ne neden dedi, istediğini söylüyor. Diyor ki
4: ama
1: adaylık
4: kendi
1: için.
4: Kendi yorumu da olabilir.
3: Ama bak,
4: kendi yorumu, aynen, da olabilir. Şimdi. Yani beni aday yapmak için benim bu parayı ödemem gerekiyor, evet, galiba. İnsanın kendi kişisel, bireysel çıkarımı da olabilir.
6: Nihal Hanımcığım, o kim
2: Faruk Aksoy
6: diyor ki... Ya,
1: o otelin makarını söylüyor, verdi parayı. Geleceğim, Müftüoğlu, geleceğim.
6: Bir ifadeyi okuyalım. Şey,
1: evet,
6: olmasın.
1: Oku lütfen, oku.
6: Tabii. Şimdi diyor ki, işte bir otel, burada diyor, Ekrem Bey'in bir şeyi var, görüşme yaptığı kat varmış.
1: Evet.
6: Hep orayı tutuyormuş Ekrem Bey, beni oraya davet etti diyor. Bu görüşmede İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını, ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içinde bunu karşılayacağımı söyledim. Burada duralım yani. İfadenin tam cümlesi bu.
3: Maddi destek. Bak yani şimdi...
4: O kadar geniş ki.
3: Vasfı ne?
6: Tamam.

0: Söylediği evet. bu. Bunun üstüne yorum yapalım.
1: Bir şey diyor. Daha hatırlatmakta yarar
2: var. Buyur Müftüoğlu.
1: Hatırlayalım. Hani o İmamoğlu'nun valizlerle otele giriş çıkış mevzularında evet. para var dendi, şu dendi, bu dendi.
2: Evet,
1: ama
2: evet.
1: savcılık hiçbir şekilde onu kayda dahi almadı. Başka bir şey olduğu.
3: Yok, savcılık, var dedi,
0: onu da söyleyeyim. Evet. Savcılık burada para var yok diye bir tespit yapmadı.
4: İddianameye koymadı bile ama.
0: İddianamede şöyle. Ya çünkü gereğe yönelik
1: hayır,
0: tespit edemezsiniz.
1: Hayır, zaten iddianameye
0: ya.
1: Girmedi bile yani.
2: Dur bir saniye.
0: Bir dakika
2: peki,
0: girdi anlatayım.
2: Peki buradan...
0: Hayır orada var iddianamede
2: Yiğit,
0: o görüntüler.
2: Yiğit bir saniye.
0: Var abi.
2: Buradan ne demek istiyorsun?
1: Buradan şunu demek istiyorum. Savcılık Muhittin Böceğin verdiği ifadelerin yetersiz buluyor. Bunlar senin verdiği konuştuğun şeyler hiçbir karşılığı yok diyor. Bize diyor masal anlatıyorsun diyor.
2: Savcı.
1: Evet, savcı bu şekilde bakıyor.
2: Peki.
1: Bana diyor kamuoyunda iddia edilen, konuşulan, herkesin kulaktan kulağa, dilden dile dolaşan o iddialarla ilgili bana ne vereceksin sorusunu muhtemelen sormuştur.
2: Delil istiyor.
1: Delil istiyor. Hı. O konuda Muhittin Böcek elinde bir belge, bir delil var mı? Az önce Hasan abinin söylediği yok işte duvarın üstüne şu kadar koyduk. Bilmem petrol istasyonunda bilmem şu kadar verdik. Bu iddialarla ilgili sen bir şeyler ortaya atıyorsan bunlarla ilgili bana bir delil ver. Bir belge sun. Ben de seni ev hapsine çıkarayım veyahut işte etkin pişmanlıktan yararlanmana önü açılsın şeklinde bir yaklaşım sergilendiğini düşünüyorum ben. Çünkü ben de takip ediyorum. Muhittin Böceğin sürekli ek ifade. Bakıyorsunuz suç teşkil edecek herhangi bir şey söylemiyor. Evet içinde gayri ahlaki her şey var ama yasal olarak, hukuki olarak suç teşkil edecek bir delil yok.
5: İfade İrtikap bu. Yok mesela.
1: Evet.
5: Net bir biçimde o irtikap bu sözlerden çıkmıyor.
2: Peki.
5: Hani şunu yapmazsan bunu yapmam bu şeklindeki yok kalıp gerekiyor.
0: Yok,
5: çünkü.
0: Buradan rüşvet
4: burada
0: çıkar.
4: Bir fark peki, var
2: Alişer,
5: eğer bağış değilse.
0: Buradan rüşvet
2: peki. Olmuyor. Alişer buyur.
4: Benim gördüğüm kadarıyla ben de önceki ek ifadeleri okuduğumda da her seferinde ben de aynı yanılgıya
2: burada ifadeler yani. De burada bu arada evet.
4: İşte bir kere dedi ki 950 bin euroyu şuraya verdim bir kere dedi oraya koydum. Şimdi evet. Bu dördüncü yanlış isem ek ifadesi ama burada galiba birkaç tane gene söylüyorum savcının işidir delillendirmek
2: tabii,
4: bu
2: tabii,
4: ifadeleri.
2: Tabii, tabii.
4: Şu an itibariyle onu görmüyoruz ama bu ifadelerde öncekilerden farklı birkaç ayrıntı var. Bir tanesi şu, kendi yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gidip Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü ve görüşmede yardımcısını bulunduğunu da söyle. Yani bir şahit olma ihtimali olan birisi en azından var. Yani gidip yarın savcılık
2: tamam.
4: Bu kişiye soracaktır. Hakikaten para istedi mi diye atıyorum.
0: Ha? O da tutuklu.
4: Yardımcısı en azından mı? Sorulacaktır yani ona ama bundan tabii, tutuklu tabii. değil galiba. Daha bu bilinmezkenden başka bir davası.
0: Manisa ile.
4: Döviz bürosunun ismini veriyor havale yaptığı. Yani dolayısıyla döviz bürosuna gidilip artık savcılar...
2: Mesela döviz sorabilir. Bürosunun ismini niye veriyor?
4: İşte somutlaştırmak adına belki de ifadelerini bir şeyi ilk defa söylüyor. Yani
2: aslında bizi döviz bürosuna da yönlendiriyor.
1: Yani dolayısıyla ama döviz bürosunun sahibi tutuklu mu peki?
4: Bilmiyorum.
0: Tutuklandı, etkin pişmanlıktan yararlandı, tahliye oldu, TMSF yönetiyor döviz bürosunu şu an.
4: Doğal olarak mesela bu ifadeden sonra döviz bürosunun sahibine... Sen bu işlemi yaptın mı diye sorulacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Sormuşlar ama biz tabii o ifadeyi görmedik fakat... Yani
4: dolayısıyla biraz daha somutlaştırabilirler.
0: 25 Kasım'da Anadolu Ajansı'nın çok kapsamlı bir haberi var bu konuya
5: ilişkin. Peki Muhittin Böcek'i doğrulamış olsaydı döviz bürosunun sahibi biz o ifadeyi hala görmez miydik?
0: Bence görürdük.
1: Görürdük. O zaman
5: demek ki doğrulamadı.
0: Hayır, onu bilemiyorum ama
1: bilmiyorum,
0: diyorum ki...
5: Hayır, bu çıkarımı ben de yapabilirim o zaman.
1: Belki yeterli bulmuyor da
5: her
1: rakamı da yeterli bulmuyor olabilir.
5: Şeyde konu başlığında çıkarımla gidiyoruz ya ister istemez.
3: Anladım ama şurayı kaçırmamak
2: peki,
3: lazım.
2: Buyur.
3: Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanımız ilk defa bu konuyla ilgili bakan olarak açıklama yaptı hatırlayın. Özgür Özel'le ilgili konuşurken işte Antalya Belediyesi'nin için Muhittin Böcek'ten para aldığını bunun da tespit edildiğinde açıkça söyledi. Bakanın önünde yaptığı açıklamada. Yani net ilk defa o dosyalarla ilgili ilk ve tek açıklaması da odur. Muhittin Böcek ve Özgür Özel arasındaki rüşvet ilişkisidir. Büyük ihtimalle dosyada deliller var, mevcut deliller var. Muhittin Böcek'in verdiği ifadeler havada kaldığı için zaten biz bunları biliyoruz noktasında

0: olduğu için serbest bırakılmıyor.
1: Şey, bu arada Muhittin Böcek hani niye bırakılmıyor diyoruz ama Muhittin Böcek 4 ayrı dosyadan tutuklu.
2: Bugün daha bir iddianame daha hazırlandı bu arada.
1: Onu yani evet. Bu unutuluyor. Yargılandığı davadan tutuklu, 3 tane ayrı dosyası daha var tutuklu. Hani
3: Yiğit, sen bir şey Muhittin Böcek'in bu ek ifadelerinde, özellikle şu son verdiği evet. ifadede ihtimal olarak ne görüyorsun? Mesela bu söylediği şeyler ve yapılan araştırmalar, o döviz bürosu, genel olarak olan biten, önündeki iddianame, savcının hazırladığı iddianame, onun ifadeleri yerli yerine oturuyor mu her şey?
1: Şöyle, tabii ki bu eylemler olup olmadı bilinmez ama ifadesinde söylediği görüşmenin kaydı sosyal medyada da var zaten. Hani diyor ya, Ekrem Bey'in yanına gittim, görüştüm. Orada ki ikisi de aslında sosyal medya hesabından o gün bir görüşme fotoğrafı paylaşmışlar.
3: Evet.
1: İki, Alişer abinin lafını kesmiştik. O dediği gibi tutuklu olan yardımcısı da olaya şahitliği olduğu ifade ediliyor. Üç, benim burada gördüğüm aslında hani... Yine kitabın ortasından söylememiz gerekirse, İstanbul'da 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden İmamoğlu Suç Örgütü diye söylenen davaya aslında bir nevi ya birleştirme ya da o davanın ruhuna uygun bir şekilde bir eylem tasnifi olma ihtimalini görüyorum ben burada. Yani söylenen Muhittin Böcek tarafından İmamoğlu benden bunu istedi diyor. Değil mi? Haliyle nedir? İddia İmamoğlu'nun kamu olanakları ile kendisine yönelik bir siyasi faaliyette bulunmak için maddi kazanç elde etmeye çalıştığı yönünde bütün davanın temeli.
3: Evet, evet,
1: bu da onda,
3: evet.
1: Bu eylemlerden biri. Antalya ayağıymış gibi anlatılıyor ve bunun da delillendirilmesi bekleniyor Muhittin Böcek'ten. Bu arada Muhittin Böcek bunu yaptığında bana kalırsa Muhittin Böcek de rüşvet veren olur. Şimdi burada tartıştı
3: tabii canım,
1: işte.
3: Tabii canım, ciddi şekilde burada...
1: Şey deniliyor ya...
3: Öyleyse burada, ya, şöyle, o da zaten suçlu.
4: Ama burada...
1: kamu görevlisi rüşvet
4: Özgür
1: verdi.
4: Özel şöyle yetki açısından aha. biraz sıkıntılı. Çünkü genel başkan bu para isteme yetkisi Özgür Özel'de o dönem. Genel başkan olduğu için.
3: Ya bu para isteme yetkisi yok kimsede yani. Böyle bir para isteme
1: yetkisi
3: yok arkadaş. Yani kim tamam.
1: Ama orada da bir dakika, şimdi biz hukukçular...
4: Normallerimizi işte dil alışmışım.
1: Sevgili Ertuğ, biz hukukçular ne yaparız? Bir de vakanın gerçeğine bakarız değil mi? Vaka nasıldır?
4: Yetki... İşte
1: orada da şöyle bir tartışma çıkıyor ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 adayları belirlenirken parti meclisindeki tarafların çoğunluğu, ağırlığı... Hani şu laf vardı ya, Hasan abi de çok kullanırdı. İşte parti genel başkanı Söğüt Özün'de, lider Saraçhane'de denklemine evet. baktığımızda o denkleme eğer savcılar bir suç olarak bu eylemleri gördüğünde der ki bunlar iştirak halinde birlikte planlı ve...
4: Ya örgüte arada... sokmak ayrı bir şey ama yetki açısından rüşvete yetki... girer mi ben...
2: Ama zaten bilemedim. İfadeden Özgür devam edersek devamında verdim o. diyor ya artık.
4: Pardon.
1: Böldüm abi.
3: Pardon.
2: Zaten ifadeden devam edersek ifadenin devamında gittim Ekrem İmamoğlu'na 100 TL'lik banknotu verdim diyor.
1: Verdim
2: zaten.
1: Diyor.
2: Dolayısıyla hani artık istediği, isteyip istememesini suçlardan
3: yani
2: dolayı verdiğini
3: söylüyor. Yani gidecek döviz bürosundan bu para
2: alsın diye tabii. havala yöntemini kullansın. Evet. Verdim
1: 5 milyon
2: diyor.
1: Euro'luk suç diyor bu arada. Yani 5 varsın. Milyon euroluğu verdim diyor.
4: Ama 15 istedi 5 verdim diyor.
3: Hayır.
2: Abi yetmez de ama artık şeyi aşan bir şey.
5: Yargılandığı şeyler o kadar korkunçtur ki kendisinin bizzat Muhittin Böcek olarak yaptığı bazı şeyler, tespit edilmiş bazı aktiviteler o kadar ileri olabilir ki burada yani siyaseten kendisinden beklenenin bu olduğunu düşünerek
4: olabilir işte.
5: Böyle şeyler de yapabilir.
1: Yani iftira
5: olabilir. Çünkü oğluyla ilgili sosyal medyaya salınan, ailesiyle ilgili şeyler gerçekten çok ürkütücü, korkunç, iğrenç şeyler.
1: Ya yaşadıkları tamam. bir kere.
5: İnsan aile... hani o görüntülerden uzaklaşabilmek, onların sosyal medyadan kaldırılmasını sağlayacağını düşündüğü fiiliyatların ve itirafların veya bazılarının iftira dediği
3: evet.
5: detayları ifade etmenin derdine düşebilir.
3: Anladım.
5: Değil mi? Evet. Bunlar hiç
1: Hasan
5: olmamış
1: abi.
5: Şeyler değil.
1: Evet, son bir söyleyeyim abi Hasan
3: bir cümle.
1: Abiye geçme. Burada iki ihtimal var. Ya büyük bir iftira atıyor. Hani yenilir
3: Böcek mi?
1: Evet. Ya büyük bir iftira atıyor ya da işin içinde olduğu bir süreçle ilgili itirafta bulunuyor.
3: Bir saniye. Onun ben sana bir soru sorayım. Bir cümlelik cevap tabii. istiyorum. Velev ki iftira atmıyor. Yani Türkiye'de siyaset Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için parti genel merkezine ya da işte İmamoğlu aracılığıyla ya da Özgür Özel aracılığıyla böyle bir para verdi. 5 milyonu verdi.

0: İftira falan
1: partiye
0: yok.
1: Partiye falan vermiyor. 10 milyon... Şahsa veriyor.
0: Ha, şahsa veriyor. Şahsa. Bu bu çok Müftüoğlu oldu. Diyor ki bu diyor suç değil diyor.
2: Hayır, şöyle ifade edeyim. Bakın, bir kere örgütlü faaliyetler siyasetin akışını değiştirmeye yönelik bir şekilde yapılıyorsa elbette bu bir suça temas eder. Nedir? Mesela az önce söylediğimiz döviz bürosu. CHP
0: hocam biriniz eder diyorsunuz, biriniz etmez diyorsunuz hukukçusunuz.
2: O
0: etmez diyorsunuz, eder diyorsunuz. Tam anlamaya çalışıyorum.
1: Ya CHP'ye mutlak kararı niye verildi?
2: Bak oraya geleceğim. Bu döviz bürosu CHP evet. Kurultay davasında da var. Ben az önce tahliye oldu dedim ya.
0: Evet.
3: Delegelere para gider.
2: İzleyici
1: o döviz bürosu mu?
2: Kıymetli bir dostumuz yazdı, tutuklu dedi. Hmm. Tahliye edilmedi dedi.
0: Tutuklu.
2: Evet.
0: Peki.
2: Ama TMSF bilgim doğru yani şeyde.
0: Tamam. Teşekkürler. Hasan abi. Efendim. Müftüoğlu savcı delil istiyor diyor. Fakat Böcek her gün ek ifadeye geliyor ya da her gün demiyor da işte geldiği kadar. Bir türlü savcının önüne somut açık böyle delil koyamıyor diyor. Bu söylediklerine bakarak nereye varacağız, ne diyeceğiz?
1: Yeterli delil koyamıyor diye düşünüyorum ben. Hmm. Daha hala söyleyeceklerin olduğunu düşünüyorum. Onu da söyledim ilk bölümde.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla onun için de etkin pişmanlık kapsamında mesela ev hapsine çıkamıyor. Dolayısıyla hala Muhittin Böcek'in söyleyeceklerinin olduğunu düşünüyor. Onun için.
0: Tamam, o onun için.
1: Tamam. Şimdi bunların hepsi bana göre çok vahim iddialar. Yani savcılık belki yeterli bulmuyor ama benim için acayip bir şey bu. Yani ya arkadaşlar siz hayatınızda
2: hani biz suç mu diye görmedim, sorduğumuz mı? Şeylere bakar mısınız?
1: 1 milyon euro, 2 ya. Milyon euro, 5 o, milyon euro.
4: 10 yıl sürer saymak
1: siz
4: ya.
1: Siz gördünüz mü?
4: Şaka değil ya. 10 yıl sürer saymak.
2: Resmi gelir olarak beyan ettiği rakam
4: rakam çok
2: musun?
4: Büyük yani. 900 bin lira. Rakam...
0: Ne kadar?
1: 900 bin TL. 900 bin TL. 1 milyon lira kazanıyor.
0: Yani mesleği ekonomik durumu belediye başkanı 900 bin lira. Evet, bu 900 bin lira aylık geliri mi?
1: Yani 900 bin lira normalde kaç euro yapar?
2: Hayır, 200 bin lira maaş alıyor. Demek ki 700 bin lira artı geliri var.
1: Tamam, geliri tam olabilir. 900 bin lira.
2: Ne zaman yaptın abi aylık geliri?
1: Hayır, 900 bin lira geliri var. Gelir 900 bin lira. 900
2: aylık
1: bin lira...
2: kiralar onlar bunlar gibi şeylerden olur.
1: Tamam. Evet. Şimdi o telaffuz edilen rakamlar acayip rakamlar. 15 milyon euro. Yani şeyi de hatırlayınca ben hani geleceğin Cumhurbaşkanı'na
0: evet.
1: bu reklama girmez. Maybach ısmarlayan iş adamları da olduğunu öğrendik yani. Şeye, Almanya'ya Mercedes-Benz fabrikasına geleceğin Cumhurbaşkanı için Maybach araba siparişi verenler de okuyunca, görünce bu iddianamelerde falan da geçen şeylerden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla bu rakamlar acayip bir şey. Yani benim hani bir fani olarak yani biz sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte emekli maaşının yanına bir de çalıştığında aldığı maaşını koyup belli bir standartta geçinen bir adam olarak bunlar acayip şeyler. Acayip rakamlar. Ve bunlar o kadar rahat söyleniyor ki benden 15 milyon euro istedi. Sen kimsin arkadaş? Yani 15 milyon euroluk sen kimsin? Ha, 15 milyon euroluk sen kimsin?
4: O da nasıl vermeyi veriyor? Kabul etmiş. 900 bin TL ile verilmez bu para.
3: Bir soru daha öğretebilir miyim? Arkadaş sen 4-5 yıl şurada belediye başkanlığı yaparak en az 15 milyon euro kazanabileceğini demek ki bize anlatıyorsun
1: çok
3: ya.
1: Çok güzel ya.
4: Rantın büyük oluyor.
3: En az ya 15 verdim 15
2: yani, milyon. Yani, hak için yaptım.
1: Veli Ağbaba'nın elemanına verdiği parayı,
3: hadi bırak sadece
1: bu. Ekrem İmamoğlu'nun bilmem Belzik'teki adamına verdiği parayı falan dahil etmiyoruz. Sen demek ki öyle bir tezgah kurdun ki. Tezgah, bunu söyleyelim. Muhittin Böcek'e söyleyelim önce.
3: 15 milyon kazanan belediye başkanı.
1: Önce Muhittin Böcek'e sen öyle bir tezgah kurdun ki.
0: Tabii.
1: Abi 15 milyon euroyu ben veririm sana. Hı.
4: Tamam, veririm 5 milyon. Nasıl olsa telafi işte, ederim gönderdim diyor yani.
1: 100 TL'yi,
4: finanse ederim bu parayı diyor.
1: Sana gönderdim 100 TL'yi git bilmem ne döviz burasında bozdu sana 5 milyon euro verecekler de. Ver sonra ki arkadaşından aldığını söylüyor. Gerçekten o arkadaşına ödeyeceğin parayı çıkartacağını hesap et. 15 milyon euronun üzerine kaç milyon euro daha koyacaksın? Ya bu parayı da ne yapacaksınız? Nereniz yani şey, kefeninin cebi, nerenizden götüreceksiniz filan. Şimdi bu benim aklım almıyor. Bu ya kocaman bir ne diyeyim heyulanın içerisindeyiz. Herkes bizimle alay ediyor. Herkes.
0: Ben yani, bunu düşündüm. Doğru. Evet, herkes bizimle alay ediyor.
1: Yok ben bunu söyleyeyim. Evet. Savcılık bizimle alay ediyor. Ek ifade verenler bizimle alay ediyor. Tanıklar alay ediyor. Etkin pişmanlıkta yaralananlar alay ediyor. Ya böyle bir şey var. Ya da abi bizim yaşadığımız dünyanın dışında bir paralel bir evren var. Orada... İşte efendim aylık geliriniz birkaç milyon euro soruyor mesela Ali Şeran söylüyor yani aylık gelir ne kadar

0: kaç milyon euro. Ya ben 5-6 milyon euro kazanıyorum falan denen bir hayat var. Ve o hayatları öğrenmeye başladık biz. Yani ben bu ifadeleri okuyunca falan şaşırıyorum. Hani o ilk şeyde şaşırmıştım. O Peşte Mahalle adamın ben işte efendim Özgür Özel'e alınan CHP alınan arabayı müştemilat yaptırdım. Araba sıfır alınmış. Bir otomobil var ortada yani minibüs var. Sıfır alınmış. İyi bir araba, iyi bir marka. Ona 170 bin euro daha harcayıp içine ne yaptın abi? Yani onun içine ne yaptın da o 170 bin euroyu sığdırdın? Yani onu da merak ediyorum. Bu mesela Özgür Bey falan çok normal karşıladı bunu. Ya ne var ki ya böyle bir araba yani bir tane 170 bin euro ekstradan işte efendim koltuğunu bilmem.
1: Siz zırhlı hale getirme falan da değil galiba.
2: Daha öyle da vahimi. Dedi ki çok ne olur ya. Ha belediyeden ha partiden.
0: Tabii o ayrı yani.
2: Ne olur daha belediyeden ha partiden.
0: Evet evet. Şimdi toparlıyorum.
3: Evet.
0: Şimdi bunlar bana göre çok büyük iddialar, çok büyük ifadeler ve gerçekten Türkiye'de olup bitenin bir karşılığı olarak dönüyor. Yani biz normal sıradan insanların dışında öyle bir hayat, öyle bir tezgah, öyle bir düzen var ki burada böyle şey olmuş. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunların hepsinin bir şekliyle sonuçlanmasını istiyorum. Yani doğruysa ispatlasın, savcılık ve mahkemeler ispatlasın ve bunların burnundan fitil fitil getirilsin. Ama şunu da söylüyorum, bir tezgahsa, bir heyulaysa, hepimiz kandırıldıysak o zaman da burada başka bir şey olur. O zaman deriz ki ya bir dakika ya, biz bütün güven duygumuzu yitiriyoruz deriz. Yani bu ifadeleri verenlere bu ifadeyi böyle vereceksin diye bir şey de varsa, bir tezgah da varsa o da ortaya çıksın.
3: Bak bir şey söyleyeyim. Aynen. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Artık 50 yaşı geçtik kendi adıma ve...
0: Ya ben 60 işte ya, 60 yani, yaşında adamım burada.
3: Bir tek şey söyleyeceğim. Belediyelerde imar komisyonunda yer almak için çok büyük kavga olur. Çok büyük. Yani imar komisyonunda yer almak için...
2: Milletvekili adam, mi olayım, imar komisyonu üyesi mi olayım dersen
3: evet,
2: onu seçiyor.
3: İmar komisyonu, büyükşehirde imar komisyonunda yetkili biri olayım der. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Gerçekten artık deniz bitti. Yani memlekette deniz bitti. Emekliye 3000 lira zam ekstra yapıldı. Ekstra zam yapıldı. İnsanlar gerçekten zor durumda ve kalkıyorsunuz belediye diye bir sistem kurmuşsunuz. Yıllardır yazıp söylediğim üzere bütün hizmetleri dışarıdan satın alıyorsunuz. Her şeyi. Bütün hizmetleri dışarıdan satın alıyorsunuz hepsini. Sonra tutuyorsunuz bir de milleti güya siyasi bir kargaşanın içine koyuyorsunuz. Yani çekişmenin içine koyuyorsunuz.
0: Tabii.
3: Yani her şeyi zaten dışarıdan satın alıyorsunuz. O zaman şehirleri bari şirketler yönetir. İhaleye çıkartırız şehirleri. Şirketler yönetir yani. Hiç olmazsa hesap kitap biliriz. Verdiğimiz belli, aldığımız belli. Millet vergi veremiyor. Bir muayenehaneye her iki ayda bir denetleme için birisi geliyor. Haklı olarak gelip hepsine bakacak. Bakmalı zaten. Ama devletin kasasında da sıkıntı var. İnsanlar para toplamak için emek veriyor, çaba harcıyor. Gidin avukatlık bürolarına her iki ayda, üç ayda bir denetleme var. Niye? Ne kadar kestin, ne kadar aldın diyor. Dolayısıyla hani bu belediyeler, şunlar, bunlar, bu rakamlar artık insanların gerçekten midesi bulandı. Bu notu düşeyim. Bak net söylüyorum.
0: Ya burada parti toplum gözetmek
3: bunu söylüyor.
0: Size,
3: sokakta herkesi söylüyordur.
0: Parti gözetmek için
3: ya ne partisi
0: burada,
3: Allah aşkına? Ha? Ortada insanların hakkı,
4: yani
3: hukuku var.
4: Yaşadığımız örnekte mesela sadece parti gibi mesela şimdi bir cemaat için de aynı şeyi konuşuyor. Denetleyemediğin şeyi bu hale geliyor işte. Belediyesi içinde, cemaati içinde. Cemaati adam suç örgütü haline getirmiş. Denetlenmesi lazım. Devletin üzerine düşen bu. Bu
5: örnekteki... Resmi bir şey yok ki cemaatin.
4: Ya ama hani bir denetlenmesi gerekiyor. Denetlenmesi, sonuçta mali işlerinin denetlenmesi
1: lazım. İnsanların
5: sağduyulu olması lazım. Cemaatti şuydu.
3: Bütün hikaye bir yerde dönüyor ve geliyor burada kilitleniyor. Yani adam kalkıyor söylüyor. Velev ki diyelim iftira atıyor, tamam mı? İftira ama atıyor. Bak bu şey bunun CHP'li, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, Demli, şunu bunu olması önemli değil. Böyle şöyle kabul edelim. Ya şu söylediklerinin %5'i de doğru olma ihtimali yok mu? %5'i. Ya kardeşim nasıl olabilir ya?
1: Sadece bak, muhalefetten.
3: Nasıl olabilir böyle bir şey yani?
1: Sadece muhalefetten belediyeler olmasın. İktidarın,
3: böyle bir şey olabilir mi yani?
1: Partilerin belediyelerine de yapılsın aynı yolsuzluk soruşturmaları.
5: İnsanlar
3: bu iş değil yani.
5: Döndürüyor
1: bunu
5: ya.
1: İstemeye de hak sahibiyiz.
3: Doğru. Peki.
2: 15 milyon euro bir dakika ya. Çok değil diyor. Çok bir rakam değil arkadaşlar.
1: Sayması 10 yıl sürer ya.
2: Yok. Vatandaş için...
1: Çok abartılı geliyor bana da.
2: Ya hocam, bir asla kabul edilemeyecek uçuk rakam ama Antalya gibi bir yerde
6: Antalya'da bir villa ya.

0: ne biliyor musun?
1: Bir yazlık parası, bir yazlık.
2: Ay, yazlı da otelde ya.
3: Abi, bir dakika ya, 15 milyon otel, euro.
1: Abi, 20 milyon euro dedi. Peki. Para bir para
3: abi,
1: değil.
3: 15 milyon, siz yani para saymayı ben bilmiyorum o zaman.
2: Yok abi, biliyorsunuz
3: ya da dayak da, yemedim yani.
1: Abi bir şey söyleyeyim.
2: Yani, Hasan 15... abicim, bazı yerlerin mülkiyet değerleri
1: Hasan
2: anlamında.
1: Biliyor da bir şey yapıyor.
4: Bir saniye şöyle. Yani
2: vatandaşımız için elbette
4: bu,
2: hepimiz için
4: bu Antalya'da
2: yüksek.
4: Bir villa parası olabilir. Bilmiyorum, bir otel, bir
0: belediye
4: yıl
0: otel parası.
4: Fark etmez. Çok biz güzel. Burada
1: o ayrı bir soru.
5: Ama sorun bu.
1: Ama para bu yani. Değil işte. Onu söyle.
3: Şöyle bunlar... şöyle bir şey demi. Bir tane iş adamı, abi otelci, bak. büyük zengin bir adam. Ya arkadaş, ben işte efendim şuraya şu yatırım yaptım, 15 milyon euro yatırdım buraya. Buradan da 5 yıl içerisinde tamam. 50 milyon euro kazanacağım evet. Demiyor abi.
2: Diyor abi.
3: Yok.
2: Türkiye hayır, siyasetinde bu, bunu işte diyorlar. Tamam,
3: diyor ama yok, yani, burada demiyor diyor. Yani, adam Murat 15 Bey. Milyon euroyu Ekrem İmamoğlu'na vermeye taahhüt ettim. 5 milyon euroyu verdim diyor. Geliri, aylık geliri 900 bin lira ki
2: tamam.
3: Ek gelirlerle beraber 900
2: evet,
3: bin TL.
2: O, aynen.
3: Sen 5 milyon euroyu nereden çıkartacaksın?
2: O adamdan çıkartıyor işte. O otelciden çıkartıyor abi.
1: İki bak, ruhsat çok veriyor Hasan
2: belki
1: abi.
2: Bana çok kızacaksınız.
4: Kapatıyorum bu konuyu.
2: Hayır, çok kızacaksınız şöyle. İstanbul'da öyle imar verilmeyecek, öyle kullanıma açılmayacak yerlere 5 yıldızlı oteller geldi ki. Bugün Haliç'in orada tersane tarafında bir yürüyün görürsünüz dediğimi. Amerikan Büyükelçisi'nin fink attığı şu anda bir otel var. İşte onların sahipleri bu insanlarla kafa kol ilişkisine giriyor abi ne yazık ki. Ve böyle rüşvet hikayeleri dönüyor.
4: Peki. Şimdi bu konuyu kapattım.
1: Bir şey söyleyeceğim kapatmadan. Bak orada
4: bir saniye.
1: Şeyi
4: bir saniye,
1: kaçırmamak bir saniye. Lazım. 5 milyon euroyu veriyor.
4: Evet.
1: Geri kalanı ne zaman vereceğim diyor.
3: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde.
4: Adaylık diyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı.
1: Bak, kaç yıl önceki muhabbet ama Cumhurbaşkanı adaylığını o zamandan bunlar planlamışlar. Yani
3: zaten öyle canım. Yani bak ne diyorum.
1: Oraya
3: geleceğin Cumhurbaşkanına lüks bir araba siparişi veren iş adamlar da var ya.
1: Peki. Tabii yani yatırımlarını ona göre yapmışlar.
4: Sevgili Yiğit. Yani.
2: Tabii. Ben çok
4: gel,
2: konuştum.
4: Gel da. Buyur. Gel. Sana senin partinle ilgili çeşitli görüntüler izleteceğim.
2: Tabii.
4: Yani şimdi CHP'yi kalkıp Nihal Hanım'a bize anlat demem sonraki sıra.
2: Nihal Hanım benden daha iyi bilir.
4: Baksın görüntülere.
3: Niye bayağı da biliyor Nihal
4: şu, o işleri. Menderes Belediyesi ile ilgili şu son yeni görüntüleri bir verin arkadaşlar. Bir getirin bakalım.
1: Ben son masanın üstünden evet. Biri uçuyordu. O...
3: Şu beyefendi çok dayak.
4: Sesi evet de verin. Küfür yok değil mi?
1: O beyaz saçlı şey değil mi bizim avukat Mustafa?
4: Evet, ver bakalım bir.
1: Senin ayağını kaydırdın.
3: Yok o değil.
4: Dur.
3: Ertuğrul'a bayılıyorum, ben hiç unutmuyorum.
4: Şunu bir izleyelim.
2: Ben bazılarını tanıyorum.
4: Şu ayaktakini tanıyor musun?
2: Yok, yine? Tanımıyorum.
3: Ya o yumruk yiyen çok fena.
4: O yumruk yiyen kim? Onu tanıyor musun?
3: Saçlar olmayan
2: meclis efendim. Üyesi.
4: Yalnız tanıyor musun?
2: Tanıyorum.
4: Kimden buradaki... o? CHP'den mi? Yeni partiden mi?
2: Yumruk yiyen CHP'den.
3: Bak şu beyefendi.
4: Şu kim?
3: Beyefendi bak fena. Fena.
4: Şu ortadaki. Yani. Kel olan arkadaş.
1: Beni mahvettin.
2: Bildiğim kadarıyla meclis üyesi.
4: Ama CHP'li mi?
2: CHP'li.
4: Ha, siz şey yeni partiye geçmemiş daha.
2: Geçmeyen 5 meclis üyesi.
0: Hocam yeni parti.
4: Onun için mi dövüyorlar onu?
2: Ya şöyle oluyor. Tartışma büyüyor ve bu yumruk vakası yaşandıktan sonra...
4: Şimdi bir kere burada kim kimi dövüyor bize bir anlatsana.
5: Bunlar şey mi ya yeni parti ve CHP mi? Çünkü evet, bana partiden yani iki taraftan söyleyin aslında AK Partililerle yeni partiler arasında
4: burada,
5: bir gerginlik
4: burada
5: oldu.
4: Burada
2: önce çıkıyor CHP'liler araya girince onlara da vuruyorlar.
4: Araya mı gidiyor sizinkiler?
2: Biraz.
4: Yani ilk çıkışı nedir bu kavganın?
6: Ya harbiden gülecek misin
2: abi? Alişer abide daha iyi bilgi var doğru. Ben de hani...
4: Alişer buyur. İstersen gel.
3: Yok,
4: gel Alişer.
3: Bir daha Yiğit geri adım atıyor.
5: Benim bildiğim
2: ama kavga Alişer, AKP'de
4: Alişer,
2: var.
4: Alişer gel.
3: Hani gerçekten...
4: Alişer gel.
3: Alacak halimde gülüyor.
4: Bir dakika Alişer'de daha iyi bilgi var diyor.
5: Yok estağfurullah.
4: Daha iyi bilgi var.
5: Şaşırdım.
4: Bir kere bu kavga nasıl çıkıyor?
5: Hayır abi adamları tanıyor ya ben öyle tanımıyorum.
4: Yok ne oluyor? Nereden çıkıyor bu kavga?
5: Benim bildiğim ikinci turda ya da birinci turda ortasında bir turlardan birinin arasında...
2: Bu 1 ile 2 arası.
5: 1 ile 2'nin arasında AK Partili üyelerle yeni partililerin kavgası şu an izlediğimiz. Hı hı. Bana partiden söylenen bu. Yani bu
4: AK Partililerle CHP, yeni partili.
5: CHP ile yeni parti birbirine girdiği kavgası değil. Sana ekmek çıkmaz yani buradan.
4: Yo, bana ne çıksın? Bana ne? Bana ne ya?
3: Benim ama sana söyleyen
5: ama sonra,
3: hangi parti?
5: İki tarafa da sorduğunda bizim kavga edenler bizdi, yumruklar bizde birbirine girmedi dediler. İki
3: ama
5: sordu.
3: Bir önce Yiğit Bey diyor ki bu arkadaş CHP'ye
2: giriyor. Araya giriyor.
5: Araya girince
2: ona da geliyor.
4: Peki yeni partililerle AK Partililer kavga

0: Ediyor öyle mi?
1: Tabii, burada peki, partiliyor,
0: neden kavga ediyorlar? Neden? Bak ben hala ekmeğimin peşindeyim. Neden kavga ediyorlar?
2: Sen cidden ekmeğin peşindesin.
3: İsim hani yazılıyor ya, isim evet. Yazma olayı. Orada bir tane oy geçersiz sayılıyor. Ondan sonra da atışma başlıyor.
0: Burada da oldu bir sürü kavga olmadı ama değil mi? Yani
3: orası çok küçük bir belediye. Bina
1: nasıl
3: da çok küçük.
1: Adam dayak yemiyor ya. Adam bayağı dövüyorlar işte. O yumruklayanlar kimlerse baya dövüyorlar
0: Alişer,
1: yani.
0: Alişer sonra CHP'liler araya mı giriyor
1: arada
0: için?
1: Arada tesadüfen dayak yiyen, hani yumruk yiyen değil ki. Baya baya adama yumrukluyorlar.
0: Evet.
4: Ya biraz yani hani...
1: Meclis üyesini.
4: Anladığım kadarıyla AK Partili meclis üyeleri daha şey ayırmamış. Siz yeni partilisiniz, siz CHP'lisiniz diye ayırmamış.
3: Biz zaten de, iki ay önce karşı karşıya.
4: Bizden değil, sefer olur, terli yani. Aldır gibi biri yani.
1: Hayır, dövenle CHP, AK Partililer mi?
4: Evet, evet, bizden olmayan
3: hocam, herkes. Hocam aldırın AKP'liler.
0: Halişer diyor ki, ayırmıyorlardı, toptan diyor.
1: Hayır, şöyle abi. Şu görüntüyü tekrar gösterir misin?
2: Vuranlar AK Partili.
0: Ver görüntüyü, başa al. Hasan abi, Hasan abi gel buradan daha yakın gör.
3: Hasan abi kaldıramaz.
5: O bayağı dayak yemiş ya.
0: Gel git
3: ben
0: böyle
3: geleyim
0: gel.
3: Abi dur görüntü açılsın.
0: Gel sen gel. Evet neyi merak ediyorsun Hasan abi?
1: Ya yumruğu atanlar kim?
0: AKP'liler kardeşim AK Partili abi. Diyor adam. Diyor ki AK Partililer yeni partililere saldırdı diyor.
3: Bilal Saygılı'ya sorun abi. Bilal Saygılı'ya sorun.
6: Soralım ya abi. Faruk abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Az önce biz Antep'te bir milletvekilinin bıçaklanmasını gördük değil mi?
0: Evet.
6: Ne farkı var? Yok, bunların bir de hepsi siyasetçi. Buyur.
4: Ya tabii işte rezalet.
6: Ben söylediğimde bana kızdınız. Zaten buyur. Aynısı değil mi?
3: Çok kriminal bir program oluyor.
0: Öyle değil mi?
6: Ya bunun bir tık ötesi birbirini bıçaklayan adamlar
4: işte. Şimdi
6: aslında
4: buyur. Bir yandan böyle hani işin şakasına falan evet. Diyoruz ama şu rezalete alışmamak lazım.
0: Tayland onların meclisi
4: ayıbına,
0: gibi ya.
4: Onların ayıbına gülüyoruz.
0: Alişer, Tayland meclisi.
4: Onlar bizim şey meclisimiz çalışıyor. Ondan çok geri kalmıyor. Sizin onların çalışıyor. Ayıbına güldüğümüzü
0: abi bizim mecliste daha çok kürsü önünde kavga oluyor.
4: Burada asıl tabii. Mesele sonradan çıkan siyasi kavga istiyorsan. Ben onu anlatayım.
0: Evet, evet lütfen, tabii. Lütfen.
4: Yani
0: lütfen.
4: O siyasi kavgada da evet. İşte oy oranları galiba vardır. Hani verirsen.
3: 5 CHP'nin evet, onu biz onları
0: ver getir.
4: Yani
0: bak geliyor şimdi.
4: Kaç oy aldık falan geliyor. Meselesi tabii. Siyasi kavgasını getir. Şey yapmak lazım belki.
0: Bak gösterecek şimdi çocuklar getiriyorlar.
4: Haber
0: getirin arkadaşlar. Şey işte. Menderes Belediyesi burada. AK Parti'ye geçti. Tur sonuçları.
4: Bu. İlk tur. Yani o kavgadan önceki evet, ilk yapılan turda bak göreceksin. AK Parti'nin adayı Asuman Hanım, Asuman Şen 12 evet. Oy alırken yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşse
0: evet.
4: Beraber 15 oy alıp tekrar seçimi kazanacaklar ve işte Yeni Parti'nin adayı daha fazla oy aldı. Bir adayda birleşseler kazanabilecek.
0: Bu Barış çok... Gürsoy alacak değil mi?
3: Tabii.
4: Daha fazla yani birleşseler. Onun olduğu evet. Bu arada işte az önce benim hani yayının ilk bölümünde anlattığım şu.
0: Aha.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bizzat zaten Cumhuriyet Halk Partili bu 5 üyeye deniyor ki yeni partinin adayına oy verin.
0: Çünkü onların sayısı daha fazla
4: evet,
0: deniyor.
4: Onlar 10 kişi siz 5 kişisiniz AK Parti'yi buraya kaptırmayın 15 oyla kazansın
0: İkinci
4: diyorlar.
0: İkinci tura geliyoruz. Şimdi çok bir şey de ben anlamıyorum. Dur onu da soracağım.
4: Oradaki daha iyi bir biliyor olabilir.
0: Bak ikinci tur değil mi bu?
4: Evet.
3: Evet.
0: Bu. Şimdi birinci turda tablo bu mu?
4: Evet.
0: İkinci turda?
4: Gene AK Parti'nin oylarında bir erime var. 2.
0: Mesela nereye gidiyor bu oy?
4: Geçersiz olmuş oluyor. Bu seçimlerde he. Hala saçma sapan bir usul var ya. Kağıtta kötü. Bir şey bile varsa, bir
0: iz bile varsa.
4: Yok, iz bile varsa evet, geçersiz.
2: Şöyle yazdım, böyle
0: burada
2: yazdım,
0: yeni partinin evet. Oyu 9'a düşüyor. Sonra CHP 5'te 5. Hep 5.
4: Onlar evet.
0: Sonra bağımsız bir oy, geçersiz 3 oy. Bak söylediğin
4: bağımsız
0: gibi oluyor.
4: Evet, geçersiz.
0: Geliyoruz 3. tura. Bu sefer AK Parti adayı 13'e çıkıyor. Barış Gürsoy yeni parti adayı 10'da kalıyor.
4: Sabit.
0: Tekrar sabitliyor. Burada Cumhuriyet Halk Partililer, alıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki biz çıkıyoruz diyor. Oy katılmıyoruz.
0: Vermiyoruz oy evet. Oy vermiyoruz. Evet. Çıktılar 0 oy. 4. tur. Bu artık sefer Asuman tur. Şen 15 oy alıyor. Barış Gürsoy 12. Bu nasıl
2: i̇şte
0: oluyor?
2: Çıkıyoruz, oy vermiyoruz ne demek mesela? Benim Yiğit Bey'i çok, çok merak ettim.
0: Yanlış ne demek?
2: Yani şöyle, bu nasıl bir siyasi tavır? Bu tam bir tavırsızlık
3: Alişer
2: çünkü.
3: Alişer Bey'in de dediği
2: ve
3: gibi.
2: Ve o kumpas iddialarını.
0: Tavırsızlık diyor bak.
3: CHP Genel Merkezi'nin.
2: Kumpas iddialarına zemin burada sağlayan şey.
3: CHP Genel Merkezi'nin talimatına
0: dur, evet.
3: Aykırı davranan belediye meclis üyeleriyle karşı karşıya olduğu noktasına
2: neden
3: geliyor.
2: Aykırı
4: şu
2: davranıyorlar?
4: Şu 3 ve 4 arasında Yiğit. Bu şimdi şunu unutmamak lazım ama.
2: Mesela
4: bu seçimde 4. tur.
0: Tabii.
4: Söyleyeceğim şimdi.
2: Genel merkez için.
4: Evet. Dördüncü tur yapılacak bak bunu biliyorlar. Üçüncü turda çekilmeleri aslında stratejik bir şey.
3: Tabii.
4: Bakın biz gidiyoruz kaybedersiniz ya hala bir pazarlık var bence orada. Çünkü dördüncü tamam. Tur yapılacak ya. Orada bir kavga gürültü aslında o zaman Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partileri arasında bir kavga başlıyor. Siyasi kavga.
0: Siyasi
4: üçüncü
0: kavga.
4: Turda, evet üçüncü turda CHP'liler çekilerek ellerini güçlendirmek istiyorlar aslında. Yeni Parti diyorlar ki hadi bizden isteyin şu 5 oyu biz size veririz. Aynen.
3: Ve dördüncü turda...

0: Oy geliyor bir kısmı.
1: İki tanesi geliyor.
2: İki tanesi geliyor.
1: Üç tanesi gelmiyor. Şu an itibariyle ben sana, bak öğlenden beri hazırladım, son dakikamı vereyim
2: lütfen,
1: sana.
2: Lütfen.
1: Genel merkezden bizzat Müslüm Sarı'nın söylediği ifadedir. Hı. Hani en baştan beri anlatıyorum ya, evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatını aktaran kişi.
2: Evet.
1: AK Parti'ye oy veren üç tane üye var. Asuman Şen'e. Doğru muyum?
0: Doğru.
1: Üç tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi Asuman Şen'e oy veriyor. Bu üç isim ihraç edilecek partiden. Çünkü genel merkezin talimatına uymadıkları için.
2: Oy vermedikleri için.
1: AK Parti oy
2: AK Parti oy verdikleri için.
3: AK Partililer ne diyor? Bak ben de onu da okuyayım da.
2: Şimdi bunları bir seslendireyim
3: Hasan abi. Dur abi, yok bir dakika. Peki. Şimdi. Diyor ki, asıl kavga CHP ile Yeni Parti arasında oldu. Ama münferit olarak bizden de kavgaya girenler olmuş. Çok karıştı ortalık. MHP falan da vardı diyor. Yani şimdi...
1: Bir var.
0: Bak, MHP kavga etmez.
3: Bak bak. Bak şimdi CHP ile Yeni Parti arasında kavga oluyor. Ama münferit olarak AK Partililer de var. Ben bir de bir kişi savunmuyorum. Sen Yeni Parti'den ve CHP'den aldığın bilgiyi paylaştın. Ama... Ben de AK Parti'den aldığım bilgiyi söylüyorum. Onlara diyorlar ki asıl kavga CHP ile Yeni Parti arasındaydı. Bizim bazı münferit arkadaşlarımız da kavgaya girişti. MHP'liler falan da vardı diyor. O da yani
2: bir şey soracağım.
4: MHP özellikle ben şimdi İzmir İl Başkanı'ndan hemen İzmir İl Başkanı'ndan bilgi alıyorum.
2: Bir saniye. Sakin. Müftüoğlu söylesin. Evet.
1: O da MHP'ye
4: soracak. Başkan'dan bilgi alıyor.
2: Sen de İzmir'e sor. Ben bir şey soracağım. Bu kavga oylamadan önce mi sonra mı?
0: Bir ve ikinci tur arası.
2: Arada.
0: Tabii.
2: O tam iyi. Yani aradaysa şeye etki etmiş ve
1: çekildiği dönem o.
2: Ama peki
3: zaten İl Başkanı, CHP İl Başkanı acayip bir açıklama yaptı.
0: O yüzden iki oldu diye düşünüyorum.
1: Netice itibariyle burada siyasi kavga tamam. Yani şey olarak söyleyeyim. Siyasi kavga aslında Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Burada ilk gün mutlak butlan kararının çıktığının ya günü ya ertesi günü ya da galiba gene senin yayındaydık. Dedim ki bu yara dikiş tutmak, bu partiler ayrışacak ve bu kavganın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen kaybedecek. İşte burada. O zamanlar bize romantik diyorlardı. Bu iş oraya gitmez diyorlar. Bak kaybetti işte. Menderes Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partililer zamanında kazanılsın diye oy vermişlerdi. Bak kaybettiler.
2: İşte orada bir hata oldu diyor.
1: Bu hatayı daha çok yaşayacaklar. Eğer oturup konuşmazlarsa, uzlaşmazlarsa bu hatayı daha çok yaşayacaklar. Siyaset uzlaşı sanatıdır.
2: Şu açıklamaları bir versene. Açıklamaları.
1: Umarım bu bir ders olur.
2: İzmir Başkanı'nın açıklaması başkanı. Var mı?
3: Evet.
2: Var. Ver bir hız sesli duyalım mı? Duyalım. Ver bir.
0: Utku Gümrükçü.
2: Tamam onu bir verin ama ben İBB'yi getireceğim.
1: İhtimale gelelim.
2: Biz aslında Menderes'i tartışmıyoruz arkadaşlar. Prova, İşin gerçeği bu.
0: Bakılacak.
2: Biz burada aslında bunu tartışırken arada biz İBB'yi tartışıyoruz. İBB'nin akıbetini anlamaya çalışıyoruz. Ver sesi.
4: Şimdi ver. Bir hemen
2: pardon.
4: Söyleyeyim.
2: Hemen geldi.
0: MHP'den geldi. Ses.
2: Bir saniye.
5: MHP'den geldi. Adayı sen bir dakika. Göstereceksin. Benden oy istemeyeceksin. Kaybedince faturayı bana keseceksin. Alışın kardeşim alışın. Alışın seçim kaybetmeye alışın. Alışın.
0: Bir daha dinleyelim.
2: Biz bir daha dinleyelim. Bir saniye.
5: Siyaset midir? Soruyorum size ya. Bu siyaset midir ya? Adayı sen göstereceksin. Benden oy istemeyeceksin. Kaybedince faturayı bana keseceksin. Alışın kardeşim alışın. Alışın seçim kaybetmeye alışın.
2: Yiğit kim alışın. Bu?
0: Anlatayım.
2: Çok kısa.
0: Yok kısa değil bu konu uzun.
2: O zaman bir saniye. Heh. İzmir ne diyor MHP?
4: CHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin.
0: MHP.
4: MHP pardon.
2: Evet.
4: Şimdi bilgi de atıyor. Biz ayırmaya çalıştık diyor.
0: Dedim kavga tamam, etmez
2: ayırmaya çalıştı.
4: Ama tabii ki arbede yaşandı diyor. Biz diyor ayırmak
2: için. MHP'liler
1: ayırmaya çalışıyor. Kavga edenler kimmiş?
2: Kavga eden kim? AK Parti
4: hatta,
2: ile Yeni
4: hatta,
2: Parti mi?
4: Hatta il başkanımız diyor ki MHP il başkanı, İzmir il başkanı. Ben olayı ben durdurdum diyor aynı zamanda. Olayı tamam, durduran da...
2: Kim kime vuruyor? Ama kim kime vuruyor onu söylüyor mu?
4: CHP ile Yeni Partililer birbirlerini vuruyorlar.
3: Gördünüz mü arkadaşlar?
0: Cumhur İttifakı'nın beyanı bu. Biz AKP...
2: Abi neyini adam diyor ki kavgayı ben durdurdum
3: hayır,
2: diyor.
3: Hayır dayak yiyenin sen... Biliyor musun dayak yiyenin CHP'nin olduğunu söyledi.
0: Söyledim de yani o
3: kavgaya dayak atanlar da Yeni Partililermiş.
0: Yeni Partililerle AKP'ler kavga ederken araya girdi dedim cümlem bu.
3: Tamam anladım da bak ne diyorum. AK Parti'nin açıklama şu... Yeni Parti ile CHP'liler kavga ettiler. Bizim de bazı arkadaşlar münferit olarak olaya girdi.
0: Menderes Hürmet Savcılığı konuya hakim oldu.
3: MHP İl Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki CHP ile Yeni Partiler kavga etti. Ben ayırdım diyor.
4: Bir görüntü de ben atayım. Bir görüntü de ben

0: Fatih'e atıyorum hemen.
1: Sizdeki bilgiler de şu. Asıl kavgayı yapanlar yeni partililerle AK Partililer CHP ayırmaya çalıştı.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: Daha iyi oldu CHP.
2: Peki şu
1: ama
2: başkanın açıklamasına ne diyeceksin? Onu söyle.
1: Ama Ali Şar'da diyor ki siyasi kavga CHP ile yeni parti.
3: Günün sonunda dayağı yiyen CHP ve yeni parti.
1: Evet.
2: Kesin.
4: CHP seçmeni dayağı yiyor.
3: CHP seçmeni evet.
2: Yiğit. İl başkanı diyor ki bir dakika. Kaybetmeye alışacaksınız.
4: Diyor. O lafın başı var ama. Ya o vurgulu cümle.
2: Hayır kaybetmeye alışın diyor. Öyle değil mi? Ben mi yanlış diyorum?
4: Yok ama başını unuttun abi.
2: Ne diyor? Birincisi, adayı kendiniz belirleyin.
4: Adayı belirliyorsunuz.
2: Evet.
4: Ne benimle ne partimin yönetimiyle hiçbir temas kurmadınız diyor. Biz sizinle temas kurmaya çalıştık. Bize de dönüş yapmadınız. Biz çoğunluğuz. Çoğunluk olduğumuz için bizim arkamıza takılacaksınız fikriyle hareket ettiniz. Bu doğru bir siyaset yöntemi değildir. Bu yöntemle hareket ederseniz kaybetmeye alışın diyor.
2: Bir saniye. Şu anda konuşan beyefendi evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir
4: il başkanıdır.
2: Peki bu beyefendi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlamıyor mu?
4: Anladı. Onu
2: neyi anladı? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bunlar partiden ihraç ediyor musunuz onları?
4: Kimleri? Üç
2: kişi.
4: Üç, evet.
2: Niçin?
4: Çünkü
3: AK Parti adayına oy
2: verdi. Hayır bir saniye. Niçin?
4: Seçimde AKP'nin adayına oy verdi.
2: Peki senin merkezi... başkanın diyor ki sen benimle konuşmadın diyor. Hayır. Bana gelmedin bu diyor. Bilmem ne diyor. Kendi kendine bakın, hikaye uyduruyor.
4: Ben basın toplantısını izledim. 20 evet. dakika boyunca bunu anlatıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bize talimat verdi. Biz temas kurmaya çalıştık. Bizimle görüşmediler diyor. Dönüş yapmadılar diyor. Biz elbette oy biz diyor. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını çıkardık. Adayımıza destek istedik çünkü burada şöyle bir ilke var. Bu belediye başkanı gözaltına alındığında bu belediye CHP belediyesiydi diyor.
2: Ya kardeşim biz seninle anlaşırdık. Niye? Şimdi niye anlaşıyorsun? Senin genel başkanı
1: sopa var.
4: Evet bak, biraz
2: senin,
4: görüyorum.
2: Senin genel başkanı evet. diyor ki bu üç kişi
4: ikinci turda bak, gidin oy verin.
2: Bu bak. Üç kişi diyor ki senin genel başkanın yeni partinin orada oyu çok diyor. Orada beş kişisiniz gidip oraya oy vereceksiniz diyor. Seninkiler dinlemiyor. Senin il başkanın da bunun üzerine çıkıyor
5: yok,
2: diyor ki benimle
5: yok.
2: Diyor temas kurmadın bana sormadın. İyi de sen kimsin?
5: Yani
2: senin bir genel başkanın yok mu? O elbette. Diyor ki gidin oy verin diyor.
4: Ama olay örgüsünü kaçırıyoruz.
2: Ne diyor il başkanı
4: olay
2: ben
4: örgüsü,
2: anlamadım.
4: Olay örgüsü evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimat verdiği ana kadar anlatıyor. Onu kaçırıyorsun abi.
6: Ya adam diyor ki genel başkan talimat verdi. Evet. Ben de gittim iletişim kurmaya. Bunlar evet. dedi ki kardeşim defolun gidin siz kimsiniz?
2: O zaman genel başkanım ve senin partinin genel merkezi o üç kişiyi ihraç edemez. Yanlış yapıyor
4: tekrar
2: o zaman.
4: Evet.
2: Öyle değil mi?
6: Doğru.
2: O zaman öyle diyeceğiz
4: tekrar
2: yani.
4: Söylüyorum ben. Tekrar yani söylüyorum.
1: Konu CHP olunca bilemiyorum.
4: Ya bir açık olalım tekrar
0: bu,
4: söylüyorum.
0: Konu CHP olunca
4: bu bir haftalık bir süreç.
0: Savunmaya geçiyor.
4: Ya savunma evet. yapacağım tabii canım.
2: Evet yap savun partini.
4: Bu bir haftalık süreç. Evet. Bir hafta boyunca... Utku Gümrükçü sahaya indi. Menderes'te çalışma yaptı. Sadece şeyde değil, yeni partiye değil. AKP'nin meclis üyeleriyle de konuşuyor, seçmenle de konuşuyor. Dedi ki, biz adayımızı çıkarıyoruz, burası bizim belediyemiz.
2: Tamam.
4: Tamam. Bir hafta boyunca da temas kurulmaya çalışıldı ve kurulmadı. O basın toplantısında anlattığı oralar. Bizimle hiç temas kurmadınız diyor. Tamam. Son gün, son saatte de Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki az önce dediğim
2: evet.
4: gibi. Ya gitmesin AKP'nin eline. Hmm. Gerekirse... Anlaşın oy verin. Değil mi? Bu da genel başkanın talimatını uygulamak için gidiyor mu?
2: Gidiyor.
4: Biz size de oy vereceğiz. Anlaşalım, görüşelim. Adamlar kapı duvar. Görüşmüyor yeni parti il başkanı ya da yetkili temsilcileri. Bu sebeple meclis üyelerinin bir kısmına son turda oy verdirtebiliyorlar. Bir kısmına ise verdirtemedikleri için bugün ihraç edilecek o kişiler.
2: Ama o adam...
4: Ama bakın onlar... bu meclis üyelerinin bir kısmı da dinlemediğinde parti suçu işlemiş oluyor. Parti talimatı dinlenen bir yapıdır. Parti
3: bütün anlattığında...
4: Üyesi...
2: Hani sizin partide parti içi demokrasi vardı.
4: Ha?
2: Hani sizin
4: parti içi demokrasi bu değil canım. Gidip AKP adayı var vermek
5: yani.
4: Demokrasi
2: bir dakika, olmaz mı? Bir de Nihal'den görüş alacağım. Nihal Bengisu Karaca'dan.
5: Şimdi...
2: Hikayeyi siyasi, sen nasıl görüyorsun?
5: Bu CHP'nin bölünmesinin yereldeki ilk siyasi karşılığı.
2: Kaybı. Ciddi karşılığı.
5: Ciddi
2: bu
5: kaybı.
2: Bu Ankara'daki de
5: CHP'nin bölünmesinin etimesi, maliyetleri, etimesi. Bedelleri elbette olacaktı.
2: Evet, evet.
5: Beklenen bir şeydi ama buradan olacağı belki bilmiyordu. Çünkü çok pisi pisine olmuş. Gerçekten çok saçma bir nedenle. Çok siyaset ve strateji bilmezliğin. Gerçi küçük bir yer tamam. Ama işte küçük gibi yer olmasının etkisiyle de taraflar birbirine çok dolu muhtemelen. Hı hı. Ve o doluluk ve siyaset kurmaylarının da maalesef bence sorumsuz davranışları, o sosyal medya kullanımındaki o rahatlık. Şimdi siz böyle davranıyorsunuz ama işte onlar...

0: sonra taban bölünmüyor ya da teşkilatlarda, illerde, ilçelerde insanlar toparlanamıyor. Psikolojik olarak çöküyorlar ve böylelikle böyle birbirlerine saldırıyorlar. Ben biraz bunun etkisini görüyorum. Ve maalesef şu açıdan üzücüdür muhalefet adına. Hani CHP ve Yeni Parti tamam bölündüler, ayrıldılar. Ama herhalde bazı kritik anlarda mutabakat edebilirler gibi de
1: etmek
0: bir beklenti
1: var. Etmek zorunluluğu var, seçmene karşı sorumlulukları var.
0: Mesela Cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakat edemeyecek mi Yeni Parti ve CHP? Şimdi mesela böyle olaylar tabanın moral motivasyonunu daha da düşürür. Ve tabanın olayları doğru değerlendirecek haleti ruhiyeden uzaklaşmasına neden olur. Ve siyaset kaybına neden olur uzun vadede. O açıdan üzücü yani. Çünkü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek. Cumhurbaşkanı adayında da belirlenirken bu görüntülere benzer görüntüler mi çıkacak ya da bir taraf diğerine kızgınlıktan gidip Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermeyi kabul edilebilir mi bulacak mesela? İBB konusu ne kadar tartışılması gereken bir mesele
2: ise oradaki
0: o bile
2: oranları,
0: yani bakın genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile bu iki parti stratejik hareket edecek mi edemeyecek mi? Eyvah Menderes'teki olay. İnşallah hani uzamaz devam etmez gibi tabii bir şeye sebep oldu muhalefet tabanında.
2: Peki. Hasan abi buyur.
3: Şimdi birkaç şeyi de hatırlamakta fayda var.
2: Bir tablo daha göstereceğim size ondan sonra görüşlerinizi alıp.
3: Ayrılık başlamadan.
4: Benim attığım görüntüler veriyor mu ekrana?
2: Çok özür dilerim.
4: Pardon. Ben bir görüntü attım Fatih Bey'e.
2: Şimdi bakar onlara. Bakacak.
3: Ayrılık buyur. Başlamadan önce henüz daha resmi olarak ayrılık olmadan önce ki dil ve söyleme bir atıf yapmamız lazım. Yani butlancı,
2: evet.
3: İşgal edenler, partiyi işgal edenler ifadesini bir yere koyduk. Bunun karşısında şunu koyduk. Arınma, haram parayla alınan arabaları satıyoruz.
2: Evet.
3: İki tane.
2: Arabanın önüne koymuşlardı tabii, genel merkezin önünde.
3: İki cümle. Sonra evet. Ayrılırken o özellikle il başkanlıklarının terk edildiği zamanlarda yazılanlar, Kemal Kılıçdaroğlu için yazılanlar. Hatta fotoğrafların üzerine çarpı atmalar.
2: Hain Kemal falan yazmış.
3: Yatmalar. Şimdi bu göz göre göre geldi. Yani burada şaşırılıyor ama bu olaya. Göz göre göre. O zaman mesela ben hatırlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu ki ben siyaseten çok eleştirmiş birisiyim. Hala da eleştiriyorum. Ama şöyle bir anda bence fark etti. Ve dedi ki giden arkadaşlarla hiçbir şey söylemeyeceğiz. Kesinlikle. Diye bir açıklama yaptı. Şimdi ama aynı gün yine taraflar birbirlerine işte CHP'yi işgal edenler, butlancılar, öbür tarafta işte efendim hırsızlar, arsızlar ifadeleri. Şimdi bu yukarıdaki bu dil ve söylem aşağıda şiddete dönüşür. Yani şu var, yani Barış arkadaşının ismini anmak isterim. Yani burada Yiğit de orada duruyor. Nihal'in de baktı pencere orası anladığım kadarıyla. Şimdi CHP'den ayrıldı, yeni parti kuruldu. Ama bunların ortak bir mefkulesi olması lazım. Ne olması lazım? Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir aday çıkartılması lazım Erdoğan'ın yenilmesi için. Dolayısıyla bir ortaklaşma gerekiyor. O ortaklaşma için gri alanların kalması gerekiyordu. Gri alanların.
2: Yani, ya da kavga etmemeleri lazımdı falan.
3: Gri alanların kalması gerekiyor. Ama şöyle hikayemiz var ya hani yılanda çobanın hikayesi. Ben de bu evlat acısı, sen de bu kuyruk acısı olduğu sürece... Bu kavga şimdi öyle bir şey geldi ki o dil söylem öyle bir şey getirdi ki aşağıda iş ya gidin Allah aşkına yani sahillerde biraz dolaşın emeklilerin yazlıklardaki CHP'nin tabanının
5: ben hep oralardayım çok vahim.
3: Yaşa bak şimdi bunu asıl siyaseti kurgulayıp dil ve söylemi geliştirecekler maalesef kaçırdılar. Peki. O binaları terk ederlerken, yeni bir yerde buluşmak üzere diye yazıp da çıksaydı bazıları. Yok, hakaretlerle, kırıp dökerek.
5: Elbette gün kavuşacağız desek. Bugün
3: yani bu bence o şansı kaçırdılar. Bunu nasıl toparlarlar bilmiyorum.
2: Peki. Onu söyleyeyim. Bir şey mi diyordun bir cümle?
0: Vallahi işte aslında benim de tarif ettiğim şeyi Hasan Üstürk de destekledi. Doğru söylüyor. Tamam. Siyasetçi nasıl davranırsa onun çarpan etkisi tabanda çok daha yüksek olur.
2: Doğru.
0: Siyasetçilerin bunu biraz hesap ederek birbirlerini itham ederken biraz tasarruflu davranmaları gerekiyor. Doğru. En azından yani, bundan sonra toparlamak gibi bir dertleri varsa.
3: Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpas bile bununla doğrudan ilgili bir şey.
2: Peki Ertuğrul bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek misin? Yani İstanbul Belediyesi'ni getireceğim. Buyur.
6: Şöyle tabii İstanbul Belediyesi

0: farklı olacaktır oradaki ittifaklar. Yani doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi kendilerine karşı alınan haksız tutumu biraz zor sindirirler. Özgür Özel ve ekibi butlancı diyorlar. Onlar da ayrı bir sindirim problemi yaşıyorlar. Ama küçük belediyelerdekinin aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bence farklı bir yapılanma olur. Yani şey anlamında, ittifak anlamında. Ben yine aynı manzarayı İBB'de göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi o zaman...
0: Yani kavga değil, sayı anlamında İBB AK Parti'ye geçecektir.
1: Bak, güzel bir yere getirdin. Sanki birlikte yapıyoruz programı. Bak sayı dedin. Şimdi...

0: Göreyim de Alişer'le Yiğit nasıl olsa orada.
1: Şimdi abi buyur, sen otur buyur.
2: Vallahi... Otur abi buyur.
0: Alişer'in yeri de güzel.
3: Oturunca göremeyeceksin.
2: Yok, oralardan geldik diyorsun.
0: Şimdi İBB meclisinde sandalye dağılımı nasıl? Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP 138 meclis üyesi. AK Parti 130, MHP 6 pardon 136, BBP 2, CHP 154 ve bağımsızda 3 meclis üyesi var. Şimdi eğer şu ahmak meselesi bir yere gelir ve o konuda İmamoğlu suçlu bulunursa, kesinleşirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak. Alişer, orada şu manzaraya bak. O oradaki rakamlara bak. Her şeye bak. Biz Menderes'te aslında İBB'de olabilecek bir seçimin provasını mı gördük?
1: Endişeleri barındıran bir provasını gördük. Yani şimdi her iki merkezde de hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Yeni Parti'de de daha da kötüsü.
0: Evet.
1: Seçmen de sokakta, yani beni yolda çevirip soranlar da dahil olmak üzere, İstanbul elden gider mi? Cumhuriyet Halk Partiler kendilerini kazandıkları, Ekrem İmamoğlu'nu
0: bunu şimdi yeni mi soruyorlar?
1: Bu bir aydır falan konuşulan, tartışılan bir şeydi ama bu Menderes'in geleceğini 10 gündür gördüğümüz için oradan buraya geliyor mu bu işte bakıyorlardı. Bunu niye yapıyorlar? Ben biraz matematiğini söyleyeyim, yorumunu evet, isterseniz evet, sizlere bırakayım. Çünkü burada mesele çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde 154 meclis üyesinde gözüküyor ya bu gördüğümüz
0: evet,
1: çoğunluk.
0: Evet.
1: Bunun içerisinde yanılıyorsam düzelt, yaklaşık 40 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu tahmin edilen. Yani
0: söyleniyor.
1: Bunların böyle bir beyanı yok ama tabii. Yani
0: Yiğit 40... öyle mi? Alişer'in söylediği gibi mi? CHP'ye yakın mı onlar? Ya, belki o tarafı bilir diye soruyorum.
2: Tabii tabii, şöyle yani ben Alişer abinin bilgilerine katılıyorum.
4: Zaten CHP meclis üyesi.
2: Bunlar tabii, tabii, şu an hali hazırda CHP ama meclis üyesi zaten.
0: Yeni CHP mi yani?
2: Evet, hani
0: Kemal... şey yeni yeni mi?
2: Hani
0: neyse,
2: bir ayrışma olsa, hadi yeni evet, partiye kalkıp gidiyoruz dense, heh, 40'a yakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım diyen.
0: Peki,
2: ben yeni partiye gitmiyorum diyen olduğu söyleniyor.
0: Peki o zaman Alişer'e bunları...
1: Sonucu değiştirebilecek bir sayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın. İstersen böyle en güzel evet, formülizasyonu...
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde mi?
2: Elinde demeyelim
1: seçim
2: ya.
1: Seçim olursa, yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu isterse ve bu üyelere, hani Menderes'e yapamadan üyelere sözünü geçirirse bu işi değiştirebilir.
0: Bak o da var, ilginç değil mi? Orada yapamadı mesela.
1: Öyle gözüktü yani.
0: Yiğit, İstanbul'da eğer bu... O davadan İmamoğlu suçlu bulunursa, İBB'de biz Menderes'teki gibi bir seçim görürsek, Kemal Bey gidin yeni parti orada çoğunlukta onlara oy verin diyecek mi sizin belediye meclis üyeleriniz?
2: Net bir şekilde muhalefetin adayı kimse Cumhuriyet Halk Partisi ona destekler. Yani muhalefetin dediğim şey buradaki iktidarın aslında.
0: O zaman nasıl arınacaksınız?
2: Arınma şöyle, arınma tamamlandı artık.
3: Tam tersi olursa da Cumhur İttifakı'na müzahir bir
2: arınma
3: parti olacak
2: Cumhuriyet
3: CHP.
2: Ya şimdi anlamadım.
3: Yani bu nasıl bir soru?
4: İmamoğlu istifa
0: etti, arınma tamamlandı.
2: Gitti, Özgür Özel gitti, diğerleri gitti, arınma tamamlandı.
0: Ya bir saniye, şu anda Allah hocam, aşkına. Kardeşim evet, sen şunu demedin mi? Kaç zamandır? Bir saniye. Sen demedin mi?
2: Dedim.
0: Ben bu yeni partiye geçen ama şaibe ile anılan,
2: evet,
0: şu bu olan, öyle değil mi? Belediye başkanı, milletvekili bilmem kim. Bunların hepsi siyasetten uzaklaşacak. Arınacağız, temizleneceğiz demedin mi?
2: Evet.
0: Dedim, peki.
2: Hepsi yeni partide zaten.
0: Tamam da sen de burada yeni partiye oy vereceksin. Nasıl olacak o zaman?
2: Şöyle, İstanbul...
0: Ben de soruyorum. Nihal Hanım da İstanbul, diyor ki, bu nasıl soru diyor.
4: İstanbul
0: i̇şte diyorum
4: farklı
0: ki,
4: diyor.
0: Madem
4: İstanbul'u,
0: öyle orada nasıl, burada nasıl ya? Nasıl arınacaksın?
3: Başta muhalefette yer alacaksa İstanbul'u, CHP...
2: AKP'ye, Cumhur İttifakı'na siyasi vermek tercih asla hiçbir türlü açıklanamaz. Evet, yani. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2024 yılında seçilen bir belediye meclis üyesi ya da bir belediye başkanı olur da o karar çıkarsa
0: evet,
2: elbette herkesin adayı olacaktır. Ve o aday
0: yani,
2: belediye
0: yani
2: meclisinden
0: yeni başkanı. Ahmak davasından Ekrem İmamoğlu
2: evet,
0: suçlu bulunur, ceza alırsa
2: siyasi
0: o zaman
2: gelirse,
0: burada 154 Cumhuriyet Halk Partisi
2: ben
0: meclis
2: ona da
0: üyesi,
2: ilgili bir bilgi vereyim mi?
0: Tam evet,
2: şu sayılarda evet, hani çok düzeltmeyi sevmem de
5: olayı bence kötü yere sıkıştırdınız.
2: Evet. 100 aslında şu toplam şöyle. Şu anda muhalefette 155 kişi var. Hani 3 bağımsız, o sayılar çünkü birazcık yanlış olmuş. 317 toplam sayı. 317
0: tamam,
2: meclis üyesi
0: tamam,
2: var. Şey doğru, 138 doğru.
0: Evet.
2: 138 Cumhur İttifakı, 155 Cumhur İttifakı'nın karşısındaki toplam sayı. Bakın bunun içinde 12 tane DEM Parti'nin kontenjanından gelen...

0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyeliği yapan kişi var örneğin.
1: Erdem asıl, ne dedim bir daha söyle.
0: Asıl
2: 12'den evet, fazla galiba.
3: Asıl mesele
0: asıl sorulması gereken ben, soru bu.
4: Kent uzlaşısı duracak.
0: Evet.
4: Kent uzlaşısı sayesinde gelen
0: evet.
4: 12 da...
0: Mesela bunu konuşa. O 12 kişinin tavrı bir kere ne olacak?
2: Ben mesela 19 biliyorum. Önemli ha, değil.
0: Sebebi ama... de şu. Hayır, şöyle diyeyim abi. 17 kişi geldi büyükşehire fakat 5 kişi görevine dönemedi.
1: Şu 55 kişi.
0: Böyle farklılıklar var. Bakın
1: o... şu 54 kişi CHP'nin üyesi, meclis üyesi değil mi?
2: 154.
0: Değil. Aslında şöyle o sayı şu anda 152.
1: Tamam 52 olsun.
0: Tamam. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ama evet, bir ama kent uzlaşısı şey yapıldı ya.
1: Evet.
0: DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi.
1: O da bunun içinde.
0: Evet 12. Tamam. 12. Normalde bunlar 17 idi. 5 büyükşehir meclis üyesi görevine dönemedi.
1: Çünkü
0: yani tutuklandılar, tahliye oldular ama bunun bir idari kararla görevlerine dönmesi lazım.
4: Orada
0: o yakları yok örneğin.
4: İyi Parti'nin
0: bugün
4: nerede?
0: İyi Parti'nin Cumhuriyet
1: gizli oylama yapılıyor değil mi?
0: İçinde ha, onlar İyi Parti'ye dönmediler. İyi Parti ile ayrıldılar tamamen. Evet.
2: Ama deli gündemde
0: ama dem gündemde.
4: Ya orada Ekrem İmamoğlu
1: geleceğim, geleceğim Ertuğrul.
0: Hayır, dem gündemde niye dem şu anda
2: demi
0: bir
2: gündemde
0: süreç
2: tutan
0: yürütüyor.
2: Evet. Daha bence ileride daha çok konuşmamız gereken şu Dilek İmamoğlu'nun tweet'i.
4: Evet.
2: Mecliste oylama yapılırken hayır oyunu Dilek İmamoğlu'nun söylemesi. Ekrem İmamoğlu'nu bağladı. Ekrem İmamoğlu hayır diyor tabii aslında gibi algılandı evet, ve bu demlerde
4: Terosu Türkiye
2: tepeden yasası buraya kadar demlerde çerçeve yasaya rahatsızlık oluşturdu. Biz kent uzlaşısından Ekrem İmamoğlu'na oy verirken İstanbul'da evet evet evetti. Şimdi niye hayır oldu bu diye bir rahatsızlık var demlerde. Bu arada
1: peki, Dilek İmamoğlu'nun oradaki tweet'i Ekrem İmamoğlu'nu bağlar mı? Yani şöyle soruyorum. Hani İmamoğlu söylemiştir gibi mi kabul ediliyor?
0: Tamamdır
1: eşi söyledi öyle mi?
2: Çünkü şöyle aynı tartışıldı. Aynı
4: Ekrem İmamoğlu kendisi atsaydı o tweet'i daha fazla hayır oyu çıkardı.
2: Unutma ama aynı Ekrem, evet, aynı Ekrem İmamoğlu 4-5 gün boyunca çerçeve yasa konuşurken hiçbir şey söylemedi.
0: Sustu.
2: O susarken Dilek İmamoğlu'nun oylama günü bu tweet'i geldi. Bu dolayısıyla odur. Hani yani şimdi Nobel Barış Ödülü alanı kutlayan Ekrem İmamoğlu çerçeve yasayla ilgili hiçbir şey söylemedi mesela. Bu garip değil miydi yani? O
1: bence
2: susması
1: garip.
2: Üzerine Dilek Hanım'ın bu tweet'i atması evet, ve çok fazla hayırın çıkması totalde bir İstanbul özelliği.
4: O zaman Demliler sıktı.
1: Dur bir. Demliler karikatürü. O zaman Dem burada böyle bir şey, böyle bir senaryo gerçekleşse Dem yeni partinin adayına oy vermeyi bilir diyorsunuz herhalde. Bunu anlıyorum.
0: Evet. Ya oylamaya rahatsız katılmasa.
3: Aynen öyle.
0: Yani, oylamaya ya, katılmasa.
4: Ya bir bakın. Evet. Oradaki kurma yakıl acayip. Yani o bak Dem'deki seçmen davranışlar da başka türlü yönetimsel de. Şimdi orada onlar öyle bir oyun yani siyasi yanlış bir şey siyasi bir hamle yaparlar ki hem bu işten kendilerinin varlığını ortaya koymuş olurlar. Yani bize rağmen bir şey yapamazsınız her evet, iki tarafa da derler önemli olan bir şey.
0: Tabii.
4: Katılmazlar. Çekizler kalırlar.
1: Doğru.
4: Yani hatta katırırlar oyları geçersiz sayılır. Yani örnekler
3: evet,
4: örüyorum.
3: Evet. Yanlış yani, yazma şey
4: tabii,
3: var ya
4: tabii,
3: bir de.
4: Tabii,
3: küçük bir nokta bile koysan iptal ediliyor.
0: Yok şeyde öyle olmuyor.
2: Burada olmadı.
3: Oldu daha önce.
0: Hayır büyükşehirde el kaldırıyorsunuz.
3: Ha, büyükşehirde
4: katılmazlar.
0: İki oylama farklı ondan.
4: Çıkarlar yani şimdi, onu yaparlar ama şöyle bir şey. Gerçekten varlıklarını acayip hissediyor.
0: Kabinde oy kullanıyorsunuz.
1: Anladım. Peki burada... Bir Dilek İmamoğlu'nun
4: çok acayip şekilde buna yani
1: anladım. Dilek İmamoğlu'nun mesela Diyarbakır olarak Büyükşehir Belediye Başkanı cezaevinde. Hı-hı. Selçuk Mızraklı değil mi? Hı-hı. Cezaevinde yani. İşte Selahattin Demirtaş cezaevinde. Figen Yüksekdağ cezaevinde. Şimdi İmamoğlu da cezaevinde. Şimdi bunu sadece anlamak için soruyorum. Mesela MHP bu işte elini taşın altına koymuş. AK Parti koymuş. Yani Cumhur İttifakı, hükümet her şeyiyle şu sorunu çözeceğiz demiş. Bak oy kaybetme pahasına bile olsa bunu çözelim demiş. AK Parti ikinci kez bu riski alıyor.
4: Ya
1: falan.
4: Özgür Özel şimdi, bile demiş hayır, ki
0: Dilek toplantısında ben ve arkadaşlarım
2: Özgür Özel de taşın altına elini koydu. Bak öyle ayrı. Tamam.
4: Ben arkadaşlar
2: komisyona üye verdim.
1: Şunu bir tamamlayayım.
4: Ha biraz geç kalmış gibi
1: şunu
4: oldu
1: bir tamamlayayım.
4: O da doğru.
1: Dilek İmamoğlu yani hadi diyelim hani eş durumu aile vesaire şu bu. Eşin cezaevinde işte belediye başkanıydı. İşte iddialar burada doğru yanlış mahkeme karar verir. Yani mesela bunu öngöremiyor mu? Hani bir sürü terörsüz Türkiye halk bunu bayağı ciddi anlamda kabul etmiyor.

0: etti. İşte ortada oylama belli, meclis belli hocam, falan. Mesela şey, bu kör göze parmak hocam, değil mi o şey? Yok.
1: Bir dakika, küçük hesap dersen.
0: Küçük nasıl bir hesap mesela söyle. Nasıl
1: yeni
0: hesap?
1: Partisindeki rekabet bu kadar.
0: Ne yeni partideki?
1: Evet, Ekrem İmamoğlu'nun sözü mü geçecek, Özgür Özel'in sözü mü geçecek?
2: Turnusol kağıdı
0: koydu. He, işin bu tarafı olabilir mi?
3: Bir şey yani, daha yani var. Böyle belki bir şey hocam, olabilir. Yorumunuzu merak ediyorum çünkü.
1: Biz büyük bir hayalin, büyük bir mefkurenin hesabını yapıyoruz. Yani bir terör belasından kurtulmak
4: ama
1: için
4: bence
1: bir formül geliştirmek düşünürken o orada
4: asıl
1: şöyle
4: şey,
1: bir
4: yeni partinin
1: devreye giremez mi?
4: Yani Hasan Öztürk'ün...
1: Ya, yeni partide Özgür Özel'e bir çelme takalım da bir boyun ölçüsünü görsün.
4: Ya yok çünkü olabilir, yaramadı. Yok, bakın bir sosyal medya...
3: Ne ulusal varlığını kaybedelim, ne
4: bir sosyal medya analizi yapıldı. Onu galiba bugün YouTube'da yayın yapan gazetecilerden biri de gündemine taşıdı. Bir sosyal medyadan veri çekerek oluşturulan bir anket. Yeni partinin bu konuda böyle evetle yani genel başkanı evet diyor, Özgür Özel evet diyor.
0: Evet.
4: Ama 54 kişi de hayır diyor. Bu karmaşa Dilek İmamoğlu'nun işte ilk yaptığı açıklamanın yeni partiyi böyle tesir altına alması ve ortaya çıkan bu karmaşa tablosu daha önce yeni partiye destek veren insanların sosyal medyada özellikle X platformunda yani ağırlıklı olarak verdikleri desteği eleştiriye çevirmelerine neden olmuş. Buna mukabil CHP baştan tavrını net koyduğu için işte yani biz asla teröre ya da işte tartıştırmayacağız ama sonuçta terörü bitiren şeyin de tabii ki yanında olacağız şeklinde yani net tavır koyabildiği için o hafta Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin eleştirilmesi düşmüş. Aynı verilere
3: göre. Yeni partinin ne yaptığı, ne dediği belli olmadığı için bir eleştiri var değil mi?
4: Kafa karışıklığı insanlara olumsuz yansımış. Hem ulusalcı hesaplar, hem Kürt hesapları çok fazla eleştirmişler yeni partiyi. Dolayısıyla bu bir strateji olamaz. Çünkü böyle olacağı aslında çok öngörülebilirdi.
0: Peki.
4: Yani bunun böyle olacağını görmek için mesela bu analiz, veri çekmeye gerek yok aslında.
0: Çok teşekkürler. Bu çok net. Buyurun arkadaşlar, çok sağ olun, eksik olmayın. Ertuğrul Akar bütün bunları konuşurken Mansur Yavaş CHP'den istifa etmedi. Yani İmamoğlu, o, bu herkes falan. Mansur Yavaş istifa etmedi. Yani Mansur Yavaş sence ne yapacak, neyi bekliyor?
2: Bak ben önce şunu söyleyeyim bu tartışmalarla ilgili.
0: Açıklaması da burada bak.
2: Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nu yeni partinin vagonu yapmaya çalışmak doğru değil. Yani bu yapılan tartışmalar Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi yeni parti nereye gidiyorsa gitmek zorunda değil. Yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi ne diyorsa ortak karar almak zorundadır.
0: İyi de Sayın Kılıçdaroğlu, aynı Sayın Kılıçdaroğlu demedi mi şeydeki Menderes'teki şeyde gidin yeni partiye oy verin.
2: Tamam, bu onun takdiridir.
0: Kendi kendine.
2: Bakın bu onun takdiridir. Tamam, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takdiridir. Bunu kullanır, saygı duyarız. Ama yapılan tartışmalar ve beklenti sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti ne diyorsa oraya takılmak zorunda olduğunu, bunu yapmazsa vatana ihanet etmiş gibi olacağı yönüne evrilmeye başladı. Bu doğru bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye de destek verebilir. Ne demek yani? İBB'nin çıkarları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın da yanında durabilir.
0: Vermem mecliste, diyor CHP'li işte.
2: Abi bir dakika. Şimdi mecliste bazı konularda nasıl ittifak yapılabiliyorsa siyasi hesaplar noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle aynı paralelde düzlemde gitmek
0: ya
2: zorunda
0: bu
2: değil.
0: Bu söylediğim geçerli olan bir ihtimal.
2: İki.
0: İhtimal ama bak, bir CHP'li burada diyor ki biz... burada diyor şeye veririz. Ya nedir o?
2: Benim,
0: yeni partiye veririz diyor.
2: Bu benim yorumum.
0: Bizim fikrimiz değil. Tabii bak, tabii o senin yorumun. Tabii.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP şunu yapabilir. Demli yetkil orada meclis üyeleri var. İyi Partili meclis üyeleri var. Bunları çektiğin zaman zaten çoğunluk bunlarda oluyor. Kardeşim peki o zaman sen bizim adayımıza oy ver. Yani yeni parti bir aday çıkardığı zaman sanki Sayın Kılıçdaroğlu veya İstanbul'da il başkanı Gürsel Tekin hani bunların emrine amadeymiş gibi biz ne diyorsak o bu siyaseten kabul edilebilir bir durum değil. Onu söyleyeyim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kabul etmek yerine...
0: Bunu anladım. Süre çok az. Mansur Yavaş niye istifa etmiyor?
2: Mansur Yavaş da şöyle, Mansur Yavaş kurt bir siyasetçi, bunu biliyoruz artık. Yani... tamam hizmet noktasında sıfırın altında bir noktada ama siyaseten Türkiye siyasetini iyi bilen birisi, iyi okuyan, iyi yönlendiren birisi.

0: Şu anda puslu bir hava var ve o puslu havayı gözlemliyor. Son dakikaya kadar bekleyecek. Ama ben Sayın Mansur Yavaş'ın şunu bildiğine de eminim. Ana parça Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Oradan koparsam sorun yaşarım. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun tahakkümü altında bir partinin geleceği olmayacağını biliyor. Biz bile neyi tartışıyoruz burada? Hiç alakasız Ekrem İmamoğlu'nun karısının tweetiyle partinin bölündüğünü konuşuyoruz ya. Böyle bir parti olabilir mi ya? Yolsuzlukla itham edilen, hapiste bulunan bir adamın alakasız karısı tweet atıyor ve iktidar olacağım iddiasında olan bir parti bölünüyor. Ya komedidir bu. Dünya hiçbir yerinde bunu anlatamazsınız ya. Kim tanır Ekrem İmamoğlu'nun karısını? Sen kimsin derler adama ya. Senin tweetinle bir parti bölünecekse vah sizin halinize. Şimdi Mansur Yavaş gibi kurt bir siyasetçi, bir adamın, lise mezunu bir adamın karısının attığı tweetle bölünen bir partiye geçer mi? Siyasi hayatını riske eder mi? Bu mantıklı bir iş mi? Geçen milletvekillerin hepsi pişman olacaklar. Bin pişman. Bak şu anda herkes koltuk kovalıyor, onun derdindeler.
1: Bir cümle.
0: Ama günün sonunda hepsi pişman olacaklar. Çünkü bir adamın karısının tweetiyle yerle yeksan oluyorsan sen hiç baştan yoksun
1: Peki.
0: demektir.
1: Mansur Yavaş geçer mi?
2: Yok, Mansur Yavaş geçmez.
1: Çok kısa ama bir dakikayla. Herkese bir dakika söz vereceğim.
2: Yine senin ekranındaydık. Evet. Burada, senin programındaydık.
1: Sen haber vermiştin, bilgiyi vermiştin.
2: Evet, bilgi vermiştim. Mansur Yavaş bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Ve siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ben yani CHP'den ya da yeni partiden aday olacağı ihtimalini ben görmüyorum açıkçası.
1: CHP'den aday olacağı ihtimalini görmüyoruz.
2: Şöyle, CHP'de siyasi ömrünü CHP'de tamamlayacağını düşünüyorum.
1: Aday olmazsa niye kalsın?
2: Çünkü belediye başkanlık seçimleri genel seçimlerden sonra. Mansur Yavaş bunu ben belediye başkanlığını tamamlayacağını yani o süreyi Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamlayacağını düşünüyorum.
1: Anladım. Peki. Hasan abi bir dakika. Mansur Yavaş yeni partiye geçer mi? CHP'den istifa etmedi.
3: Geçmeyecek. Öyle görünüyor. Ama şöyle bir şey. Bu olup biten tartışmalardan da mümkün olduğu kadar kendini çekmeye çalışıyor. Hani ben belediyeyle ilgileneceğim.
1: Söylüyor zaten aslında, Mansur Bey yani ama bu merak da ediyor tabii kamuoyu.
3: Onun stratejisi başından beri hani o Ekrem İmamoğlu'nun olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'liler tarafından ilan edildiği günlerde de demişti. Ya bir dakika o güne kim öyle kim kala kim yani köprünün altından çok sular akar niye acele ettiniz demişti aleni olarak. Bir de o üçlü toplantı vardı hatırlarsanız. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Çankaya'daki
1: fotoğraf var.
3: Orada da hani bir dakika ya formülümüz şöyle olsun. Gerekirse ikili aday olarak çıkarız ama şimdi bunun yeri değil de diyen oydu. Dolayısıyla benim gördüğüm o şu anki bu toz dumandan en az zararla çıkmak için bekliyor. Tam siper bekliyor.
1: Ama Özel istifa edin dedi, vaktidir dedi.
3: Yok ama hayır ama dedi ki Özgür Özel aynı zamanda istifa etmeyen arkadaşlarımız da yani
4: yok aslında, ama o eski açıklama
1: günceli yok, sonradan
4: günceli bu
1: sonradan
4: hadi edin boşaltın orayı
1: Özgür Özel dedi sonra, ki bak bir hafta, kaçırmış bir hafta arayla söylüyor. Özgür Özel dedi ki artık vakit tamam.
4: Her gün çok şey söylüyor da son açıklaması bu.
1: Tabii artık vakit tamam.
5: Ama Mansur Yavaş
1: istifa edin dedi. Ona rağmen etmiyor. Bu önemli bir şey.
5: Tabii önemli de bir yandan.
1: Peki Alişer bir dakika neden istifa etmiyor ya da eder mi geçer mi yeni parti?
6: İstifa Gelecan. Etmez. Bence Mansur Yavaş aslında şu an ta o şeyden beri Hasan abinin hatırlattığı ön seçime girmediği günden beri aslında kendi kafasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığını inşa ediyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkartmıştı hatırlarsanız. Ben belediyede CHP'li bir belediye, CHP'lilere hizmet etmeyeceğim, tüm Ankara'ya hizmet edeceğim demişti.
3: Rozeti de evet.
6: Rozeti çıkarmıştı, Türk evet. Bayrağı rozet taşır.
3: Tabii, hala öyle.
6: Aslında şimdi de tüm siyasete ya da tüm muhalefete, kendisine aday gösterme potansiyeli olan tüm partilere ben... Bakın Silivri'ye de çok gidip gelmiyor. Yani yolsuzlukla da aslında orayı savunan gibi de gözükmüyor. Onların yanında da durmuyor. Aa, kavgada da durmuyor.
1: Ama istifa etmez diyorsun.
6: İstifa etmez. Peki. Durduğu yerde durur ve belki de bir yandan şunu topluyor. Arkasına Zafer Partisi, İyi Parti.
3: %100
6: onları da toplayan bir yer.
1: Ben de böyle
6: zaten.
1: Ben de böyle
6: ama onların hepsi bir araya gelmezse de aday olmaz. Onu

0: söyleyeyim,
1: peki.
0: Garanticidir çünkü.
2: Eğer Mansur Yavaş muhalefetin ortak adayı olacaksa sağdan da gelme bir profil olarak sürekli parti değiştiren biri olarak görülmek de aslında kendi o stabil, istikrarlı devlet adamı imajını da sarsacağı için durduğu yerde durmasının işte taş yerinde ağır olur misali. Kendisini daha değerli kılacağını
0: parti
2: düşünüyor.
0: Partili anlamayayım da kendi marka değerim anılsın.
2: Ve aynı zamanda kendi marka değeri dediği
0: Cumhurbaşkanı
2: gibi.
0: Olarak.
2: Ve çünkü genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri satım halinde. Önemli olan şey olabildiğince çok partinin, ki buna CHP ve Yeni Parti de dahil ittifak edip bir ortak aday çıkarmasına kilitleniyor. Partilerin kendi özgür ağırlığı, özgür kimliği falan kalmıyor o noktada. Sadece o safhada. Dolayısıyla Mansur Bey gerçekten aday olmak istiyorsa o anı şu an olduğu yerde başka kişileri de kendi safına çekerek, başka küçük partileri de kendisine oy verebilecek noktaya getirerek, aday gösterebilecek noktaya getirerek olduğu yerde stabil, istikrarlı imajını koruyacak bir biçimde durması gayet mantıklı.
1: Peki. Yiğit, Mansur Yavaş bir cümle. CHP'de senin partinde kalır mı? Yeni partiye geçer mi?
3: Kalır. Bütün konukların sözlerine katılıyorum. Kalır ve aynı yöntemle, yani sayılan
1: peki,
3: yöntemle.
1: Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
3: Çok güzel olur. Yani kendisi ortak aday olmak ister ama
1: Cumhuriyet
3: Halk Partisi...
1: Mansur Yavaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olursa Türkiye'de seçime çok ciddi etki eder. Yani bu sefer muhalefet gerçek anlamda bölünmüş olabilir.
2: Yani ortak aday bu da başka bir hesap. Bir
3: ortak aday olmak ister. Sadece CHP'nin değil, o anlamda söylüyorum.
1: Hayır, CHP derken
2: ama
1: hangi? Şimdi yeni partinin değil herhalde.
2: CHP'nin adayı olur mu dedi.
1: Şöyle, yeni partinin değil herhalde.
3: O zaman tam söyleyeyim. Bence Sayın Yavaş imzayla, yani gelip 3 milyon 4 milyon seçmenin imzasıyla aday
4: olmak
3: ister.
4: Aşkına Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyenlere soruyorum. Ne yapmış da bize
5: Utku
3: Gümrükçü yayını izliyordu, yazmış. Benim de hem il başkanım, kıymetli de dostum. Ben bir hata yapmışım. Orada diyor ki onlar yeni partililer, sen karıştırıyorsun dedi. Ben tanıdığımı düşündüklerim yeni partiye geçen üyeler. Biz o salonda kavga eden tarafta değildik. Biz odada tartıştık, salondaki kavgaya çıkmadık dedi CHP'liler olarak.
1: Peki bir cümle. Ileteyim.
5: Dün Rize'deydim.
1: Aa, memlekette.
5: Evet.
1: Gidip geliyor, çay getirmiyor, hiçbir şey yaptırmıyor.
6: Ama yağmur çokmuş ya. Bu sefer
5: çok yağmur var.
1: Olsun yağmur. Ya Rize'de yağmur olmasını sürpriz olarak gören var mı yok?
5: Ulaştırma Bakanı'nın yatırımlarını orada yerinde gördüm. İnanılmaz derecede yatırımlar var.
6: Hemşin tüneli miydi o?
5: Evet, Hemşin tüneli ve aynı zamanda İyidere Lojistik Limanı çok önemli. Uluslararası Lojistik Limanı. Bu aynı zamanda Kafkaslara doğru da açılacak bir yatırımı da geliştirecek bir liman.
1: Peki.
5: Kıymetli. Bir de özellikle Rize, Trabzon ve Karadeniz ve Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarını söylemek istiyorum.
1: 10 saniye mi?
5: 60 hastane, 6'sı büyük hastane olmak üzere, yani şehir hastanesi olmak üzere 68 hastane yıl sonuna kadar yetiştirecekler. Teslim edecekler, hizmete girecek. Bu konuda da Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nu da kutluyorum çalışmalarından dolayı.
1: Memişoğlu da Rizelidir.
5: Evet.
1: Ve yayın bitti, noktayı koyduk, değerli konuklarımı da gönderdim. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece.

Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 19 Ağustos Çarşamba sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve sıcak gelişmelerle başlayalım. İstanbul Büyükçekmece'de iki otomobil ve bir İETT otobüsünün karıştığı kazada bir ağır 3 kişi yaralandı. Kaza D100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil durağa yanaşmakta olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil bir başka otomobile çarparak durdu. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle İETT aracına çarpan otomobildeki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Yardımlarına itfaiye ekipleri yetişti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti kısa süreli trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. İstanbul Fatih'te komşu iki esnaf arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Bir esnaf hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı. Gece saat 23 sıralarında Fatih'te bulunan iki esnaf arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Kavga devam ederken bir esnaf pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. O sırada iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan bir esnaf olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokak girişlerini kapattı. Şüpheli kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kastamonu'da bir tırla otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Tırla otomobilin çarpıştığı kaza Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Korpana köyü mevkiinde yaşandı. Kaza sonrası kaydedilen görüntülerde otomobilin yan döndüğü görüldü. Otomobil sürücüsü Cihan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu koltuğunda bulunan eşi Seyhan E ise ağır yaralandı. Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyhan E kurtarılamadı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan saldırgan dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.
1: Arabasından elinde bıçakla indi. Ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı, ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
2: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
1: Gaziantep valisi Çeber, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalandığını ve 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Yakalanan saldırganla beraber toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıya dair detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş, Oğuzeli Yeni Parti ilçe başkanlığı görevine getirilme beklentisi içindeydi. Beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Meriç, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdi ve görüşme

0: görüşmeye çağırdı. O görüşmede kavga çıktı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: İçin var olan bir nizam olarak.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
2: Bağlılığımızı yinelemenin de.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunun altını çizdi. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi. Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekti.
4: Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi.
5: Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye ile yeni bir başlangıcı işaret etti.
6: Terörsüz Türkiye'de demokratik hukuk devleti tahkim edilecektir. Zira terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin hüçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.
4: MHP lideri bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğuna da değindi. Öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülkedir dedi.
3: Menderes Belediyesi'ni CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekili'nin seçimi kazanması siyasetin gündeminde. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'dense yol kazası yaşandı açıklaması geldi.
7: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni görevde başarılar diliyorum.
4: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi suçlayan ifadeler kullandı.
8: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. O Eti Meskut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler de çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
9: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebiyle fetih kabir kararı alındı.
4: İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Sahte

0: adli tıp raporu hazırlandı, öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Yıllardır sonuç alınamayan dosya, ailenin Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına yaptığı başvuru sonrası yeniden ele alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Fethi Kabir kararı verildi. Deniz Olgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri savcı eşliğinde açılacak. Ölüm nedeniyle ilgili yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığının aydınlatılması hedefleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Deniz Olgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alp Türk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından ifadeye çağrıldı. Ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Alp Türk Engin Yurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şüpheli Alp Türk Engin Yurt, Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin lobisinde babası Cemal Engin Yurt'la birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Engin Yurt ve Ergen'in halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında ifadeleri alındı. Engin Yurt hakkında imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Türkiye'nin barış diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ele aldı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de İsrail'in saldırıları ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de havaalanına saldırmasının ardından açıklama yaptı. ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalıştığını söyledi.
2: İsrail savaş uçakları Suriye'de havaalanına saldırı düzenledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin uyarılmadığını söyledi. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğu kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına hava saldırıları düzenlemişti. Tom Barak saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade etti. Saldırıların gereksiz bir tırmanma teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği telefon mülakatında da konuya değindi. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi, dedi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesine engelleyebildiği ifadelerini kullandı. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletti. İsrail güçleri saldırılarında silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor.
1: İletişim Başkanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Türkiye, Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir ifadelerini

0: kullandı. Açıklamada İsrail tarafından ortaya atılan iddialara dikkat çekildi. Suriye'ye hedef alan hukuksuz hava saldırılarının meşru gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi. Netanyahu'nun yayılmacı politikasını İsrail'deki seçimler öncesinde de sürdürmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgede kalıcı barıştan yana olduğu belirtilirken barışın sağlanması için Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk etmesi gerektiğinin de altı çizildi. Türkiye'nin Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceği yinelendi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Mutabakatı uzatmak istemediklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Tahran yönetimi ise diplomasinin başarısız olması halinde yeni bir askeri tehditte bulundu.
1: İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Oval Ofis'te konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda karşılarına çıkması halinde Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına da atıf yaparak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Ancak onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz dedi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Tahran yönetimiyle devam eden hiçbir görüşmeleri olmadığını belirtti. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Başka bir paylaşımda ise Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir haritayla yeni Amerikan toprağı ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımına İran'dan tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. İran Meclis Başkanı Garib Afsa, Hürmüz abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan açılmayacak dedi. İran düşmana öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp taarruz konumuna geçireceklerini savunuyor. Açıklamalar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman'la bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi. Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.
0: İran'la ABD arasındaki saldırılardan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kez daha hava savunma sistemleri devreye girdi. Açıklamayı BAE Savunma Bakanlığı yaptı. Hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen iki balistik füze tespit ettiği bildirildi. İlkinin ülke kara suları dışında ikincisinin kara sularına düştüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığın her türlü tehditle mücadele etmek için tam teyakkuz ve hazırlık halinde olduğu ifade edildi. BAE ayrıca İran'la tüm ticari ve mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. İran Dışişleri Bakanlığı ise füzelerin İran'dan atıldığını reddetti. BAE'nin suçlamalarının asılsız olduğunu belirtti. İsrail işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine uyguladığı kuşatma devam ediyor. ABD'den işgal altındaki evine dönen Filistin kökenli Amerikalı ile İsrailci işgalci arasında gerginlik yaşandı. Bunun yanında İsrail ordusu Batı Şeria'da yıkım yaptı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere kuşatma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kusra'daki evlere dönen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Louis Reedy işgalcilerle karşı karşıya geldi. İsrailli işgalcilerin Reedy'nin evinin yakınlarında gece boyunca oturdukları görüldü. Sabah saatlerinde ise bir işgalci Reedy'nin arazisine girdi. Ridi videoya

0: çekerek taciz eden işgalci bölgeye İsrail askerlerinin gelmesinin ardından ayrıldı. Ridi işgalcinin tutuklanmamasına tepki gösterdi.
1: O terörist gelip evimden çıkmamı söyledi. Bu yüzden askerlere de onun buradan uzaklaştırılması gerekiyor dedi. Askeri ekip o teröristi uzaklaştırmak için buraya geldi ama onu gözaltına alamadılar.
0: Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu yıkım yaptı. El Halil kentine bağlı Mesafiriyatta bölgesinde sacdan yapılan konutlar, barakalar ve su kuyuları iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beytüllahim'deki bir hastanenin bahçesine baskın yaptıklarını açıkladı. Bakanlık, İsrail askerlerinin hastaları ve hasta yakınlarını korkuttuğunu, bazılarına da saldırdığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsrail işgalcilere tepki geldi. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakim Jeffries, Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerinin vahşi ve yasa tanımayan işgalciler tarafından kuşatmaya alınması kabul edilemez dedi. Trump yönetimi, İsrail hükümetini masum Filistinli sivillerin canlarını, mallarını ve geçim kaynaklarını korumaya zorlamalıdır ifadelerini kullandı.

0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
2: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
0: Maalesef farklı illerden peş peşe kaza haberleri geldi. Sivas, Gaziantep ve Muğla'da yolcu minibüsleriyle yolcu otobüsünün karıştığı 3 ayrı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.
3: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. İki yolcu otobüsü tırlara çarptı. Üç şehirde meydana gelen 3 kaza 10 kişiyi hayattan kopardı. İlk kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Hayati Aras direksiyon hakimiyetini kaybedince yönetimindeki yolcu minibüsü kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Bir kaza haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Yolcu otobüsü önünde seyreden tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Üçü ağır 18 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan bir yolcu ile polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi kömürler mevkiinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu yaralandı.

0: Giresun'da sağanak yağışın ardından sele kapılan iki kişi kaybolmuştu. Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olay 13 Ağustos gecesi Keşap ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken Karadere köyü mevkiinde derenin taşması sonucu sele kapılmıştı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sele kapılarak kaybolmuştu. 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni aracın bulunduğu yere 100 metre mesafede balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya ise arama çalışmaları sürüyor. Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
1: Konteynerden alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Malatya'da ağaçlar devrilmiş, bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı. Camları kırılan bir iş yerinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Avrupa'da orman yangınları sürüyor. Yunanistan, Sırbistan ve Belçika yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak havanın getirdiği kuraklık da su havzalarını olumsuz etkiliyor.
2: Avrupa'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Yunanistan'ın Korfu ve Eğriboz adalarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale başlattı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre 24 saatte çıkan yangın sayısı 40'ı geçti. Sırbistan'da da yaklaşık 45 orman yangını aktif halde. Yangınlara müdahale sürerken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Belçika'nın doğusunda bulunan orman yangını da günlerdir sürüyor. Yangında yaklaşık 3000 hektar küle döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınları ile mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de 2 yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
0: ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'in Gazze'deki son durumu ele aldığı görüşmeler tamamlandı. Önce Hamas'la, daha sonra da İsrail'le görüşüren Kushner, barış planının uygulanması konusunda ilerleme sağlayamadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Jared Kushner, Orta Doğu temaslarını tamamladı. Ancak Gazze barış planında ilerleme sağlanamadı.

0: Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincisinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. Görüşme hakkında bilgisi olan yetkililere göre İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının başlamamasını talep etti. Ayrıca Gazze'de hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Uzlaşma sağlanabilen tek konu başlığı Hamas'ın bıraktığı silahları uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi oldu. Kushner, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin ise Hamas'ın silah bırakmasının ardından başlanacağını söyledi.
1: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs.
0: İsrail'in yakın tehditlere karşı kendini savunma hakkını kısıtlamayacaklarını belirten Kushner, Hamas'la görüşmesini de değerlendirdi.
1: These terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
0: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise 15 maddelik planı reddetmişti.
2: Avrupa ülkeleri son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede artırmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron savunma bütçesini iki katına çıkaracaklarını açıkladı. Almanya ordusunda asker sayısı %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldi.
0: Avrupa ülkeleri ordularını güçlendirmeye odaklanıyor. Fransa savunma bütçesini iki katına çıkarırken Almanya asker sayısını artırıyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede artırmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni askeri harcama tasarısını açıkladı. Ordu bütçemizi iki katına çıkaracağız dedi.
3: Ordu bütçesini ikiye katlayacağız ve 2026 ile 2030 yılları arasında 36 milyar euroluk yeni yatırımlardan faydalanacaklar.
0: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmayı hedefleyen Almanya, ordusundaki asker sayısını artırdı. Almanya Savunma Bakanlığı asker sayısının bir yılda %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldiğini duyurdu. Ordudaki kadın ve erkek sayısının son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Orduda kariyer için başvurularda da %26'lık artış yaşandığı kaydedildi. Alman ordusu ayrıca savunma şirketi Rheinmetall'den 500 milyon euro değerinde 149 yeni mobil sağlık istasyonu satın alınacağını açıkladı. Sipariş kapsamında orduya balistik korumalı ve korumasız olmak üzere 149 mobil sağlık istasyonu teslim edilecek. Her istasyon birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen iki konteynerden oluşacak. Jeneratör ve klima sistemleriyle donatılan konteynerler birkaç gün boyunca dışarıdan bağımsız şekilde çalışacak. Jeneratörlerden birinin devre dışı kalması durumunda sistem diğer konteynerden çalışmaya devam edecek.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Kıta genelinde doğal gaz depolarındaki gaz miktarı rekor seviyeye düştü. Rusya'nın ise Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yoğunlaştırarak adeta kışı silaha dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.
0: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın doğal gaz depoları eridi. Depolardaki doluluk oranı %60,8'de son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Brüksel merkezli Gas Infrastructure verilerine göre doğal gaz depolarının 2024'te %89 ve geçen yıl %73,6 olan doluluk oranı bu yıl 60,8 seviyesinde ölçüldü. Böylece Ağustos ortasındaki depolama seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki en düşük seviye oldu. Depolama seviyeleri ve LNG arzına ilişkin gelişmeler Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı yıllık bazda iki katından fazla artış gösterdi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki

etkisi, sıcak hava ve küresel doğalgaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Rusya ise kış ayları yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Naftogaz tesislerinin bir hafta içinde 13 kez hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak kışı silaha dönüştürmeye çalıştığını savunuyor.

0: çıktı, 40'ı geçti. Sırbistan'da da yaklaşık 45 orman yangını aktif halde. Yangınlara müdahale sürerken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Belçika'nın doğusunda bulunan orman yangını da günlerdir sürüyor. Yangında yaklaşık 3000 hektar küle döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
1: Yemen'deki Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco'nun rafinerisine İHA'larla saldırdığını açıkladı. Yemen basınının aktardığına göre Husiler, Cizan bölgesindeki Suudi Aramco rafinerisini İHA'larla hedef aldı. Saldırının isabetli olduğu öne sürüldü. Husiler, Hudeyde ilinin güneyine de saldırı düzenledi. İki balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıda 3 çiftçi hayatını kaybetti. Yemen ordusu ise Husilere 24 saatte 133 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait askeri mevzilerin hedef alındığı belirtildi. Orta Doğu'daki savaş havacılık sektörüne de ağır darbe vurdu. Uçuş iptalleri, kapanan hava sahaları ve yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bölge hava yollarının bu yıl 4.3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Kriz, Körfez'in küresel aktarma merkezi konumunu da tehdit ediyor.
2: Şamdır Bey, oraya ne?
3: Orta Doğu'daki savaşın havacılık sektörüne faturası ağırlaşıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya göre bölge hava yolları 2025'te 7,2 milyar dolar kar etmişti. Bu yılsa 4,3 milyar dolar zarar bekleniyor. Savaşla birlikte hava sahaları kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Yakıt maliyetleri arttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA, hava yollarına 31 Ağustos'a kadar Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Körfezi'nin bir bölümünden uzak durmalarını tavsiye etti. Emirates, Etihad ve Qatar Airways uçuşlara yeniden başlasa da tam kapasiteye dönemedi. Emirates CEO'su Tim Clark, uçakların kapasitesinin yalnızca 4'te 3'ü oranında hizmet verebildiğini aktardı. Şirket, yolcu kaybını önlemek için savaş kaynaklı iptalleri de kapsayan yeni bir seyahat sigortasını devreye soktu. Batılı hava yollarının bölgeye dönüşü ise daha yavaş. Air France, Ağustos sonu, Lufthansa Eylül, British Airways ise Ekim ayında uçuşlarını yeniden başlatacak. Kriz, Körfez'in Avrupa ile Asya arasındaki küresel aktarma merkezi modelini de zorlarken, kargo ve özel jet trafiği de darbe aldı. Avrupa, Orta Doğu hava kargosu %41, Körfez'den özel jet trafiği %46,5 geriledi. Jet yakıtı ise geçen yıla göre %45,8 daha pahalı. Krizin istisnası ise İsrail'i El Al oldu. Uluslararası şirketlerin İsrail uçuşlarını askıya almasıyla tekel konumuna geçen El Al'ın karını iki katından fazla artırdığı belirtiliyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı ancak Kiev'in hava savunmasında 6 haftadır mühimmat yetersizliği nedeniyle Patriot füzesi fırlatmadı ileri sürüldü.
3: Ukrayna Rus saldırılarına karşı haftalardır Patriot önleme füzelerini kullanamıyor. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin CNN kanalından. Dimitro isimli Ukraynalı yetkiliye dayandırılan habere göre Ukrayna 6 haftadır tek bir Patriot fırlatıcısı bile ateşlemedi. Dimitro, söz konusu olan bu durumu Orta Doğu'daki savaşta yoğun olarak kullanılan Patriot füzelerine dayandırdı. Ukraynalı yetkili çatışmanın eninde sonunda Kiev'i etkileyeceğini öngördüklerini söyledi. Ukrayna'nın hava savunmasındaki sıkıntısı sürerken Rusya da saldırılarını artırdı. Ukrayna, Harkov'a bağlı Pechenik kasabasıyla Zaporijya'ya saldırdı. En az iki kişinin hayatını

kaybettiği açıklandı. Moskova ise Kiev'in gece boyunca Rusya'ya 620 İHA gönderdiğini, bunlardan 180'inin havada imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde 791 Ukrayna İHA'sının vurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme sağlandığı, en son Donetsk bölgesinde Orehovatka ve Krasnopodolye'nin ele geçirildiği bildirildi.

0: Kastamonu'da bir tırla otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Tırla otomobilin çarpıştığı kaza Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Korpana köyü mevkiinde yaşandı. Kaza sonrası kaydedilen görüntülerde otomobilin yan döndüğü görüldü. Otomobil sürücüsü Cihan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu koltuğunda bulunan eşi Seyhan E ise ağır yaralandı. Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyhan E kurtarılamadı. Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje çarptı. 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasına yansıdı.
1: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Afyonkarahisar'da bir tırdan karayoluna dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi. Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Abi her şey mor.
1: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
3: Tüm arabalar böyle.
1: Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Dinar Çay Karayolu'nda bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü. Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
2: Dilerim bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
4: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk ve öyle oldu arkadaşlar.
1: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
2: Genel bir temizlik var.
1: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
0: Müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinde hakarete uğradığını iddia eden banka çalışanı dava açmak için telefon kaydını istedi. Ancak banka bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine konuyu kişisel verileri koruma kurumuna taşıdı kişi ve kurum banka çalışanını haklı buldu.
1: Müşteri hakaret etti. Banka çalışanı telefon kaydını almak istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Devreye giren kişisel verileri koruma kurumu çalışanın talebini haklı buldu. Bir banka çalışanı banka müşterisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iddiaya göre hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek için bankadan görüşmenin kaydını isteyen çalışanın talebi reddedildi. Banka çalışanı bunun üzerine kişisel verileri koruma kurumuna şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verileri erişim hakkının anayasayla güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu tespitinde bulundu. Kanun uyarınca kişilerin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının bulunduğu sonucuna ulaştı.

0: Başta. Başvurucunun hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaati olduğuna dikkat çekildi. Üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek kayıtların ilgili çalışana sunulması yönünde bankaya talimat verildi.
1: Ankara'da bir kiracı kirasını ödedi ancak ev 3 gün sonra satıldı. Peşin alınan kiranın kime ait olacağı tartışması Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti.
0: Evin kirası ödendi ancak bir aylık süre dolmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 3. Hukuk Dairesi yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
2: Hayırlı olsun.
0: Yüksek Mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.
1: Banka ve kredi kartları ile yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı 3 trilyon liraya yaklaştı.
0: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
1: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Olympique Lyon Çobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde etkili başladı. Ardından top hakimiyetini kazanan Fransız takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ritmi artıran Sarı Lacivertler 47. dakikada Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe karşılaşmayı 1-1 tamamlayarak turu Fransa'ya bıraktı. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. FIFA'da Başkan Gianni Infantino'ya yönelik tepkiler bitmiyor. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour, Infantino'ya yönelik eleştirilerinin ardından görevinden ayrıldı.
3: FIFA'nın tartışılan başkanı Gianni Infantino arkasındaki desteği tamamen kaybetti. UEFA ve diğer konfederasyonların sırtını döndüğü Infantino, FIFA yönetiminden de destek bulamıyor. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.

0: yapıldı. FIFA'nın 3 numarası olarak görülen Fransız futbol adamı bu tek bir kişinin projesidir. Futbolun siyasi liderlerinin artık doğru soruları sorup doğru kararları alma vakti geldi, dedi. Daha önce UEFA Genel Sekreter Yardımcılığını yürüten Lamour, Kasım 2024'ten bu yana FIFA'da görev yapıyordu. Gianni Infantino, FIFA turnuvalarının ticari ve biletleme haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin %21'lik hissesini özel yatırım fonlarına satma fikri nedeniyle büyük baskı altında. Hisselerin satışı planı çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından rafa kaldırılsa da deprem durmadı. Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro istifa etti. UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu plana açıkça karşı çıkarken UEFA işi Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidine kadar götürdü.
1: Yamaç paraşütü sporcusu Nezih Şensoy paraşütünü adeta şehirler arası yolculuk yapmak için kullanıyor. Paraşütüyle kilometreler aşan sporcu yolculuklarını anlattı.
2: Rüzgarı arkasına aldı. Paraşütüyle şehirler arası yolculuk yaptı.
3: 187 kilometre uçarak kendi kişisel rekorumu Eskişehir'den yine Denizli'ye uçarak gerçekleştirmiştim. Bu sene de Ankara'dan Konya'ya uçmak nasip oldu.
2: Nezih Şensoy en son paraşütüyle Eskişehir'den havalandı. Yaklaşık 100 kilometrelik yolu motor desteği olmadan aştı. 2 saati geçen yolculuğun ardından Afyon Karahisar'a ulaştı.
4: Afyon otogarına vardım. Ben Afyon otogarına ineyim de eve dönüşüm kolay olsun.
3: Normalde biz indikten sonra dönüşümüz biraz problem oluyor. Otostop çekerek şehir merkezine kendimizi atıyoruz. Afyon şehir merkezinde otogarın çevresi de iniş yapmaya çok uygun. Eve dönüşümün kolay olması adına otogarın yanına inişimi planladım.
2: Yamaç paraşütü milli takım sporcusu Şensoy'un mesafeleri aşan uçuşları yapmasının bir nedeni var.
3: Yamaç paraşütü yarışmalarında mesafe dediğimiz dalda bir yerden kalkıp farklı bir yere uzun mesafe uçmaya amaçlıyoruz. Bu yarışmalara antrenman olsun diye uçuşlar gerçekleştiriyoruz.
2: Genç paraşütçü Yamaç paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
1: Yara izlerini kapattırmak ya da daha estetik görüntü için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var şimdi sırada. ABD'de uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuçsa sağlık açısından endişe verildi. Nedenini sizler Öznur Karstı Çetiner'in haberinde izlerken biz de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına da güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
5: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişide kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
6: Bunları. 1.000 liraya dövme olmaz öyle.
5: Olmaz, mümkün değil.
7: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
8: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
7: Amerika'da FDA'in yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
9: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
8: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
7: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
5: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye...

0: baz alıyor.
1: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
0: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
1: Mesela evlerde dövme yapılması mı?
0: Yani evde dövme yapılmaz. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
2: Bir yönetmeliğiniz var mı?
0: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
1: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
3: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu sartışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
0: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığını, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi.

insan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'te beraberiz gördüğünüz üzere efendim. Bugün 19 Ağustos, Cuma demeyelim de Perşembe de demeyelim, Çarşamba diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Murat Güloğlu. Habertürk ekranlarında gün başlıyor odasınız. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Yine önemli gelişmeler var elbette. Cuma gününün gazete başlıklarına şöyle bir göz atalım. Buyurunuz. Türk Gün gazetesiyle güne başlayalım bu çarşamba sabahında. Efendim, ne diyor manşette gençlerimize? En büyük miras terörsüz Türkiye. Elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin 3. gününde yine açıklamaları devam ediyor. Terörsüz Türkiye'de nihai hedefe doğru tarihi adım ve MHP politikaları masaya yatırılmış durumda. Dediğimiz gibi bu söyleşinin 3. gününde Türk Gün gazetesinde yine manşet. Türkiye'nin yeni ufku milli birliğin gücü. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek Türk ve Türkiye yüzyılı onlarla inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadeleri son derece önemli. Biliyorsunuz MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in yaptığı bir röportajdı. 3 gündür devam ediyor. İlerleyen dakikalarda Ankara'dan arkadaşlarımız detayları bize aktaracak Devlet Bahçeli'nin sözlerinden. Bu arada 2053 yılında lider ülkeyiz ifadeleri de mühim. Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır şeklinde konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli'nin sözleri bu anlamda son derece önemli ve dünyaya nizam vereceğiz sözleri de yine yerini almış. Efendim, Akın Gürlek. Görmektesiniz bu röportajın hemen altındaki haber başlığında. 8 ilde şeker operasyonu şeklinde duyuruluyor. Bazı firmaların nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdüklerinin tespit edildiğini belirterek İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrılmıştır şeklindeki ifadeler oldukça mühim. Peki, Türkiye süper güç olma yönünde yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın sözleri. Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısı yapıyor. Fotoğraf karesinde Fethi Yıldız'ı görmekteyiz. Dolayısıyla 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ilk toplantı duyurulmuş. Çöl sıcakları geri geldi şeklindeki haber başlığı da yine Türk Gün'de yerini alıyor. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda Ankara'dan bir canlı bağlantımız olacak. Devlet Bahçeli'nin sözleri ayrıntılı ...ayrıntılarıyla aktaracak arkadaşlarımız tarafından diyelim. Ha, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir de teşekkür var. Logonun hemen üstünde haberin detaylarına da bakalım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Devlet Bahçeli'ye bir teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim, Hürriyet gazetesine geçiyoruz. O haritayı yırtan hamle. Türkiye, Fethiye-Kaş arasındaki bir bölge ile Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye, bu stratejik hamle ile Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı deniyor. Fotoğraf kareleri ve o grafikten görüntüleri de görmektesiniz. Türkiye'yi sahillere hapsediyor. Sevilla haritası Ege'yi Yunanistan'ın hakimiyetine veriyor. Türkiye'yi ise sahillere hapsediyor şeklinde duyurulmuş. 2007 yılında bir Akdeniz haritası çizdi Suarez.

İşte Vivero, Vivero'nun çalıştığı Sevilla Üniversitesi'nin adını taşıyan haritaya göre ülkeyi oluşturan her adanın kendi kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölgesi olabiliyor. Sevilla haritasının hukuki geçerliliği yok. Buna rağmen Yunanistan, Ege Denizi'nde hakimiyet kurmak için bu haritayı bir fırsat olarak gördü ve bu haritaya sırtını dayayan Yunanistan, anakarası olmasına rağmen kendisini Japonya ve Filipinler gibi bir ada devleti olarak göstermeye çalışıyor. Türkiye ise önce Libya ile deniz yetki alanı anlaşması imzalayarak Atina'nın iddiasına önemli bir darbe vurdu. Şimdi de Ege'de iki stratejik bölgede Milli Deniz Parkı ilan ederek Sevilla haritası yok hükmündedir demiş oldu. Öte yandan Atina ne yapıyor? Orada bir fırtına endişesi söz konusu. Atina'da depreme yol açtığı Türkiye'nin son hamlesi Yunan gazeteleri fırtına geliyor. Ankara sakin sulardan vazgeçti başlıklarını kullandı. İki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin yaklaştığını savundu. Yunanistan uluslararası destek arayışında şimdi. Evet, yeniden Ege'de sular ısınıyor mu yoksa Yunanistan tarafından herhangi bir hareket gelecek mi gelmeyecek mi, bütün bunlar önümüzdeki zamanın konusu olacak. Ama işte gördüğünüz gibi Türkiye'nin yaptığı bu hamle son derece başarılı bir hamle olarak görülebilir. Peki çerçeve tamam, kurul toplanıyor. Dediğimiz gibi Cevdet Yılmaz bu kurula başkanlık edecek. Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak şeklindeki ifadeleri oldukça mühim. Hemen bu haberin altındaki habere bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halk sağlığını tehdit ettiği iddiasıyla nişasta bazlı şeker üreten 25 firmaya soruşturma başlattı. Daha evvelde biliyorsunuz tavukçulara yönelik olarak bir operasyon söz konusu idi. Şimdi de nişasta bazlı şeker üreten 25 firma mercek altında. Eski bakanın mezarı açılacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için fethi kabir kararı verildi. Mezarı açılacak ve böylelikle 10 yıllık sır perdesi de aralanacak. Kuriş'in dayısı olarak ifade ediliyor. Süleymancıların bir önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve suç örgütüne tutuklanan Alihan Kuriş'in dayısıydı. Kuriş, Deniz Olgun'un vefatı sonrası cemaatin başına geçmişti ve evet, şüpheli olarak ifade edilen bu ölüm aydınlatılacak ve sonu ne olacak hep beraber onu da göreceğiz. Son anda kurtuldular. İzmir Ticaret Odası, daha doğrusu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile 9 misafirini taşıyan katamaran Yunanistan'ın Fileves Adası yakınlarında battı ve onlar da son anda kurtuldular deniyor. Büyük geçmiş olsun diyelim. Hemen logosunun üstündeki habere bakalım. Şampiyonlar Ligi rövanşa kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon'u Kadıköy'de ağırladı. Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı deniyor efendim. Diğer taraftan YKS'de yapay zeka full çekti ifadeleri oldukça önemli. Siyasete ilişkin bir haber maalesef, bir bıçaklı saldırı. Yeni partili vekile bıçaklı saldırı deniyor. 27 suç kaydı bulunan Keleş. Evet, Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Gaziantep milletvekili Meriç ve Keleş'le birlikte toplamda 5 kişi şimdi gözaltına alındı deniliyor. Ayrıntılar bugünkü Hürriyet gazetesinde yerini almış. Milliyet'e bakalım az evvel. Detaylıca okuduğumuz haber başlığı Milliyet'te manşet. Şekerde acı oyun şeklinde duyuruluyor efendim. Detaylar Milliyet gazetesinde okunabilir. Öte yandan terörün son baharı şeklindeki ifadelerde dikkat çekildi. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla beraber İsrail Suriye'de hava alanı vurdu ifadesi de oldukça mühim. Detayları birazdan bizler de aktaracağız. Güçlü demokrasi için fırsat, Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi liderinin sözleri Milliyet gazetesinde birinci sayfaya taşınmış durumda efendim. Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı, dediğimiz gibi yine aktaracağımız haber başlıkları arasında. Ve Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. 1-1'lik skor ve yansımaları yerini alıyor. Son olarak da okul çantası en az 2500 liraya dolacak Milliyet'in haber başlıkları arasında. S-400 yılan hikayesi Karar gazetesinden okuyacağımız manşet. Türkiye'nin 2017 yılında Rusya'dan aldığı S-400'lerin durumu kör düğüme dönüştü. ABD'nin F-35'leri almak istiyorsanız sistemleri elden çıkarın şartına karşı füzelerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı gündeme

geldi, ancak bu girişim sonuçsuz kalınca Trump da Ankara'da verdiği sözü tutmadı. Rus hükümeti ise Moskova ile sorunu olmayan bir ülkeye satışa izin vereceğini duyurdu deniliyor. Biliyorsunuz 2 milyar dolara o zaman mal olmuştu ve o 2 milyar dolarlık sistem şu anda depoda deniyor ve bir taraftan da elden çıkarma hamlelerinin sonuçsuz kaldığı yine Karar Gazetesi'nde yer alan haber başlıkları arasında. Diyelim bakalım S-400'de neler olacak? Zira S-400'ün alımı sonrası Katsa yaptırımları Türkiye'ye gelmişti. F-35 projesinden çıkarılmıştı memleketimiz. Efendim, ekonomi yönetimi hedefi tutturamadı. Kaçan fırsat büyük oldu. Başarısızlığın faturası da 600 milyar lira olarak aktarılıyor. OVP başarılı olsaydı 600 milyar lira daha az faiz ödeyecektik. En düşük emekli, dul ve yetim aylıkları asgari ücret kadar olurdu. Kamu çalışanına zam %13,5 değil %18 olurdu. Asgari ücretinin maaşı artışı da %30'a 39'a çıkardı. Evet, bütün bunlar dili geçmiş, ancak işte dediğimiz gibi ortada bir başarısızlığının olduğunu söylüyor. Karar Gazetesi'nde yansıyor bu haber. Avcılar'da 40 bin binanın 20 bini riskli hali hazırda ve kentsel dönüşümü bekliyor. Öte yandan bir fotoğraf karesi zulmün fotoğrafı olarak aktarılmış yine Karar Gazetesi 1. sayfasında. Gazze'den zulümden fotoğrafları ekranlara, daha doğrusu 1. sayfasında taşıyor. Savunma hakkım elimden alındı. İBB davasında savunma yapmasına izin verilmeyen Ekrem İmamoğlu duruş da söz alarak mahkemeye tepki gösterdi. Susma hakkımı kullanmadım, savunma hakkım elimden alındı şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Naklen yayınlansın önerisinde tamam diyenler çökmüş iddianame sonrası ortadan kayboldular. İddianamenin sahibi saray zihniyetinin kurguladığı oyun milletimizin vicdanında da çökmüştür şeklindeki Ekrem İmamoğlu'nun sözleri yine kararda yerini alıyor. Efendim, ve Arif Ahmet Deniz Olgun için Fethi Kabir kararı. Bu da Karar Gazetesi'nin haber başlıkları arasında diyelim. Hemen Akşam Gazetesi'ne bakalım. Dairelerin parasını elden geri verdim şeklindeki bir başlık manşet dikkat çekici. İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz savcılık ifadelerini mahkemede tekrarladı. Rüşvet vermeseydik iskan alamazdık şeklinde. Bir taraftan da İmamoğlu adaylık için 15 milyon avro istedi Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, o da yolsuzluk sanığı biliyorsunuz. Arada bir böyle konuşuyor, itiraflarda bulunuyor aklına geldikçe anladığımız kadarıyla. Gece yarısı İsrail'e karşı hamle. İsrail medyası Erdoğan-Trump görüşmesini işte böyle haberleştirdi. Gecenin ortasında İsrail'e karşı büyük hamle, Erdoğan yine İsrail'i hedef aldı diye yazdı Maariv gazetesinden notlar. Sınırda Amerika'yı kızdıran saldırı. Soykırımcı İsrail Suriye'de havaalanı vurdu deniyor. Detayları birazdan aktaracağız ve emperyalizm darbe aldı Bahçeli'nin sözleri yine Akşam'da yer alıyor. Sıra süreç komisyonunda ilk toplantının 24 Ağustos'ta yapılacağını aktarmış idik diğer gazetelerden de artık bu süreç komisyonunun toplantılarına gözümüzü dikmiş durumdayız. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Sıcak 10 gün bunaltacak. Özellikle yarından itibaren Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen iki sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul'da sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak denilmiş. Nemli bir ilimiz malumunuz, bir vilayetteyiz efendim İstanbul olarak. Dolayısıyla bu 35 derecenin hissetmesi 40'ların üzerinde olacaktır. Ve Devler Ligi revanşa kaldı diyor Akşam Gazetesi de. Hemen Spor Gazetesi Fanatiğe bakalım bu haberle bağlantılı olarak. Fransa'da görüşürüz bir bir diyor. Çoban İstadı'nda atmosfer tek kelimeyle muhteşemdi. Sarı lacivertli takım 50 bin taraftarının desteğiyle maça fena da başlamadı, ancak savunmadaki bir anlık konsantrasyon kaybında golü Lyon attı deniliyor. İkinci devrenin henüz başında Greenwood kadife bileklerini konuşturdu. Çok şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Ardından baskıyı kurduk, fırsatlar yakaladık, fakat bir türlü ikinci golü atamadık. Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için önünde sadece bir maç kaldı. Temsilcimize inanıyoruz. Haftaya çarşamba günü Lyon'da
maçında biz kazanacağız diyor. Umarız ki öyle olur. Fenerbahçe'nin başarısını burada haftaya konuşmak üzere diyelim. Fanatik gazetesiyle günün bu haberlerini de bitirelim. Gördüğünüz gibi gazeteler yeni güne işte bu haberlerle karşılıyor. Saatimizde 7.13'ü gösterirken bakalım.

0: 19 Ağustos sabahında başka neler var, neler yok aktaralım. Bir sıcak haberle günaydın diyerek yeniden devam edelim. Polis ekipleri Furkan Vakfı kurucusu başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yaptı. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Polis Alparslan Kuytul ve vakıf üyelerinden bazılarının evine şafak operasyonu düzenledi. Evde arama yapılan anlara dair görüntüler de paylaşıldı. Adana Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde yapılan bu aramada Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri evin çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi de aldı. Evet, sıcak bir gelişmeydi. Son durumu da işte bu şekilde aktardık. Gördüğünüz gibi yeni bilgi ve görüntüler geldikçe paylaşacağız diyelim. Evet, bir bıçaklama hadisesi yaşandı dün. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç hedefte. Eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı vekil Meriç efendim ve olay yerinden kaçtı. 5 şüpheli, onlar da yakalandı, gözaltına alındı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden de tabii ki peş peşe tepki söz konusu.
1: Arabasından elinde bıçakla indi. Ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş mahallesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı, ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
2: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
1: Gaziantep valisi Çeber, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalandığını ve 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Yakalanan saldırganla beraber toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıya dair detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş, Oğuzeli Yeni Parti ilçe başkanlığı görevine getirilme beklentisi içindeydi. Beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Meriç, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdi ve görüşmeye çağırdı. O görüşmede kavga çıktı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: İçin var olan bir nizam olarak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
4: Bağlılığımızı yinelemenin de.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin daha darp hadisesi olmuştu. Bir de bıçaklanma. Gördüğünüz gibi siyaset oldukça hareketli maalesef. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabii ki kınıyoruz da efendim bu saldırı diğer partilerin yaptığı gibi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada çok yeni bir gelişme söz konusu. Savcılığın talebiyle Fethi Kabir kararı alınmış durumda.
5: İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Sahte adli tıp raporu hazırlandı, öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski

0: Yeri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Yıllardır sonuç alınamayan dosya, ailenin Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına yaptığı başvuru sonrası yeniden ele alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Fethi Kabir kararı verildi. Deniz Olgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri savcı eşliğinde açılacak. Ölüm nedeniyle ilgili yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığının aydınlatılması hedefleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar Cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Deniz Olgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Evet, soruşturma derinleşiyor ve derinleştikçe yeni bilgiler görüntü olarak bizlere de geliyor. Fethi Kabir kararı son derece mühim. Canlı olarak bağlanacağız elbette. An itibariyle neler olup neler bittiğini de öğreneceğiz bu süreçte. Şimdi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili, daha doğrusu şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş durumda. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak.
0: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti, yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
2: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
1: Ve Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin. Onun hakkında da soruşturma açılmıştı. Şirin'den alınan uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Galatasaray taraftar grubu biliyorsunuz Ultra Aslan ve Ultra Aslan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Şirin'den saç ve karn örneği de alındı. Adli tıpta yapılan incelemede uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı Şirin'in. Savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmişti. Bu da önemli bir ayrıntı. Mahkeme tarafından Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmiş idi. Evet, özellikle gözaltı sırasında ya da sağlık kontrolleri sırasında attığı birkaç slogan da büyük tepkiye neden olmuştu. Ultra Aslan taraftar grubu Galatasaray'ın biliyorsunuz, bakalım bu süreçte tepkileri ne olacak merakla bekleniyor. Peki tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bozbey hakkındaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedi Bozbey. Nilüfer Belediyesi'ndeki usul usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi

0: Sinden istifa sürecini bu şekilde değerlendirdi tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Ve bir başka belediye, Menderes Belediyesi'ne geçelim. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekilinin seçimi kazanması siyasetin gündeminde. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'dense yol kazası yaşandı açıklaması geldi.
1: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni görevinde başarılar diliyorum.
2: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi suçlayan ifadeler kullandı.
3: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi İktidar safına geçmiş oldu. O Etimesgut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler de çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
4: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
0: CHP Genel Başkanı üzülmüş efendim, gördüğünüz gibi bu sonuca. Etimesgut'ta farklı bir hadise olmuştu. Ancak yine iktidar kanadını, Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir CHP'yi görmüştük. Menderes'te de bunun biraz daha farklısıydı ama yine Cumhur İttifakı'yla birebir ortak hareket ettiği görülüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İşte o da hep sorulara neden olmuştu. Acaba bir seçim olduğu andan itibaren Cumhur İttifakı'nda mı yer alacak Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP? Bütün bunlar önümüzdeki zaman diliminde daha net görülecek. Ancak bir yol kazası oldu. Genel Başkanımız çok üzüldü şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Efendim, yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş malum sona erdi. Dün bu dakikalarda son durumu aktarmıştık size ve şimdi net bir şekilde konuşabiliriz. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmiş durumda. Öğrenciler bu yıl tercihlerini geleceğin mesleklerinden yana kullandı. Yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı programlarda boş kontenjan kalmadı diyebiliriz.
2: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm. Bu yıl üniversite tercihlerinde öğrenciler geleceğin mesleklerine yöneldi. Kontenjanların tamamı doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 279 bin aday tercih yaptı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99,52'si doldu. Yapay zeka tabanlı programlar %100 doluluğa ulaştı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve öğretmenlik programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada ileri teknoloji alanında atılan adımların gençlerde güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı.
5: Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ediyor. Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
2: 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
0: Peki üniversitelerde durum bu. Peki ilk öğretimde durum nedir? Buyurunuz, okul çantası 2500 liraya dolacak.

0: şeklindeki başlık dikkat çekiyor. Milliyet gazetesinden okuyalım. Yeni öğretim eğitim dönemi 14 Eylül'de biliyorsunuz başlıyor. Ailelerse okul alışverişi telaşı sarmış durumda. Çanta, defter, kalem ve diğer temel ihtiyaçların oluşturduğu kırtasiye masrafı okul türü ve ürün tercihine göre önemli ölçüde değişiyor. Ancak ortalama ücretler 2500 liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor denilmiş efendim. Bir taraftan güvensiz kalemlikler için toplatma kararı, her okul sezonu öncesi, başlama öncesi de böyle haberler de duyarız, ederiz. Silgiye özellikle dikkat çekerler ya da kokulu kalemlere, her neyse. Ama gördüğünüz gibi okul çantası en az 2500 liraya dolacakmış, 10 bin liraya kadar gidiyor. Bir de bir kez aldınız bitti değil, sürekli olarak bu harcamaları yapmak durumundasınız ve görünen o ki zam üzerine de zam gelecek. Bugün 2500 liraya dolan ya da dolacak olan çanta kim bilir birkaç ay içinde kaç liraya dolacak. Bu da velileri düşündüren bir hadise. Almasan da olmayacak. Dolayısıyla bütçenin birçok kalemini kısıp işte okul çantasını doldurmaya gidecek veliler. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz diyelim. Geçelim efendim, yüksek siyasette neler oluyor ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak var biliyorsunuz. İsrail'in Suriye'de havaalanına saldırmasının ardından önemli bir açıklama yaptı. Amerika'nın İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalıştığını söylüyor Barak.
1: İsrail savaş uçakları Suriye'de havaalanına saldırı düzenledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin uyarılmadığını söyledi. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğu kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına hava saldırıları düzenlemişti. Tom Barak saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade etti. Saldırıların gereksiz bir tırmanma teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği telefon mülakatında da konuya değindi. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi, dedi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesine engelleyebildiği ifadelerini kullandı. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletti. İsrail güçleri saldırılarında silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor.
0: Efendim, öte yandan İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik bu saldırısında Türkiye'den de tabii tepki gecikmedi ve tepki yağdı adeta. Açıklamada en güçlü şekilde kınıyoruz deniliyor.
2: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz denildi.
3: İsrail, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen, daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise sosyal medya paylaşımında İsrail'in barışa tahammül edemediğine dikkat çekti.
3: Kendi siyasi ömrünü uzatmak için çatışma ve kaosu araçsallaştıran bu zihniyet, en son Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede barış içinde yaşayan bir ülkeye tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Hedeflerinde sadece Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası vardır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail'i kınadı.
3: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti, Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
2: İletişim Başkanı Burhanettin

0: Duran'dan da tepki geldi.
1: Suriye'nin egemenliğini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir.
2: Evet, tepkiler arka arkaya

0: derece haklı ve yerinde bir tespit. En son yine İran Savaşı'nda bunu açık ve net bir şekilde gördük. Elbette ki yankıları olacaktır efendim. Yine açıklamalar arka arkaya gelecektir siyaset bazında. Bir taraftan da Suriye demişken Devrik Esad rejiminin isimlerine yönelik yargı sürecine bakalım. Çünkü devam ediyor bu süreç. Şam'daki 4. ceza mahkemesi Esad'ın kuzeni Vesim Esad'ı da idama mahkum etmiş durumda. Mahkeme Vesim Esad'ı birden fazla kişiyi kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından suçlu buldu. Geçtiğimiz haftada devrik lider Beşar Esad, Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edilmişti biliyorsunuz. Lübnan'da ise devrik rejimin generallerinden Adil İsa'nın Suriye'yi iadesine karar verildi. Lübnan yargısı İsa'nın Esad döneminde Suriye'de işlediği suçlar nedeniyle yargılanmak üzere Şam yönetimine teslim edilmesine hükmetti. İade işlemi iki ülke arasındaki adli işbirliği anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek. Evet, Suriye'deki gelişmeler bu yönde biliyorsunuz. Beşar Esad hali hazırda Moskova'da ya da Rusya sınırları içinde hayatını sürdürmeye devam ediyor. İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine uyguladığı kuşatmaya bakalım. Çünkü maalesef devam ediyor o da. Amerika Birleşik Devletleri'nden işgal altındaki evine dönen Filistin kökenli Amerikalı ile İsrailli işgalci arasında bir gerginlik yaşandı. Bunun yanında İsrail ordusu Batı Şeria'da yine yıkım yaptı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere kuşatma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kusra'daki evlere dönen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Louis Reedy işgalcilerle karşı karşıya geldi. İsrail işgalcilerin Reedy'nin evinin yakınlarında gece boyunca oturdukları görüldü. Sabah saatlerinde ise bir işgalci Reedy'nin arazisine girdi. Reedy'yi videoya çekerek taciz eden işgalci bölgeye İsrail askerlerinin gelmesinin ardından ayrıldı. Reedy, işgalcinin tutuklanmamasına tepki gösterdi.
2: O terörist gelip evimden çıkmamı söyledi. Bu yüzden askerlere de onun buradan uzaklaştırılması gerekiyor, dedi. Askeri ekip o teröristi uzaklaştırmak için buraya geldi ama onu gözaltına alamadılar.
1: Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu yıkım yaptı. El Halil kentine bağlı Mesafiriyatta bölgesinde sacdan yapılan konutlar, barakalar ve su kuyuları iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beytüllahim'deki bir hastanenin bahçesine baskın yaptıklarını açıkladı. Bakanlık, İsrail askerlerinin hastaları ve hasta yakınlarını korkuttuğunu, bazılarına da saldırdığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsrail işgalcilere tepki geldi. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakim Jeffries, Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerinin vahşi ve yasa tanımayan işgalciler tarafından kuşatmaya alınması kabul edilemez dedi. Trump yönetimi, İsrail hükümetini masum Filistinli sivillerin canlarını, mallarını ve geçim kaynaklarını korumaya zorlamalıdır ifadelerini kullandı.
0: Evet, Netanyahu hükümeti İsrail'de o koltukta oturduğu sürece maalesef böylesi haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Ekim'in sonunda önemli bir seçim var. Bakalım İsrailliler bu seçimi nasıl kullanacak? Netanyahu devrilecek mi, devrilmeyecek mi, görevinden ayrılacak mı? Ve ardından da İsrail bambaşka bir yola girecek mi? Zira Netanyahu olduğu sürece maalesef bölgede özellikle barış adına hiçbir şey kalmıyor. Efendim buyurunuz, az evvel gazetelerden paylaştık önemli bir haber. Atina'da deniz parkı depremi şeklinde Hürriyet'ten paylaşalım. Yunan basınına göre fırtına geliyor denilmiş. Türkiye'nin Kuzey Ege ve Akdeniz'de deniz parkları ilan etmesi Atina'da yeni bir gerilim dalgası endişesine yol açtı. Yunanistan konuyu Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlara taşımaya hazırlanırken Ankara'nın deniz parkı ilan ettiği bölgelerin stratejik önemine özellikle dikkat çekiliyor. İki fotoğraf karesi var mesela Yunan basını Gökçeada açıklarındaki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı'nın Semadirek ile Limni arasına girerek Yunanistan'ın kıta sahanına kadar uzandığını yazdı derken Atina, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş açıklarındaki Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı'nın ise Meis'i çevrelediğini savunuyor. Kaş ilçemizin hemen karşısında yanı başında olan Meis Adası'ndan söz

0: edebiliriz. Öte yandan Ankara'ya diplomatik nota vermeye hazırlanıyor Atina. Tanea gazetesi fırtına geliyor derken Kati Merini gazetesi ise deniz parklarının ardından iki senaryo başlıklarıyla dünkü manşetlerinde Ankara'nın sakin sulardan vazgeçtiği iddiasında bulundu. İki gazetede Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir fırtınanın yaklaştığını savundu deniyor. Üç ayrı ayaklı bir plandan söz edilmiş. En sonki ayağa, yani üçüncü ayağa bakmak lazım. Zira Yunan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği'nin bölgedeki faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyormuş. Türk gemilerinin Yunan veya yabancı gemilere Yunan kıtası alanının içinde olduğu iddia edilen bölgelerde kısıtlama getirmeye çalışması halinde buna uygun operasyonel karşılık verileceği kaydedildi denilmiş. Yani Türk sahil güvenliği ile aralarında bir gerilim olabilir mi? Olursa nasıl bir gerilim olur? Şimdi soru işareti taşıyan en önemli hadise bu. Zira uygun operasyonel karşılık verildiği zaman Yunan güçlerince acaba Türk güçleri ona nasıl bir karşılık verir? Bunu da hesaba katıyorlardır herhalde Atina yönetimi. Önümüzdeki zaman diliminde çok konuşacağız ama dediğimiz gibi son derece önemli ve yerinde bir hamleydi bu yapılanlar. Efendim, İstanbul'dayız. Üç ilçeyi birbirine bağlayacak yeni metro hattı için nihayet çok önemli bir adım atıldı. Özellikle Beykoz, Kavacık ve Ümraniye metrosunun yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı diyelim. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz arası raylı sistem hattı projesinin yapım sürecini dediğimiz gibi bakanlık, yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Boğaz'a paralel bir şekilde uzanacak yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacak şekilde planlanan bu hat Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerini birbirine bağlayacak. Karara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Proje kapsamında söz konusu istasyonların yanı sıra bir de yeraltı depo tesisi de inşa edileceğini ifade ediyor. Hattın güzergahlarındaki yerleşim alanlarının yanında sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı da kolaylaştıracağı özellikle vurgulanıyor. Evet, bu proje özellikle yıllardır gündemdeydi. Tabii ilk kazma vurulduğu andan itibaren dünden bugüne, bugünden yarına olabilecek bir hadise değil. Yıllar sürecek ama oldukça önemli İstanbul'un kuzey hattı için. Zira oralarda ulaşım metro kullanılmıyor. Ancak bu gelecek metro hattıyla son derece önemli bir ulaşım ağına sahip olacak İstanbul'umuz. Ve maalesef diye başlayacağımız bir haber. Farklı illerden peş peşe kaza haberleri söz konusu Sivas, Gaziantep ve Muğla. Efendim, yolcu minibüsleri ile yolcu otobüsünün karıştığı 3 ayrı kazada maalesef 10 kişi hayatını kaybetti. 45 de yaralı var.
1: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. 2 yolcu otobüsü tırlara çarptı. 3 şehirde meydana gelen 3 kaza 10 kişiyi hayattan kopardı. İlk kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Hayati Aras direksiyon hakimiyetini kaybedince yönetimindeki yolcu minibüsü kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Bir kaza haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Yolcu otobüsü önünde seyreden tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Üçü ağır 18 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan bir yolcu ile polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi Kömürler mevkiinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu yaralandı.
0: Evet, ülkemizde terör sonlandı. Şehit sayısı ya da ölü sayısı gelmiyor. Cenazeler kalkmıyor. Ancak işte gördüğünüz gibi başımızın belası trafik kazalarında. Neredeyse her gün kaç kişi hayatını kaybediyor? Son kazalarda da 10 kişi hayatını kaybetti. 45 de yaralı var. Acil şifalar diliyoruz. Ancak

0: Bu yol şiddetini bir şekilde bitirmemiz gerekiyor diyelim. Bir başka habere geçelim. Tabii hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Buyurunuz efendim. Erkeklere şort yasağı şeklindeki bir haber dikkatimizi çekti. Sizlerle paylaşıyoruz. Cumhuriyet gazetesinde olay Batman'da gerçekleşiyor. Acaba erkeklere neden şort yasağı gelmiş görelim. Batman'da bulunan bir TOKİ sitesinde yönetimin site içi ortak alanlarda erkeklerin şort giymesini yasaklayan kararı yürürlüğe koyduğu iddia edildi. Site yönetimi tarafından sakinlerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderilen duyuruda kararın yurttaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine alındığı da bildirildi. Karar toplu yaşam alanlarında kural belirleme ve kişisel özgürlükler kapsamında tartışmalara yol açtı deniyor. Bakalım erkeklere şort yasağında gelecek nokta özellikle bugün ne olacak merakla bekliyoruz. Olay Batman'da meydana gelmiş iddia o ki diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim çünkü. Saatimiz 7.45'i gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kar amacı gütmeyen bir grup ABD hükümetinde görev yapanların servetlerini incelemiş. Yayınlanan bu rapora göre hükümette görevli 57 kişinin serveti 100 milyon doların üzerinde. Bu sayı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından bile fazla.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan bir rapor Trump hükümetini mercek altına aldı. Rapora göre Trump'ın kabinesinde serveti 100 milyon dolara aşanların sayısı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla. Kar amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen'ın yayımladığı raporda Amerikan hükümetinde serveti 100 milyon dolara aşan 57 kişi yer aldı. Söz konusu yetkililerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının da yürütme organında üst düzey görevde olduğu belirtildi. Rapora göre Amerikan Ticaret Bakanı Lutnick ile Eğitim Bakanı McMahon 1 milyar dolara aşan servetleriyle kabinedeki en zengin isimlerden. Raporda bir Amerikalı'nın yıllık 65 bin dolar kazandığına işaret edilerek hükümetle halk arasındaki uçurumun giderek derinleştiği savunuldu. Trump hükümetiyle eski hükümetler de karşılaştırıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Bush'la Biden dönemlerinde en az 100 milyon dolar serveti olan yetkili sayısı yalnızca 5'ti. Obama döneminde ise bu sayı 3'te kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa rapordaki listelemeye dahil edilmedi. Forbes dergisinin listesine göre Amerikan Başkanı'nın kişisel servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Serveti 800 milyon dolara aşan ve bir dönem Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk da listede yer almıyor.
0: Evet görünen o ki Trump ve çevresindekiler çok iyi kazanmaya başlamışlar ve devam ediyorlar. Milyoner, milyarder dolu Beyaz Saray şu anda. Acaba İran Savaşı bu anlamda özellikle mi bitirilmiyor? Çünkü bu süreçte Şubat'tan Mart'tan bu yana ciddi kazançlar elde edilmiş durumda. Milyarderlerin ve milyonerlerin özellikle yönetimde olması, daha doğrusu servetlerine servet katıyor olması Amerika toplumu için çok da kolay hazmedilebilir bir durum değil. Başka toplumlar olsa neyse de Amerika'da bu durum sorgulanacaktır elbette. Zira Kasım'da bir de seçim var orada. Efendim buyurunuz Milliyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Kardeşinin kaleminden Prenses Diana'nın sırları deniyor. Okuyalım. İngiltere Kralı 3. Charles'tan 1996 yılında boşanmıştı. Prens William ve Prens Harry'nin annesi Diana 97'de henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ani bir ölümdü efendim. Kazada Diana'nın sevgilisi Dodi Elfayet de yaşamını yitirmişti biliyorsunuz hatırlayınız. Diana'nın ölümünün 30. yıl dönümü yaklaşırken kardeşi Spencer 62 yaşında kendisi de anılarını kaleme aldı. Eylül ayında çıkacak bu kitap Kuğu Şarkısı Diana Kız Kardeşim adlı kitapta Spencer ablasının hayatına ve kazadan önceki son haftasına dair bilinmeyenleri paylaşıyor denilmiş. Gençler kitabı okuduğunda Diana'nın gerçekte kim olduğunu anlayabilirse çok mutlu olurum diyor Diana. Kardeşi o sahneden çok erken ayrılmasına rağmen dünyayı daha iyi bir yer haline getiren sevgi dolu biriydi şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Bu arada Diana ve kardeşi Spencer'ın bir fotoğraf karesi de yerini almış Londra'da bir baloda çekildi. Evet bu kitap bakalım nasıl bir sarsıntıya yol açar ya da açar mı İngiltere Buckingham'da özellikle onu da hep beraber görürüz diyelim. Geçelim efendim ünlü rapçi Tupac Shakur'un 1996'daki cinayet aydınlatılmaya çalışılıyor. Cinayete ilişkin ilk dava Las Vegas'ta görüldü. 6 hafta sürmesi beklenen yargılamada 63 yaşındaki Duane Davis cinayetle suçlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin merakla beklediği cinayet davası Las Vegas'ta başladı. Ünlü rapçi Tupac Shakur'u öldürdüğü iddia edilen Duane Davis hakim karşısına çıktı. 30 yıldır aydınlatılamayan cinayetin ilk duruşması yapıldı. Cinayetle suçlanan Duane Davis suçlamaları reddetti. Savcılığa göre Davis olaydan birkaç saat önce yeğeni Orlando Anderson'ın Shakur ve beraberindekiler tarafından darp edilmesine misilleme yapmak amacıyla saldırıyı planladı.
2: 7 Eylül 1996'da Tupac Shakur, Duane Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ın aşağılayıcı bir biçimde kameralar önünde dövülmesi olayına katıldı. Duane Davis bize defalarca hissettiği öfkeyi ve Tupac Shakur'a yapılan intikam amaçlı silahlı saldırıdaki kendi rolünü anlattı. Ve şimdi neredeyse 30 yıl sonra sizden nihayet Duane Davis'i sorumlu tutmanızı istiyoruz.
1: Davis'in avukatı müvekkilini cinayetle ilişkilendiren az sayıda kanıt olduğunu söyledi. 63 yaşındaki Davis'in cinayete ilişkin yaptığı açıklamaların kanıtlarla ilişkilendirilemediğini savundu. Açılış konuşmalarının ardından tanıklar dinlenmeye başladı. Davanın yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Rap müziğin en başarılı sanatçılarından biri olan Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Las Vegas'taki bir boks maçını izleyen 25 yaşındaki Shakur, müsabakanın yapıldığı otelden çıkarken bir kavgaya karışmış, kavganın ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Shakur'un bulunduğu araç daha sonra silahlı saldırının hedefi olmuştu. Cinayet 30 yıldır aydınlatılamamıştı.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de dosyalar raftan iniyor tıpkı Türkiye'mizde olduğu gibi efendim. Peki gelelim memlekete. İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sonuç verdi. Temizlik sonrası biyoçeşitlilikte arttı. Değirmendere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden deniz atı görüldü.
3: Su altındaki tüm canlı yaşamı hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz.
1: Deniz atı, kırlangıç balığı, ıstakoz ve daha çeşit çeşit türler. Körfez temizlenince deniz canlıları geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru adım adım temizlendi. Temizlikle birlikte Körfez'deki su altı ekosisteminde biyoçeşitlilik arttı.
3: Buranın sakinleri olan deniz canlıları tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönüş yapmaya başladı.
1: Bölgede yapılan son dalışlar yüzleri güldürdü. Dip temizliğinin ardından Körfez'de başta deniz atı olmak üzere birçok canlı türü görüldü.
3: Dev kırlangıçlar, istakozlar, istakoz bizim için çok önemli. Çünkü eğer denizde asit seviyesi olursa kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Onlar o yüzden kendi yuvalarını terk etmişti. Artık denizdeki bu iyileşmeyle hızlı bir şekilde tekrar yuvalarına geri döndü.
1: Kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri yeniden Körfez'in serin sularını mesken tuttu.
3: Canlıların yaşam alanı, biz de asla denize çöp atmamamız gerekiyor.
0: Evet, Körfez'in temizlenmesi son derece önemli, zira çevresel olarak sürekli eleştirilen bir yer idi. Peki son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı arttı biliyorsunuz, akıllı telefonlarla beraber. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı sağlayamıyor. Araya filtreler giriyor malum. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler telefonların bir kenara bırakıldığı çevrim dışı etkinliklerde bir araya geliyor. Peki bu etkinliklerde acaba neler oluyor, neler yapılıyor? İrem Şimşek'in haberinde izleyeceğiz. Daha sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
4: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine...
5: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
6: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
1: Bildirimler, mesajlar, e-postalar. Hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar Bu kez de offline, yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
7: Bunaltıyor.

0: Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
1: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
2: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
3: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
4: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
1: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
5: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor, telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
6: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
4: Kısa süreliğine, mesela 2 saat, insanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
3: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
7: Katılımcılarımız 1-2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
4: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
3: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
4: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
8: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
3: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
7: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

Efendim günaydın. Çarşamba sabahındayız. 19 Ağustos günündeyiz. Saatimiz 7.58, 7.59'u gösteriyor. 8

0: De bir dakika var malum. Bir kez daha günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Murat Güloğlu. Gündeme damgasını vuran haberlerle beraberiz. İki tane çok önemli canlı bağlantımız söz konusu. Arkadaşlarımız olay yerinden aktaracak ama yine sıcak bağlantıları geçmeden önce sıcak gelişmeler var. Bunu aktaralım. Adana'dayız. Zira polis ekipleri Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yaptı. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis Alparslan Kuytul ve vakıf üyelerinden bazılarının evine şafak operasyonu düzenledi. Elimize yeni geçen görüntüleri aktarıyoruz. Evde arama yapılan anlara dair görüntüler de paylaşıldı elbette. Adana'da Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde yapılan bu aramada Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri evin çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi de aldı. Evet, yansımalarını gün içinde Habertürk ekranlarında öğreneceksiniz, arkadaşlarımız anlatacak. Efendim, Kastamonu'da bir tırla otomobil çarpıştı maalesef. Bu da yeni bir haberdir. Otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Tırla otomobilin çarpıştığı bu kaza Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Korpana köyü mevkiinde yaşandı ve kaza sonrası kaydedilen görüntülerde otomobilin yan döndüğü görülüyor. Otomobil sürücüsü Cihan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu koltuğunda bulunan eşi Seyhan E ise ağır yaralandı. Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Seyhan E, ancak maalesef kurtarılamadı. Evet, Allah'tan rahmet dileyelim. İki son dakika gelişmesini aktardık böylelikle ve arkamda görüyorsunuz. Üçüncü gününde bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söyleşisi, röportajı devam etti. Bir kez daha Türk Gün gazetesinde değerlendirmelerde bulundu. Gençlerimize en büyük miras terörsüz Türkiye diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan süreci ve yeni partinin terörsüz Türkiye'deki tutumuna ilişkinde önemli mesajlar veriyor Devlet Bahçeli ve bu açıklamaya ilişkin detaylarda Habertürk editörü Mahir Kılıç'ta. Mahir, bir kez daha günaydın. Öncelikle 3 gündür Devlet Bahçeli'nin sözlerini bize aktarıyorsun ayrıntılarıyla. Bugün acaba neler söyledi? Söz sende.
1: Evet, bugün mülakatın son bölümü Türk'ün gazetesinde yayınlandı. Yine ana gündem maddesi terörist Türkiye süreci oldu. Bu röportajda Bahçeli Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün hiç şüphesiz gençler olduğunu kaydetti. Türk ve Türkiye yüzyılını ancak onların inşa edebileceğini söyledi. Devamında ise Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün olabilir dedi. Bu nedenle gençlere bırakılacak en büyük mirasın terörist Türkiye olacağını söyledi. Devlet Bahçeli yaptığı o değerlendirmede terörist Türkiye'nin siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismarda edilemeyeceğini kaydetti. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir dedi. Yaptığı değerlendirmede günlük siyasete asla sürecin kurban edilmemesi gerektiğini ifade etti. Mülakatın önemli bir kısmında ise mutlak mutlan karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar ve yeni partinin kurulma sürecine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Özellikle butan karar sonrası CHP içinde tartışmanın ayrışmaya, ardından da Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni partiyi kurma aşamasına gelindiğini ifade etti. Bu ayrışmayı tasvip etmediklerini söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada ve biz birlik bozulmasını istedik, ayrışma olmamasını salık verdik ifadelerinde bulundu. Ancak Özgür Özel ve arkadaşlarının gelinen aşamada yeni partiyi kurduğunu kaydetti. Bahçeli, CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine başarılar diledik dedi. Yeni parti kastederek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk tartışmaları ve arınma sürecine ilişkin de mesajlar verdi. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ederiz dedi. Bu sözlerle yolsuzluk tartışmalarına da değindi ve sözü çerçeve yasa oylamasına getirdi. Hatırlanacağı üzere mecliste yapılan oylamada yeni parti lideri Özgür Özel kendisi ve yönetici arkadaşlarının evet oyu kullanacağını belirtti, ancak gruba yönelik bir karar almamışlardı ve 91 milletvekilinden 54 isim hayır oyu kullanmıştı çerçeve yasa için. Aslında isim vermeden de bu oylamaya göndermede bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. O bölümü aynen okumak istiyorum. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin

0: Böyle bir duruşun çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir dedi. Kurumsal yapının henüz yeni parti içerisinde oturmadığını ifade etti. Buna gerekçe olarak da çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel ve beraberindeki 34 milletvekilinin 35 milletvekilinin evet oyu, 54 milletvekilinin ise hayır oyu kullanmasını gösterdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu MHP Genel Başkanı. 16 Nisan 2017'de referandumla yönetim sistem değişikliğine gidildiğini ifade etti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir dedi Bahçeli. Ancak bu noktada bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. O bölümü de yine aynen okumak istiyorum. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir ifadesini kullandı. Yine MHP'nin Türk siyasetindeki rolüne de dikkat çekti. Kilit bir rolü olduğunu ifade etti MHP'nin ve kangrenleşmiş sorunların çözümünde ciddi etkileri katkıları olduğunu belirtti diyelim. Ve sözü başkent Ankara'dan tekrar size bırakalım Murat Güloğlu.
1: Mahir Kılıç çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca aktardı. Devlet Bahçeli'nin bugünkü söyleşisinden notları Türk Gün Gazetesi'nde dediğimiz gibi 3. gününde Devlet Bahçeli'nin röportajı ve gençlerimize en büyük miras terörsüz Türkiye diyor. Detayları Habertürk editörü Mahir Kılıç Ankara'dan paylaştı. Elbette yine siyasette yansımaları ve yankısı olacaktır diyelim. Bir başka bağlantımıza geçelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada Fethi Kabir kararı alındı biliyorsunuz. Peki soruşturmada süreç nasıl ilerledi? Karar nasıl alındı ve mezar ne zaman açılacak? Onları da bize Habertürk muhabiri Alihan Tok aktaracak. Öncelikle günaydın Alihan. Neler olacak bugün? Süreç nasıl ilerleyecek? Söz sende.
2: Evet Murat Güloğlu, çok önemli bir gelişme. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı hakkında tekrar açılması, tekrar otopsi işlemleri yapılacak. Bununla alakalı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talebi var. Ve Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılmadan önce, özellikle karar dün verildi mesela, bu talep dün basına da yansıdı ve dünden itibaren Karacaahmet Mezarlığı'nın girişleri tamamen kapatıldı. Giriş ve çıkışlar yok. Zaten burada Süleymancılar olarak bilinen cemaatin mensupları da yine mezarlık çevresindeler. Toplanmalarına izin verilmiyor. Kendi aralarındaki bizlerle konuştular. Yani şunu söylüyorlar. Burada işte Süleymancı cemaatine mensup kişilerin toplanmasına izin vermemek için burada durduklarını ifade ettiler. Çünkü yer yer buraya gelenler oluyordu. Onları burada toplanmalarına da izin verilmiyor. Aynı zamanda içeriye hiçbir şekilde girişler şu anda izin verilmiyor. Kapalı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili, ki 2016 yılında hayatını kaybetmişti, beyin kanaması olarak kayıtlara geçmişti. Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu ve onunla ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında Fethi Kabir kararı verildi ve karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak ve böylece yıllardır tartışma konusu olan, ki aslında aile içerisinde de yakınları tarafından da sürekli olarak bir tartışma konusuydu bu, ölümün doğal nedenlerle mi yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel olarak burada tekrar araştırılacak ve burada Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosyada ölümün bildirilmesindeki gecikme, ki bu şüpheler, yani bu şüphelerden bahsediyoruz. İşte ihbar gecikti, cenaze üzerinde bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular, dönemin adli tıp incelemelerine de yönelik iddialar da uzun süredir tartışılıyordu. Bununla alakalı da şimdi Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yakından takip ediyor. Ve başkanlığın resmi görevi geçmiş yıllara ait burada ölüm dosyalarının yeniden incelenmesi. İşte bu Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için başvuru yaptıklarını ifade etmişti. Fatih Süleyman Denizolgun şikayet etmişti bu konuyu. Amcamın cinayeti konusuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığımızın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına kaydımızı yaptık dedi. Burada Ahmet Arif Denizolgun'un mezarının yeniden açılması da özellikle bu

0: başvuruyla beraber çok daha şu anda önemli oldu. Şimdi burada tabii durumu özellikle son dönemde yapılan operasyonla alakalı, Aliankur suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla alakalı ciddi bağlantılarına yönelik iddialar var. Çünkü Arif Ahmet Deniz Olgun, Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu ve aynı zamanda 2000 yılında cemaatin başına geçmişti. Yaklaşık 16 sene cemaate liderlik yaptı ve iddiaya göre de ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Hatta sahte adli tıp raporu hazırlandığı öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının açılmasına da zaten işte bu şüpheler, bu iddialar sebebiyle karar verildi. Aynı zamanda şikayetler de var. 2016 yılında Eylül ayında İstanbul'da Beykoz'daki evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti. Ve burada kayıtlara doğal ölüm olarak geçti, beyin kanaması olarak, ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla işte savcılığa başvurusunu yapmış oldu. Yıllardır sonuç alınamıyordu ve bununla alakalı da artık faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı burada tekrar fethi kabir işlemiyle beraber Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararla beraber bu dosyayı tekrar ele aldı ve titiz bir şekilde aslında bunu inceleyecek. Tabii Alihan Kuriş aslında Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni, yani dayısı, ki burada cemaat liderliğinde de özellikle böyle işte ilk cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunağan'a herhangi bir şekilde bağ olması, işte onun aynı aileden gelmesi özellikle Süleymancılar arasında bilinen bu cemaat arasında önemli. Dolayısıyla Alihan Kuriş destekçileri de vardı. Şimdi Deniz Olgun tarafı da artık şikayetini yaptı. Burada tekrar mezar açılacak ve tekrar incelenecek. Bir saat sonra bekleniyor mezarın açılması. Bizler de takip edeceğiz. Mezarlığa girişler yasak ama takipte olacağız ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Gayet güzel özetledi arkadaşımız. İşte gördüğünüz gibi gün boyunca da ekranda olacak Alihan Tok ve bir taraftan da ölüme ilişkin olarak eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin olarak bir hayli fazla soru işareti söz konusu ve elbette ki iddialar da söz konusu. Alihan Tok da bundan bahsetti zaten ve göreceğiz efendim, fethi kabir işlemleri ardından yaşanacaklar. Yine Habertürk ekranlarında olacak elbette diyelim. Siyasette devam edelim. Bir oda düzeninden söz edeceğiz. Malum Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin mecliste kullanacağı odalar tartışma konusuydu. Oda belirlendi. Yeni düzene göre iki parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. Düzen bu şekilde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
2: Yeni partinin kurulmasının ardından meclisteki düzen değişti. CHP ve Yeni Parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi. Meclis Başkanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce milletvekillerinin toplantıları yaptığı oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.
1: Farklı koridor ama daha doğrusu farklı odalar ama aynı koridoru kullanacaklar Yeni Parti ve CHP'liler. Bakalım yeni süreçte milletvekilleri arasında tartışmalar, görüşmeler nasıl, ne şekilde ilerleyecek, merak konusu açıkçası. Efendim bir soruşturmaya gidelim, çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aldaş şirketine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame vardı. Kabul edildi, hayırlı uğurlu olsun. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştı tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 21 sanık hakkında bir iddianame söz konusu. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen bu iddianamede zimmet ve haksız

0: Mal edinme gibi suçlamalar yer alıyor. İddianamede bazı işlemler nedeniyle 29 milyon 500 bin lira kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Muhittin Böcek için zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına, dolandırıcılık suçundansa 10 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Yeni Parti cephesine bakalım. Çünkü milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından ifadeye çağrılmış durumda. Ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmada Alptürk Engin Yurt ile birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şüpheli Alptürk Engin Yurt, Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin lobisinde babası Cemal Engin Yurt'la birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Engin Yurt ve Ergen'in halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında ifadeleri alındı. Engin Yurt hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Adli kontrol tedbiriyle de serbest bırakıldı. Ve bu sıralar özellikle Yunanistan'da gündem olan bir konu, alınan bir karara geçeceğiz. Saatimiz 8'i çeyrek geçerken günaydın diyerek efendim. Şimdi Türkiye mavi vatanda tarihi bir karara imza attı biliyorsunuz. İlk kez milli deniz parkları ilan edilmiş durumda. Peki Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen bu deniz milli parklarının önemi ne, yankıları ne olabilir? Yanıtta buyurunuz haberde efendim.
1: Bu haritadaki işlenen alanlar resmi gazetedeki deniz milli parklarıyla beraber esasen resmi bir statüye ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.
2: Mavi Vatan'da stratejik bir karar daha alındı. Deniz milli park alanları belirlendi.
1: Türkiye uluslararası anlamda denizlerin korunmasına yönelik taahhütlerini, buna yönelik vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koyan bir açılım yapmış oldu.
2: Türkiye tarihinde ilk defa denizde milli park alanları ilan edildi. 3 park için Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege seçilip Ege ile Akdeniz'de stratejik bir adım atıldı. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, ilanın neden önemli olduğunu Habertürk'e anlattı.
1: Ölçek anlamında da 24 bin kilometre kareye tekabül eden yeni alanlarla beraber Türkiye uluslararası anlamda deniz çevresinin korunmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye şu anda COP31'e ev sahipliği yapma sürecinde. İklim değişikliği ile ilgili dünyanın bütün gözlerinin odaklanacağı ülkemizde deniz milli parklarıyla Türkiye'nin denizlerin korunması, denizlerdeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemlerine verilen önemin altının çizilmesi noktasındaki çizmiş olduğu bu vizyon ayrı bir önem değer atfetmektedir.
2: Başkara, Yunanistan'ın da Ege ve İyon Denizi'nde iddiasıyla belirlediği deniz milli park ilanının da hukuki olmadığını belirtti. Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Bu bakımdan ülkemiz deniz çevresinin korunması gibi uluslararası bir alanda işbirliğine açık olduğunu devletimizin tüm yetkili makamlarının ağzından dile getirmiş olmakta. Ama buna rağmen Yunanistan tarafından özellikle egemenliği tartışmalı alanlarda, kendi egemenliklerinin bulunmadığı alanlarda yapmakta oldukları hukuki dayanaktan yoksun girişimleri de kabul etmiyor. Buna yönelik de zaten hiçbir hukuki geçerliliği olmayan girişimleri de bir anlamda uluslararası bakımdan da dayanaktan yoksun hale gelmiş oluyor.
0: Evet, Yunanistan'da, Atina'da fazlasıyla konuşuluyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz ama tarihi çok önemli adımlardan bir tanesiydi. Ve canlı görüntüleri şu an paylaşıyoruz. Neresi burası, aktaralım. Teknofest Mavi Vatan kapsamında savunma devleri gövde gösterisi yapıyor. TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze'nin de aralarında gemiler şu anda, aralarında olan gemiler şu anda Yalova Körfezi'nde. körfezinde boy göstermekte. Dediğimiz gibi görüntüleri canlı olarak aktarıyoruz size bu selamlama geçişinden görüntüler efendim. Teknofest'ten dün bir açıklama yapılmış. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısı yapılmıştı. Geçiş sabah 8 itibariyle yaklaşık 18 dakika önce Yalova'dan

0: Başladı ve gemiler sırasıyla Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve Sekapark rotasını takip edecek ve bayrağını kap gel, Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısına uyan vatandaşlara bir selamlama yapacak. Dediğimiz gibi devler geçiyor efendim. TCG Anadolu, Heybeliada, Derya ve Pirevezeyi görmek istiyorsanız körfezde siz bekliyorlar. Şu anda Teknofest Mavi Vatan kapsamında savunma devlerinin gövde gösterisinden söz ediyoruz diyelim. Yolumuza devam edelim. Saatimiz 8.19'u gösterirken. Kushner efendim, kendisi Trump'ın damadı biliyorsunuz. Trump Kushner vasıtasıyla Gazze'ye el atma derdinde. Son durumu ele alındı. Bu görüşmeler tamamlandı. Kushner başrolde. Önce Hamas'la, daha sonra da İsrail'le görüştü. Damat Kushner, barış planı uygulanması konusunda ilerleme sağlayamamış.
1: Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Jared Kushner, Orta Doğu temaslarını tamamladı. Ancak Gazze barış planında ilerleme sağlanamadı. Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincisinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. Görüşme hakkında bilgisi olan yetkililere göre İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının başlamamasını talep etti. Ayrıca Gazze'de hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Uzlaşma sağlanabilen tek konu başlığı, Hamas'ın bıraktığı silahları uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi oldu. Kushner, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin ise Hamas'ın silah bırakmasının ardından başlanacağını söyledi.
2: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs.
1: İsrail'in yakın tehditlere karşı kendini savunma hakkını kısıtlamayacaklarını belirten Kushner, Hamas'la görüşmesini de değerlendirdi.
2: These terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
1: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise 15 maddelik planı reddetmişti.
0: Evet, yeniden inşa sürecinde biliyorsunuz hazırlanan bir video da vardı. Özellikle Gazze şeridinde eskinin Dubai'si gibi yapmak istedikleri ifade ediliyor idi. Muhtemeldir orada da ciddi bir hazırlık söz konusu. Kushner'le ilgili haberleri daha çok aktaracağız gibi gözüküyor. Bu arada Rusya, Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar özellikle son dönemde çok fazla yoğunlaştı. Ancak Kiev'in hava savunmasında 6 haftadır mühimmat yetersizliği nedeniyle Patriot füzesi fırlatmadığı ileri sürülüyor.
1: Ukrayna, Rus saldırılarına karşı haftalardır Patriot önleme füzelerini kullanamıyor. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin CNN kanalından. Dimitro isimli Ukraynalı yetkiliye dayandırılan habere göre Ukrayna 6 haftadır tek bir Patriot fırlatıcısı bile ateşlemedi. Dimitro, söz konusu olan bu durumu Orta Doğu'daki savaşta yoğun olarak kullanılan Patriot füzelerine dayandırdı. Ukraynalı yetkili, çatışmanın eninde sonunda Kiev'i etkileyeceğini öngördüklerini söyledi. Ukrayna'nın hava savunmasındaki sıkıntısı sürerken Rusya da saldırılarını artırdı. Ukrayna, Harkov'a bağlı Pechenik kasabasıyla Zaporijya'ya saldırdı. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Moskova ise Kiev'in gece boyunca Rusya'ya 620 İHA gönderdiğini, bunlardan 180'inin havada imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde 791 Ukrayna İHA'sının vurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme sağlandığı, en son Donetsk bölgesinde Orehovatka ve Krasnopodolye'nin ele geçirildiği bildirildi.
0: Evet, ha bitti ha bitecek derken Trump'ın ifadesiyle tabii Ukrayna-Rusya savaşı giderek daha da harlandı bu süreçte maalesef. Ve bir taraftan da Avrupa ülkelerine bakalım. Son yıllarda artan

0: jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede arttırmaya başladı. Almanya bunu yapmıştı zaten. Fransa Cumhurbaşkanı Macron savunma bütçesini iki katına çıkaracaklarını açıkladı. Almanya ordusunda asker sayısı %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldi.
1: Avrupa ülkeleri ordularını güçlendirmeye odaklanıyor. Fransa savunma bütçesini iki katına çıkarırken Almanya asker sayısını artırıyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede artırmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni askeri harcama tasarısını açıkladı. Ordu bütçemizi iki katına çıkaracağız dedi.
2: Ordu bütçesini ikiye katlayacağız ve 2026 ile 2030 yılları arasında 36 milyar euroluk yeni yatırımlardan faydalanacaklar.
1: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmayı hedefleyen Almanya, ordusundaki asker sayısını artırdı. Almanya Savunma Bakanlığı asker sayısının bir yılda %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldiğini duyurdu. Ordudaki kadın ve erkek sayısının son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Ordu'da kariyer için başvurularda da %26'lık artış yaşandığı kaydedildi. Alman ordusu ayrıca savunma şirketi Rheinmetall'den 500 milyon euro değerinde 149 yeni mobil sağlık istasyonu satın alınacağını açıkladı. Sipariş kapsamında orduya balistik korumalı ve korumasız olmak üzere 149 mobil sağlık istasyonu teslim edilecek. Her istasyon birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen iki konteynerden oluşacak. Jeneratör ve klima sistemleriyle donatılan konteynerler birkaç gün boyunca dışarıdan bağımsız şekilde çalışacak. Jeneratörlerden birinin devre dışı kalması durumunda sistem diğer konteynerden çalışmaya devam edecek.
0: Evet, Avrupa ülkeleri özellikle Almanya işte gördüğünüz gibi Rus tehdidine karşı güçlenme derdinde. Fransa da buna katılmış durumda. Zaten Polonya sürekli olarak bu tehditten söz ediyor idi. Kış sıcak mı geçecek, hep beraber göreceğiz. Türkiye'mizin de barış diplomasisi sürmekte bir yandan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katarlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ele aldı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de İsrail'in saldırıları ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Bu arada tabii Hürmüz Boğazı demişken hemen Brent petrolün varil fiyatına bakalım. 90 doların üzerine çıktı, yine 91-92 dolar seviyesinde seyretmekte. İlerleyen dakikalarda piyasalara nasıl yansıdığını görürüz bu durumun. Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Terörle mücadele birimleri de organize suç yapılarına karşı görev alacak diyor. Sosyal medyadaki suç faaliyetlerinin yapay zeka destekli çalışmalarla takip edildiğini de söylüyor Bakan Çiftçi.
1: Yeni nesil suç örgütlerinin yapılanma biçimlerinin değiştiğine dikkat çekti. Terörle mücadele birimlerinin suç örgütleriyle mücadelede görev alacağını söyledi.
3: Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadaki örgüt faaliyetlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.
4: Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların tespitinde yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından da yararlanılıyor. Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı açılan dava başladı. İçinde biliyorsunuz Facebook, Instagram gibi önemli şirketleri barındırıyor. Şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı dava.

0: Davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta, davayı kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir deniliyor.
1: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta, 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar, şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
0: Evet, Amerika'daki bu dava önemli, zira Türkiye'ye de tabii ki örnek olabilir bir taraftan, ama özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde trilyonlarca, milyarlarca dolar ceza ödemek durumunda kalabilir Zuckerberg. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, hep beraber göreceğiz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı e-ticarette rekabetin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni düzenlemeler içeren bir taslak hazırlamış durumda. Düzenlemeyle kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu geliyor. Satıcılara ve verilerini başka platformlara taşıma imkanı da sunulacak.
2: Sorumluluğun belirsiz bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: Kargo süreçlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Kayıp ve hasarın nasıl tazmin edileceği açıkça belirtilecek. E-ticarette satıcı verileri başka platforma taşınabilecek. Ticaret Bakanlığı hazırladığı yönetmelik taslağıyla tüketicilerin korunmasını sağlayacak adımlar atacak. Taslakla kargolarda teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak.
2: Tüketici de satıcı da sorun yaşandığında sorumluluğun kimde olduğunu sonradan tartışmak zorunda kalmayacak. E-ticaret platformları ile kargo şirketleri arasındaki tazminat mekanizması net ve uygulanabilir olacak.
3: Tarafların hak ve yükümlülükleri de sözleşmede belirtilecek. Pazar yerinin bu hükümlere uymaması haksız ticari uygulama sayılacak. Düzenlemeyle satıcının bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka bir platforma taşıyabilmesi için teknik altyapı kurulacak. Satış ve iade verileri değerlendirmelerle performans puanları gibi veriler ücretsiz olarak başka bir pazar yerine aktarılabilecek. Uygulama satıcıların talebi doğrultusunda yapılacak.
2: Bir satıcı yıllarca oluşturduğu müşteri memnuniyeti geçmişini, yorumlarını ve satış performansını tek bir platformda bırakmak zorunda kalmayacak.
3: Elektronik ticaret şirketlerinin rakip şirketlerinin markalarını reklam amacıyla kullanmasına da sınırlama getirilecek. Başka bir şirketin tescilli markası izin alınmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. İhlal devam ederse bakanlık arama motorundan reklamın durdurulmasını, kaldırılmasını ya da erişimin engellenmesini isteyebilecek. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarla dezavantajlı kesimlere yönelik kamu yararlı indirimler ve kampanyalar da düzenleme kapsamında olacak. Bu amaçlara yönelik yapılacak reklam ve indirim harcamalarının reklam bütçesinin %5'ine kadar olan kısmı bütçeye dahil edilmeyecek.
0: Efendim, saatimiz 8.33'ü gösterirken bambaşka bir haberle karşınızdayız. Buyurunuz, Posta gazetesinden okuyalım. 12 bin yıllık takı serüveni deniyor. Etnografya Müzesi'nde yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde açılan 276'sı ilk kez sergilenen 550 eserin yer aldığı Elde Vefa, Gözde Zarafet takı sanatının 12 bin yıllık öyküsü sergisini gezdi. Takıların yalnızca birer süs eşyası olmadığını, ait oldukları dönemin kültürünü, estetik anlayışını ve toplumsal hayatını yansıtan güçlü birer tarihi belge niteliği taşıdığını

belirtiyor. Bakan Ersoy, insanın güzellik, zarafet ve kendini ifade etme arayışına tanıklık ediyoruz diyor. Böylesi bir serüvende, dediğimiz gibi Etnografya Müzesi'nde. Bu arada sergide 60 müzenin koleksiyonundan seçilen ve 276'sı ilk kez sergilenen 550 takıda yer almakta. Adres Ankara Etnografya Müzesi. Efendim bir kez daha duyuralım. Peki Avrupa'ya gidiyoruz yeniden. Durum farklı. Şimdi az evvel savunma hatlarını güçlendirmeye

0: tabanın getirdiği kuraklık da su havzalarını tabii ki olumsuz yönde etkilemekte.
1: Avrupa'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Yunanistan'ın Korfu ve Eğriboz adalarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale başlattı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre 24 saatte çıkan yangın sayısı 40'ı geçti. Sırbistan'da da yaklaşık 45 orman yangını aktif halde. Yangınlara müdahale sürerken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Belçika'nın doğusunda bulunan orman yangını da günlerdir sürüyor. Yangında yaklaşık 3000 hektar küle döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de 2 yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
0: Evet, hem kuraklık bir taraftan da orman yangınları, gördüğünüz gibi Avrupa kötü bir yaz geçiriyor. Hep söylediğimiz gibi şayet gitmeyi düşünüyorsanız, ki vizeniz varsa, bir kez daha düşünün. Avrupa bu ara hiç de çekici bir kıta değil efendim. Dünya Gazetesi'nden bir haber başlığı, bununla devam edelim. Saatimiz 8.36'yı gösterirken bu yıl ağlar palamutla dolacak deniyor. Hadi inşallah diyelim. 200 lira palamutun en yüksek hal fiyatı, 18.500 adet Türkiye'de iç sular dahil balıkçı teknesi denilmiş. Ayrıntılara bakalım hemen. En bereketli palamut sezonunu bekliyormuş balık sezonu öncesi balıkçılar. 15 Ağustos'ta olta ve çaparilleriyle denize açılan küçük ölçekli balıkçılar bereketli bir palamut sezonunun yaşanacağını aktarmış. Çaparıyla denize açılan balıkçıların 10 iğneli takımların 10'unda da palamut yakalandığını belirtiyor Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya. Bu yıl bize söylenenler ve ilk işaretlere baktığımızda son yılların en iyi palamut yılı olacak. Palamut'ta 2024 yılı da İyi bir yılda, ancak bu yıl ondan da iyi olacağı ifade ediliyor. Öte yandan palamut bu yıl beklenenden çok daha fazla görünüyor ve işaretler de o yönde. Küçük balıkçılar 15 Ağustos'ta çapari ve oltayla ava çıktı. 1 Eylül'de ise endüstriyel balıkçılar açılacak diye konuşmuş. Dediğimiz gibi hallerde palamutun tanesi boyuna göre 140 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Ki anladığımız kadarıyla bu yıl ağlar palamutla dolacağına göre fiyatlar çok daha ucuz olacak. Daha doğrusu erişilebilir olacak diyelim. Hadi inşallah diyelim. Devam edelim yolumuza. Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Malatya'da ağaçlar devrilmiş, bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı. Bu habere geçiyoruz. Camları kırılan bir iş yerinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansımış.
2: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Efendim, Posta Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Malatya'daki dostlarımıza geçmiş olsun diyerek Türk iş insanı Afrika'da esir. Tabii ki ailesi de perişan durumda bir taraftan. Fildişi sahiline inşaat malzemesi götüren iş insanı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor. Kaplan'ın kardeşi Daniel Kaplan, abisinin çeteler tarafından kaçırıldığını, inşaat malzemelerine el konulduğunu ve aracının da sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını söyledi. Dolayısıyla abisinin bulunması için yardım istiyor Daniel Kaplan. Fotoğrafı görmekteyiz. Süleyman

0: Kaplan'ın eşi ve 4 çocuğu da haber bekliyor. Fidye istemedikleri ifade edilmiş ve Türk iş insanı Afrika'da esir yer fil dişi sahilleri. Dolayısıyla efendim dış işlerinin ivedilikle harekete geçmesi gerekiyor ki iyi haberler alırız umarım diyelim. Devam edelim yolumuza. Türkiye yapay zekada 2030 yılına kadar uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. Bakalım neymiş? Eylem planıyla nitelikli insan kaynağının arttırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Kamudan özel sektöre yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Veri ve hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Nitelikli insan kaynağı artırılacak. Yapay zekada yeni dönemin yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 hayata geçirilecek. Eylem planıyla yapay zeka teknolojilerinin yalnızca kullanılması değil, Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştirilen, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması ve 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edildi. Planla birlikte hesaplama, enerji, altyapı, model uygulamaları, yetenek ve finansman alanları güçlendirilecek. E-Devlet kapısı üzerinden herkesin yapay zeka yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı da kurulacak. Toplam 5 milyon kişiye yapay zeka farkındalığının kazandırılması amaçlanacak. Ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yerleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylem planına ilişkin açıklama yaptı. Yapay zekadan en üst düzeyde yararlanacağız dedi.
2: Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız.
0: Evet, dönüşüm önemli. İşsizliği de acaba beraberinde getirir mi? Getirirse ne kadar, ne şekilde getirir? Dünyada konuşulan, tartışılan konu bu. Elbette ki Türkiye'de de tartışılan konuların başında geliyor. Yapay zeka işimizi alır mı, almaz mı şeklinde. Peki bir taraftan da Akşam Gazetesi'nden bir haber başlığı. Z kuşağı yapay zekayı dert ortağı yaptı deniliyor. Kaspersky'nin 18 ülkede 7200 kişiyle yaptığı bir araştırma efendim. Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı bilgi arama, %49'u ders çalışma amacıyla algoritmaları tercih ederken %27'si teknolojiyi arkadaşı yerine koyuyor. %28'i ise sırlarını paylaşıyormuş. Buna karşın koruyucu güvenlik önlemleri düzenli alanların oranı %42'de kalıyor. Uzmanlar duygusal bağ ve yüksek özgüvene rağmen kişisel verilerin korunması ve üretilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiği uyarısında bulunuyor denilmiş. Evet, yapay zeka son derece önemli ama gizli sırlarımızı oraya anlatmamak gerekiyor. Çünkü günün birinde bir şekilde karşımıza çıkıveriyor ya da üçüncü şahıslarla paylaşılabiliyor. Efendim, İstanbul'dayız. Arkadaşlarıyla havuzda oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 gün sürdü yaşam mücadelesini. Kazandı Karan. Bu kez kalbine çok yakın konumdaki merminin çıkarılması için kritik bir ameliyata girdi. Ailesi küçük Kara'nın ameliyat günü yaşadığı korku ve umudu Habertürk'e anlattı.
3: O günü hayatımız boyunca hiçbir zaman unutamayacağız. O anı gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz.
4: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı. Kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. Hayati tehlike yaratan mermiyi çıkarmak için minik Karan bir kez daha ameliyat masasına yattı.
3: Bu merminin yeri atar damanın çok yakınında, ya bir milim kalmış atar damara.
4: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Tüfekle açılan rastgele ateş 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
3: 3 el silah sesi geldi. O sırada karanı gördüm. Yani karanın arkası zaten bana dönüktü. Sırtından kan fışkırmaya başladı. Onu havuzdan çıkardık. Kendi imkanlarımızla en yakın acil servise geldik.
4: Karanın vücuduna isabet eden mermi akciğerini parçalamış, kalbe giden ana damarların hemen yanında durmuştu. Karan işte o merminin vücudundan çıkartılması için yeniden oldukça kritik bir ameliyata girdi.
5: Çok teşekkür ederim.
6: İyi ki varsınız.
4: Geçmiş olsun Naz Hanım.
3: Üç saat süren bir operasyon. Şükürler olsun doktorlarımızın çok büyük emeği ve çabasıyla çok iyi geçti. Şöyle anlattı hocamız, atar damara zarar vermeden çıkarabilmişler. Yani o mermiyi oradan çektiklerinde atar damarı patlatmamış.
7: 37 gün sonra şu an gerçekten sırtımızdan bir yük kalktı. Çok riskliydi. Yani o riski ben düşündüğümde kalbim böyle sızım sızım sızlanıyordu.
4: Karanın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 17 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı. Olayla ilgili dava 4 Eylül'de başlayacak.
3: İddianame kasten yaralama olarak gözüküyor. Ama bu kesinlikle kasten yaralama olan bir durum değil. Şimdi biz bu davanın ağır cezada yargılanmasını istiyoruz bu şahsın. Ve ağır ceza almasını istiyoruz.
8: Çok büyük geçmiş olsun. Maalesef böylesi hadiseler meydana geliyor özellikle ülkemizde. Spordan bahsedelim, futboldan. Daha doğrusu Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'la, Olympic Lyon'la 1-1 berabere kaldı Kadıköy'de. Efendim Fenerbahçe ile Olympic Lyon Çobani Stadı'nda karşı karşıya geldi dün akşam. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde etkili başladı. Ardından top hakimiyetini kazanan Fransız takımı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı maalesef. İkinci yarıda ritmi arttırdı sarı lacivertliler. 47. dakikada Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe karşılaşmayı 1-1 tamamladı. Turu Fransa'ya bırakmış oldu. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos çarşamba günü, yani haftaya bugün oynanacak. Evet, haftaya umarız ki yarın Fenerbahçe'nin başarısıyla güne merhaba deriz. Hüseyin hoş geldin. Hoş Hüseyin Öztel bizlerle beraber havanın notlarını aktarmak üzere. Neler anlatacaksın bugün Hüseyin?
9: Bakınca şu havaya, yaz tatili galiba asıl şimdi başlıyor. Bazı böyle biraz geç oldu ama istersen detaylı.
8: Söz sende.
9: Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Tabii ki güney bölgelerde değil. Orada yaz neredeyse Haziran başından beri sürüyor. Antalya'da, Adana'da, Mersin'de ya da Bodrum, Çeşme, Fethiye gibi yerlerde. Fakat İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi Marmara'da ya da Bartın, Zonguldak, Kastamonu gibi Batı Karadeniz'de dün ve bugüne bakın rüzgarlar daha zayıf. Gündüz sıcaklıkları daha yüksek. Esintiler çok kuvvetli olmayınca denize gidesi geliyor insanın ve daha da önemlisi gece sıcaklıkları hala 20-22 derecelerde. Yani öyle 28-30 derecelere yükselmedi. Yani gündüzünüz sıcak, çok rüzgarlı değil. Gece saatleri ise esintiler yine havayı ferahlatabiliyor. Tam bir ideal aslında yaz tatili kondisyonu. Ancak birazdan sıcaklık haritasını da göstereceğim. Biraz bunaltıcı havalar da geliyor özellikle kuzey bölgelerimize. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü anlık olarak yağışı takip edebiliyoruz ama yağış yok şu saatlerde Türkiye'de. Gelecek saatlerde ise yine Doğu Karadeniz'de, dün ve bir önceki gün de aktarmıştık sizlere, bu hafta aralıklarla sürecek bu yağışlar Giresun, Trabzon, Rize arasında diye. Bugün de öğlen olduğunda yağışlar bize ulaşmış olur. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Şimdi sıcaklık haritasına geçelim. Geçtiğimiz günlere nazaran hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece kadar yükseliyor. İstanbul ve Ankara 26 derecelerden 32 derecelere kadar yükseliyor. Hatta Ankara 34 derecelere çıkabilir. Şöyle bakınca Balkanlar çevresindeki, bakın o sıcak hava, oraya da aslında Libya, Cezayir üzerinden çıkmıştı. Artık doğuya doğru ve güneye doğru iniyor ve Marmara bölgesinde de renkler kırmızıya ulaştı. Bu mevsim normallerinden ne kadar farklı olacağımızı gösteriyor. Mevsim normallerini aşacağız kırmızı alanlarda. Ve burada tabii Ukrayna ve Kırım artık 1,5 aydır bize serin hava gönderen alanlar ateş gibi yanmaya başlayacak. Bir 5 gün 6 gün boyunca şaşırtıcı sıcaklıklara yükselebilir Rusya-Ukrayna çevresi. Bu sırada şu mavilikleri görüyorsunuz, Batı Avrupa biraz serinlerken. Sonunda da Avrupa'da bir serinlik var. Ama daha 2 gün var ona. 2-3 gün daha var. 2-3 gün daha sıcak hava dalgasının içinde bütün Batı Avrupa. 2-3 gün sonra onlar serinledikçe sıcak doğuya ve güneye kayacak ve bizim ülkemize gelecek. Özellikle 22-23 Ağustos'ta, yani pazar günü, cumartesi, pazar ve pazartesi tüm Türkiye'de, bakın renkler kıpkırmızı, tüm Türkiye'de ama özellikle İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da şu alanda ciddi bir sıcaklık artışı var. Hafta sonu, bu hafta sonu Erzincan, Sivas, Erzurum gibi Van, Muş, yani şu doğudaki kentler 35 dereceyi ve civarını görebilir. Hatta yer yer 38 derecelere kadar yükselebilir. Bu yazın şimdiye kadarki en sıcak günlerinden Doğu Anadolu'ya ve Doğu Karadeniz'e doğru geliyor. Bu bugünün haritası, başa döndü bakın. Bugün aslında hala mevsim normallerindeyiz. Şu sarı alanlar, hatta mavi alanlar seriniz. Günler ilerledikçe, tarih ilerledikçe sıcak havanın üzerimize geldiğini göreceğiz. Buradaki denizler 27 dereceye kadar ısındı. Gelen rüzgarlar bu yüzden biraz nemli, su buharlı geliyor bize. Bol bol buharlaşma yaşıyoruz. İşte şu bordo olan yerlerde daha da sıcak hava. Akdeniz'de ise Akdeniz'in bu yılki problemi sıcaklık ama biraz da kirlilik. Denizdeki kirlilik efendim. Dünyanın en önemli plajlarından sayılan Antalya'daki plajlarımız ya da Mersin'de, Adana'da şu an plastik kirliliği içinde, anlayamıyoruz. Durumu anlayabilmek mümkün değil. Su sıcaklığı ise 32-33 derece. Epey bir sıcak Akdeniz'de. Hem su hem de hava. Ve işte 22-23 Ağustos bordo renkler hafta sonu bize ulaşıyor. Doğu Karadeniz'de gerçekten bunaltıcı geçecek. Tam da fındık toplama faaliyeti başlamıştı. Ama yağmurlar kesilecek 22-23 Ağustos'ta. Hani o açıdan belki iyi ama yüksek sıcaklıklar ülkemize doğru geliyor. Burada Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da tekrarlayalım. 35 derece ve üzeri gibi yüksek sıcaklıkları hafta sonu kaydetmeyi bekliyoruz. Siz de o tarafa gidiyorsanız aklınız olsun, yüksek sıcaklıklar bizi bekliyor. Bir de son olarak uzun vadeli tahminler dediğimiz 15 gün ve ötesindeki tahminlere bakınca Eylül ayı da Ağustos gibi sıcak başlayacak. İlk haftasında ciddi bir hava değişimi şimdilik görünmüyor. Bunu an be an sizlere her gün aktarmayı sürdüreceğim. Yani bu yıl okulların geç açılması Eylül'ü tatil fırsatı olarak bize sunuyorsa eğer, durumu olanlar varsa, ilk haftası özellikle çok sıcak görünüyor Eylül ayı da yaz gibi. Şimdilik durum bu. Pek bir yağış yok. Sıcaklıklar da artacak. Ama doğudaki sıcaklıklar da artacak. Evet, Murat Bey. Bunu da vatandaşlara söyleyelim.
8: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Size güzel bir gün diliyoruz.
9: Size
8: sana.
9: Görüşürüz.
8: Evet. Hüseyin Öztel'i uğurluyoruz. Efendim gün başlıyor. Devam ediyor. Saatimiz 8.52'yi gösterirken yamaç paraşütü sporcusu Nezih Şensoy. Paraşütünü adeta şehirler arası yolculuk yapmak için kullanıyor diyebiliriz. Paraşütüyle kilometreler aşan sporcu yolculuklarını bakın nasıl anlatıyor. Hep beraber dinleyelim. Daha sonra küçük bir ara verelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.
1: Rüzgarı arkasına aldı. Paraşütüyle şehirler arası yolculuk yaptı.
5: 187 kilometre uçarak kendi kişisel rekorumu Eskişehir'den yine Denizli'ye uçarak gerçekleştirmiştim. Bu sene de Ankara'dan Konya'ya uçmak nasip oldu.
1: Nezih Şensoy en son paraşütüyle Eskişehir'den havalandı. Yaklaşık 100 kilometrelik yolu motor desteği olmadan aştı. 2 saati geçen yolculuğun ardından Afyon Karahisar'a ulaştı.
6: Afyon Otogarı'na vardım. Ben Afyon Otogarı'na ineyim de eve dönüşüm kolay olsun.
5: Normalde biz indikten sonra dönüşümüz biraz problem oluyor. Otostop çekerek şehir merkezine kendimizi atıyoruz. Afyon şehir merkezinde otogarın çevresi de iniş yapmaya çok uygun. Eve dönüşümün kolay olması adına otogarın yanına inişimi planladım.
1: Yamaç paraşütü milli takım sporcusu Şensoy'un mesafeleri aşan uçuşları yapmasının bir nedeni var.
5: Yamaç paraşütü yarışmalarında mesafe dediğimiz dalda bir yerden kalkıp farklı bir yere uzun mesafe uçmaya amaçlıyoruz. Bu yarışmalara antrenman olsun diye uçuşlar gerçekleştiriyoruz.
1: Genç paraşütçü, yamaç paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasın.

0: varsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Efendim günaydın bir kez daha, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gün başlıyor odasınız. 19 Ağustos Çarşamba sabahındayız. Önemli gelişmeler var. Bir canlı bağlantımız hemen az evvel yaptığımız Alihan Tok arkadaşımıza döneceğiz. Zira eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada Fethi Kabir kararı alınmış durumda biliyorsunuz. Peki soruşturmada süreç nasıl ilerledi? Karar nasıl alındı ve mezar ne zaman açılacak? İşte bütün bunları Habertürk muhabiri Alihan Tok bize aktaracak. Evet Alihan, az evvel paylaştın yeni gelişmeleri. Şu dakika itibariyle yeni bir gelişme söz konusu, bu söz sende.
1: Evet, birazdan Fethi Kabir işlemi başlayacak. Tabii 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun ve onun ölümüyle alakalı aslında yakınları bu ölümün şüpheli olduğunu iddia ediyorlardı. Uzun yıllar tartışma konusu oldu. Denizolgun ailesi içerisinde hem de Süleymancılar olarak tanınan, bilinen cemaatin içerisinde bu ölüm şüpheli olarak biliniyordu. Ve 2016 yılından sonra soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam etti.

0: ölüm olarak kayıtlara geçmişti, beyin kanaması olarak. Ama burada sonunda Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun'un şikayeti üzerine, talebi üzerine burada yeniden bir fethi kabir işlemi gerçekleşecek. Şu anda Karacaahmet Mezarlığı'nın önündeyiz. Aynı zamanda mezarlığın önünde cemaat mensupları da bir yandan bekliyor kapının önünde. Ancak Karacaahmet Mezarlığı'na giriş ve çıkışlar tamamen kapatılmış durumda. Hiçbir şekilde içeriye yetkili olmayan bir kişinin girmesi mümkün değil. Bu konuyla alakalı da zaten burada hem fethi kabir işlemi için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ve burada birazdan bu fethi kabir işlemi başlayacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Ve karar kapsamında Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. Ve böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleşti yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı da bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Burada Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aslında bu süreci yürütüyor. Bununla alakalı Deniz Olgun ailesinin kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için işte bu Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na bir başvurusu var ve fethi kabir işlemi sonrası elde edilecek bulgular adli tıp kurumunca incelenecek. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin bu şekilde aydınlatılması bekleniyor. Şimdi burada Fatih Süleyman Deniz Olgun'un da zaten şikayeti var. Amcamın cinayeti konusuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığımızın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na kaydımızı yaptık açıklaması vardı. Ve burada bu talebin şu anda bugün gerçekleştirileceğine dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı zaten bunu bildirmişti. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu aslında Arif Ahmet Deniz Olgun. Kendisi mimarlık bölümü mezunu, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti. Ve 16 yıl boyunca Süleymancılar cemaatinin liderliğini yaptı. Daha sonra 2016 Eylül ayında evinde Beykoz'da ölü bulunduğu beyin kanaması dendi ve iddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Birinci iddia bu ve bir diğer iddiada cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Burada hatta sahte adli tıp raporu hazırlandığı öne sürüldü. İddialar bu yöndeydi ve bu iddialar ışığında da şimdi tekrar aile başvuru yaptı ve eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Burada kayıtlara daha önceden doğal ölüm olarak geçen bu ölümün bir cinayet mi olduğu yoksa doğal ölüm mü olduğu araştırılacak. Gördüğünüz gibi çevik kuvvet ekipleri de zaten çevrede Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldılar. Hem ana girişte hem de mezarlığın tüm girişlerinde içeride hazır bulunuyorlar. Ve burada şimdi birazdan bu fethi kabir işlemi de başlayacak. Tabii burada şunu da anlamak lazım. Alihan Kuru Suç Örgütü'ne yönelik yapılan operasyondan sonra bu iddialar, tekrar şikayetler özellikle ortaya çıktı. Burada Süleymancılar olarak bilinen cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunağan'la başlıyor aslında her şey. İki kızı var, Bedia ve Ferhan. Ve Ferhan'ın, kızı Ferhan'ın Hüseyin Kamil Deniz Olgun'la evliliğinden doğan Ahmet Arif Deniz Olgun. Yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu cemaatin başına geçmişti. Daha önceki devirde, yani 1959'da Kemal Kacar geçmişti damadı. 2000 yılında Arif Ahmet Deniz Olgun cemaatin başına geçti. Ve o hayatını kaybettikten sonra da Alihan Kuriş cemaatin başına geçti. Ve işte o cemaatin başına geçme, çünkü bu tartışma konusu oldu aslında. Yani cemaatin başına geçmesi, kendisi de yeğeni ama Arif Ahmet Deniz Olgun'un kardeşi değil, yeğeni geçti cemaatin başına ve daha sonra ailede şüpheler uyandı, iddialar ortaya çıktı. Tüm bu iddialar araştırılacak ve fethi kabir işleminden sonra aydınlığa kavuşacak. Şimdi içeride ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bahsettiğimiz gibi bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı içeride çalışmalar devam ediyor. Bizler de yakından takip edip sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar'dan, Karacaahmet'ten bize aktardı. Gördüğünüz gibi detaylıca aktardı. İlerleyen dakikalarda yine yayınlarını sürdürecek Ali Antok, eski bakanın

0: mezarı açılacak. Hani tabiri caizse öldü mü, öldürüldü mü? Bütün bu şüpheler ortadan kalkacak. Efendim hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcular yapılanmasına yönelik paylaşımda bulundu. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
1: Evet, Murat Güloğlu, operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettiği tespit edilen geliller mercek altına alındı. Bu kapsamda müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adana merkezli 6 ilde düzenleniyor bu operasyon. Operasyon kapsamında 5 şirket hakkında yönetim kayyım atandı. Soruşturma kapsamında da örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildi. Bakan Gürlek bu soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünce veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır ifadelerini kullandı. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bir kez daha belirtelim, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Suç örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aralarında Alparslan Kuytulu'nda olduğu bazı isimler de gözaltına alındı.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun detaylarını aktardı Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Aytekin. Detayları yine gün boyunca aktarmayı sürdürecek. Öte yandan önemli açıklamalarına devam etti. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecini değerlendirmeye devam etti. Türkiye'nin yeni ufku, milli birliğin gücü olacak ifadelerini kullanıyor Bahçeli. Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var diyor. Milli meselelerde uzlaşı sağlanmalı vurgusu da yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dediğim gibi, Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışmalarına da değiniyor. Birlik bozulmasın istedik ancak Özgür Özel Bey yeni partiyi kurdu. CHP'nin ya da CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de başarılar diledik dedi. Terörsüz Türkiye meselesinde yeni partinin gereken kurumsallaşmayı göstermediğini de belirtti. Görüşünü bu şekilde aktardı Devlet Bahçeli. Yeni kalkınma paradigmasının en önemli kaldırıcı terörsüz Türkiye'dir diyen Bahçeli, hedefimiz Türkiye'nin 2053 yılında lider ülke ve süper haline gelmesidir açıklamasında bulundu. Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakacağımız en büyük miras ifadelerini de kullandı MHP lideri. Millet kimin ortak akla ve kardeşliğe, kimin ayrıştırmaya hizmet ettiğini görür, hesabını da sandıkta sorar açıklamasında bulundu. Ayaklarımızdaki zincirleri kıracak, prangaları söküp atacağız dedi. Evet, bugünkü açıklamaların 3. gününde Türk Gün'e konuştu yine Devlet Bahçeli. Öte yandan bir bıçakla saldırı haberi bomba gibi düştü tabiri caizse dün gündeme. Yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli de yakalandı, gözaltına alındı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden de tabii ki peş peşe tepkiler var.
2: Arabasından elinde bıçakla indi. Ardından tartıştığı yeni parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti.

0: Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Uzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı, ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
1: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
0: Gaziantep valisi Çeber, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalandığını ve 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Yakalanan saldırganla beraber toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıya dair detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş, Oğuzeli Yeni Parti ilçe başkanlığı görevine getirilme beklentisi içindeydi. Beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Meriç, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdi ve görüşmeye çağırdı. O görüşmede kavga çıktı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
2: İçin var olan bir nizam olarak.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
3: Bağlılığımızı yinelemenin de.
4: Evet, devam edelim. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak.
5: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
4: Evet, güzel haberlerle devam edelim. İşte gördüğünüz gibi şampiyonlar listesi söz konusu nerede? Hürriyet'te, özellikle YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alarak sınavlarda birinci olan adayları görmektesiniz. Türkiye'nin gençleri efendim bunlar, gurur duyduğumuz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Evet, dediğimiz gibi YKS yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından 500 tam puan alarak sınavlarda birinci olan adayların yerleştiği üniversite ve bölümler belli oldu. Farklı puan türlerinde 7 YKS birincisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe, Boğaziçi, Erzurum, Atatürk, Koç ve Bahçeşehir Üniversitelerindeki mühendislik

0: ekonomi, tıp, animasyon bölümlerine yerleşti. Mesela Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartan hem TYT hem de AYT sayısal alanda şampiyon olmayı başarmıştı. Tercihi Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü olduğu deniyor. Öte yandan yine Kabataş Erkek Lisesi'nin bir diğer şampiyonu AYT eşit ağırlık birincisi Tuğsem Bahar da Koç Üniversitesi ekonomi bölümüne girdi deniyor. Boğaziçi ile Koç arasında kalmıştım. Koç'u tercih ettim demiş. Yine Kabataş Erkek Lisesi mezunu YT'de Almanca birincisi Eylül Uyar. O da Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik bölümüne yerleşti. Öte yandan yine aynı şekilde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni tercih edenler, tıp ve animasyon bölümünü tercih eden arkadaşlarımız yine yerini almış. Şampiyonlar nerede haberinde? İşte gördüğünüz gibi memleketin yüz akı gençlerin hangi üniversiteleri, hangi bölümleri tercih ettiği görülmekte diyelim. Yine gündemdeki o konuya gidelim. ABD-İran arasında yaşanan ateşkes. Malum 60 günlük ateşkes süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Mutabakatı uzatmak istemediklerini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerika toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Tahran yönetimi ise diplomasinin başarısız olması halinde yeni bir askeri tehditte bulundu.
1: İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Oval Ofis'te konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda karşılarına çıkması halinde Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına da atıf yaparak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Ancak onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz dedi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Tahran yönetimiyle devam eden hiçbir görüşmeleri olmadığını belirtti. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Başka bir paylaşımda ise Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir haritayla yeni Amerikan toprağı ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımına İran'dan tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestliğin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. İran Meclis Başkanı Karibaf'sa Hürmüz abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan açılmayacak dedi. İran düşmana öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp taarruz konumuna geçireceklerini savunuyor. Açıklamalar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman'la bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi. Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.
0: Tabii Amerika-İran geriliminden söz ederken Hürmüz Boğazı'nın durumu ve tabii Brent petrolde gelinen fiyatlamayı bakmak gerekiyor. 91-92 dolar seviyelerinde birazdan piyasadaki son durumu aktarırız. Piyasalar güne nasıl başlıyor orada görürüz. Ancak yükseliş devam ediyor. 90 doların altına inmemekte kararlı anladığımız kadarıyla. Diğer yandan efendim neler oluyor neler bitiyor? Bakalım İsrail Filistinlilere yalnız fiziksel değil ruhsal olarak da zulmetmeye devam ediyor maalesef. İsrail'de idam cezası alan Filistinlilere özel cezaevi koğuşları ve gözlem salonları kurulmayı planlanıyor şimdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler alıkonmaya da devam ediyor. İsrail askerleri alıkonulan bir Filistinlinin alnına ve kollarına sayılar yazdı.
2: Alnına ve kollarına sayılar yazdılar. Alıkonulan Filistinliyi işaretlediler. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da zulmünü sürdürüyor. Batı Şeria'ya bağlı Cenin'in Kabatiye beldesinde bir Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ardından tahliye edilen

0: Filistinlinin hem alnında hem kollarında 44 sayısının yazılı olduğu görüldü.
1: Bu rakamları bilmiyorum. 5 kez beni aldılar ama ilk kez bana bu sayıları verdiler.
0: İsrail ordusunun Nisan ayındaki Cenin mülteci kampına baskınında da bazı Filistinli kadınların ellerine numaralar yazılarak işaretlenmişti. İsrail ordusu o dönemde söz konusu işaretlenmenin Filistinlilerin kendi inisiyatifiyle yapıldığını ileri sürmüştü. İsrail'de idam cezasının infazına ilişkin yasa tasarısı ise Mart ayında onaylandı. İsrail İ24 haber kanalının haberine göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tasarıya bağlı bazı planlarını açıkladı. Cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu ve tesisi inşa etmeye başlandığını bildirdi. Projenin basına yansıyan ayrıntılarına göre kurulacak tesiste infazı izlemeye imkan tanıyacak özel gözlem salonları da bulunacak. Gözlem salonlarına mahkumun öldürdüğü kişilerin aileleri girebilecek.
2: Evet, şu hareketleriyle İsrail ordusu tam olarak insanlıktan çıktı diyebiliriz. Ancak kınamanın ötesinde de pek bir şey yapılamıyor. Maalesef bu haberleri sunmaktan icap duyuyoruz ama gördüğünüz gibi son davranışları insanlıkla değil bilakis şeytanla işbirliği yaptığının en net örneği. Efendim Yemen'deki Husiler Suudi petrol şirketi Aramco'nun rafinerisine İHA'larla saldırdığını açıkladı. Son duruma bakalım. Yemen basınının aktardığına göre Husiler Cizan bölgesindeki Suudi Aramco rafinerisini İHA'larla hedef aldığı saldırının isabetli olduğu da öne sürülüyor. Husiler Hudeyde ilinin güneyine de bir saldırı düzenledi. İki balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıda 3 çiftçi hayatını kaybetti. Yemen ordusuysa Husilere 24 saatte 133 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait askeri mevzilerin hedef alındığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler olurken çok güzel, son derece önemli bir övgü haberi geldi. İngiltere'den Hürriyet gazetesinde yerini almış Türk Hava Yolları'nın başarısına Times'tan övgü geldi şeklinde. İngiltere'nin biliyorsunuz önde gelen gazetelerinden, dünyaca önemli gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfa taşıdı deniliyor. Türk Hava Yolları British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı başlığıyla yayımlanan bu haberde Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği, İstanbul Havalimanı'nın da Avrupa havacılığındaki konumunu güçlendirdiği belirtiliyor. Geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığına dikkat çekiliyor. Türk Hava Yolları'nın British Airways'in aynı dönemde yaklaşık 46 milyon yolcuya hizmet verdiği de vurgulanıyor. Özellikle ayrıca haberde Türk Hava Yolları'nın 559 uçaklık filosuyla British Airways filosunun yaklaşık iki katı büyüklüğüne ulaştığı da kaydediliyor ve Türk Hava Yolları'nın yolculara ortalama bir Avrupa şehrinden 18 bin farklı uçuş seçeneği sunduğu da özellikle dikkat çeken başlıklar arasında. Efendim bu arada Murat Şeker'in şirketin filo, uçuş ağı ve yolcu deneyim alanındaki yatırımlarına ilişkin sözleri de röportajda yerini bulmuş. 10 yılda liste fiyatları üzerinden yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni uçak yatırımı planlandığı ve filosunu yaklaşık 850 uçağa, yıllık gelirini de 50 milyar doların üzerine taşımayı hedeflediği ifade ediliyor. Türk Hava Yolları'nın başarısı İngiltere'nin en önemli gazetelerinde dünyaya bu şekilde aktarılıyor. Tabii bizlerin de gurur duyacağı önemli bir haber oluyor gördüğünüz, duyduğunuz üzere diyelim. Orta Doğu'daki savaştan söz edeceğiz çünkü havacılık sektörüne ağır darbe vurdu bir taraftan da. Uçuş iptalleri, kapanan hava sahaları ve yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bölge hava yollarının bu yıl 4.3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Kriz Körfez'in küresel aktarma merkezi konumunu da tehdit etmekte.
3: Şamsır Bey, orbiyen he?
4: Orta Doğu'daki savaşın havacılık sektörüne faturası ağırlaşıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya göre bölge hava yolları 2025'te 7,2 milyar dolar kar etmişti. Bu yılsa 4,3 milyar dolar zarar bekleniyor. Savaşla birlikte hava sahaları kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Yakıt maliyetleri arttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA, hava yollarına 31 Ağustos'a kadar Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Körfezi'nin bir bölümünden

0: uzak durmalarını tavsiye etti. Emirates, Etihad ve Qatar Airways uçuşlara yeniden başlasa da tam kapasiteye dönemedi. Emirates CEO'su Tim Clark, uçakların kapasitesinin yalnızca 1/4 oranında hizmet verebildiğini aktardı. Şirket, yolcu kaybını önlemek için savaş kaynaklı iptalleri de kapsayan yeni bir seyahat sigortasını devreye soktu. Batılı Hava Yolları'nın bölgeye dönüşü ise daha yavaş. Air France, Ağustos sonu, Lufthansa Eylül, British Airways ise Ekim ayında uçuşlarını yeniden başlatacak. Kriz, Körfez'in Avrupa ile Asya arasındaki küresel aktarma merkezi modelini de zorlarken, kargo ve özel jet trafiği de darbe aldı. Avrupa, Orta Doğu hava kargosu %41, Körfez'den özel jet trafiği %46,5 geriledi. Jet yakıtı ise geçen yıla göre %45,8 daha pahalı. Krizin istisnası ise İsrail'li El Al oldu. Uluslararası şirketlerin İsrail uçuşlarını askıya almasıyla tekel konumuna geçen El Al'ın karını iki katından fazla artırdığı belirtiliyor.
1: Evet, süre gelen savaş bir taraftan da Körfez ülkelerindeki bu uçuş krizi elbette ki İstanbul'umuza da yansımıyor değil. Özellikle pazar günleri her iki İstanbul'daki havalimanı da ciddi rekorlar kırıyor, kırmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ve piyasalar acaba güne nasıl başlıyor? Buyurunuz, paradan bahsedelim. 14.127 puandan güne başlayacak BIST 100 endeksi 14.000'in üzerinde tutunmaya devam ediyor. Güzel haber. Peki dolardaysa 48'e doğru yolculuk devam ediyor. 47 lira 93 kuruş an itibariyle dolar lira karşısında, euro ise 55 lira 60 kuruş diyebiliriz. Euro dolar paritesinde de küçük de olsa bir yükseliş dolayısıyla rakamlara yansımış, 1.15 seviyelerinde parite. Hemen faize bakalım. 40.96 puanda altının onsu. Evet, yine o da 4.300 doların üzerine attı kendisini. 4.345 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki yükseliş de tabii maalesef dikkat çekici. 91-92 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolde aynı şekilde 85-86 dolar seviyelerinden işlem görmekte. Gram altında, daha doğrusu altının tamamında oklar yukarı yönlü. 6.691 liradan işlem görüyor gram altın. Çeyrek altın 10.938, yarım altın 21.876 lira, tam altınsa 43.619 liradan işlem görmekte. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda tabii rakamlar çok daha farklı olabilir piyasalarda. Son durum budur. Saatimiz 9.27'yi gösterirken yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Devam edelim, yeniden parayı konuşuyoruz. Zira banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 oranında arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı 3 trilyon liraya yaklaşmış durumda.
0: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
1: Evet, kredi kartıyla ödemelere ve yaşamaya tabii ki çok fazla alıştık. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Peki Malatya'dayız efendim. Şantiyede işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı maalesef. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için bakın nasıl seferber oldu.
0: Konteynerden alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve

0: polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Çok büyük geçmiş olsun efendim. Dün bu saatlerde canlı olarak aktarıyorduk bu son yangını. Peki bir haber başlığı: Batı Nil virüsü 4 can aldı şeklinde haberi Akşam gazetesinden okuyoruz. Nerede bu can alma? Kuzey Makedonya'da maalesef. Efendim sivri sineklerle bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya'da Üsküp'teki enfeksiyon hastalıkları kliniği müdürü Fadil Can'a 5'i yoğun bakımda olmak üzere 20 hastanın tedavisinin sürdüğünü de açıkladı. 15 hastaysa taburcu edildi deniyor. Yani maalesef bu rakam daha da artabilir. Ölü sayısı Kuzey Makedonya'da ayrıca ülkede Batı Nil virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin yaşlarının 83, 76, 72 ve 61 olduğu da kaydedildi. 12 Ağustos'ta Üsküp'ün Kisalabo'da, Gazi Baba, Ardrom, Butel ve İlinden belediyelerinde Batı Nil virüsü nedeniyle salgın ilan edilmişti. Ve ne yazık ki şu ana kadar da 4 kişi hayattan koptu gitti bu virüs nedeniyle diyelim. Devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşı efendim yeni durağımız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirmiş durumda. Kıta genelinde doğalgaz depolarındaki gaz miktarı rekor seviyeye düştü. Rusya'nınsa Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yoğunlaştırarak adeta kışı silaha dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.
0: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın doğalgaz depoları eridi. Depolardaki doluluk oranı %60,8 ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Brüksel merkezli Gas Infrastructure verilerine göre doğal gaz depolarının 2024'te %89 ve geçen yıl %73,6 olan doluluk oranı bu yıl 60,8 seviyesinde ölçüldü. Böylece Ağustos ortasındaki depolama seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki en düşük seviye oldu. Depolama seviyeleri ve LNG arzına ilişkin gelişmeler Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı yıllık bazda 2 katından fazla artış gösterdi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Rusya ise kış ayları yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Naftogaz tesislerinin bir hafta içinde 13 kez hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak kışı silaha dönüştürmeye çalıştığını savunuyor.
1: Evet, Avrupa kıtası ciddi ülkeler bazında tedbir almazlarsa kış tam anlamıyla, gerçek anlamıyla dondurucu geçecek Avrupa'da özellikle. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin ziyaretine bakalım. Suriye'yi ziyaret etti kendisi. Devrik rejimden kalma nükleer maddeler bulunduğunu da açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise nükleer malzemeyi devrik rejime ait nükleer miras olarak nitelendiriyor.
2: Dear Minister,
3: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Suriye'ye gitti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basın toplantısı düzenledi. Deir ez-Zor ilinde devrik rejimden kalma birkaç ton nükleer madde bulunduğunu açıkladı. Grossi, nükleer maddenin daha önce erişilemeyen bir sahada depolanmış halde bulunduğunu söyledi. Bu alanın ajansın denetçilerine açıldığını belirtti. Önümüzde çok fazla iş var diyen Grossi, tüm bu maddelerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için çalışacağız ifadelerini kullandı. Şeybani de ajansı sahayı incelemeye davet ettiklerini söyledi. Ekibin sabah sahayı ziyaret ederek gerekli numuneleri aldığını belirtti.
4: Bu materyal tehlikeli değildir ve ajansın güvenceleri doğrultusunda Suriye'nin gözetiminde kalacaktır.
3: Şeybani, Suriye'de devrik rejime ait nükleer mirasın olduğunu ancak bunun yeni devletin politikasını yansıtmadığını kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi

0: Enerjisi Ajansı 2024 yılında geçmiş nükleer faaliyetlerle bağlantılı 3 noktadan numuneler almıştı. Yapılan analizlerde bu noktalardan birinde doğal uranyum parçacıkları tespit edilmişti.
1: Evet, sınırlarımızın dışındaki haberleri vermeye devam edelim. Posta gazetesinden bir haber başlığı: Kral, Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı deniyor. Norveç Kralı 5. Harald efendim vücudunda sıvı birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Norveç Kraliyet Sarayı kralın 2 hafta süreyle izne ayrıldığını, evet, Veliaht Prens Haakon'un kraliyet görevlerini üstlendiğini duyurdu.

0: kortizon tedavisi görüyor idi ve söylenen o ki rapor alıp izne çıkmış, yerine de prens bakıyormuş efendim. Evet, sembolik koltuklar ama oranın vatandaşları da kral ve kraliyet durumlarını sevmekte. Bakalım Norveç'te süreç nasıl ilerleyecek, hep beraber göreceğiz deyip biz kendi gündemimize yine dönelim. Şimdi onca uyarıya, yüksek miktarlardaki cezalara rağmen trafikteki kavgalar maalesef bir türlü son bulmuyor, bulmayacak gibi de gözüküyor. Şimdi iki ayrı yere gidiyoruz. Denizli'ye ve Kocaeli'ye. Bu iki noktada da benzer trafik kavgaları vardı.
1: Ne yapıyorsun abi sen ya?
2: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yolla yürü lan.
3: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
1: Ne yapıyorsun abi sen ya?
3: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
1: Ne yapıyorsun abi sen ya?
3: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yolla yürü lan.
3: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokuryenin motosikleti de yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
4: Kanki yani tam şey geldi.
5: Tam da üstüme geldi. Kusura bakma.
0: Maalesef memleketin gerçeklerinden bir tanesi son bulacak gibi de gözükmüyor. Kimi gençler trafikte böylesi kavga ederken, kimi gençlerimiz de evet kutup noktasında seyrü seferde. Hürriyet gazetesinden paylaşıyoruz. Liseli Alper kutup noktasında denilmiş. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bu yıl 7.'si düzenlenen uluslararası bilim ve eğitim projesi Bilgi Buz Kıranı keşif gezisi tamamlandı. Geziye katılanlar arasında gördüğünüz gibi Türk lise öğrencisi Alper Tapkı'da vardı. Kuzey kutbunda Türk bayrağını dalgalandırdı ki o anları da görmekteyiz. Çeşitli ülkelerden gençler kutuplarda halka dansı da yaptılar. Alper Tapkı Kuzey kutbunda Türk bayrağını dalgalandırırken fotoğraf karesi Hürriyet gazetesinde yerini almış. Öte yandan belgeselde gibiydim şeklindeki şahane bir açıklaması da var. Keşif gezisi dünyanın dört bir yanından başarılı ve yetenekli gençleri bir araya getiriyor. Alper kardeşimize de buradan sevgi selam olsun. Bu yıl ona nasip olmuş gördüğünüz üzere. Ve Ankara'dayız. Efendim bir kiracı kirasını ödedi. Ancak ev 3 gün sonra satıldı. Peşin alınan bu kiranın kime ait olacağı tartışması Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti.
3: Evin kirası ödendi. Ancak bir aylık süre dolmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 3. Hukuk Dairesi yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
6: Hayırlı olsun.
3: Yüksek mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.

0: Evet, evlerden, sitelerden, kiralardan, kiracılardan söz ettik. Buyurunuz, bir haber başlığı akşamda dikkat çekiyor. Zira kapıcıya her iş yaptırılmaz başlığı atılmış, sitelere tamirat uyarısı deniliyor. Tuzla'da bir apartman görevlisinin foseptik çukurunda hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan sektör temsilcisi Yahya Sağır, site personelinin her işte görevlendirilemeyeceğini söyledi deniliyor. Maalesef böyle bir olay da yaşandı. Öte yandan hayatını kaybeden çalışanın yabancı uyruklu olmasının iş güvenliği açısından fark oluşturmadığını belirtiyor Sağır. Tüm çalışanların görevinin tehlikelerini anlayabilmesi, gerekli eğitim alması ve güvenli çalışma ortamına sahip olması gerektiği de kaydediliyor efendim. Bu da gündemimizdeki yeni konulardan bir tanesi diyoruz. Devam ediyoruz yolumuza, saatimiz 9.41'i gösterirken. Trump efendim, Kaliforniya'da dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki bir çocuğu kurtararak kahraman ilan edilen 16 yaşındaki can kurtaranı Washington'da Beyaz Saray'da ağırladı. Can kurtaran için o gerçek bir kahraman dedi ve öyle bir cümle kurdu ki herkes şaşırdı tabii. Ben olsam muhtemelen yapmazdım dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, çocuğu ölümden kurtaran can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Ben olsam kurtarmazdım ifadesini kullandı.
2: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I do it. I wouldn't probably.
1: Kaliforniya'daki plajda Temmuz ayı sonlarında yaşanan olayda dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki Nathaniel Ray'in yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams koşmuştu. Kurtarma anlarına ait görüntüler kısa sürede viral olmuş, can kurtaran kahraman ilan edilmişti. Amerikan Başkanı Trump, can kurtaranı ve 10 yaşındaki çocuğu Beyaz Saray'da ağırladı. Ryder'ı işaret ederek, ben olsam kurtarır mıydım bilmiyorum dedi.
2: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I do it, I wouldn't probably. You're lucky I wasn't. You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know.
1: Kurtarma anlarına ait görüntülerde şiddetli dalgaların iki çocuğun üzerinden geçtiği, ikilinin bir noktada tamamen gözden kaybolduğu ve sonrasında yeniden ortaya çıktığı görülmüştü. İkinci can kurtaranın da yardımıyla Ryder ve Nathaniel sağ salim kıyıya çıkarılmıştı.
0: Tam da Trump'ın kurabileceği bir cümle ama gerçekten kurtarmazdı yani, onu hepimiz herhalde biliyoruz ve hemfikiriz bu konuda. Efendim, bir haber başlığı Shakira ile ilgili, Milliyet gazetesinden aktaralım. Yıkılan okullar için 1 milyon dolarlık bağış, biliyorsunuz bir deprem meydana gelmişti Kolombiya'da ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira 10 Ağustos'taki depremde hasar gören eğitim kurumlarının yeniden inşası için 1 milyon dolarlık finansman sağlayacağını duyurdu. Bu süreçte hayırsever Buffett'la çalışacağı da ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi özellikle depremlerde bu tür kurum ve kuruluşların yanı sıra şarkıcılar ya da toplumda ön plana çıkan isimler de ön ayak oluyorlar. Şimdi 1 milyon dolarlık bağıştan söz ediliyor. Bizde de bu tür olaylar oluyor ama sonu bazen de ahbap gibi olabiliyor efendim. Ama Kolombiya'da böyle bir durum söz konusu. Shakira'nın başlattığı bir operasyon, bir organizasyon diyelim. Gelelim yeniden memlekete. Müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinde hakarete uğradığını iddia etti banka çalışanı. Dava açmak için telefon kaydını istedi ancak banka bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine konuyu Kişisel Veriler Koruma Kurumu'na taşıdı. Kurum banka çalışanını haklı buldu.
1: Müşteri hakaret etti. Banka çalışanı telefon kaydını almak istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Devreye giren Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışanın talebini haklı buldu. Bir banka çalışanı banka müşterisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iddiaya göre hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek için bankadan görüşmenin kaydını isteyen çalışanın talebi reddedildi. Banka çalışanı bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verileri erişim hakkının anayasayla güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu tespitinde bulundu. Kanun uyarınca kişilerin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının bulunduğu sonucuna ulaştı. Başvurucunun hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaati olduğuna dikkat çekildi. Üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek kayıtların ilgili çalışana sunulması yönünde bankaya talimat verildi.
0: Ve maalesef farklı illerden gelen peş

0: 5'e gelen kaza haberleri var. Sırada Sivas, Gaziantep ve Muğla'da yolcu minibüsleriyle yolcu otobüsünün karıştığı 3 ayrı kazada 10 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi de yaralandı.
1: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. 2 yolcu otobüsü tırlara çarptı. 3 şehirde meydana gelen 3 kaza 10 kişiyi hayattan kopardı. İlk kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Hayati Aras direksiyon hakimiyetini kaybedince yönetimindeki yolcu minibüsü kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Bir kaza haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Yolcu otobüsü önünde seyreden tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Üçü ağır 18 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan bir yolcu ile polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Tarsus Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi kömürler mevkiinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu yaralandı.
0: Evet, bir günde 10 kişiyi maalesef trafik kazalarında kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim, futboldan bahsedeceğiz. FIFA'da başkan Infantino'ya yönelik tepkiler bitmiyor. FIFA operasyon direktörü Lamor'da görevinden ayrıldı.
2: FIFA'nın tartışılan başkanı Gianni Infantino arkasındaki desteği tamamen kaybetti. UEFA ve diğer konfederasyonların sırtını döndüğü Infantino, FIFA yönetiminden de destek bulamıyor. FIFA operasyon direktörü Kevin Lamour, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı. FIFA'nın 3 numarası olarak görülen Fransız futbol adamı, bu tek bir kişinin projesidir. Futbolun siyasi liderlerinin artık doğru soruları sorup doğru kararları alma vakti geldi, dedi. Daha önce UEFA Genel Sekreter Yardımcılığını yürüten Lamour, Kasım 2024'ten bu yana FIFA'da görev yapıyordu. Gianni Infantino, FIFA turnuvalarının ticari ve biletleme haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin %21'lik hissesini özel yatırım fonlarına satma fikri nedeniyle büyük baskı altında. Hisselerin satışı planı çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından rafa kaldırılsa da deprem durmadı. Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro istifa etti. UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu plana açıkça karşı çıkarken UEFA işi Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidine kadar götürdü.
0: Efendim, Real Madrid'de ne oluyor ne bitiyor ona bakalım. Zira İspanyol medyası milli futbolcu Arda Güler'in yeni sezonda kritik bir rol oynayacağını savundu. Marca gazetesi Mourinho'nun stratejilerinin önemli kısmını Arda'nın üzerinden şekillendireceğini vurguluyor.
2: La Liga devi Real Madrid yeni sezonun ilk maçında hafta sonu Espanyol'la deplasmanda karşılaşacak. Madrid ekibi zorlu deplasmanda kazanarak sezonu galibiyetle açmayı hedefliyor. Real Madrid'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcu Arda Güler, Jose Mourinho'nun planları arasında önemli bir yere sahip. Marca'da yer alan habere göre Arda, takımın yeni sezon hazırlıklarında en iyi ve en istikrarlı oyuncu olarak öne çıktı. Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde takım stratejisinin önemli bir kısmının Arda Güler'in üzerinden şekilleneceğine dikkat çekildi. Ek olarak 21 yaşındaki milli orta sahanın kampa çok iyi şekilde hazırlandığı ve yeni sezonun ilk lig maçında 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdiği kaydedildi. Arda Güler'in 10 numara pozisyonunda kendisine verilen görevi çok iyi şekilde değerlendirdiği vurgulandı. Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda 51 maça çıkan Arda Güler 6 gol ve 14 asistle toplam 20 gol katkısı sağlamıştı.
0: Efendim, yara izlerini kapattırmak ya da daha estetik

0: görüntü için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Neden mi? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde efendim. Böylelikle gün başlıyoru bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Esra Toptaş karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişi de kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
2: Bunları. 1.000 liraya dövme olmaz öyle.
1: Olmaz, mümkün değil.
3: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
4: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
3: Amerika'da FDA'nin yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
5: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
4: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
3: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
1: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
3: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
1: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Hı hı. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
2: Mesela evlerde dövme yapılması.
1: Yani evde dövme yapılması. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
2: Bir yönetmeliğiniz var mı?
1: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
3: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
5: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu sartışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
1: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığını, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleri sıcak başlıklarla hemen başlayalım. Bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna yönelik soruşturma kapsamında Fethi Kabir yapılıyor. Bu olaya ilişkin iddialar ne? Ayrıntıları da Alihan Tok'tan alalım. Habertürk muhabiri Alihan Tok karşımızda ve Alihan günaydın, seni dinliyoruz.
1: Evet. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un Fethi Kabir işlemi başladı, devam ediyor. Tabii 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle alakalı aslında yakınları sürekli olarak bu ölümün şüpheli olduğuna dair iddiaları vardı. İşte başvurular yapıldı. Ama o yıllarda kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Hatta ilk ihbarlar beyin kanaması olduğuna yönelikti. Deniz Olgun ailesi bu süreci bırakmadı ve aynı zamanda faili suçları araştırma daire başkanlığı, ki Adalet Bakanlığı'nın aslında sistemi soktuğu ve şu anda faili suçları araştırılıyor. Bir başvuru yapıldı Fatih Süleyman Deniz Olgun tarafından. Torunu yine Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni. Amcamın bu olayla ilgili cinayet iddiaları var. Yani amcasının bu olayla ilgili eski Ulaştırma Bakanı'nın cinayete kurban gittiğine dair bazı şüpheleri olduğunu ifade ettiler. O dönem hatta bazı otopsi çalışmalarında işte aslı olmayan raporlar hazırlandığına dair şüpheler vardı. Bununla alakalı da Fethi Kabir işlemi için aslında talepte bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir başsavcı vekili de bir cumhuriyet savcısı içeride işlemlere devam ediyor. Şimdi Karacaahmet Mezarlığı'nın önünü görüyorsunuz. Bu

0: Burada mezarlığın içine girişler yasak, kapılar kapatıldı. Hiçbir şekilde içeriye girişler yapılmıyor. Bunun yanı sıra da dışarıda da yine yer yer işte Süleymancılar olarak bilinen cemaatin üyeleri de burada aslında bekliyor. Tabii çok fazla şüpheler var. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle alakalı iddialar var. 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğine giriş yapmıştı. Mesela 36 saat kimsenin yanına girmediği, cenazesi fark edildikten 8,5 saat sonra polise haber verildi. Yani geç ihbar da aslında bir şüphe. Yine çiftlik çalışanlarının çelişkili ifadeleri ve cenazede işte bazı morluklar olduğu, bazı izler olduğu, bununla alakalı birçok farklı iddialar var. Dolayısıyla bu iddialar araştırılacak. Burada geniş kapsamlı bir şekilde onu söyleyebiliriz. Bununla alakalı şimdi Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik bir operasyon var. Aslında bir şekilde bağlantılı burada FETÖ kabir işlemi de. Çünkü Alihan Kuruş da Ahmet Arif Denizolgun'un yeğeni. Yani dayısı oluyor Ahmet Arif Denizolgun. Denizolgun ailesi Süleymancılar cemaati içerisinde zaten şu anda özellikle 1959'dan itibaren cemaatin liderliğini üstlenen bir aile. Ki zaten Alihan Kuruş'un annesinin adı da Gülderen Denizolgun. Yani işte dayısı Denizolgun ailesinin devamı, özellikle bu Süleymancılar cemaati içerisinde de işte kan bağı, lidere bağ önemli liderlik konusunda. Ve burada işte bu ölümden sonra, yani Arif Ahmet Denizolgun ölümünden sonra cemaatin başına Alihan Kuruş'un gelmesi şüpheleri arttırdı, iddiaları bu yönde. Yani burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da talebi var bu fethi kabirle alakalı. Burada Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı eşliğinde burada alınacak ve iddiaya göre de ölümü gecikmeli bildirildi ve birçok farklı iddialar var saydığım. 1998-99 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Aynı zamanda Antalya Milletvekilliği de yapmıştı. Arif Ahmet Denizolgun ve yürütülen soruşturma kapsamında burada bir dış müdahale var mı yok mu, yoksa ölümü doğal yollarla mı gerçekleşti, doğal bir ölüm mü? Tüm bunlar araştırılacak ve mezar açıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morgunda, Adli Tıp Kurumu'nda bunlar araştırılacak ve aydınlığa kavuşturulacak. Şimdilik biraz daha sakin. Zaten dışarıda herhangi bir şekilde işte bahsettiğimiz Süleymancılar cemaatinin mensuplarının buraya gelmesi de engellendi. Sakin. İçeride ekipler çok sıkı güvenlik tedbiri aldılar. FETÖ kabir işlemi devam ediyor. Bizler de takipteyiz. Aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi yine sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye bu sabah operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturma ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.
2: Arabasından elinde bıçakla indi. Ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili

0: Melih Meriç, eski CHP Uzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı, ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
1: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
0: Gaziantep valisi Çeber, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalandığını ve 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Yakalanan saldırganla beraber toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıya dair detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş, Oğuzeli Yeni Parti ilçe başkanlığı görevine getirilme beklentisi içindeydi. Beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Meriç, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdi ve görüşmeye çağırdı. O görüşmede kavga çıktı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
2: İçin var olan bir nizam olarak.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
3: Bağlılığımızı yinelemenin de.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin yeni ufku, milli birliğin gücü olacak ifadelerini kullandı. Türkiye siyasetinde bölünmeye değil, sağduyuya ihtiyaç var dedi Bahçeli. Milli meselelerde uzlaşı sağlanmalı vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada CHP'de yaşanan mutlak mutlan tartışmalarına da değindi. Birlik bozulmasını istedik ancak Özgür Bey yeni partiyi kurdu. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de başarılar diledik dedi. Terörsüz Türkiye meselesinde yeni partinin gereken kurumsallaşmayı gösteremediğini belirtti. Yeni kalkınma paradigmasının en önemli kaldıracı terörsüz Türkiye'dir diyen Bahçeli. Hedefimiz Türkiye'nin 2053 yılında lider ülke ve süper haline gelmesidir açıklamasında bulundu. Terörsüz Türkiye gençlerimize bırakacağımız en büyük miras ifadelerini kullanan MHP lideri. Millet kimin ortak akla ve kardeşliğe, kimin ayrışmaya hizmet ettiğini görür hesabını da sandıkta sorar açıklamasında bulundu. Ayaklarımızdaki zincirleri kıracak prangaları söküp atacağız dedi. Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekili'nin seçimi kazanması siyasetin şimdi tabii gündeminde son birkaç gündür. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'dense yol kazası yaşandı açıklaması geldi.
5: Osman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni gününde başarılar diliyorum.
6: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi suçlayan ifadeler kullandı.
7: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. O Eti Meskut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler de çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
6: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun

0: oynama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
1: Genel başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
2: Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedi. Bozbey Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi yaptığı açıklamada. Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alp Türk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Engin Yurt adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Alp Türk Engin Yurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Alp Türk Engin Yurt Kadıköy'de bulunan bir otelin lobisinde babası Cemal Engin Yurt'la birlikte bulunduğu sırada gözaltına alındı. Engin Yurt ve Ergen'in halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında ifadeleri alındı. Engin Yurt imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğhan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
0: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
3: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
2: Şimdi de para gündemin bu bölümünde de artık ekonomi diyelim, ekonomi başlığı açalım. Piyasaları görüyorsunuz, piyasa ekranını görüyorsunuz. Dolar 47.93 seviyesinde bir parça yükseliş var. Euro da 55'i aştı artık, 55.61 seviyesinde ve devam edelim tabii piyasa ekranına, altına bakalım, petrole bakalım. Altın ons 4349 seviyesinde, Brent petrolde 91 doları artık aşmış durumda ve altın tabii en çok konuştuğumuz altın, gram altın 6703 liradan işlem görüyor şu dakika itibariyle. Çeyrek altında 10 bin lirayı artık aştı, 10.960 lira. Tam altına bakacak olursak 43.706 lira seviyesinde. Şimdi tabii ekonomiyi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serda Selin Öztürk'le konuşacağız. Kendisini de göreceğim hemen, hocamı ekranda karşımda. Hocam hoş geldiniz, merhaba.

0: Merhaba, günaydın,
1: Merhabalar, hoş
0: nasılsınız?
1: bulduk. İyiyim, teşekkürler Esra Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ne diyorsunuz? Şimdi altınla başlayalım mı? Piyasa ekranını da verdik ama altın dünkü sert satışın ardından bu sabah yeniden bir yükselişe geçti. Biraz önce ekranı da verdik. Ons altın 4.354 dolar seviyesinde seyrederken gram altında 6.700 liranın biraz üzerinde seyrediyor. Piyasanın gözü de elbette bu akşam açıklanacak FED tutanaklarında. FED bu akşam nasıl bir mesaj verir? Tabii altını nasıl hareketlendirir diye de sormak isterim. Buyurunuz.
1: Tabii ki yani aslında şunu biliyoruz, altın bizim için bu savaş sürecinde biraz şaşırtıcı bir seyir izledi. Normalde altın savaş sürecinde artmasını beklerken biz bir düşüş izledik. Ama bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında doların piyasadaki gücünün çok artması ve bunun altına olumsuz yansımasıydı. Ama en son Amerika'daki göstergelere başladığımızda bu denge biraz daha değişmeye başladı. Amerika'da da biraz göstergelerde olumsuz sinyaller okumaya başladı ve bu doların gücünü yavaş yavaş kaybetmesine sebep oldu ve bununla birlikte birazcık biz altında bir hareketlenme görmeye başladık yukarı yönlü dolar gücünü kaybedince. Tabii ki bugün artık FED tutanaklarını göreceğiz. FED'in burada ne mesaj vereceği önemli. FED artık enflasyon tarafında hala enflasyon tarafını eskisi kadar önemliyor mu? Yoksa büyümedeki sinyallere bakıp büyüme tarafında endişe etmeye mi başladı? O yönde mi adımlar atacak? Faiz kararları bununla bağlantılı olarak nasıl şekillenecek? Artık biraz piyasa bunu izlemeye başladı. Ve bu yüzden de FED tutanaklarını beklerken de altında hafif bir yükseliş izlemeye başladık.
0: Hocam altınla ilgili yıl sonuna ilişkin bir tahmininiz var mıdır?
1: Savaş ortamlarında biliyorsunuz normalde anlaşma süreci de doldu ve bir anlaşmaya varılamadı İran'la Amerika arasında. Bu tip bir süreçte aslında bu tip tahminlerde bulunmak ben biraz daha tehlikeli görüyorum. Bunun biraz daha nasıl şekilleneceğini görmemiz lazım diye düşünüyorum bu sürecin. Çünkü burada olaylar hala aynı sıcaklığını korumaya devam ederse bu bir taraftan altına bence negatif yansımaya devam edecek. Doların gücünü koruması sürecek diye düşünüyorum. Ama burada biraz daha durulursak savaş kısmında arz kesintisi biraz azalırsa ben altının daha hızlı bir harekete geçeceğini düşünüyorum ve yani biliyorsunuz normalde aslında beklentiler 6.000-6.500 dolar seviyesindeydi. Eğer petrol hızlı bir şekilde durulursa önümüzdeki birkaç aya aynı şekilde yansımazsa bu fiyatlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, şimdi konuşmamız gereken bir diğer başlıkta petrol kuşkusuz. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler önemli. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık olup olmadığına ilişkin ABD ve İran'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Her iki taraf da benim kontrolümde diyor. Ne olduğu da bilinmiyor. Arz endişelerinin artmasıyla tabii yükselişini sürdürüyor petrol de bu durumda. Artık Brent petrol 91 doların üzerinde, biraz önce tabloyu da verdik. Tabii petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle bir anlamda dünyada diken üstünde, değil mi? Yani bu savaşın küresel ekonomiye maliyetini tabii ki ilk günden beri konuşuyoruz ama şu geldiğimiz nokta itibariyle bu maliyet acaba hangi aşamaya geldi? Küresel enflasyonu da nasıl etkiliyor, nasıl tetikliyor?
1: Tabii ki aslında birazcık buna Türkiye örneği üzerinden bakarsak şimdi Merkez Bankası'nın aslında petrolle ilgili yıllık ortalama tahmini 87.8 dolar civarındaydı. Şu anki rakamlara baktığımızda bu rakamın henüz tutmayacağını söyleyemiyoruz. Hala eğer bu tarafta bir durulma olursa, petrol fiyatı yine 90 doların altına gelirse hala buradaki tahmin tutabilir ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin gerçekleşme olasılığı var. Ama bir taraftan bu uzun sürece yansırsa, yani bu 90 doların üzerindeki kalış birkaç ay daha devam ederse buradaki ciddi anlamda bozulmayı izleyeceğiz. Çünkü yapılan bütün tahminler aslında sizin yıllık ortalama petrol fiyatı tahmininiz üzerinden de geliyor. Buradaki bozulma doğal olarak bizim enflasyonumuza da yansıyacak. Bu bütün ülkeler için tabii ki geçerli. Çünkü biliyorsunuz aslında enerji enflasyonun büyük kalemlerinden bir tanesi. Bir kere öncelikle direkt bir yansıması var enflasyona. Daha sonra dolaylı olarak bütün kalemlere de yansıyacak. Ve petrol fiyatı sanırım 90 doların altında kalamazsa, bir süre daha bu şekilde devam ederse enflasyon maliyetini bütün ülkeler yaşamaya devam edecekler.

0: Şimdi hocam tabii Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri var. Merkez Bankası yıl sonu hedefini 2 puan artırarak %28'e çıkarmıştı ama bu jeopolitik gelişmelerle işte Hürmüz'deki belirsizlikle ABD İran anlaşacak mı, anlaşmayacak mı? Yeniden sıcak savaşa, sıcak gündeme dönülecek mi belirsizliği içinde sizin tahmininiz var mıdır efendim enflasyon için yıl sonu hedefine dair?
1: Şöyle söyleyeyim, eğer bu ay içinde bir durulma görürsek, yakın zamanda bir durulma görürsek 28-29 aralığında bir enflasyon rakamıyla kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ama bu birkaç aya daha yansırsa bence 28 hedefinin tutması çok gerçekçi görünmüyor, biraz önce de açıkladığım nedenlerden dolayı. Çünkü biliyorsunuz yani bir süre aslında savaşın bir durulma tarafını gördük. Ondan sonra bunun enflasyona da olumlu yansımasını izlemeye başlamıştık. Ama burasının ne kadar hassas olduğunu aslında şuradan da görüyoruz. Biz Haziran ayında enerji tarafında negatif bir enflasyon yaşarken Temmuz'da bu pozitife döndü. Ve Temmuz'da pozitife dönmesi bu direkt etkisiydi. Fakat önümüzdeki aylarda bunun diğer kalemler üzerinden de yansımasını göreceğiz. Ve enerji tarafında eğer petrol fiyatları bu kadar yüksek kalmaya devam ederse bu gecikmeli olarak sürekli aylık enflasyonlara sarkmaya devam edecek ve %28 hedefini tutmasını bayağı zorlaştıracak gibi görünüyor.
0: Şimdi hocam bölgedeki, Orta Doğu'daki, Körfez'deki tüm belki dengeleri etkileyebilecek bir karar geldi Birleşik Arap Emirlikleri'nden. İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdular. Şimdi bu karar İran'dan geldiği belirtilen iki balistik füzenin deniz seyri seferini hedef almasının ardından geldi malum. Peki İran'a yönelik bir ekonomik baskı mı uygulanmak isteniyor? Yoksa bu sıcağı sıcağına alınan bir karar mı bu balistiğin isabet etmesiyle? Bu şekilde savaş biter mi? Yani bitirilebilir mi? Ve tabii ki İran bu kararlarının sonuçlarına dayanabilir mi? Ve bölge ticaretine, yani hem Orta Doğu'ya hem Körfez'e etkisi ne olur diye de sormak isterim.
1: Açıkçası biliyorsunuz ben siyasetçi değilim, daha işin ekonomi tarafındayım. Siyaset tarafını yorumlamak aslında benim uzmanlık alanım değil ama ben de haberi okuduğumda ilk yarattığı his birazcık evet, İran'da bunun üzerinden bir baskı oluşturmak ve savaşın bitişini İran'ın aslında pes etmesini sağlamaya çalışmak gibiydi. İran buna ne kadar dayanabilir? Sadece İran'ın ne kadar dayanacağı değil, aslında bütün dünyanın buna ne kadar dayanabileceği bence burada sorulmalı. Amerika tarafında da, Amerika'da da yüksek anlamda bütçe açığı söz konusu. Bir taraftan savaşın maliyeti var. Ben bütün dünya açısından baktığımda bunun çok fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir taraftan şunu da biliyoruz. Kasım'da bir ara seçim var Amerika'da. Bunu önceki yayında da vurgulamıştım. Bence o seçimde Trump'ın ne kadar güç kaybedeceği aslında bu savaşın gidişatı açısından da çok belirleyici olacak.
0: Evet. Yani tabii ki bütün dünya oradan gelecek bir karara bağlı. Bütün dünya ticaretini etkiliyor. Petrol fiyatı, işte dünya enflasyonu malum. Biz zaten enflasyonla mücadele eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü kulağı orada ama şimdi Trump gibi de bir profil var karşımızda. Yani öngörülemez, ne yapacağı kestirilemez bir profil. İşte bütün dünyadaki aslında beklenti işte Kasım'a kadar bir şey olacağı, bir nihayete ereceği. Fakat hocam söylediklerinizden anladım, yani asıl Kasım'dan sonrayı işaret ediyorsunuz değil mi? Yani Trump belki Kasım'a kadar bu şekilde bir böyle sıcak savaşa dönmeden bekleyebilir ama kendi ekonomisini yönetebilir mi bu şekilde? Yani Kasım'a kadar götürebilir mi bu şekilde?
1: Açıkçası ben Trump tarafında, Trump'ın kendisine bu soruyu sorup sormadığından çok emin değilim. Onun davranışlarının biraz daha böyle şey olduğunu düşünüyorum. Refleks olarak geliştiğini düşünüyorum. İşin o boyutunun ne kadar dikkate aldığından gerçekten emin olamıyorum. Ama şimdiye kadar gidişatına bakarsak biliyorsunuz başladığından beri zaten herkeste şey var. İşte bir ay içinde sonlanacak. İşte bu müzakerelerle bitecek ama gördüğünüz gibi bitmiyor. Ben bu işin en başından beri şuna da inanıyorum. Aslında Trump tarafında piyasalar speküle eden bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Şunu da görüyoruz. Trump'ın

0: servet artışı da ortada. Bir taraftan bir piyasayı speküle etme durumu olması da söz konusu. Bu yüzden Kasım'a kadar eğer yani devam etmeyi düşünüyorsa bence Amerika ekonomisi açısından ne kadar sürdürülebilir olduğunu da çok hesaba kattığını açıkçası ben inanmıyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Tekrar görüşmek
0: ben
1: üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler ve devam edelim şimdi. Yemen'deki Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco'nun rafinerisine İHA'larla saldırdığını açıkladı. Yemen basınının aktardığına göre Husiler, Cizan bölgesindeki Suudi Aramco rafinerisini İHA'larla hedef aldı. Saldırının isabetli olduğu öne sürüldü. Husiler, Hudeyde ilinin güneyine de saldırı düzenledi. İki balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıda 3 çiftçi hayatını kaybetti. Yemen ordusu ise Husilere 24 saatte 133 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait askeri mevzilerin hedef alındığını belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de havaalanına saldırmasının ardından açıklama yaptı. ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalıştığını söyledi.
2: İsrail savaş uçakları Suriye'de havaalanına saldırı düzenledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin uyarılmadığını söyledi. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğu kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına hava saldırıları düzenlemişti. Tom Barak saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade etti. Saldırıların gereksiz bir tırmanma teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği telefon mülakatında da konuya değindi. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi, dedi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesine engelleyebildiği ifadelerini kullandı. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletti. İsrail güçleri saldırılarında silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor.
1: Tabii Orta Doğu'daki savaş havacılık sektörüne de ağır darbe vurdu. Uçuş iptalleri, kapanan hava sahaları ve yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bölge hava yollarının bu yıl 4,3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Kriz Körfez'in küresel aktarma merkezi konumunu da tehdit ediyor haliyle.
3: Şamsır Bey, oraya ha?
4: Orta Doğu'daki savaşın havacılık sektörüne faturası ağırlaşıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya göre bölge hava yolları 2025'te 7,2 milyar dolar kar etmişti. Bu yıl ise 4,3 milyar dolar zarar bekleniyor. Savaşla birlikte hava sahaları kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Yakıt maliyetleri arttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA, hava yollarına 31 Ağustos'a kadar Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Körfezi'nin bir bölümünden uzak durmalarını tavsiye etti. Emirates, Etihad ve Qatar Airways uçuşlara yeniden başlasa da tam kapasiteye dönemedi. Emirates CEO'su Tim Clark, uçakların kapasitesinin yalnızca 1/4 oranında hizmet verebildiğini aktardı. Şirket, yolcu kaybını önlemek için savaş kaynaklı iptalleri de kapsayan yeni bir seyahat sigortasını devreye soktu. Batılı hava yollarının bölgeye dönüşü ise daha yavaş. Air France, Ağustos sonu, Lufthansa Eylül, British Airways ise Ekim ayında uçuşlarını yeniden başlatacak. Kriz, Körfez'in Avrupa ile Asya arasındaki küresel aktarma merkezi modelini de zorlarken, kargo ve özel jet trafiği de darbe aldı. Avrupa, Orta Doğu hava kargosu %41, Körfez'den özel jet trafiği %46,5 geriledi. Jet yakıtı ise geçen yıla göre %45,8 daha pahalı. Krizin istisnası ise İsrail'li El Al oldu. Uluslararası şirketlerin İsrail uçuşlarını askıya almasıyla tek

0: el konumuna geçen El Al'ın karını iki katından fazla artırdığı belirtiliyor.
1: Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin hakkında soruşturma açılmıştı. Şirin'den alınan uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Şirin'den saç ve kan örneği alınmıştı. Adli tıpta yapılan incelemede uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Şirin savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmişti. Mahkeme tarafından Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki karının sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan Karan, bu kez kalbine çok yakın konumdaki merminin çıkarılması için kritik bir ameliyata girdi. Ailesi küçük Karan'ın ameliyat günü yaşadığı korku ve umudu Habertürk'e anlattı.
2: O günü hayatımız boyunca hiçbir zaman unutamayacağız. O anı gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz.
3: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı. Kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. Hayati tehlike yaratan mermiyi çıkarmak için minik Karan bir kez daha ameliyat masasına yattı.
2: Bu merminin yeri atardamanın çok yakınında, ya bir milim kalmış atardamara.
3: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Tüfekle açılan rastgele ateş 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
2: 3 el silah sesi geldi. O sırada Karan'ı gördüm. Yani Karan'ın arkası zaten bana dönüktü. Sırtından kan fışkırmaya başladı. Onu havuzdan çıkardık. Kendi imkanlarımızla en yakın acil servise geldik.
3: Karan'ın vücuduna isabet eden mermi akciğerini parçalamış, kalbe giden ana damarların hemen yanında durmuştu. Karan işte o merminin vücudundan çıkartılması için yeniden oldukça kritik bir ameliyata girdi.
4: Çok teşekkür ederim.
5: İyi ki varsınız.
6: Geçmiş olsun Naz Hanım.
2: Üç saat süren bir operasyon. Şükürler olsun, doktorlarımızın çok büyük emeği ve çabasıyla çok iyi geçti. Şöyle anlattı hocamız, atar damara zarar vermeden çıkarabilmişler. Yani o mermiyi oradan çektiklerinde atar damarı patlatmamış.
7: 37 gün sonra şu an gerçekten sırtımızdan bir yük kalktı. Çok riskliydi. Yani o riski ben düşündüğümde kalbim böyle sızım sızım sızlanıyordu.
3: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 17 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı. Olayla ilgili dava 4 Eylül'de başlayacak.
2: İddianame kasten yaralama olarak gözüküyor. Ama bu kesinlikle kasten yaralama olan bir durum değil. Şimdi biz bu davanın ağır cezada yargılanmasını istiyoruz bu şahsın ve ağır ceza almasını istiyoruz.
1: Yargıtay'dan bir kira kararı var. Şöyle, Ankara'da bir kiracı kirasını ödedi ancak ev 3 gün sonra satıldı. Tabii peşin alınan kiranın kime ait olacağı tartışması da Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti.
0: Evin kirası ödendi. Ancak bir aylık süre dolmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev, kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 3. Hukuk Daire

0: Yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
1: Hayırlı olsun.
0: Yüksek mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.
2: Sağanak ve şiddet

0: bakın nasıl yansıdı.
1: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Ve Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. Yunanistan, Sırbistan ve Belçika yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak havanın getirdiği kuraklık da su havzalarını olumsuz etkiliyor tabii bu arada.
2: Avrupa'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Yunanistan'ın Korfu ve Eğriboz adalarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale başlattı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre 24 saatte çıkan yangın sayısı 40'ı geçti. Sırbistan'da da yaklaşık 45 orman yangını aktif halde. Yangınlara müdahale sürerken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Belçika'nın doğusunda bulunan orman yangını da günlerdir sürüyor. Yangında yaklaşık 3000 hektar küle döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınları ile mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
0: Ve şimdi Trump diyelim. ABD Başkanı Trump, Kaliforniya'da dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki bir çocuğu kurtararak kahraman ilan edilen 16 yaşındaki can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Can kurtaran için o gerçek bir kahraman dedi Trump ve şunu da ekledi. Ben olsam muhtemelen yapmazdım.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, çocuğu ölümden kurtaran can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Ben olsam kurtarmazdım ifadesini kullandı.
3: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't probably.
1: Kaliforniya'daki plajda Temmuz ayı sonlarında yaşanan olayda dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki Nathaniel Ray'in yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams koşmuştu. Kurtarma anlarına ait görüntüler kısa sürede viral olmuş, can kurtaran kahraman ilan edilmişti. Amerikan Başkanı Trump, can kurtaranı ve 10 yaşındaki çocuğu Beyaz Saray'da ağırladı. Ryder'ı işaret ederek, ben olsam kurtarır mıydım bilmiyorum dedi.
3: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I'd do it, I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day, I don't know.
1: Kurtarma anlarına ait görüntülerde şiddetli dalgaların iki çocuğun üzerinden geçtiği, ikilinin bir noktada tamamen gözden kaybolduğu ve sonrasında yeniden ortaya çıktığı görülmüştü. İkinci can kurtaranın da yardımıyla Ryder ve Nathaniel sağ salim kıyıya çıkarılmıştı.
0: Efendim şimdi sırada Afyonkarahisar'dan bir haber var. Bir tırdan karayoluna dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi. Yoldan geçen araçlarda işte böyle mora boyandı. Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Tabii olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Abi her şey mor.
1: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
5: Tüm arabalar böyle.
1: Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Dinar Çay Karayolu'nda.

0: Bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü. Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
1: Dealer'ın bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
2: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk. Böyle oldu arkadaşlar.
0: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
1: Genel bir temizlik var.
0: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
3: Buradan da yeniden ABD'ye döneceğiz. Zira bütün dünyanın odaklandığı bir dava var. Dev bir dava. Meta'ya karşı açılan dava başladı ABD'de. Şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta davayı kaybetmesi halinde 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
4: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
3: Ticaret Bakanlığı e-ticarette rekabetin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı. Bu düzenlemeyle kargo hasarlarına artık tazminat zorunluluğu gelirken satıcılara verilerini başka platformlara taşıma imkanı da sunulacak.
5: Sorumluluğun belirsiz bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Kargo süreçlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Kayıp ve hasarın nasıl tazmin edileceği açıkça belirtilecek. E-ticarette satıcı verileri başka platforma taşınabilecek. Ticaret Bakanlığı hazırladığı yönetmelik taslağıyla tüketicilerin korunmasını sağlayacak adımlar atacak. Taslakla kargolarda teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak.
5: Tüketici de satıcı da sorun yaşandığında sorumluluğun kimde olduğunu sonradan tartışmak zorunda kalmayacak. E-ticaret platformları ile kargo şirketleri arasındaki tazminat mekanizması net ve uygulanabilir olacak.
0: Tarafların hak ve yükümlülükleri de sözleşmede belirtilecek. Pazar yerinin bu hükümlere uymaması haksız ticari uygulama sayılacak. Düzenlemeyle satıcının bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka bir platforma taşıyabilmesi için teknik altyapı kurulacak. Satış ve iade verileri değerlendirmelerle performans puanları gibi veriler ücretsiz olarak başka bir pazar yerine aktarılabilecek. Uygulama satıcıların talebi doğrultusunda yapılacak.
5: Bir satıcı yıllarca oluşturduğu müşteri memnuniyeti geçmişini, yorumlarını ve satış performansını tek bir platformda bırakmak zorunda kalmayacak.
0: Elektronik ticaret şirketlerinin rakip şirketlerinin markalarını reklam amacıyla kullanmasına da sınırlama getirilecek. Başka bir şirketin tescilli markası izin alınmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. İhlal devam ederse bakanlık arama motorundan reklamın durdurulmasını, kaldırılmasını ya da erişimin engellenmesini isteyebilecek. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarla dezavantajlı kesimlere yönelik kamu yararlı indirimler ve kampanyalarda düzenleme kapsamında olacak.

0: olacak. Bu amaçlara yönelik yapılacak reklam ve indirim harcamalarının reklam bütçesinin %5'ine kadar olan kısmı bütçeye dahil edilmeyecek.
1: Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı 3 trilyon liraya yaklaştı.
0: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
1: ABD'de kar amacı gütmeyen bir grup ABD hükümetinde görev yapanların servetlerini inceledi, araştırdı. Yayınlanan rapora göre hükümette görevli 57 kişinin serveti 100 milyon doların üzerinde. Bu sayı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan bir rapor Trump hükümetini mercek altına aldı. Rapora göre Trump'ın kabinesinde serveti 100 milyon dolara aşanların sayısı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla. Kar amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen'ın yayımladığı raporda Amerikan hükümetinde serveti 100 milyon dolara aşan 57 kişi yer aldı. Söz konusu yetkililerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının da yürütme organında üst düzey görevde olduğu belirtildi. Rapora göre Amerikan Ticaret Bakanı Lutnick ile Eğitim Bakanı McMahon 1 milyar dolara aşan servetleriyle kabinedeki en zengin isimlerden. Raporda bir Amerikalının yıllık 65 bin dolar kazandığına işaret edilerek hükümetle halk arasındaki uçurumun giderek derinleştiği savunuldu. Trump hükümetiyle eski hükümetler de karşılaştırıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Bush'la Biden dönemlerinde en az 100 milyon dolar serveti olan yetkili sayısı yalnızca 5'ti. Obama döneminde ise bu sayı 3'te kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa rapordaki listelemeye dahil edilmedi. Forbes dergisinin listesine göre Amerikan Başkanı'nın kişisel servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Serveti 800 milyon dolara aşan ve bir dönem Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk da listede yer almıyor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Olympique Lyon Çobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde etkili başladı. Ardından top hakimiyetini kazanan Fransız takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ritmi artıran Sarı Lacivertliler 47. dakikada Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'ye karşılaşmayı 1-1 tamamlayarak turu Fransa'ya bıraktı. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Yamaç paraşütü sporcusu Nezih Şensoy paraşütünü adeta şehirler arası yolculuk yapmak için kullanıyor. Paraşütüyle kilometreler aşan sporcu yolculuklarını anlattı.
0: Rüzgarı arkasına aldı. Paraşütüyle şehirler arası yolculuk yaptı.
2: 187 kilometre uçarak kendi kişisel rekorumu Eskişehir'den yine Denizli'ye uçarak gerçekleştirmiştim. Bu sene de Ankara'dan Konya'ya uçmak nasip oldu.
0: Nezih Şensoy en son paraşütüyle Eskişehir'den havalandı. Yaklaşık 100 kilometrelik yolu motor desteği olmadan aştı. 2 saati geçen yolculuğun ardından Afyon Karahisar'a ulaştı.

0: Ulaştı.
1: Afyon Otogarı'na vardı. Ben Afyon Otogarı'na ineyim de eve dönüşüm kolay olsun.
2: Normalde biz indikten sonra dönüşümüz biraz problem oluyor. Otostop çekerek şehir merkezine kendimizi atıyoruz. Afyon şehir merkezinde otogarın çevresi de iniş yapmaya çok uygun. Eve dönüşümün kolay olması adına otogarın yanına inişimi planladım.
0: Yamaç paraşütü milli takım sporcusu Şensoy'un mesafeleri aşan uçuşları yapmasının bir nedeni var.
2: Yamaç paraşütü yarışmalarında mesafe dediğimiz dalda bir yerden kalkıp farklı bir yere uzun mesafe uçmaya amaçlıyoruz. Bu yarışmalara antrenman olsun diye uçuşlar gerçekleştiriyoruz.
0: Genç paraşütçü, Yamaç paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
3: İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sonuç verdi. Temizlik sonrası biyoçeşitlilik arttı. Değirmendere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden deniz atı görüldü.
4: Su altındaki tüm canlı yaşamı hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz.
0: Deniz atı, kırlangıç balığı, ıstakoz ve daha çeşit çeşit türler. Körfez temizlenince deniz canlıları geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru adım adım temizlendi. Temizlikle birlikte Körfez'deki su altı ekosisteminde biyoçeşitlilik arttı.
4: Buranın sakinleri olan deniz canlıları tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönüş yapmaya başladı.
0: Bölgede yapılan son dalışlar yüzleri güldürdü. Dip temizliğinin ardından Körfez'de başta deniz atı olmak üzere birçok canlı türü görüldü.
4: Dev kırlangıçlar, ıstakozlar. İstakoz bizim için çok önemli. Çünkü eğer denizde asit seviyesi olursa kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Onlar o yüzden kendi yuvalarını terk etmişti. Artık denizdeki bu iyileşmeyle hızlı bir şekilde tekrar yuvalarına geri döndü.
0: Kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri yeniden Körfez'in serin sularını mesken tuttu.
4: Canlıların yaşam alanı, biz de asla denize çöp atmamamız gerekiyor.
3: Peki böylece bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Efendim yeniden merhaba Habertürk ekranlarından para gündeme devam ediyoruz. Artık saatlerde 11 olmak üzere yeni bir saat dilimine hemen bir canlı bağlantıyla başlayalım. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un mezarı açılıyor. Bir inceleme yapılacak. Denizolgun öldü mü? Öldürüldü mü? Bu soruya yanıt aranıyor. Ayrıntılarda Alihan Tok'ta Habertürk muhabiri Alihan Tok karşımızda. Alihan sendeyiz.
2: Evet, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Fethi kabir işlemi devam ediyor. Arif Ahmet Denizolgun'un yaklaşık 1,5 saattir o işlem devam ediyor Karacaahmet Mezarlığı'nda. 2016 yılında Eylül ayında evinde beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle aslında ölü bulunmuştu. Ve daha sonra kayıtlara doğal ölüm olarak geçmişti. Ondan sonraki süreçte Denizolgun ailesi tabii bu işin şüpheli olduğunu iddia ediyor. Bu ölümün şüpheli olduğunu, bir cinayet olabileceğini iddia ediyorlar ve bu iddialar üzerine de artık savcılık harekete geçti ve burada fethi kabir kararı verildi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İçeride işlemler devam ediyor. Aynı zamanda kapıda da zaten güvenlik görevlileri var. Şu anda Karacaahmet Mezarlığı'na hiçbir şekilde yetkili olmayan kimselerin girişlerine izin verilmiyor. Süleymancılar cemaatinin 16 yıl liderliğini yapmıştı aslında Arif Ahmet Denizolgun. Dolayısıyla burada cemaat mensuplarının da gelip gelmeyeceği, dışarıda bekleyeceği de merak konusu yüzdü ama onların bekleyişlerine, burada toplanmalarına izin verilmiyor. Ekipler de içeride teyakkuz halindeler. Hiçbir şekilde burada bir toplanmaya izin verilmiyor. Şimdi buradaki süreç aslında şu, Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybettikten sonra işte geç ihbar edildiği, ekiplere geç

0: haber verildi. Hatta 36 saat sonra haber verildi. Cenazesinde bazı izlerin bulunduğu şüpheleri var. Hatta orada adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı da öne sürülen iddialardan ve dolayısıyla tüm bunlarla alakalı yıllardır sonuç alınamayan dosya ailenin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Derneği Daire Başkanlığı'na yaptığı başvuru sonucu yeniden ele alınıyor ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu talep üzerine fethi kabir kararı verdi. Deniz Olgun'un Üsküdar Karacaahmet'te bulunduğumuz bu yerdeki mezarlığında kabir savcı eşliğinde açılacak bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı. Burada tabii mezar açıldıktan sonra alınan tekrar cenazeden alınan parçalar adli tıp kurumuna götürülecek. Bu arada yeniden inceleme yapılacak, adli inceleme yapılacak. Yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığı da aydınlanmış olacak. Buradaki yapılan çalışma sonucunda Fatih Süleyman Denizolgun'un bir şikayeti vardı. Yani kendisinin yeğeni, Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni, amcamın cinayeti konusuyla alakalı Adalet Bakanlığı'na başvurusunu yaptıklarını ifade etmişlerdi. Ve Deniz Olgun tabii hayatını kaybettikten sonra 2016 yılında cemaatin başına da Alihan Kuriş gelmişti. Yine o da aslında dayısı oluyor Deniz Olgun. O da yeğeni Alihan Kuriş. Dolayısıyla burada bir şüphe var mı yok mu? İşte bu ölüm bir cinayet mi? Deniz Olgun ailesi bunun üzerine gitti yıllarca. Şimdi de fethi kabir işlemi yapılıyor. Tabii biz buradayız, takipteyiz. İşlem içeride devam ediyor. Tüm detayları buradan Karacaahmet Mezarlığı'ndan aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulundu. 32 şüpheliye bu sabah operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ile genelge gönderdi. Ayrıntıları şimdi İclal Kibar'dan dinleyeceğiz. İclal, merhaba, sendeyiz.
2: Merhaba Esra Toptaş. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelge yayımlandı. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Peki detaylar neler genelgede? Biraz onları aktarmak istiyorum. Milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek denildi. Buna göre Gazi Meclis'in ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun ile ortaya konulan milli duruş, bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak denildi. Bu amaç doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler planlanacak diye belirtildi. Aynı zamanda elbette okul güvenliğine yönelik de bazı tedbirler alındı. Buna göre güvenli okul iklimi kapsamında eğitim kurumlarında tedbirler eksiksiz uygulanılacak vurgusu yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın okul ve çevresi güvenlik tedbirleri konulu yazısı, hükümleri eksiksiz olarak uygulanacak, denetimler ise okul ve çevrelerinde rutin olarak yıl boyunca yapılacak. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları ise ivedilikle hazırlanılacak diye belirtildi. Elbette cep telefonları, okullarda cep telefonu kullanılmamasına, uygulanmasına yönelik bu süreç devam edilecek. Cep telefonu okullarda uygulanmayacak. Aynı şekilde kutlamalar ve pedagojik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan sınav niteliğindeki uygulamaların

0: okullarda yapılmasına da izin verilmeyecek. 14 Eylül 2026 yılında başlayacak olan eğitim öğretim dönemi genelgesi bu şekildeydi. Sözü tekrar size bırakalım Mesra Toptaş.
1: Peki İclal, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar da diliyorum. Şimdi tabii başkentte kalalım. Başkentin gündemini Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le konuşacağız. Nasuhi, günaydın, hoş geldin. Merhaba.
2: Günaydın Esra, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii hemen başlayalım mı? Başlıklarımız ve gündemimiz yoğun zira. CHP'den başlayalım
2: elbette,
1: dilersen. Şöyle notlarım var. Mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Bugün saat 14'te başlayacak değil mi toplantı? Bu toplantıdan yeni kararlar evet. çıkar mı? Ve Ankara'da ne konuşuluyor? Kulisler ne diyor acaba? Ne dersin?
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eylül'e kadar, özellikle Eylül'ün ortalarına kadar bu toplantılarda birkaç gündemi var. Birincisi, onu hemen söyleyelim, buradaki bu ihraç dediğimiz süreçler kesintisiz bir biçimde devam edecek. Yani o tamamlanmış bir süreç değil Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Hatırlayacaksın, neydi ilk o genel başkanlık sürecinden hemen birkaç gün sonra söylemeye başladı. Bir arınma süreci gerçekleştireceğiz. Bu arınma da genel anlamda partide suça karışmış, farklı işlerin içinde olan, mevcut malum işte yerel yönetimlerle ilgili davaların içinde bir şekilde adı geçen, sorumluluğu olan isimlerin ihracı. O nedenle ya yani burada yani Cumhuriyet Halk Partisi şu tarihlerde ne zaman MYK toplarsa mutlaka bu ihraçlarla ilgili bir gündemi olacak, bu birincisi. İkincisi, Eylül'e hareketli girmeyi düşünüyorlar. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğudan batıya diye bir program çerçevesinde bütün Türkiye'de gezmesi, terörsüz Türkiye süreci dahil, kendi siyasi anlayışları dahil bir takım anlatımlarda bulunmaları bekleniyor. Bunun da çerçevesi olacak. Üçüncüsü, tabii sıcak bir konu var. Bu Menderes'te gerçekleşen hikayeyle ilgili. Burada da hani taraflar, hani hem Yeni Parti hem CHP üzgün olduklarını belirtti ama sonuçta orada beklenmedik de bir değişim ortaya çıktı. Orayla ilgili de bugün bir değerlendirme yapılması mümkün. Eğer değerlendirme tamamlanırsa Menderes'teki sorumlular, yani farklı oy kullanan tercih anlamında disiplin cezasıyla da karşı karşıya kalacak. Bu da çok kuvvetli bir ihtimal Esra.
1: Yani bir başka yol bir kazası gibi görünüyor. Menderes Belediyesi'ndeki gelmişti değil mi? Yol kazası
2: evet,
1: denmiş.
2: Evet. Evet, yani bir yol kazası olarak nitelendi. Kimdi? Deniz Demir söylemişti bunu. Yani yol kazasından tabii maksat biraz da şöyle. Ya bu belediyelerdeki hikayeler, Esra, hani konu başlamışken istersen o tarafa da girelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında ciddi bir hani rekabet demek biraz hafif kalacak galiba, öyle görünüyor. Kavga alanına dönüşmek üzere. Yani bunu bir altını çizelim ve bu devam da edecek, öyle de anlaşılıyor. Fakat buradaki temel konu, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile, yani Sayın Kılıçdaroğlu ile AK Parti arasında bir yakınlaşma var, ittifak var iddialarını Yeni Parti kamuoyu gündeme getirdiği için böyle bir tepki var. Yani bizim böyle bir ittifakımız, böyle bir yakınlaşmamız söz konusu değil. Hatta şöyle bir değerlendirme de duyabiliriz çok yakın tarihte yapacağı değerlendirmelerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Orayla biraz konuştuğum için bunu aktarabilirim. Yani bizim öyle Yeni Parti'yi merkeze almak gibi bir gündemimizden ziyade biz doğrudan iktidarı eleştiren, kendimiz iktidar geldiğimizde ne yapacağımızı anlatan bir özür dilerim yaklaşım içindeyiz demeleri bekleniyor. Ama Menderes'teki hadiseler dediğim gibi mikro bir hadise gibi görülmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti arasında maalesef çok ciddi bir gerilim alanı oluşmaya başladı.
1: Nasıl? Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne yeni değerlendirmelerde bulundu. CHP'deki mutlak mutlan tartışmalarına evet. da değindi Bahçeli. CHP ile ilgili açıklamaları da vardı. Birlik bozulmasını istedik fakat Özgür Bey yeni partiyi kurdu dedi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de başarılar diledik kendisine dedi. Şimdi bu açıklamayı nasıl değerlendirirsin? Tabii bu arada Devlet Bahçeli siyasette sağduyuya ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Bunun da altını çizdi.
2: Evet. Şimdi üçüncü gün bugün itibariyle Sayın Bahçeli'nin açıklamaları devam ediyor Türk Gün Gazetesi'nde. Terörsüz Türkiye ile ilgili hassasiyetlerini ifade ettiği diğer açıklamaların ardından geldi bu. Fakat burada da zaten terörsüz Türkiye ile ilgili bir değerlendirme var. Şimdi başından beri sağduyu ya da yakınlık, birbirleriyle istişare halinde olmalarını çok açık biçimde tavsiye etti Sayın Bahçeli. Şimdi bu özür dilerim ilk günlerde şöyle anlaşıldı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Hani partiyi sen bölüyorsun. Aslında

0: Her iki tarafa da söylüyordu ki bugün söylediğinde de aslında farklı bir şey yok. Yani biz sizin bölünmenizi istemiyoruz. Ana Muhalefet Partisi'nin bu şekilde bölünmesinin Türkiye'deki sağduyuya, Türkiye'deki milli birliğe bir katkısı olmaz. Ama madem böyle bir şey oldu, o halde bulunduğunuz yerde buna hani yeni partileşmişsiniz, orada bir katkı sağlayın. Fakat şu eleştirisi de var Sayın Bahçeli'nin. Yani Özgür Özel'in partide henüz tam olarak bir bütünlüğü sağlayamadığına yönelik bir eleştirisi var ki bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu nerede karşımıza çıktı Esra? Açık bir örnek. Çerçeve yasanın oylaması sırasında karşımıza çıktı. Ya yani Sayın Bahçeli'nin şöyle bir tarafı var. Yani siyasetle ilgili sağduyu, birlik çağrılarını her zaman kuvvetle yapıyor. Ama buna dair onun söyledikleri biçimde bir gerçeklik ortaya çıkmazsa mevcut gerçekliğe dönüp bu sefer diyor ki hiç olmazsa burada kendi birliğinizi sağlayın. O bakımdan bu açıklamalar, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımları son derece önemli görünüyor siyasetin geleceği açısından.
1: Evet, sen de söyledin, ben de notlarımı almıştım. Yani terörsüz Türkiye meselesinde yeni partinin gereken kurumsallaşmayı gösteremediğini belirtti Sayın Bahçeli.
0: Tam ifadesi öyle. Evet.
1: Yani gereken kurumsallaşma gösterilemedi dedi. Burada bir eleştiri var ve tabii ki senin de yorumun direkt çerçeve yasa kastediliyor herhalde, değil mi? Çerçeve yasa oylamasındaki 54 hayır red
0: oyu. Yani şöyle oyun. Bir şey, evet, şimdi MHP tarafından bir isimle konuştum sabahın erken saatlerinde. Yani bu kısımla ilgili şöyle bir tarafı da var. Yani tam senin söylediğinden devam ettirmiş olayım. Yani yeterince kurumsallaşamamanın hani o sonuca çok bir etkisi olmadı. Yani yine çok yüksek bir rakamla çıktı. Ama Sayın Bahçeli'nin yaklaşımının rakamlardan, aritmetikten ibaret olmadığını söyledi konuştuğum kaynağım ve şunu ifade etti. Bundan sonra da çok kritik meselelerde oylamalar olacak, muhalefette birlik gerekecek, bir takım yaklaşımlarda katkılarının olması beklenecek. O nedenle burada işte tam da şu ifade, yani milli meselelerde uzlaşı meselesi, evet hani o geride kaldı. Bir, bölündünüz, geldiniz, iki parti oldunuz. İki, çerçeve yasasının konusunda henüz kurumsallaşmayı, parti kimliğini inşa edemediğiniz ortaya çıktı. Ama acilen bu konuda kendi içinize bir birlik sağlayın ki Türkiye'nin kritik meselelerindeki çerçeve yasa sadece bir başlangıçtı Esra. O konularda da katkınız daha farklı olabilsin mesajı geliyor Sayın Devlet Bahçeli'den.
1: Evet, biraz önce sen de altını çizdin, yani bu Menderes belediye başkan vekili seçimleri sırasındaki yaşananlar nedeniyle sen de işaret ettin. Belediyelerde yani yeni parti ile CHP arasındaki bu süre gelen tartışma, örneğin mesela Menderes'te CHP'de görev yapan meclis üyelerinin AK Parti'ye oy vermesi sonucu Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. Bu tartışma sonucunda biraz önce sen de işaret ettin. Yani yeni parti ile CHP arasında bir süre gelen tartışmanın daha da devam edeceğine yönelik sinyaller mi diyecektim ben. Sen biraz önce aslında böyle bir şey olabileceğini
0: biraz açabilirsin.
1: Söyledin ama evet. Biraz açarsan sevinirim onu. Yani önümüzdeki süreçte malum yaz aylarının artık sonuna geliyoruz ama siyaset hala çok sıcak, çok hareketli. Eylül itibariyle artık yeni adımlar gelir mi? CHP ile yeni parti arasında neler yaşanabilir, ne dersin? Ankara kulisleri ne diyor?
0: Şimdi o kadar çok şey konuşuluyor ki, yani şöyle bir şey de var mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye giden isimlerden tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek isteyen bir grup olduğu söyleniyor. Yani bu rakamlar da veriliyor. 5-6 biraz daha fazla da olabilir diye. Bu gündemde çünkü tabii şöyle çok hızlı partileştiler. Yani o Yargıtay'daki karar beklenen hani 1 Eylül'le tatile kadar ertelenince öyle bir karar çıkmayacağı da anlaşılınca hızlıca bir partileşmeye gittiler. O hızlı süreçte tabii çok sayıda milletvekiliyle, 91 milletvekiliyle gidiyor olmaları da elbette kendilerine bir güç kattı. Ama işte o milletvekili sayısı vesaire bütün bunlar o kimliği tam olarak sağlamıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılsanız da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerdeki o seçimdeki başarısının ardından ortaya çıkan olayların yükü bitmiyor Esra buralarda. Böyle bir şey var. Diğer yandan o yük bitmediği için iki parti ayrıştığında hani bu belediye aslında benim hakkım, hayır senin hakkın değil benim hakkım meselesi gördüğümüz kadarıyla devam edecek. Tabii ki sözcü Sayın Emre kendi açısından dedi ki bu hani AK Parti ile sizin ittifakınız, Cumhur İttifakı tarafıyla ittifakınız anlamına gelir diye bir eleştiride bulundu. O nedenle orada
1: hatta tam cümlesi şu, Cumhur İttifakı ortağı olarak ilerliyorlar dedi.
0: Olarak ilerliyorlar.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynep Emre.
0: Onlar da

0: Beni de az önce hatırlattığın gibi yol kazası olarak nitelendirdiler Deniz Demir tarafından. Ama bugün bu konuyla ilgili disiplin sürecinin konuşulacağını, değerlendirileceğini düşünüyoruz. Toplantıda ele alınacak ama tekrar söyleyeyim, bu ihraç süreçleri aynı zamanda bu tür hadiselerin dışında da devam edecek. Yani bazı belediye başkanları, kritik isimlerle ilgili de ihraç süreçleri olacak. Bu ne zamana kadar devam eder Esra? Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim sana, Eylül'ün ortalarına hatta Eylül'ün sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Çünkü çok sayıda isim var gündemlerinde. Disiplin kurulunun mekanizmaları da arka planda tek tek o isimleri çalışıyor bilebildiğimiz kadarıyla. Dediğim gibi yani siyasetin geneli hareketli ama ana muhalefetten kopan yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki hikaye de bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey daha var. Yani transferler konuşuluyor yani belli
1: Evet.
0: alanlarda işte AK Parti'ye kimler geçecek vesaire gibisi. Buralarda da hareketlilik olacak, tekrar onu da söylemiş olayım. Ama ne düzeyde olacak yeni parti bu konularda? Tabii bir de onu da hatırlatalım son olarak belki. Sayın Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili de fezleke meselesi var. O nereye gidecek mesela? Hangi aşamada olacak? Genel kurul aşamasına kadar gelecek mi? Bunların her biri bu alandaki siyaseti değil sadece Türkiye genelindeki siyaseti etkileyecek sonuçlar da üretecek.
1: Evet, önümüzdeki günlerde, haftalarda, hatta belki aylarda yine Ankara gündemi çok sıcak olacak. Onu anlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum
0: Çok
1: Hüseyin.
0: hareketli olacak. Ben
1: Çok
0: teşekkür ederim.
1: teşekkürler.
0: Sağ
1: Yarın sabah
0: olasınız.
1: görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, şimdi devam edelim efendim. Trabzon'un Arsiyen ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde insansız hava aracı düştü. Park halindeki araçlarda hasar oluştu.
2: Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anda patlama meydana geldi. O patlamanın nedeni insansız hava aracı çıktı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir anda cisim düştü. Ardından patlama meydana geldi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ekipler olay yerine geldi.
3: İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki bir can kaybına rastlanmamıştır.
2: Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İnsansız hava aracının menşeinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.
4: Arabasından elinde bıçakla indi. Ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş mahallesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı, ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
5: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
4: Gaziantep valisi Çeber, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalandığını ve 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Yakalanan saldırganla beraber toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıya dair detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş, Oğuzeli Yeni Parti ilçe başkanlığı görevine getirilme beklentisi içindeydi. Beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Meriç, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdi ve görüşmeye çağırdı. O görüşmede kavga çıktı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
6: İçin var olan bir nizam olarak.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin

0: üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan yeni parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
1: Bağlılığımızı yinelemenin de.
2: CHP ve Yeni Parti'nin mecliste kullanacağı odalar belirlendi. Yeni düzene göre iki parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
3: Yeni partinin kurulmasının ardından meclisteki düzen değişti. CHP ve Yeni Parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi. Meclis Başkanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce milletvekillerinin toplantıları yaptığı oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.
2: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
3: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
2: Tasarlayarak mı işledin cinayeti? Kastamonu'da bir tırla otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Tırla otomobilin çarpıştığı kaza Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Korpana köyü mevkiinde yaşandı. Kaza sonrası kaydedilen görüntülerde otomobilin yan döndüğü görüldü. Otomobil sürücüsü Cihan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu koltuğunda bulunan eşi Seyhan E ise ağır yaralandı. Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyhan E de kurtarılamadı. Onca uyarıya, yüksek miktardaki cezalara da rağmen trafikteki kavgalar maalesef bir türlü son bulmuyor. Şimdi iki ayrı yere, Denizli ve Kocaeli'ye gideceğiz. İki noktada da benzer trafik kavgası görüntüleri vardı.
4: Ne yapıyorsun abi sen ya?

0: seni bana göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
1: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
2: Ne yapıyorsun abi sen ya?
1: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
2: Ne yapıyorsun abi sen ya?
1: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
0: Seni bana göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
1: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokuryenin motosikleti de yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
3: Kanki yani tam şey geldi, tam da üstüne geldi, kusura bakma.
4: Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen SUP'la denize açılan baba ve kızı açığa sürüklendi. Baba ve kızı 5 saat boyunca arandı. Armutlu'da Mustafa Y ile 11 yaşındaki kızı Ela Y SUP'la denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızın yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu baba ve kızı İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Ekipler tarafından botla kıyıya çıkarılan baba ve kızı hastanedeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi. Müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinde hakarete uğradığını iddia eden banka çalışanı dava açmak için telefon kaydını istedi. Fakat banka bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine de konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na taşıdı. Kurum banka çalışanını haklı buldu.
1: Müşteri hakaret etti. Banka çalışanı telefon kaydını almak istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Devreye giren Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışanın talebini haklı buldu. Bir banka çalışanı banka müşterisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iddiaya göre hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek için bankadan görüşmenin kaydını isteyen çalışanın talebi reddedildi. Banka çalışanı bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verileri erişim hakkının anayasayla güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu tespitinde bulundu. Kanun uyarınca kişilerin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının bulunduğu sonucuna ulaştı. Başvurucunun hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaati olduğuna dikkat çekildi. Üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek kayıtların ilgili çalışana sunulması yönünde bankaya talimat verildi.
4: Ve para gündeme dünya gündeminden bir haberle devam edelim. İsrail işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine uyguladığı kuşatma devam ediyor. ABD'den işgal altındaki evine dönen Filistin kökenli Amerikalı ile İsrail işgalci arasında gerginlik yaşandı. Bunun yanında İsrail ordusu Batı Şeria'da yıkım yaptı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere kuşatma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kusra'daki evlere dönen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Louis Reedy işgalcilerle karşı karşıya geldi. İsrail işgalcilerin Reedy'nin evinin yakınlarında gece boyunca oturdukları görüldü. Sabah saatlerinde ise bir işgalci Reedy'nin arazisine girdi. Reedy'yi videoya çekerek taciz eden işgalci bölgeye İsrail askerlerinin gelmesinin ardından ayrıldı. Reedy işgalcinin tutuklanmamasına tepki gösterdi.
5: O terörist gelip evimden çıkmamı söyledi. Bu yüzden askerlere de onun buradan uzaklaştırılması gerekiyor dedi. Askeri ekip o teröristi uzaklaştırmak için buraya geldi ama onu gözaltına alamadılar.
1: Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu yıkım yaptı. El Halil kentine bağlı mesafiri hatta böyle.

0: Bölgesinde sacdan yapılan konutlar, barakalar ve su kuyuları iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beytüllahim'deki bir hastanenin bahçesine baskın yaptıklarını açıkladı. Bakanlık, İsrail askerlerinin hastaları ve hasta yakınlarını korkuttuğunu, bazılarına da saldırdığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsrail'li işgalcilere tepki geldi. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakim Jeffries, Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerinin vahşi ve yasa tanımayan işgalciler tarafından kuşatmaya alınması kabul edilemez dedi. Trump yönetimi, İsrail hükümetini masum Filistinli sivillerin canlarını, mallarını ve geçim kaynaklarını korumaya zorlamalıdır ifadelerini kullandı.
1: Tabii İsrail Filistinlilere yalnız fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da zulmediyor. İsrail'de idam cezası alan Filistinlilere özel cezaevi koşulları, koğuşları ve gözlem salonları kurulması planlanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinliler alıkonmaya devam ediyor tabii. İsrail askerleri alıkonulan bir Filistinlinin alnına ve kollarına da sayılar yazdı.
2: Alnına ve kollarına sayılar yazdılar, alıkonulan Filistinliyi işaretlediler. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da zulmünü sürdürüyor. Batı Şeria'ya bağlı Cenin'in Kabatiye beldesinde bir Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ardından tahliye edilen Filistinlinin hem alnında hem kollarında 44 sayısının yazılı olduğu görüldü.
3: Bu rakamları bilmiyorum. 5 kez beni aldılar ama ilk kez bana bu sayıları verdiler.
2: İsrail ordusunun Nisan ayındaki Cenin mülteci kampına baskınında da bazı Filistinli kadınların ellerine numaralar yazılarak işaretlenmişti. İsrail ordusu o dönemde söz konusu işaretlenmenin Filistinlilerin kendi inisiyatifiyle yapıldığını ileri sürmüştü. İsrail'de idam cezasının infazına ilişkin yasa tasarısı ise Mart ayında onaylandı. İsrail İ24 haber kanalının haberine göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir tasarıya bağlı bazı planlarını açıkladı. Cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu ve tesisi inşa etmeye başlandığını bildirdi. Projenin basına yansıyan ayrıntılarına göre kurulacak tesiste infazı izlemeye imkan tanıyacak özel gözlem salonları da bulunacak. Gözlem salonlarına mahkumunu öldürdüğü kişilerin aileleri girebilecek.
1: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi Suriye'yi ziyaret etti. Devrik rejimden kalma nükleer maddeler bulunduğunu açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise nükleer malzemeyi devrik rejime ait nükleer miras olarak niteledi.
4: Dear Minister, it is a pleasure.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Suriye'ye gitti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basın toplantısı düzenledi. Deir ez-Zor ilinde devrik rejimden kalma birkaç ton nükleer madde bulunduğunu açıkladı. Grossi, nükleer maddenin daha önce erişilemeyen bir sahada depolanmış halde bulunduğunu söyledi. Bu alanın ajansın denetçilerine açıldığını belirtti. Önümüzde çok fazla iş var diyen Grossi, tüm bu maddelerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için çalışacağız ifadelerini kullandı. Şeybani de ajansı sahayı incelemeye davet ettiklerini söyledi. Ekibin sabah sahayı ziyaret ederek gerekli numuneleri aldığını belirtti.
3: Bu materyal tehlikeli değildir ve ajansın güvenceleri doğrultusunda Suriye'nin gözetiminde kalacaktır.
2: Şeybani, Suriye'de devrik rejime ait nükleer mirasın olduğunu ancak bunun yeni devletin politikasına yansıtmadığını kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2024 yılında geçmiş nükleer faaliyetlerle bağlantılı 3 noktadan numuneler almıştı. Yapılan analizlerde bu noktalardan birinde doğal uranyum parçacıkları tespit edilmişti.
1: Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor tabii. Fakat bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergelerse yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın önümüzdeki dönemde artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civele'nin haberinde.
5: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun

0: bakımı sorunumuz olacak.
1: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
2: Beni oğullarım kızımızın evine bırakmaz.
3: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
0: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
3: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfus...

0: 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
1: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
2: Ben bakarım elinden gelince, sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
0: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
3: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
4: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
0: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
1: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
3: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
5: Mecbur annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman. İşi bıraktım ben.
0: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
4: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
6: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
3: Neden, nasıl karar verdiniz?
6: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
1: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
3: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
1: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
0: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
4: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
6: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
7: Burası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum. İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
8: Afyonkarahisar'da bir tırdan karayoluna dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi ve yoldan geçen araçlar işte böyle bu görselde görmüş olduğunuz gibi mora boyandı. Araç sahipleri tabii neye uğradığını şaşırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9: Abi her şey mor.
0: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
10: Tüm arabalar böyle.
0: Görüntüler Afyonkarahisar'dan Dinar Çay Karayolu'nda bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü. Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
9: Dilerim bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
11: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk, böyle oldu arkadaşlar.
0: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
9: Genel bir temizlik var.
0: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
8: Yapay zeka tabii artık hayatımızın tam da merkezinde. Artık sadece bilgi kaynağı da değil, birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ bile kuruyor. Onları arkadaş, sırdaş hatta sevgili gibi görenler bile var. Habertürk muhabiri Aslın Ömer Aktaş da sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Verilen yanıtlar dikkat çekici. Hadi bir bakalım.
12: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
13: Küs müsünüz yapay zeka?
12: Yani ben küsmüştüm ona ama.
14: Karşımda bir erkek arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
15: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
12: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
16: Bro diyorum yapay zekaya, öyle

0: anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
1: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
2: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
3: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
0: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
1: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
2: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
1: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
4: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum.
1: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
5: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
6: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
5: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
1: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekan beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
3: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
2: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
7: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda ya daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.
8: Ve böylece bu haberle de bugün de para gündemin sonuna gelmiş olduk. Ben programı kapatıyorum. Az sonra Selengül Dayıoğlu spordaki gelişmelerle, spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın yine saat 10'da, sabah 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi. Fenerbahçe konuk ettiği Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Çobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Lyon 39. dakikada Luis Openda ile öne geçti. Fenerbahçe 47. dakikada Mason Greenwood

0: da eşitliği sağladı. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de Fransa'da oynanacak. Sayın Ercüment'te ekipte teknik direktör İsmail Kartal ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Lyon karşısında çıkan Romelu Lukaku karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kartal maçı kazanabilirdik dedi. Lukaku ise fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizdi.
1: Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarını çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi'ni mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız.
0: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Gençler Birliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkarılmaya çalışılan minik taraftar Göktuğ Alımcı Lyon karşılaşmasını izlemek için dün Kadıköy'deydi. Minik taraftar Göktuğ Alımcı yönetim tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşması olan Lyon mücadelesine davet edilmişti. Maç günü Kadıköy'de taraftarlarla vakit geçiren Göktuğ Alımcı ve ailesi stadyuma geldi. Kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelen aile daha sonra tribündeki yerlerini aldı. Minik Göktuğ Gençler Birliği maçında kendisini olay yerinden uzaklaştıran polis memuruyla karşılaşma öncesi de sahayı gezdi. Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarlarına veda etti. Genç futbolcu taraftarlara yaptığı açıklamada transferini de doğruladı.
3: Galatasaray'ın kadrosuna katmak üzere olduğu Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarıyla duygusal bir veda gerçekleştirdi. Rusya Kupası'nda Rostov'a konuk olan Lokomotiv Moskova'nın kadrosuna yer almayan Batrakov, karşılaşma sırasında deplasman tribününe giderek taraftarların yanına çıktı. Genç futbolcu bir süre taraftarlarla birlikte takımını destekledi ve tezahüratlara katıldı. Ardından taraftarlara seslenen Batrakov, Galatasaray transferini büyük ölçüde doğruladı.
4: Hepiniz haberleri okuyor ve neler olduğunu anlıyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım. Her zaman kendimi Avrupa'da denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu benim kişisel hayalim.
3: Lokomotiv taraftarlarına teşekkür eden 21 yaşındaki futbolcu kulüple olan bağını da vurguladı.
4: Beni her zaman desteklediğiniz ve hem takım için hem de benim için endişelendiğiniz için teşekkür ederim. 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçtiniz. Bu benim için tarif edilemez. Sizlere sonsuz derecede minnettarım. Lokomotiv benim evim ve burayı asla unutmayacağım. Umarım yakında tekrar görüşürüz.
3: Batrakov, Lokomotiv'in içinde bulunduğu zor duruma da dikkat çekerek taraftarlardan takımı yalnız bırakmamalarını istedi. Batrakov'un bu sözleri Galatasaray'a transferinde sona gelindiğini bir kez daha ortaya koydu. 21 yaşındaki oyuncunun karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı formayı imzaladığı görüntülerde gündem oldu. Rus futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.
0: Trabzonspor'da Muhammed Salah ilk 11'deki yerine kavuşuyor. Mısırlı Yıldız'ın Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçına 11'de başlaması bekleniyor.
5: Muhammed Salah

Trabzonspor 11'indeki yerini alıyor. Mısırlı Yıldız UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçına 11'de başlayacak. Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan ve performansıyla beğeni toplayan tecrübeli futbolcu Ferencvaros'a karşı da takımının en önemli kozu olacak. Salah Kasımpaşa maçında hem fiziksel durumu hem de sergilediği futbolla tam not almıştı. Mısırlı Yıldız'ın fiziksel seviyesinin beklenenin üzerinde olduğu tespit edildi. Henüz tam ritmini bulamasa da Salah'ın ilk 11'de görev yapmaya hazır olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu böylece Papara Park'ta ilk kez taraftarların karşısına çıkacak. Teknik direktör Fatih Tekke tüm planlarını Salah'ın üzerinde yapıyor. Trabzonspor'un hücum aksiyonlarının tamamının Mısırlı Yıldız'a göre şekillenmesi bekleniyor. Trabzonspor Ferencvaros maçı Perşembe günü saat 20'de başlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 19 Ağustos Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. En sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytulu'nun da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye bu sabah operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Bakalım detayları aktaralım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şöyle söylüyor. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şimdi dünden bugüne yansıyan bir başka sıcak gelişme, eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının fethi kabir kararı. Karar sonrası bu sabah mezar açıldı. Denizolgun'un naaşına 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılacak. Karacaahmet'te sabahtan bu yana bir yoğunluk var. Basın mensupları takip ediyor. Alihan Tok da o noktada. Alihan, sabahtan bu yana neler yaşandı, söz sende.
1: Evet, fethi kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü ve 3 saat sonunda o işlem tamamlandı. Şimdi artık ekiplerin de Karacaahmet mezarlığından çıktığını görebiliyoruz. Tabii çok önemli, 2016 yılında bir ölüm, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle alakalı. Zaten Denizolgun ailesinin, yakınlarının şüpheleri vardı, iddiaları vardı bu konuyla alakalı ve bu ölümün tekrar araştırılması için aslında şikayet edildi, dilekçeler verildi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da mezarın tekrar açılması ve burada tekrar adli tıp incelemelerine yönelik bir çalışma yapılması, burada yeni bir inceleme yapılmasına dair bir talep oluşturuldu. Burada Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosyada aslında ölümün bildirilmesindeki gecikme, yine cenaze üzerinde bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinde bazı evrakların yanlış rapor oluşturulduğuna dair iddialar da vardı. Bununla alakalı Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

0: da dosyayı yeniden yakından takibe aldı ve burada Deniz Olgun ailesi de bu kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına başvurdu. Fethi kabir işlemi saatlerce devam etti. Zaten ekiplerin de buradan çıkışını yavaşça görüyoruz. Karacaahmet mezarlığı çevresinde ciddi güvenlik tedbiri alındı. Hiçbir şekilde içeriye girişlere izin verilmedi ve 3 saat süren bu fethi kabir işleminden sonra da Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi çıkarıldı ve adli tıp kurumuna götürülecek ve orada bir rapor oluşturulacak. Bu cinayetin aydınlatılmasıyla alakalı doğal bir ölüm mü? Çünkü beyin kanaması denmişti. 2016 yılında Beykoz'daki evinde Eylül ayında ölü bulunmuştu ve beyin kanaması geçirdiğine dair aslında tespit edilmişti. O şekilde yer verilmişti ölümüne. Ancak işte 36 saat geç kalındı. Yine cenazesinde bazı izlerin bulunduğu, o vefat ettikten hemen sonra Süleymancılar cemaatinin lideriydi çünkü 2000 yılından 2016 yılına kadar 16 yıl boyunca cemaate liderlik etmişti Deniz Olgun, ki cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunağan'ın da torunuydu aslında. O öldükten sonra, bu vefattan sonra zaten cemaatin başına Alihan Kuriş geçmişti, kendisinin yeğeni. Ancak işte Deniz Olgun ailesi de bu cinayetin araştırılmasını istedi. Çünkü diğer taraftan hem Deniz Olgun'un Beyazıt Deniz Olgun diye kardeşi var. Aynı zamanda Deniz Olgun ailesinden değil, Alihan Kuriş'ten cemaat liderliğinin devam etmesine dair de şüphelerin olduğunu ifade etmişlerdi. Dolayısıyla burada bu mezarın açılması, bir cinayet mi var, bir suikast mı var, planlanan bir durum mu, yoksa doğal bir ölüm mü, bununla alakalı da zaten Fatih Süleyman Deniz Olgun'un şikayeti var. Araştırılmasını istendiği konusunda, amcamın cinayeti konusuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına kayıtlarını yaptıklarını ifade ettiler. Tabii 2000 yılında cemaatin başında olan Ahmet Arif Deniz Olgun, iddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Hatta sahte adli tıp raporu hazırlandığı da öne sürüldü. Ve eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Mezar bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı eşliğinde açıldı. Aynı zamanda cemaat mensupları da burada aslında dün geceden beri geliyorlardı ama polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yani cemaatin içerisinde, Süleymancılar cemaatinin içerisinde Deniz Olgun ve Kuriş ailesi çok önemli. Yani Kuriş dediğimiz, Alihan Kuriş de zaten dayısı Ahmet Arif Deniz Olgun. Dayısı oluyor, onun yeğeni. Dolayısıyla burada önemli bir çalışma var. Takip ediyoruz, sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Toko noktada sabahtan bu yana yayınlar veriyor. Bağlanmayı da sürdüreceğiz ama şimdi gelin bir bakalım. Fethi kabir kararı hangi durumlarda alınıyor ve ne çıkabilir bu fethi kabir kararı sonrası? Konuklarımız da hazır, soracağız elbette. Ama şimdi bugün Deniz Olgun'un mezarı açıldı ve bu karar, yani fethi kabir kararı geneliyle ölümün şüpheli bulunması durumunda alınan bir karar. İlk aşamada bir otopsi yapılmadıysa alınan bir karar. Ölen kişinin kimliği hakkında bir takım şüphelerin olması durumunda alınan bir karar. Ve bir malpraktis varsa, yani tıbbi uygulamada bir hata var ise alınan bir karar. Burada bir takım iddialar dolaşıyordu Deniz Olgun'un vefatı, ölümüyle ilgili. Ve bunun üzerine, işte bu iddialar üzerine görünen o ki bir makul şüphe gelişmiş ve bunun üzerine de bir takım kararlar alınarak fethi kabir kararını dün akşamüstü gördük. Bugün de fethi kabir gerçekleştirildi, yapıldı. Peki acaba ne çıkabilir fethi kabir kararı sonrası? 10 yıl sonra yapılan otopside hangi bulgulara ulaşılabilir? Bunu da konuklarımızla bir değerlendirelim. Hoş geldiniz diyelim. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan ve hukukçu Aydoğan Ahı Akın bizimle. Hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olunuz. Nevzat Hocam, önce bir sizinle başlayalım. Şimdi fethi kabir kararları geneliyle ne netice getirir? 10 yıl sonra yapılan bir otopside kamuoyu ne öğrenebilir?
2: Şimdi fethi kabir kararı neden yapılır diye orada 4 madde söylediniz. Bir de kamuoyu bilgilensin diye şunu da söyleyelim. Türkiye

0: en çok mezar yerleri babalık testleriyle ilgili olarak açılıyor. Çünkü ileride bir babalık iddiası olunca mezar açılmak durumunda kalıyor. Şimdi Fethi Kabir işlemi demek ki savcılık makul bir şüphe görmüş ve bu karara ulaşmış. Ne bekleriz? Bu mezar yerinde neyin kaldığı ile ilgili. Yani prensip itibariyle cenazeler gömüldükten sonra yaklaşık 5 yıl içinde sadece iskelet kalır şeklinde bir bilgimiz var bizim adli tıbbi olarak. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde gördük ki Turgut Özal öldükten 18-19 sene sonra çıkartıldı mezarından ve buna rağmen çok şey elde edilebildi. O nedenle demin muhabir arkadaş da söyledi. 3 saate süren bir mezardan materyal çıkarma işlemi olmuş. Artık ne kaldıysa kalan neyse yani kemik ya da toprak irdelenecek ve oradan artık bir sonuca varmaya çalışacak adli tıp yapılanması.
1: Anlıyorum ama biraz daha açmak adına yani bu konu özelinde olmasın. Yani çünkü şu anda bir çalışma yapılacak. Anlaşılan o çalışmanın neticesi beklenecek. Sizin de değerlendirme yapmanız için bir profesör olarak ama neleri verebilir? Yani 10 yıl sonra açılmış bir mezardan burada şüpheli bir ölüm diyor ailesi. Otopsi tekrar yapılacak. Hangi bilgi ve bulguya erişilebilir 10 yıl sonra?
0: Bunu o zaman daha açalım. Şimdi eğer mezar yerinden cenaze Turgut Özal'da olduğu gibi bütünüyle çıkarsa bu çok sayıda bilgi verir ama sadece kemik çıkar bir de toprak incelenirse sınırlı bilgi verir. Sadece bir travma görmüş mü görmemiş mi ya da bir zehirlenme var mı yok mu onu ortaya koyar. Ama şimdi tabii dosya savcılıkta mevcut adli tıbba iletilecek. Otopsi işlemi 10 yıl evvel yapıldıysa zaten birçok inceleme yapılmıştır ve öyle olunca da o bulgulara da bakılacak. Yani sadece mezardan çıkanlara değil, daha önceki sağlık durumuyla ilgili bilgilere, çünkü eski bakan ve milletvekili olduğu için o kayıtlar iyi tutulmuştur. Bir de daha önce otopsi işlemi yapıldıysa o bulgular da hepsi bir araya gelecek. Yani şu an mezar yerinden çıkacak olan eğer sadece kemik ve alınacak toprak örneği ise bir zehirlenme var mı yok mu ortaya konacak. Artı bir de travmadan ölmüş mü o ortaya koyacak. Geri kalan kısımlar için bir değerlendirme yapılamayacak. Ama cenaze bütünüyle çıkarsa o zaman her türlü inceleme yapılabilecek. Ama 10 yıl geçmiş olması tabii bir olumsuzluk.
1: Pekala. Birazdan açarız dediğinizden bazı sorular da doğdu bana ama Aydoğan Ahı Akın'la devam edelim. Şimdi birkaç şey söyledi Nevzet Hocam. Bunlardan birincisi bir makul şüphe görülmüş ki Fethi Kabir kararı gelmiş. Ama bir yandan bir bakandan bahsediyoruz neticede. Dolayısıyla o süreçte otopsinin iyi yapılmış olması, bu kayıtların iyi tutulmuş olması da beklenir. Burada bir sanki tenakuz mu doğuyor da bugün makul şüphe nedeniyle bu Fethi Kabir kararı veriliyor? O dönem otopsi mi iyi yapılmadı? Savcılık ne gördü de evet burada hakikaten bir makul şüphe var ve bu kararı verdim dedi. Bu kadar kolay verilebilen bir karar mı?
2: Sena Hanım, benim dikkatimi çeken bu soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler var diyor. Yani iki hususta hem ölümünün şüpheli olduğu hem de otopsi işlemlerinin de şüpheli olduğuna dair bu sebeple aslında mezarın açılması Fethi Kabir kararı alındığına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yapmış. Bu Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu ve bu işte cemaatin eski lideri olan Ahmet Arif Denizoğlu bunun aslında tansiyon sonucu öldüğüne dair bir tespit yapılmış. Ancak o tarihlerde de yapılan tespitlerden sonra kendisinin yeğeninin de şikayetiyle birlikte aslında 36 saatlik bir kayıp bir zaman olduğuna ilişkin iddialar gündeme geldi. Yani bu sonuç itibariyle at çiftliğine atabilmek için çiftliğe gidiyor ve 36 saat sonra cesete ulaşılıyor. Hayatının vefat ettiğiyle ilişkin bilgiye ulaşılıyor. Yani 36 saat boyunca orada çiftlikte bulunanlar mesela gidip kontrol etmediler mi? Yani işte bir yemek ihtiyacı var mı? Hayatta mı? Ve bir hastalık mı geçiriyor? Bir insana 36 saat boyunca ulaşılmazsa yani kayıp 36 saat ne oldu? Aslında savcılık bunlara ilişkin de araştırma yapıyor ve yapılan şikayet dilekçesinde ve ihbar dilekçesinde ağzından köpük ve kan geldiğine ilişkin ölümü anında. Buna

0: ilişkin bulguların olduğuna ilişkin iddialar var. Yani burada bir aslında zehirlenme mi?
1: Bu iddia kime ait? Yani ağzından
0: bu iddia, yani
1: tansiyondan hayatım kaybetti gibi bir tespit yapıldıysa bir yanıyla ağzından köpük ve kan gelmesi iddiası nereden çıkıyor ortaya?
0: Bu iddia eski milletvekili Fatih Denizol buna ait. Benim de medyadan takip ettiğim kadarıyla kendisi işte hem ağzından köpük ve kan geldiğine ilişkin hem de boğazının aslında bir boğma veya bir darp olayı neticesinde hayatını kaybettin. Yani burada bir doğal ölümden ziyade bir cinayet şüphesinin olduğuna ilişkin bu Alihan Kuriş ile ilgili şikayette bulunuyor. Aslında biz bu soruşturma ile ilgili önce bu Alihan Kuriş operasyonunda bir finansal ağa ilişkin, yani mali suçlar açısından bir soruşturma kamuoyuna yansımıştı. İkinci ayağında da bugün işte gündeme gelen mezar açma fethi kabir kararı ile ilişkin soruşturmaya ilişkin şu an yürütülüyor. Yani burada aslında 36 saatlik bir kayıp zaman var. Yani bu at binmeye giden bir kişinin çiftlikte kalması ve 36 saat sonra yani öldüğüne ilişkin bilgilere ulaşılmasıyla beraber bu gecikme ve kaybolan 36 saatte ne oldu? Bu çiftlikte işte bakıcı var, sonuç itibariyle bir şoförün olduğu ve şoförün geldiğinde şüpheli beyanlarda bulunduğuna ilişkin soruşturmaya yansıyan, medyaya yansıyan bilgiler var. Yani 36 saat boyunca kimse niye yanına mesela gitmemiş, niye kontrol etmemiş, maktule niye kimse sormamış, yemek yiyecek misin şeklinde bir soru sorulmamış mı? Yani tüm bunlara baktığımızda aslında şüpheli bir ölümün olduğu o görülüyor. Çünkü hayatın olağan akışına aykırı bir durum bu. Sonuç itibariyle yani o çiftliğin sonuç itibariyle sahibi ve böyle bir cemaatin eski liderinin kendi çiftliğine gittiğinde orada işte bakıcıları, şoförleri, çalışanları veya akrabaları, bununla alakalı 36 saat bir insana gidip yani sorulmaz mı? Bir odada kalan bir kişinin hayati durumunun yerinde olup olmadığı, ne yaptığı, ne ettiği sorulmaz mı? Ya bu anlamda da aslında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bu ihbarlarla beraber bir zehirlenme veya bir cinayet şüphesi var mı yok mu? Olayın aydınlatılması için ceza muhakemeleri kanunu 87. madde uyarınca gömülmüş bir cesetin mezardan çıkarılarak adli tıp tarafından incelenmesi söz konusu olacak.
1: Peki.
0: Yine bir dikkat çeken husus, o dönemde otopsiyi yapan adli tıp üyelerinden birinin de 2025 yılında FETÖ üyesi olmaktan dolayı ihraç edilmesi. Bu da çok yani otopsi işlemlerinin de aslında şüpheli yürütüldüğüne ilişkin bir şüphe oluşturuyor. Evet.
1: İzninizle böldüm çünkü adli kaynaklardan gelen bu Fethi Kabir kararına ilişkin gelen bazı bilgiler var. Şimdi neden bu soruşturma derinleşti ve Fethi Kabir kararı çıktı? Adli kaynaklar şöyle söylüyor. Şüpheli unsurlar vardı ve bu şüpheli unsurlar şunlardı. Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme, tam da o sizin az önce bahsettiğiniz ve ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular. Muhtemel ki burada birazdan belki Nevzat Hocam açar onu, ağızdan köpük ve kan iddiasına mı acaba atıf yapıyor adli kaynaklar? Ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar. Tam da sizin yorumlarınızın üzerine gelen, onları da teyit eden aslında adli kaynakların paylaşımı bu. Ve sürecin yakından takip edildiği ifade ediliyor. Bu üç kritik iddia üzerine oluşan makul şüpheyle beraber Fethi Kabir kararı gelmiş, adli kaynaklardan gelen sıcak bir bilgiyi aktarıyorum. Nevzat Hocam, bu üç iddia ile beraber biraz bize açar mısınız? Yani hayatını tansiyon nedeniyle kaybettiği ifade ediliyor ama işte Fatih Deniz Olgun'un iddiası ağzından köpük ve kan geldi. Bu tespit edilebilir mi 10 yıl sonra yapılan Fethi Kabir'de ve otopside? Otopsiye ilişkin bir takım malpraktis varsa bu yeni ikinci otopside ortaya çıkar mı?
2: Şimdi şu aşamada araştırılan şey, savcılığın öngördüğü ya da adli tıpın öngördüğü, kemik ele geçecek ve sonrasında da toprak bakılacak. Öyle olunca hani ağzındaki kan, tansiyon kısmını irdeleyemeyecekler. Çünkü herhangi bir yumuşak doku ele gelmeyecek. Ama şimdi o tarihte

0: yüksek tansiyondan öldü diyebilmek için, hani otopsi işlemi yapıldıysa ayrı bir konu, yapılmadıysa tıbbi belgelere bakılıp o yoruma varılabilir. Ama hani tansiyondan öldü lafı çok havada bir laf. Yani pek adli tıbbi bir cümle değil. Ama burada ağızdan burundan kan gelmesi bazı cenazelerde görüyoruz. Bu zehirlenerek ölümlerde de ortaya çıkan bir şey. Öyle olunca hani bu da bir alternatif olduğu için bunun üzerine gidiyor anladığım kadarıyla savcılık. Bir de avukat beyin dediği gibi şimdi 36 saat bir tarikat liderine kimsenin gitmemesi falan, hani bunlar şüpheli durumlar.
1: Hayatını
0: Yani
1: oradan akışına
0: otopsi ne
1: ayırıyor.
0: zaman yapılır? Kaza, cinayet, intihar ve şüpheli ölüm de yapılır. Bu şüpheli bir ölüm. Çünkü hem profil olarak önemli bir şahsiyet, hem de mutlaka hani irdelenmesi gereken bir ölüm. Ama Türkiye acı örnekleri gördü. Yani en bariz olarak işte 93 senesinde Cumhurbaşkanı öldü. Otopsi işlemi yapılmadı. Sonrasında hani acil tıbbi bilgi Türkiye'de daha çok bilinince ve oturunca artık daha dikkatli davranılıyor. Böyle durumlarda otopsi işlemi yapılıyor. O nedenle en başta dediğimiz gibi demek ki savcılığa ulaşan belge bilgiler hakikaten bir makul şüphe yaratmış. Muhtemelen savcılık bunu acil tıbba sormuştur. Mezarı açarsak ne ele geçer, ne yapabiliriz diye. Orası da olumlu bir cevap vermiştir. Mezar açılsın, oradaki kemiklere ve toprağa bakalım en kötü ihtimalle. Herhangi bir zehirlenme var mı demiştir. Şu an o aşama bekleniyordur ama dediğim gibi cenaze bozulmadan çıktıysa, eğer çıkarsa, o zaman çok daha şey ele geçer bilgi olarak. O da
1: Bunun
0: önemli
1: ihtimali
0: bir
1: nedir? Yani cenazenin bir bozulmaya uğramadan çıkmış olma ihtimali olabiliyor mu? Yani çok gördüğünüz bir şey mi? Onu anlamak istiyorum.
0: olabiliyor. Yani cenazelerin bozulmadığı durumlar var. Mumyalaşma, sabunlaşma gibi durumlar var. Turgut Özal'da o gözüktü. Yani 18-19 sene sonra hiç bozulmadan çıktı. Ama bu hep olur mu? Açıkçası çok sık olmaz. Oranı hakkında bir sayı elbette yok. Ama işte bu hani tıpta kesinlik olmadığı için mezar yerini açanlar şu an görmüştür zaten cenazenin durumu ne. Adli tıbba da zaten ceset torbasıyla nakledilmiştir. Yani bu açıklamalar bence önümüzdeki hafta kamuoyuna ulaşacaktır ve bu konudaki endişeler, meraklar giderilecektir diye düşünüyorum.
1: Önümüzdeki hafta siz de bekliyor musunuz Aydoğan Bey? Yani bu hem otopsiye dair neticelerin hem de bir raporun hazırlanması. Genellikle böyle süreçler ne kadar sürer?
2: Ya böyle süreçler genelde 1-2 ayı en azından bulur, yani bu raporların oluşturulması, incelemelerin tamamlanması. Nevzat Hocam bu konuda çok daha iyi bilgi verecektir ama şunu altını çizeyim, yani burada aslında bu soruşturmaya baktığımızda yani 2-3 tane iddia var. Yani biraz önce belirttiğim mesela işte doğal ölüm olarak 2016 yılında bu otopsiler ve otopsi raporları ve diğer raporlar oluşturulmuş. Bu doktorlar FETÖ soruşturması sebebiyle görevden doktorlar uzaklaştırılmış. Yani bir FETÖ şüphesi aslında burada bir cemaatin kendi içerisinde FETÖ tarafından aslında yönlendirilip ve şekillendirilmeye çalışıldığına ilişkin iddialar var ve bu cinayette de bir cinayet olduğuna ilişkin iddialar ve bir FETÖ şüphesi olup olmadığına ilişkin iddialar birinci ayağı oluşturuyor. İkinci ayakta biraz önce bahsettiğim gibi yeğenlerinin yapmış olduğu suç duyurusu üzerine kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi, yani bir cinayet şüphesi olduğuna ilişkin iddialar, yani zehirlenme veya boğazdan bir darp veya bir boğma suretiyle bir ölüm olup olmadığına ilişkin iddialar. Bunlar da ikinci iddia. Tabii burada hem ölüme ilişkin şüpheli durumlar hem de otopsi işlemlerine ilişkin şüpheli durumlar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aslında yürüttüğü soruşturmanın ana temel ayaklarını oluşturacak. Bunlar önemli çünkü 10 yıl geçmiş tabii üzerinden, yani bu zehirlenme olayının tespiti yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunları tabii ki Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor sonucunda öğreneceğiz. Yine bir darp varsa bu işte, yani genelde hatırladığım kadarıyla mesela kemiğe zarar verilmesi suretiyle mesela gerçekleştiren darplar yıllar sonra da tespit edilebiliyor mesela. Yani burada tabii ki bir darp olayı var mı? 36 saat bence hayatın olağan akışına aykırı bir durum. 36 saat bir kişiye ulaş

0: Çılamaması ki bir cemaatin eski liderinden bahsediliyor. Yani burada bir şüpheli ölüm olduğuna ilişkin tabii ki iddiaları kuvvetle muhtemel bence teşkil ediliyor. Niye 36 saat kimse yanına gitmedi, bulunamadı? Bunlar tabii hep soru işaretleri.
1: Şimdi o zaman size bir devam sorusu olsun. 36 saat erişilememiş olması orada hakikaten hayatın olağan akışına bir aykırılık var diyorsunuz.
0: Evet.
1: Görüntü de onu gösteriyor. Peki bu otopsi Fetika bir kararına eşanlı destekleyici bir ayak olarak acaba bu yönde de bu 36 saatte kendisine kim erişti, kaldığı yerde kim vardı, kim girdi, kim çıktı, en son kim gördü gibi bir soruşturmada o yanda başlayabilir mi?
0: Şimdi soruşturmanın içindeki biz ifadeleri ve beyanları bilmiyoruz. Bunu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı sonuç olarak yürütüyor. Ancak basına yansıdığı kadarıyla mesela şoförünün beyanları tamamen çelişkili beyanlar. Yani şoför gelip bir takım sorular sormuş. Ya bir insanın şoförü o kişinin nerede olduğunu, saat kaçta eve girdiğini, kaçta çıkışının planlandığını bilmez mi? Mesela orada şoförün beyanlarına ilişki şüpheli bir durum var. Yine evde kalan bakıcı ve o gün o 36 saat boyunca eve girenler çıkanlar kamera kayıtları bilmiyorum duruyor mudur ama almış mıdır acaba o zaman polis veya oradaki yakınları? Yani varsa kamera kayıtları işte HTS bas kayıtları vesaire çok detaylı aslında yapılacak günümüzde bir inceleme ile bu şüpheli ölümün bir cinayet, bir zehirlenme olup olmadığına ilişkin, bir darp olayı neticesinde gerçekleşen bir ölüm olup olmadığına ilişkin şüpheli bulguları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı araştıracaktır. Yani 36 saat boyunca bulunmayan ve 36 saat geçtikten sonra işte öldüğünün tespit edilmesi dediğiniz gibi hayatın olağan akışına aykırı bir durum ve şüpheli bir durumdur. Tabii bu cesette yapılacak sonuç olarak incelemede bir boğazından işte boğazından sıkılmak veya darp edilmek suretiyle mi bir ölüm gerçekleşti veya ağzından çıkan köpük ve kan sonuçta bu bir tansiyon hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı sonucunda mı bir ölüm meydana geldi? Yoksa bir zehirlenme olayı mı var? Yani bir zehir mi bir şekilde kendisine verilip öldürüldü mü? Bu cinayet şüphesiyle ilgili tabii ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mutlaka ifadeye çağıracağı çok fazla kişi olacaktır. Dediğim gibi bu Alihan Kuliş soruşturması ile ilgili bir finansal ayağına ilişkin bir soruşturma devam ediyor ki oraya işte onlara gönül veren o muhafazakar insanlara yönelik değil bu soruşturma. Sonuç itibariyle orada bir suç örgütü kuruldu ve üst düzey yöneticilerin çok fazla nakit hacimli işlemler gerçekleştirdiği işte suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması gibi nitelikli dolandırıcılık suçları gibi bir takım suçların işlendiğine ilişkin bir soruşturma devam ediyor. Evet. Bu farklı bir soruşturma. Yani burada bir şüpheli ölüm var mı yok mu, bir cinayet mi yoksa doğal ölüm mü? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu durumu aydınlatacak. Ama tabii ki yani bu ağzından kan ve köpük çıkması durumunu Nevzat Hocam çok daha iyi değerlendirir.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Nevzat Hocam, hızlı bir soru olsun. Tecrübenize istinaden sorduğum bir soru bu. Böyle Fetika bir kararlarında bu kararların ve bu yeniden otopsilerin ne kadarı aranan, beklenen bulgu ve kanıtları veriyor?
2: Demin saydınız ya hani Fetika bir karar yani mezar açma neden veriliyor? Babalık testi için açılıyorsa %100'e yakın derecede sonuç veriyor. Ama böyle şüpheli ölüm olayları ya da tıbbi uygulama hatası iddiası varsa ne kadar erken açılırsa o kadar olumlu sonuç veriyor. 10 yıl uzunca bir süre. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim şey şu. Eğer 10 yıl önce otopsi işlemi yapıldı ve doğal ölüm yani beyin kanaması, yüksek tansiyon vesaire dendi ve şimdi de zehir bulunur da cinayet çıkarsa ülkede kurumlara güven maalesef yer altına inecek. Bu çok acı olacak yani.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her iki değerli konuğuma da adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan ve hukukçu Aydoğan Ahı Akın. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Bakalım görelim, takip edip aktaracağız. Şimdi Ankara'da bu sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi olarak da adlandırabiliriz. Ankara'da servis ücretlerine zam var. Hemen bir gidelim Ankara'ya, Emre Aytekin aktarsın. Zamlı servis ücretleri ne olmuş Ankara'da?
3: Sen Alka.

0: Yaklaşık %25'in üzerinde bir zam yapıldı okul servis ücretlerine. Bu karar oy birliği ile alındı. Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçti ve oy birliği ile alınan kararın ardından da ilgili esnaf odası bugün zamlı yeni tarifeyi duyurdu. Peki aylık ücretler ne kadar mesafeye göre, ona bir bakalım. 0-3 kilometre arası 3036 lira. 3-6 kilometre arası 3.350 lira, 6-10 kilometre arası 3.865 lira, 10-15 kilometre arası ise 4.492 lira olacak. Ankara'da servis ücretleri, yani en düşük ücret 3.036 liradan başlayacak. En yüksek ücret ile ise 4.492 lira olacak. Tabii yıllık ücretlerden de kısaca bir bahsetmek istiyorum. Mesafeye göre yine en düşük 27 bin lira, en yüksek ise yıllık ücret 40 bin lira arasında değişecek. Burada önemli bir nokta var. 15 kilometreyi aşan mesafelerde her bir kilometre için ekstra bir ücret talep ediyor servis şoförleri, yöneticileri. Burada da her bir kilometre için yıllık 527 lira bir ek ücret alınacak. Aynı zamanda rehber personel ücretine de bir zam yapıldı. O da aylık 1000 lira olarak belirlendi. Bir kez daha belirtelim. Ankara'da okul servis ücretlerine %25,49 oranında bir zam yapıldı. Bu karar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile alındı ve bu kararın ardından da yeni tarife meclisten geçmiş oldu. En düşük mesafe ücreti 3036 lira, en yüksek mesafe ücreti ise 4492 lira oldu.
1: Emre Aytekin aktardı. Ankara'da servis ücretlerine zam geldi. Sıcak bilgiler ekranlarınızdaydı. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Bahçeli seçim sistemiyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor dedi.
2: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledikleri. Sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
1: Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekili'nin seçimi kazanması siyasetin gündeminde. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'dense yol kazası yaşandı açıklaması geldi.
4: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeniköy'de başarılar diliyorum.
2: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi

0: suçlayan ifadeler kullandı.
1: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. O Eti Meskut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler de çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
2: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
3: Tutuklu Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedim. Bozbey, Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak saldırının gerilimi körüklediğini belirtti. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan yanıt var.
0: İsrail, Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
4: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
0: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar, Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır, tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken, Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün, saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
3: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den tepki yağdı. Açıklamada en güçlü şekilde kınıyoruz dendi.
5: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz denildi.
4: İsrail, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen, daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise sosyal medya paylaşımı

0: zamanda İsrail'in barışa tahammül edemediğine dikkat çekti.
1: Kendi siyasi ömrünü uzatmak için çatışma ve kaosu araçsallaştıran bu zihniyet, en son Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede barış içinde yaşayan bir ülkeye tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Hedeflerinde sadece Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası vardır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail

0: dışına saldırmaktadır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
0: Suriye'nin egemenliğini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye'ye F-35 savaş satışının önünün açılması için harekete geçti. 50'den fazla kongre üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu iletti. Mektup 7 çatı kuruluşun ortak imzasıyla hazırlandı. Türk-Amerikan topluluğu mektuptan kongreden Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması ve savunma işbirliğinin önündeki yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapıldı. İkili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi. F-35 satışının NATO'nun bütünlüğüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik hedeflerini de desteklediği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında tansiyon yükseldi. Abu Dhabi yönetimi İran'dan geldiğini açıkladığı iki balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını duyurdu. Tahran suçlamayı reddediyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı.
3: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki gerilim füze kriziyle tırmandı. Abu Dhabi yönetimi hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan iki balistik füze tespit ettiğini açıkladı. İran iddiayı yalanlasa da tansiyon düşmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri karasularının dışına, diğerinin ise karasularına düştüğü belirtildi. Füzelerin deniz trafiğini hedef aldığı savunuldu. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerde mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Tahran yönetimi ise suçlamayı reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze fırlatılmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sahte bayrak operasyonları geçmişine işaret eden Bekai, bölge ülkelerine İran'a yönelik asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Olayın ardından Washington'la Abu Dhabi arasında da temas kuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin önemini vurguladı. İki taraf, İran ve bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonun sürdürülmesini ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış. Tahran'da buna karşılık aralarında Amerikan unsurlarının bulunduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı açılan dava başladı. Şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta davayı kaybetmesi halinde 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
4: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi

0: etmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
1: Avrupa'da orman yangınları sürüyor. Yunanistan, Sırbistan, Belçika yangınlarla mücadele ediyor. Bir süredir böyle dalga dalga gelen, en son 5. dalga bekleniyordu. Sıcak hava dalgası bir yandan bir kuraklık da getiriyor Avrupa kıtasına ve su havzaları olumsuz etkileniyor. Bir bakalım Avrupa'nın bu yaz bu amansız sıcaklarla mücadelesine.
0: Avrupa'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Yunanistan'ın Korfu ve Eğriboz adalarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale başlattı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre 24 saatte çıkan yangın sayısı 40'ı geçti. Sırbistan'da da yaklaşık 45 orman yangını aktif halde. Yangınlara müdahale sürerken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Belçika'nın doğusunda bulunan orman yangını da günlerdir sürüyor. Yangında yaklaşık 3000 hektar küle döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınları ile mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de 2 yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
1: Şimdi İstanbul için Afrika ve Basra kökenli bir sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların bugünden itibaren 7-10 gün süreyle artması bekleniyor ama nereye kadar? Yani termometreler kaç dereceyi gösterecek? Bu sıcaklar acaba Avrupa'da görülen o düdüklü tencere etkisi yapan aşırı sıcaklar gibi bir sıcak mı? Kaan Uçar ayrıntıları aktarmak üzere bizi bekliyor. Ne diyor acaba bu çalışmaları yapanlar? Nasıl bir aşırı sıcak bekliyor bizi? Termometreler kaça kadar çıkacak Kaan?
2: Sena Alkan, İstanbul'da şu anda hava 29-30 derece civarında ancak önümüzdeki günlerde bu rakam 35 dereceye kadar yükselecek. Çünkü hem aslında Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'da uyarılarda bulundu. Afrika ve Basra Körfezi'nden sıcak hava dalgasının etkisine kalacak. Hem Türkiye hem de İstanbul. Erdemir sizlere şimdi drone kamerasıyla birlikte etrafı gösteriyor. Biz şu anda Galata Kulesi'nin, Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz. Ve Erdemir sizlere gösteriyor etrafı, bu şu andaki bu manzarayı. Ben de bilgileri vermeye başlayayım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız haberlerini yaptık. Avrupa'da özellikle Afrika kıtasından gelen sıcak hava dalgası Avrupa'yı kasıp kavurmuştu tabiri caizse ve çok sıcak bir hava vardı. Hatta bunalanların haberini yapmıştık zaten. Onun benzeri bir sıcak hava dalgası da önümüzdeki 7 ile 10 gün içinde, yani bir hafta 10 günlük sürede biz de benzer bir sıcak hava dalgasının içinde kalacağız. Ve hava sıcaklıkları özellikle Perşembe günü önümüzdeki birkaç günde 30-35 derece civarında olacak ve Perşembe Cuma günde yine 35 derece civarında olması bekleniyor. Basra ve Afrika üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası ülkede sıcaklığı arttıracak ve 35 derece civarında seyredecek sıcaklıklar. Şunu söylemek istiyorum, aslında geçtiğimiz yıllara göre bu yaz biraz daha serin, biraz daha rüzgarlı, yağışlı bir yaz geçirdi Türkiye, ancak Avrupa tam tersi yaşadı. Biraz daha kuraklık gördü bu yaz özelinde konuşmak istiyorum. Bu hazır bahara yaklaştığımız bu günlerde sıcak hava biraz daha etkisini gösterecek. Aslında geçtiğimiz yıllarda Ağustos aylarında, Temmuz-Ağustos 35-40 dereceye kadar çıkardı sıcaklıklar. Hem ülke genelinde hem de İstanbul'da, ancak bu yaz biraz daha serin oldu geçtiğimiz yaz aylarına göre, geçtiğimiz senelere göre. Ama Avrupa bunun tam tersini yaşadı. İşte geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da sıcaktan bunalan insanların haberlerini aktarmıştık. Benzer bir sıcak hava dalgası İstanbul'da ve Türkiye'de etkili olacak ve önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde hava sıcaklıkları 35 derece civarında seyredecek. Biz de uyarılarda bulunalım. Şu an hava 29-30 derece İstanbul'da ve bulunduğumuz noktada, ancak yaşlıların ve çocukların ve hastalığı olanların özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkarken biraz daha dikkatli olması yönünde biz de uyarılarımızı yapalım.
1: Kaan Uçar aktardı. İstanbul'a bir sıcak hava dalgası geliyor. Ekranlarınıza getirdik gelişmeleri, beklenenleri. Şimdi İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sonuç verdi. Temizlik sonrası biyoçeşitlilik arttı. Değirmendere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden deniz atı görüldü.
3: Su altındaki tüm canlı yaşamı hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz.
4: Deniz atı, kırlangıç balığı, ıstakoz ve daha çeşit çeşit türler. Körfez temizlenince deniz canlıları geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru adım adım temizlendi. Temizlikle birlikte Körfez'deki su altı ekosisteminde biyoçeşitlilik arttı.
3: Buranın sakinleri olan deniz canlıları tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönüş yapmaya başladı.
4: Bölgede yapılan son dalışlar yüzleri güldürdü. Dip temizliğinin ardından Körfez'de başta deniz atı olmak üzere birçok canlı türü görüldü.
3: Dev kırlangıçlar, istakozlar. İstakoz bizim için çok önemli. Çünkü eğer denizde asit seviyesi olursa kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Onlar o yüzden kendi yuvalarını terk etmişti. Artık denizdeki bu iyileşmeyle hızlı bir şekilde tekrar yuvalarına geri döndü.
4: Kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri yeniden Körfez'in serin sularını mesken tuttu.
3: Canlıların yaşam alanı, biz de asla denize çöp atmamamız gerekiyor.
1: Bu haber gün ortasında ilk saat diliminin son haberiydi. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştir.

0: Kısa bir reklamın ardından gün ortasının ikinci saatine başlayalım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler var.
1: Arabasından elinde bıçakla indi. Ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş mahallesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı, ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
2: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
1: Gaziantep valisi Çeber, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalandığını ve 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Yakalanan saldırganla beraber toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıya dair detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş, Oğuzeli Yeni Parti ilçe başkanlığı görevine getirilme beklentisi içindeydi. Beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Meriç, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdi ve görüşmeye çağırdı. O görüşmede kavga çıktı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: İçin var olan bir nizam olarak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
4: Bağlılığımızı yinelemenin de.
0: Şimdi bir yeni gelişme var. Bu saldırıya dair soruşturmayla ilgili haber merkezimize ulaşan Yeni Partili vekile yapılan bıçaklı saldırıya dair. Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve 4 kişi adliyeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz. Bağlantılarla da ekranlarınıza getireceğiz. Ama şimdi devam edelim diğer haberlerle. Şanlıurfa'da 2 araç çarpıştı. Taklalar atan araçta bulunan yaşları 18 ila 24 arasındaki 3 kuzen hayatını kaybetti.
5: Otomobiller çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu, diğeri takla attı. O kaza sürücü ve 2 kuzenini hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa Birecik Karayolu'nda meydana geldi. Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole

0: savruldu. Diğeri de takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz da amcasının oğlu Yasin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan diğer kuzenleri Mehmet Korkmaz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. Üç kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı fethi kabir kararıyla bu sabah açıldı demiştik. Uzunca süren bir işlem oldu orada Karacaahmet mezarlığında. 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılacak. Karacaahmet'teki çalışmaları Alihan Tok takip etti ve açılan mezarın yakın olduğu bir yerdesin. Arkanda şeridi de gösteriyorum. O noktadan aktar bize Alihan.
2: Evet, 3 saatlik bir çalışma. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı ve otopsi işlemleri için cenazesi Adli Tıp Kurumu buna götürüldü. Çalışmalar başladı. Orada detaylıca incelenecek. Tabii burada da aslında çevrede geniş güvenlik tedbirleri vardı. Aynı zamanda mezarın yanında da yine yakınları, ailesi oradaydı. Polis ekipleri burada ciddi tedbirler almış durumda ve çalışmalar 3 saatin sonunda sona erdi. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nda bu çalışmalar devam ediyor. Bununla alakalı zaten 2016 yılında Eylül ayında hayatını kaybetmişti Arif Ahmet Denizolgun ve hayatını kaybettikten sonra özellikle Denizolgun'un yakınları bu ölümün şüpheli olduğunu söylemişlerdi. Aslında bir beyin kanaması, yani doğal bir ölüm olarak kayıtlara geçti o yıllarda, ama aile buna itiraz etti ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğuna yönelik şikayetlerde bulundu. Bununla alakalı soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda fethi kabir kararı verildi ve sabah 9 saat sularında başladı bu fethi kabir işlemi. 3 saat devam etti. Karar kapsamında Denizolgun'un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatılmış oldu. Aslında burada özellikle aile içerisinde de yıllardır devam eden ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti yoksa dış bir müdahale var mıydı? Çünkü burada ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesinde şüpheli bir gecikme olduğu iddia ediliyordu. Ceset üzerinde, cenaze üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular, bir darp iddiası vardı. Bununla alakalı dönemin adli tıp incelemelerinin de eksik ve hatalı yapıldığına dair iddialar da vardı. Tüm bu iddialar şimdi yeniden değerlendirilecek. Bununla alakalı da zaten Adli Tıp Kurumu'nda titizlikle inceleneceğine dair bir açıklama da yapıldı. Yeniden aydınlığa kavuşacak bu soruşturma kapsamında. Nitekim zaten Fatih Süleyman Denizolgun'un da şikayette bulundukları, ki kendisinin yeğeni, şikayette bulundukları bu konuyla alakalı faili suçlarla mücadele araştırma merkezinin aslında burada yeniden bu dosyayı ele aldığı ifade ediliyor. Burada geniş kapsamlı bir şekilde dosya tekrar ele alınacak. İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. 2016 yılında Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda 2000 yılından beri Süleymancılar cemaatinin de liderliğini yapıyordu. O vefat ettikten sonra Süleymancılar cemaatinin liderliğine Alihan Kuriş geldi, ki Alihan Kuriş de Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni. Dolayısıyla burada birçok şüphe ön plana çıktı. Aile itiraz etti. Bu ölümün tekrar değerlendirilmesi için burada inceleme yapılacağına dair şikayetlerini dile getirdiler. Bununla alakalı da zaten 13 Ağustos'ta Fatih Süleyman Denizolgun'un bir şikayeti de var. Adalet Bakanlığı faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı da işte bu şikayetleri baz alarak tekrardan bu dosyayı yakından takip etmeye başladı ve fethi kabir işlemi sonrası elde edilecek bulguların adli tıp kurumunca incelenerek Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin aydınlatılması hedefleniyor. Şimdi sabah saatlerinden itibaren zaten çevrede geniş bir güvenlik önlemi vardı. Karacaahmet mezarlığına girişlere izin verilmedi. Ve 3 saatlik süre boyunca da hiçbir şekilde içeriye giriş yapılmadı. 3 saatin sonunda o fethi kabir işlemleri tamamlandı ve Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Orada incelenecek, bir rapor oluşturulacak ve bu ölümle alakalı şüpheler ortadan kaldırılacak diyelim. Karacaahmet'ten sözü tekrar size bırakalım.
1: Ve Alihan Tok aktardı. Karacaahmet'ten ekranlarınıza getirdik gelişmeleri. Şimdi Fas makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan kadın İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Fas yetkili makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ZE'nin avcılarda olduğu tespit edildi. Kırmızı bültenle aranan kadın düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmada 36 yaşındaki şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi. ZE geri gönderme merkezine teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia edildi. Washington Post'ta yer alan iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve Amerikan askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor.
0: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuşlu.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak saldırının gerilimi körüklediğini belirtti. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan tepki geldi.
0: İsrail, Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
3: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
0: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırılarının daha fazla gerilimi körükleyeceğini

0: edeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Şimdi İsrail'in Suriye'de gerilimi tırmandıran bu üst saldırısının ardından açıklamalar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin benimle. Hoş geldin Çetiner.
2: Hoş bulduk Sena.
1: Dün yani sabaha karşı gelen bir saldırı bu. Mesela bugün Tom Barak Jerusalem Post'ta bir açıklama yapmış. Demiş ki dün yaşananlar ciddi ve kaygı vericiydi. Bu yeni gelen bir açıklama. Herhangi bir can kaybı olmaması ve durumun tırmanmamasıyla rahatladık. Türkiye, İsrail uçaklarının söz konusu Suriye üssüne ilerlediğinden ya da amacının ne olduğundan haberdar değildi. Bu nedenle kendilerinin saldırı altında olduğu düşüncesiyle kendi savaş uçaklarını havalandırma eğiliminde olabilirlerdi diye olası riskleri işaret eden bir açıklaması var. Bu saldırıyı İsrail niye yaptı? Türkiye'ye bu kadar yakın, Türkiye sınırına ne biliyoruz?
2: Şimdi Sena, tabii risk bundan sonra daha fazla. Zira hatırlarsan şöyle bir ifade kullanmıştım. Senin yayında yine bu ifadeyi kullanmıştım. İlk Suriye'de rejim değiştiği zaman artık İsrail'le komşuyuz. Evet, karadan bir komşuluk ilişkimiz yok ama Suriye hava sahası bundan sonra boş. Dolayısıyla mevcut Ahmet el-Şara yönetiminin Suriye hava sahasını kontrol edebilecek bir gücü olmadığı için artık biz havadan İsrail'le komşuyuz. Dolayısıyla her zaman bu risk bizim için kapı aralayabilecek noktada. Nitekim daha 48 saat önce bunun ilk sinyalini almaya başladık. Tabii şunu iyi görmek lazım. İsrail'den yapılan açıklamada biz Suriye yönetimiyle görüşmüştük ifadesini kullandıkları bir cümle var. Buradan şunu görüyoruz. Zaman zaman Şam yönetimiyle İsrail arasında görüşmeler var ki bunları biliyoruz. Bazen Fransa'da, bazen Avrupa'da, hatta Azerbaycan'da yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla birkaç ülkede yapılan görüşmeler sonrasında ki iki ülke arasında da Amerikalıların da aracı olduğunu biliyoruz. Burada ne konuşuldu? Ya da Suriye'ye doğrudan Türkiye telaffuz edilerek, yani siz Türkiye herhangi bir üst vermeyeceksiniz ya da Türkiye herhangi bir şekilde Suriye topraklarında olmayacak gibi bir ifade kullanıldı mı? Suriye bunu kabul etti mi? Görünen tablo, Suriye bunu kabul etmemiş. Çünkü yine aynı açıklamanın devamında Suriye'nin sessiz kaldığı, ses çıkarmadığı ifade ediliyor ki burada Suriye'nin sessiz kalmasının nedeni de zaten Suriye'nin hali hazırda hava sahasını kontrol edebilecek bir askeri yapısı yok, hava kuvvetleri yok ama daha da önemlisi radar sistemleri tamamen çökmüştü. Şunu da hemen belirtelim, yine hatırlayacaksınız Esad rejimi devrildiğinde İsrail o güne kadar Orta Doğu'daki en yüksek düzeydeki askeri hareketliliğini sağlamıştı ve Suriye'nin bütün hava radar sistemlerini, hava kuvvetlerini, uçaklarının tamamını kullanılamaz hale getirmişti. Ve bugün gelinen noktada biz İsrail'le artık havadan komşuyuz.
1: Şimdi tam bu noktada sana bir soru sorabilir miyim? Azerbaycan'da Türkiye ve İsrail arasında teknik bazı görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Evet. Azerbaycan arabulucu oldu. Kendileri de açıkladılar. Biz bir süre ondan sonra seninle de hep bu programlarda şunu konuştuk. Suriye, Türkiye ve İsrail nüfuz alanına bölünmüş gibi. Yani daha çok işte Şam ve üstü, kuzeyi, Türkiye'nin nüfuz alanı, güney İsrail'in nüfuz alanı ve taraflar bunu tanıyor. Böyle bir angajmana girmiyorlar, olası riskleri minimize ediyorlar gibi çok değerlendirmeler yapıldı, öyle değil mi? Ama şimdi gelinen noktada sen mesela saldırılara atıf yaptın Esad sonrası. Evet, binlerce hava saldırısı, havadan indirme vesaire yaptı ama sanki bu bölgeyi biz T4 haricinde çok İsrail saldırısı görmedik.
2: Evet.
1: Ama dün gördük.
2: Evet.
1: Bu Türkiye'nin nüfuz alanına bir müdahale, bir girişim mi İsrail tarafından? Ve Türkiye bu noktada nasıl bir yol haritası izler sence?
2: Şimdi burada tabii hatırlayın, kuzeyde Şam rejimi PYD'ye yönelik operasyonlara başladığı zaman bir yandan da İsrail'den açıklamalar geliyordu. Biz oradaki silahlı gruplara, PKK ile ilişkilere ayrıcalık sağlayacağız. Hatta doğrudan ilişkiler sağlayıp bir destek sağlayacağız açıklamaları yapmıştı. Ve Türkiye herhangi bir şekilde, çünkü doğrudan İsrail'in karayoluyla o bölgeye herhangi bir yardım ulaştırması mümkün değildi. Ama Türkiye, Azerbaycan üzerinden, daha doğrusu

0: Azerbaycan ve şöyle daha doğru bir cümle kullanayım. Azerbaycan, Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaması için bir aslında barağın ifade ettiği o gerilimi azaltma mekanizmasını çok uzun bir süredir kurmuş vaziyette. Türkiye'de açık bir şekilde muhataplarına, yani Azerbaycan üzerinden İsrail'e herhangi bir şekilde İsrail uçakları yardım göndermeye kalkışırsa ya da herhangi bir kargo uçağı Türkiye hava sahasına yakın bir noktaya gelirse ve PKK'ya doğrudan bir destek sağlamaya kalkışırsa hedef olacağını çok net bir şekilde iletmişti. Ve İsrail zaten o dakikadan sonra geri adım attı ve Şam'ın üstüne uçaklarını göndermedi. Fakat dünkü tablo gösteriyor ki bizim hemen 70-80 kilometre yakınımızdaki bir alanı hedef alarak İsrail aslında direkt iki tane şeyi hedeflediğini görüyoruz. Bir, Türkiye'nin müttefiki Amerika, ki aynı zamanda İsrail'in de müttefiki, bu konuda nasıl bir tepki ortaya koyar? Yani bu biraz aslında Suriye'de yeni dönemde Amerika'yı test etmeyi amaçlayan bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada Amerika zaten Tom Baran, Jerusalem'e açıklama yapması da bence manidar. Çünkü bunu Reuters'a da yapabilirdi, AP'de yapabilirdi, de Amerikalı bir gazete yapabilirdi. Bunu direkt İsrailli muhataplara, İsrailli makamlara, İsrail medyası üzerinden vermiş bir mesaj. Ama dünden beri Amerika'da da bir hareketlilik var. Amerika, İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmemesi için olağanüstü çaba sarf ediyor. Zannedersem Eylül ayı içerisinde de Amerikalılar bu tansiyonu düşürmek için Şam merkezli bir merkez oluşturacaklar. Yani bu risk var. Bu risk, bundan sonra daha da fazla
1: az
0: var.
1: Az önce dedin ki 70-80 kilometre. Hakikaten öyle. Bilmiyorum, bu askeri hava üssünün özelliği nedir? Atıl durumdaydı, yeniden canlandırılmaya çalışılıyordu da deniyor. Öyle mi? Sen söyle öyleyse. Ama burada bu saldırıdan sonra artık risk unsuru yükseldi demek mümkün mü? Yoksa çok mu ileri bir yorum bu?
0: Bence şöyle bakmak lazım. Bir kere rejim devrildiği zaman ilk yayın yaptığımız yerlerden biriydi Habertürk olarak. Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü. Ve oradan canlı yayın vermiştik. Geniş bir üs. Burası aslında Türk askeri üslerine de yakın bir bölge. Ve ileriki dönemde eğer Esad rejimi devrildikten sonra biliyorsun Suriye rejiminin askeri eğitim ihtiyaçları var. Hem hava kuvvetlerinin, hem deniz kuvvetlerinin, hem kara kuvvetlerinin. Bu hava üssü de eğitim alınabilecek üslerden biri konumundaydı. Henüz bu konuda bir mutabakat sağlanmış değil ama Suriye rejiminin kafasında hava kuvvetlerini konuşlandırabileceği ve eğitim desteği alabilecek hava üslerinden biri olarak görülüyordu. Çünkü Şam hemen İsrail'in yakınında. Dolayısıyla kara yoluyla ya da kara birlikleri unsurlarıyla doğrudan buraya müdahale söz konusu olabilir ama kuzeyde İdlib'e yakın bir noktada bu çok zor olur düşüncesiyle orayı hazırlıyorlardı. Ama daha bir mutabakat yoktu. Fakat belli ki İsrail istihbaratı Suriye'den çok rahat bilgi alabiliyor, çok rahat istihbarat sağlayabiliyor ki bu da zaten henüz tam yerine oturmamış bir devlet, kurumları tam yerine oturmamış bir devlet mümkün. Ama bizim açımızdan baktığın zaman dediğim gibi havadan zaten komşu durumuna gelmiştik. Bundan sonra daha da bu risk artacaktır. Çünkü İsrail bir kez daha aynı şeyi yapmaya kalkışırsa Türkiye'de bunun karşılığını verecektir. Yani kendi kontrol ya da şöyle söyleyeyim kendi mücavir alanı olarak gördüğü. Çünkü sonuç itibariyle M5 karayolu ve ta oradan Rakka'ya, Rakka'dan Cezire bölgesine kadar uzanan bölge Türkiye'nin zaten kendi kontrol alanında tuttuğu bölgeler. Her ne kadar resmi olarak, diplomatik olarak bura bir Türkiye toprağı olmasa da Türk askeri birlikleri bu bölgelerde var ve terörle mücadele kapsamında bu sadece PKK değil, aynı zamanda El-Kaide ve DAEŞ de dahil olmak üzere bu örgütlere karşı buradaki varlığını sürdürüyor. Şimdi bu gibi durumlar bizi her zaman riske açık tutacaktır. Ama Türkiye'de bundan sonra bu şekilde seyirci kalmaz. Muhtemelen Amerika çok geç kalmayacaktır. Amerikan kaynakları 5 Eylül itibariyle Şam merkezinde bir tansiyonu düşürme ya da taraflar birbiriyle görüşmedikleri için onların temsilcileriyle doğrudan irtibat kurabilecek bir alan kurmayı düşünüyorlar.
1: Bir çatışmasızlık mekanizmasından bahsediyor.
0: Evet.
1: Tom Barak ve diyor ki hani İsrail ve Suriye arasında zaten mevcutta bir tane var ama buna Türkiye direkt ya da dolaylı olarak eklenebilir. Burada Türkçe, Arapça, İbranice bir temas hattı kurulabilir ve İngilizce bir temas hattı kurulabilir gibi bir değerlendirmesi olmuş. Bu acil bir ihtiyaç mı ve bu yapıldığı takdirde sence bu çatışmasızlık mekanizması hedeflendiği gibi işleyebilir mi İsrail'in bölge agresyonunu da göz önüne aldığımızda?
0: Şöyle açık konuşmak gerekirse bunun çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. Çünkü evet İsrail uçakları gelip bu hava üssünü vurdu ama bu yarından sonra bu kadar sakinlikle karşılanmaz. Hı hı. Dolayısıyla
1: bir statüko dönüşmesine izin verilmez diyorsun.
0: Elbette yani bu bir alışkanlık haline dönüşürse yarın Ebu Zuhr askeri üssünün bir üst kademesi ya da bir 10 kilometre ötesindeki başka bir alan vurulur. Bir başka gün yani İsrail zaten hani alışkınız biliyoruz Lübnan'dan, Gazze'den ve İsrail'in bugüne kadar 40 yıldır kendi çevresindeki ülkelerle yaptığı savaşlardan farkında olduğumuz bir şey var. O da test ede ede gider. Yani doğrudan bir cephe savaşına girişmez, test edeydi. Bugün Ebu Zuhr askeri hava üssünü test etti. Amerika'nın tepkisi sert oldu. Hatta Amerikalı diplomatlar, askeri yetkililer dünden beri Tel Aviv yönetimiyle doğrudan ilişki halindeler. Tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Ama tansiyonu düşürmeye çalışırken İsrail'e işte poflayarak değil, eğer bir daha buna kalkışırsan Türkiye'nin tepkisi çok sert olur. Bu sefer bölge alt üst olur. Hı. Çünkü etraftaki bütün ülkeler şu anda en güçlü askeri birliğe sahip Türkiye'nin sana karşı harekete geçmesi durumunda hepsi Türkiye'ye destek olacaklar ve sen burada bu güvenli alanda da yaşayamaz hale gelirsin. Bunun mesajını veriyorlar zaten ama bir taraftan da şunu da farkında İsrail, Amerika yanında durmaz ise bunu devam ettirmesi mümkün değil. Yani Amerika yanında durmaz ise Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi İsrail zaten göze alamaz. Elindeki teknik...
1: Mesela aklıma şey geldi sen bunu anlatırken. J.D. Vance'in açıklaması vardı. Başkan yardımcısı 9 milyonluk ülkesiniz. Tüm sorunlarınızı saldırganlıkla halledemezsiniz mealinde İsrail'e. Onu söylüyorsun. ABD gün gelir bunu da söyler mi?
0: Yani şöyle etraftaki
1: yoksa
0: ülkelerin
1: hepsine... Yoksa daha farklı bir ilişki modeli mi var arada?
0: Şöyle etraftaki bütün ülkelerin zaten İsrail'e geçmişte bir savaş tecrübesi var. Ve bu savaş tecrübesi neticesinde Arapların hepsi İsrail'e karşı yenilmiş durumda. Ama şu anda İsrail'in bu coğrafyada savaş yapmayı göze alamayacağı bir ülke Türkiye. Çünkü bu coğrafyadaki ülkelerin hepsinin tarihsel geçmişi en fazla 50-60 yıl ya da 80 yıllık devlet geçmişleri var. Dolayısıyla burada İsrail'in savaş yapmayı ya da savaşa kalkışacağı bir zemini oluşturacağı konjonktür çok da ona müsait değil. Ama İsrail medyası bunu zorluyor mu? Evet, zorluyor. Netanyahu'nun ekibi ve Netanyahu'nun çevresindekiler bu yönde açıklamalar yapıyor mu? Evet, yapıyor. Ama bence Amerika bunun nasıl bir felakete sürükleneceğini öngörebiliyor. Çünkü Türkiye'nin bir sonraki aşamada karşı cevap vermesi halinde ki şunu da hemen hatırlatayım. Biz hatırlarsanız Hatay yakınlarında bir uçağımız düşmüştü. O uçağımızın düştüğü tarihten beri Hatay'dan ta Ceylanpınar'a kadar olan bu geniş alanda devamlı 24 saat F-16'larımız nöbet tutuyor. Yani 24 saat havada uçaklarımız var. Yani şuna ihtiyaç yok. İşte böyle bir olayla karşılaştık. Ebu Zuhr hava üssü vuruldu. Hemen Ankara'dan talimat gelsin bir hava üssünden uçaklar kalksın. Hayır. Zaten devamlı o sınır hattında 24 saat nöbet tutan F-16'lar var. Ve o bölgeye bir daha böyle bir yaklaşma söz konusu olursa muhtemelen Türkiye'nin de cevabı sert olacaktır.
1: Mesela Tom Barak da onu söylüyor. Türkiye haberdar değildi ve yani savaş uçaklarını kaldırabilirdi. O scramble etme şeyini yapabilirdi.
0: Çok
1: demiş.
0: Basit bir yaklaşımla anlatayım. Hatırlarsan DAEŞ'in lideri hemen bu Ebu Zuhr askeri üssünün 20 kilometre yakında bir yerde vurulmuştu. Amerikalılar operasyon yapacakları zaman helikopterlerini kaldırdılar ki bu helikopterler ta Irak'tan geldi. O helikopterler kalkıp bu sınır hattına geldiği zaman 8 saat önceden Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirilerek oraya hareket ettirdiler. Yani kendi kafalarına göre helikopterleri Irak'tan hareket ettirip Ebu Zuhur'un hemen 20 kilometre yakınında işte El-Kaide'nin ya da DAEŞ'in liderlerine yönelik operasyona kalkışmadılar. Çünkü bizim sadece o sınır hattında askerlerimiz yok. Sınırın bu tarafında da askerlerimiz var. Bakın İdlib'de halen bizim askerlerimiz var. Bizim halen Halep hattında askerlerimiz var. Dolayısıyla bu sınır hattı halen çok kırılgan, halen çok sıcak. Yani evet Şam'da bir hükümet var, Suriye'de bir yönetim var ama taşlar yerine oturmadığı için Türkiye oradaki askeri birliklerini çekmiş değil. Orada herhangi bir en ufak bir zarar ya da en ufak bir kötü haber Türk kamuoyunu da çok ciddi şekilde ayağa kaldırır. Ama aynı şekilde Türkiye'de buna karşılık vermeden durmaz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü, meslektaşım, arkadaşım Çetin Erçetin. Çok sağ ol. Değerlendirdik dünden bu yana yaşananları, gelen tepkileri. Şimdi devam edelim haberle. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi Suriye'yi ziyaret etti. Devrik rejimden kalma nükleer maddeler bulunduğunu açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise nükleer malzemeyi devrik rejime ait nükleer miras olarak niteledi.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Suriye'ye gitti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basın toplantısı düzenledi. Deir ez-Zor ilinde devrik rejimden kalma birkaç ton nükleer madde bulunduğunu açıkladı. Grossi, nükleer maddenin daha önce erişilemeyen bir sahada depolanmış halde bulunduğunu söyledi. Bu alanın ajansın denetçilerine açıldığını belirtti. Önümüzde çok fazla iş var diyen Grossi, tüm bu maddelerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için çalışacağız ifadelerini kullandı. Şeybani de ajansı sahayı incelemeye davet ettiklerini söyledi. Ekibin sabah sahayı ziyaret ederek gerekli numuneleri aldığını belirtti.
3: Bu materyal tehlikeli değildir ve ajansın güvenceleri doğrultusunda Suriye'nin gözetiminde kalacaktır.
2: Şeybani, Suriye'de devrik rejime ait nükleer mirasın olduğunu ancak bunun yeni devletin politikasına yansıtmadığını kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2024 yılında geçmiş nükleer faaliyetlerle bağlantılı 3 noktadan numuneler almıştı. Yapılan analizlerde bu noktalardan birinde doğal uranyum parçacıkları tespit edilmişti.
1: İsrail, Filistinlilere yalnız fiziksel değil, ruhsal olarak da zulmediyor. İsrail'de idam cezası alan Filistinlilere özel cezaevi koğuşları ve gözlem salonları kurulması planlanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler alıkonulmaya devam ediyor. İsrail askerleri alıkonulan bir Filistinlinin alnına ve kollarına sayılar yazdı.
2: Alnına ve kollarına sayılar yazdılar, alıkonulan Filistinliyi işaretlediler. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da zulmünü sürdürüyor. Batı Şeria'ya bağlı Cenin'in Kabatiye beldesinde bir Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ardından tahliye edilen Filistinlinin hem alnında hem kollarında 44 sayısının yazılı olduğu görüldü.
3: Bu rakamları bilmiyorum. 5 kez beni aldılar ama ilk kez bana bu sayıları verdiler.
2: İsrail ordusunun Nisan ayındaki Cenin mülteci kampına baskınında da bazı Filistinli kadınların ellerine numaralar yazılarak işaretlenmişti. İsrail ordusu o dönemde söz konusu işaretlenmenin Filistinlilerin kendi inisiyatifiyle yapıldığını ileri sürmüştü. İsrail'de idam cezasının infazına ilişkin yasa tasarısı...
4: Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü, 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle Sultan

0: Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
1: Kasarlayarak mı işledin cinayeti?
2: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmada bu kez tetikçiler değil suç parası gündeme geldi. Hakimlik 4 örgütün mal varlığına el koydu ancak kararın gerekçesi oldukça dikkat çekici. Gençleri intihar savaşçısı gibi kullandılar ifadelerine yer verildi. Kararın detayları Arzu Kaya'nın haberinde.
3: ...15 yaşındaki gençleri seçtiler, intihar savaşçısı gibi kullandılar. Hücre evlerinde uyuşturucu alıştırdılar. Hakimlik bu gerekçelerle suç örgütlerinin mal varlıklarına el koydu.
4: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada bu kez sadece tetikçiler değil suç parası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Daltonlar, Barış Boyun, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar çetesinin mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararında daha fazlası vardı. Gençler suç örgütüne nasıl çekiliyor? Örgüt ele geçirdiği paraları hangi yönde kullanıyordu?
3: İlk durak gençler. Gündoğmuşlar dosyasındaki tespit kararın en çarpıcı bölümlerinden biri. Örgüte kazandırılan gençler intihar savaşçısı gibi kullanılıyor. Böylelikle örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artırılıyor.
4: Peki bu çeteler nasıl büyüyor? Yine Gündoğmuşlarla ilgili dosyada bunun ayrıntısına yer veriliyor. Çeteler öncelikle küçük gruplara, ardından büyük örgütlere taşeronluk yapıyor. Oradan edindiği tecrübeyle de ekonomik anlamda devasa bir suç örgütüne dönüşüyor.
3: Daltonlarda ise yöntem farklı. Suça bulaşmış kişiler özellikle seçiliyor. Yurt dışına çıkarılma vaadi veriliyor. Dahası hücre evlerinde uyuşturucuyla gençler bağımlı hale getiriliyor. Eylem motivasyonları bu şekilde artırılıyor.
4: Bir de yurt dışından yönetilen bir örgüt var. Lideri Barış Boyun İtalya'da cezaevinde. Öyle bir sistem kurmuşlar ki cezaevinden gönderdiği mektuplarla Türkiye'deki örgütün faaliyeti devam ediyor.
3: Sokaktaki sistemin son halkası para. Şapkalılar dosyasında bu kez rakamlar konuşuyor. 2025'te 51, 2026'da 55, toplam 106 eylem. Uyuşturucu ticareti, tehdit, cinayet. Amaç korku ve baskıyla para tahsil etmek. Şimdi o paralara el konuldu. Savcılık şüphelilerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti. Hakimlik ise el koyma kararı verdi. Şimdi sistemin sadece tetikçileri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen serveti de hedefte.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin İş ve İşlemler Genelgesi 81 ile gönderildi. Genelgeye göre kayıt parasına ve deneme sınavlarına yasak geldi. Veli randevu sistemi e-okula entegre edildi. Okullarda ve çevresinde güvenlik tedbirleri de yeniden belirlendi.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılındaki tedbirleri açıkladı. Buna göre eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri eksiksiz uygulanacak. Okul ve çevresindeki olası riskler gözden geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının temasını Marifin Kalbinde Oyun olarak belirledi. Temaya göre okullarda milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek. Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla alınan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Okullarda cep telefonu yasağına devam edilecek. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ücret alınmayacak. Veliler sadece e-okuldan randevu alıp öğretmenlerle görüşebilecek. Genelgede öğretmen ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları istendi. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları

0: Video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçmek kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
1: Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7,9'a geriledi. İstihdam oranı da %48,5 oldu. İstihdamda %59,8 ile hizmet sektörü öne çıkıyor.
0: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atıl iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu.
1: Kötü yorumu gizleyen, sahte adresle yemek satan, tüketiciyi aldatıcı reklamlarla kandıranlara Ticaret Bakanlığı büyük darbe indirdi. Bu yılın ilk 7 ayında 218 milyon lira ceza kesildi.
0: Reklamlarla, tanıtımlarla kandırdılar. Sahte adresle yemek sattılar. Aldatıldık diyen tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Yapılan 26 bin başvuru incelendi. 218 milyon 478 bin lira ceza kesildi. Reklam kurulu 13 Ağustos'ta yaptığı toplantıda 105 dosyayı inceledi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için 32 milyon 683 bin lira ceza kesildi. Kurulun incelediği bir dosyada çevrim içi yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltabilecek bir uygulama tespit edildi. Yalnızca tek bir restoran bulunmasına rağmen platformlarda çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı belirlendi. Tüketicilere farklı adreslerde faaliyet gösteren, birbirinden bağımsız işletmeler bulunduğu izlenimini oluşturan iki şirkete idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayınlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Yapılan bir yorumun şirket tarafından somut bir açıklama yapılmadan internet sitesinde yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Bu şirkete 2 milyon 167 bin lira ceza kesildi. Kurulun gündemindeki bir diğer dosya ise çerez tatlısı adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajına yönelik oldu. Ürünün %49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görselde yer almadığı tespit edildi. Kurula ambalaj cezası kesildi.
1: Trabzon'un Arsin ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı düştü. Park halindeki araçlarda hasar oluştu.
0: Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anda patlama meydana geldi. O patlamanın nedeni insansız hava aracı çıktı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir anda cisim düştü. Ardından patlama meydana geldi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ekipler olay yerine geldi.
2: İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki bir can kaybına rastlanmamıştır.
0: Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İnsansız hava aracının menşeinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
1: Afyonkarahisar'da bir tırdan karayoluna dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi. Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Abi her şey mor.

0: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
1: Tüm arabalar böyle.
0: Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Dinar Çay Karayolu'nda bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü. Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
2: Dilerim bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
3: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk. Böyle oldu arkadaşlar.
0: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
2: Genel bir temizlik var.
0: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
4: Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen subboard'la denize açılan baba ve kız açığa sürüklendi. Baba ve kızı 5 saat boyunca arandı. Armutlu'da Mustafa Y. ile 11 yaşındaki kızı Ela Y. subboard olarak bilinen yöntemle denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen babayla kızın yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu baba ve kızı İmralı Adası yakınlarında tutundukları subboard tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Ekipler tarafından botla kıyıya çıkarılan baba ve kızı hastanedeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi. Yapay zeka artık sadece bilgi kaynağı değil, birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ da kurabiliyor. Onları arkadaşı, sırdaşı, hatta sevgilisi olarak bile görebiliyor. Habertürk muhabiri Aslın Ömer Aktaş sokağa çıktı. Kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını, yapay zekayla nasıl bir ilişki modeli geliştirdiklerini sordu. Yanıtlar dikkat çekici, bakalım.
5: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
6: Küs müsünüz yapay zeka?
5: Yani ben küsmüştüm ona ama.
7: Karşımda bir erkek arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
8: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
5: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
9: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
5: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
8: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile onu anlatılıyor.
10: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
9: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
5: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
8: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
5: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
11: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum.
5: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
12: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
13: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
12: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
5: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekam beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
10: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
8: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
5: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda ya daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.
4: Türkiye Gençlik Vakfı'nın İzmir Yaz Okulları final programıyla sona erdi. Efes Antik Kenti'nde düzenlenen programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bu toprak

0: Topraklara bin yıl daha vatanımız demek istiyorsak, bu toprakları bize vatan yapan, bizi kardeş kılan değerleri bin yıl daha yaşatmak zorundayız dedi.
1: Bin yıl dediğimiz gibi, bin yıl daha bu topraklar bizim vatanımız demek istiyorsak, o zaman bu toprakları bize vatan yapan, bizi bu topraklara bağlayan, bu topraklarda bizi kardeş kılan değerleri bin yıl yaşattığımız gibi bin yıl daha yaşatmak zorundayız.
2: Birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılı hedefine işaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programında konuştu.
1: Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz okullarında bu değerleri hatırlattı.
2: TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programı Efes Antik Kenti'nde düzenlendi.
3: Bu yaz döneminde İzmir'de yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Burada İzmir'de, Efes'te bu dünyanın en büyük antik tiyatro sahnesinde siz değerli gençlerimizle bir araya gelmenin heyecanını, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz.
4: TÜGVA olarak kültürden sanata, sanattan spora, spordan milli ve manevi değerlerimize varıncaya kadar faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. TÜGVA sadece yaz döneminde çalışan bir vakıf değil, adeta 365 gün çalışan bir vakıf. Ondan dolayı gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
2: Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da katıldı. İnan konuşmasında İsrail'in saldırgan eylemlerine dikkat çekti.
5: Tüm dünyaya sesleniyoruz. Hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan'da buradan Efes'ten uyarıyoruz. Katil İsrail'e yaslanıp Ege'de, Akdeniz'de kendinize oyun açmaya asla sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen tehlikeli oyun yarın sonunuz olur. Sultan Abdülhamit'le
0: buluştuk. Ve bu haberle gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan. Bekleyin, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığı

0: sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: FETÖ'ye bir karar verilen eski bakan Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? İmamoğlu suç örgütü davasında iddialar, suçlamalar, savunmalar. Suriye'de İsrail-Türkiye çatışması kapıda mı? Sena Alkan soruyor, gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve 2016 yılında ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarı açıldı. Şüpheli ölüm iddiası araştırılıyor. Şimdi detayları alacağız Alihan Tok'tan. Seni dinleyelim.
1: Evet, Karacaahmet Mezarlığı'nda sabah saatlerinden itibaren ciddi bir çalışma var. Ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarı yeniden açıldı. Fethi kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü ve 3 saatin ardından alınan cenaze adli tıp kurumuna götürüldü ve şimdi yeniden o cenaze üzerinde çalışmalar yapılacak ve bir rapor oluşturulacak. O rapor sonucunda burada 2016 yılında yaşanan ölümle alakalı bir şüphe var mı ki iddialar vardı. Bununla alakalı şikayetler var Denizolgun ailesinin içerisinde. Fatih Süleyman Denizolgun da yine yeğeni bununla ilgili bir şikayette bulunmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulundu ve mezar yeniden açıldı. Şimdi mezar çevresinde ziyaretler de yapılmaya devam ediliyor Karacaahmet Mezarlığı'nda. Olayla ilgili zaten en başından itibaren aslında 2000 yılından 2016 yılına kadar da Süleymancılar cemaatinin liderliğini de yapıyordu aynı zamanda Arif Ahmet Denizolgun ve dolayısıyla burada çok fazla seveni var, yakınları var. Gelip kabrini de burada ziyaret ettiler ama polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve çoğu içeriye giremedi. Burada 2016 yılının Eylül ayında beyin kanaması geçirdiği ihbarıyla aslında ölümü bildirilmişti ve çeşitli iddialar var tabi ihbarın geç verildiği, yaklaşık 36 saat sonra bilinçli olarak geç verildiği ve cenazesinde üzerinde bazı izlerin bulunduğu, hatta o dönem adli tıp raporunun yanlış hazırlandığına dair, bilinçli bir şekilde yanlış hazırlandığına dair bazı iddialar üzerine aslında harekete geçildi ve bu iddialar sonucu Adalet Bakanlığı'na bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden yakın takibe aldı ve mezar yeniden açıldı. Şimdi burada mezar açıldıktan sonra Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi adli tıp kurumuna da ulaştı, sevk edildi, sevki de tamamlandı. Orada bir rapor oluşturulacak ve bu ölüm aslında şimdi özellikle iddialardan sonra şüpheli ölüm deniyor. Bu şüpheli ölüm tekrardan aydınlatılacak. Çünkü cenazesinden sonra, yani buradaki 2016 Eylül ayında yaşanan ölümden sonra cemaatin liderliğini Alihan Kuriş üstlendi, kendisinin yeğeni. Ve bu üstlenmeden sonra da artık tabii Denizolgun ailesinden şüpheler, iddialar ard arda geldi. Bununla alakalı da çalışmalar devam edecek. Hem adli tıp kurumundaki çalışmalar devam edecek. Şimdi bir diğer konu tabii Alihan Kuriş suç örgütünün bu konuyla alakalı iddialar var kendisine yöneltilen. Bununla alakalı da zaten adli tıp kurumunda oluşturulacak raporla aslında hepsi gün yüzüne çıkmış olacak. Burada adli tıp kurumunda daha önceden sahte bir rapor hazırlandığı ve aynı zamanda işte geç ihbar edildiği, tüm bunlar değerlendirilecek ekipler tarafından. Rapor oluşturulduktan sonra gün yüzüne çıkmış olacak ama fethi kabir işlemi tamamlandı ve şu anda da zaten ziyaretçiler geliyor gidiyor ama burada değil, adli tıp kurumuna götürüldü. Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi, orada bir rapor oluşturulacak diyelim ve Karacaahmet'ten sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz, Alihan Tok aktardı. Bu arada Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla

0: yaralayan şüpheli ve 4 kişi adliyeye sevk edildi. Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştı. CHP Oğuz Eli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan ve 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırı sonrası ameliyata alınan Melih Meriç'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Meriç'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye bu sabah operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirkete yönetimine kayyum atandı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Trabzon'un Arsin ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı düştü. Park halindeki araçlarda hasar oluştu.
1: Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anda patlama meydana geldi. O patlamanın nedeni insansız hava aracı çıktı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir anda cisim düştü. Ardından patlama meydana geldi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ekipler olay yerine geldi.
2: İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki bir can kaybına rastlanmamıştır.
1: Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İnsansız hava aracının menşeinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
0: Ankara'ya gidelim. CHP'de bugün MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıya başkanlık edecek ve bundan sonraki yol haritası da herhalde büyük ölçüde belirlenecek. Detayları alalım. Mahir Kılıç'tan seni dinliyoruz.
3: Evet Ayşe Süperker, önümüzdeki dakikalarda toplantı başlayacak. Güncel siyasete ilişkin tüp sıcak başlıkların ele alınmasını bekliyoruz. Çerçeve yasa hiç şüphesiz bunların belki de başında geliyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada Cumhuriyet Halk Partisi evet oyu kullanma kararı almıştı. Çerçeve yasa destek vermişti. Çerçeve yasa geçmiş gün resmi gazetede de yayımlandı. Bundan sonrasına dair bu konuyla ilişkin MYK üyelerinden görüş alacak. Kendi düşüncelerini paylaşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Yine kısa süre içerisinde bir il başkanları toplantısı planlanıyor. Ona yönelik hazırlıklarında bugünkü toplantıda el alınacağını ifade edebiliriz. Olan kurultay takvimi en kritik başlıklardan bir tanesi. Eylül ayı ortasında takvimin başlatılması planlanıyor. Buna ilişkin hazırlıklar için bir komisyon kurulmuştu. O komisyonu da MYK üyelerine bilgi vereceği ifade ediliyor. Belki bugün takvim noktasında biraz daha somut bir bilgi paylaşılabilir. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun il gezileri de bugünkü toplantıda ele alınacak. 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümü, 9 Eylül hazırlıkları gerçekleştirilecek ve 9 Eylül'deki kutlamalardan sonra otobüslerle Anadolu'ya gitme durumu olacak. Daha önce İzmir, Antalya, Adana gibi illerle bu geziye çıkacağı ifade edilmişti Kemal Kılıçdaroğlu, ancak terör Türkiye süreci dolayısıyla il gezilerine Doğu, Güneydoğu illerinden de başlayabileceği belirtiliyor. Yine en son Menderes Belediyesi'nde yeni partiyle yaşanan bir gerilim söz konusuydu. AK Partili isim belediye başkan vekillik seçimini kazanmıştı. Bu seçim de tartışmalara sebep oldu. Karşılıklı suçlamalar gelmişti CHP ve yeni parti arasında. Dolayısıyla bu konunun, belediyeler durumunun da bugünkü toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Az önce kurultay takviminden bahsettim Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir nota yeni partiye ilişkin olsun, dakikalar önce parti sözcüsü Zeynel Emre yeni partinin kurultay takvimine ilişkin kısa bir açıklama yaptı. 26 Ağustos'ta takvim başlayacağını ifade etti. 27

0: Ekim'e kadar da il kongrelerin tamamlanmasını planladıklarını belirtti. İl kongreleri bittikten sonra yani 27 Ekim'den sonra parti meclisi toplanacak ve genel başkanlık seçiminin PM seçimi yapılacağı büyük kurultay için bir tarih belirleyecek. Bu dipnotu düşerip yeni partiye ilişkin CHP ile bitirecek olursak tekrar yayınımızı kısa süre içerisinde MK toplantısı Kılıçdaroğlu başkanında başlayacak. İl başkanları toplantısı, il gezileri, 9 Eylül hazırlıkları, çerçeve yasa ve olan kurultay takvimi başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Toplantı bittikten sonra da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameranın karşısına geçecek. Hem varsa alınan kararlar onları paylaşacak hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ederiz. Mahir Kılıç da CHP'nin gündemini aktardı. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesine tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Bahçeli seçim sistemiyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor dedi.
2: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledikleri. Sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Barak saldırının gerilimi körüklediğini belirtti. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan tepki geldi.
2: İsrail, Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
3: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
2: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğüne hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İtham

0: Bunlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında da tansiyon yükseldi. Abu Dhabi yönetimi İran'dan geldiğini açıkladığı iki balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını duyurdu. Tahran suçlamayı reddederken Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki gerilim füze kriziyle tırmandı. Abu Dhabi yönetimi hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan iki balistik füze tespit ettiğini açıkladı. İran iddiayı yalanlasa da tansiyon düşmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri karasularının dışına, diğerinin ise karasularına düştüğü belirtildi. Füzelerin deniz trafiğini hedef aldığı savunuldu. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerde mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Tahran yönetimi ise suçlamayı reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze fırlatılmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sahte bayrak operasyonları geçmişine işaret eden Bekai, bölge ülkelerine İran'a yönelik asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Olayın ardından Washington'la Abu Dhabi arasında da temas kuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin önemini vurguladı. İki taraf, İran ve bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonun sürdürülmesini ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış. Tahran'da buna karşılık aralarında Amerikan unsurlarının bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Washington Post'ta yer alan iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve Amerikan askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor.
0: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahını ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuşlu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için gayret gösterileceğini belirtti. Erdoğan, Takaichi görüşmesinde İran savunması.

0: Başı da gündeme geldi. Erdoğan çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tüyuhan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
2: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
0: Hatay'da iki farklı suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen iki farklı suç örgütüne mensup şüpheliler tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, tabanca, şarjörler, fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kurşunlama olaylarındaki faili meçhul sayısı büyük oranda düştü. Bunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı hasta sevk modelinin de büyük katkısı var. Peki bu sistem nasıl işliyor? Ayrıntıları Elif Yavuz'un dosya haberinden izleyeceğiz.
1: Sosyal medya paylaşımları, iş yerlerine kurşun ve tehdit videoları, yeni nesil suç örgütlerinin sokakta terör estirdiği yöntemlere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki en güçlü silah hasta sevk sistemi. Bu sistemle önce teşhis yani çetelerin tespiti, sonra tedavi yani şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.
3: Sistem adeta hasta sevk zinciri mantığıyla işliyor. İlçede meydana gelen bir olaya ilk etapta ilçe asayiş büro amirliği ekipleri bakıyor. Daha sonra ilgili birimlerden asayiş şube müdürlüğü, gasp büro ya da cinayet büro amirliği ekipleri devralıyor. En sondaysa organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri delilleri ve bilgileri tek merkezde toplayarak olayları aydınlatıp şüphelileri gözaltına alıyor.
4: İlçelerde asayiş büro amirliği diye tabir ettiğimiz bir yer var. Aslında ilçe asayiş büro amirliği aklınıza gelen ilçedeki bütün olaylara, terör de dahil olmak üzere aslında ilk bakan birimlerden bir tanesidir. Önce acile geliyorsunuz, arkasından da konunun ihtisas olan bölümü hangisi ise aslında o birime doğru gidiyor.
1: Bu yöntemde hedef yalnızca olayın failini yakalamak değil, olayın arkasındaki bağlantıya da hızla ulaşmak.
4: Çetenin tamamının takibini yaparsınız. Yani sadece kısıtlı olan birden fazla 2-3 tane personel değil, aynı zamanda birçok çete üyelerini aynı anda takip edebilme özelliğini kavuşursunuz. Bu size çok büyük bir operasyon kabiliyeti sunar.
1: Bağlantıları çözülen sokak çetelerinin çözülmesinde en kritik rollerden birini siber suçlar Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oynuyor. Takipteki çetenin dijital izlerini çözme görevi

0: bu şubenin koordinasyonunda ilerliyor.
1: Siber'le çalıştığınız zaman Siber'in size göndermiş olduğu anlık verilerle hem şahısların yerinin bir şekilde tespit edilmesi, belki devamında ikinci, üçüncü bir olaya devam edecekler ve bir şekilde operasyonun hızlı bir şekilde neticelenmesi bu anlamda hakikaten çok kıymetli.
0: Polis ekipleri bu mücadelede yapay zeka destekli avcı projesini de kullanıyor.
1: 81 ilde ücra bir köşede köyün bir tanesinde oturup buna bakan bir çocuk bu çetelerin yapmış olduğu paylaşımlardan bir tanesine ker hem böyle yanlışlıkla ya çok iyisiniz, süpersiniz gibi bir yazı yazıp attığında onların da kendi yapay zekaları algoritma hemen devreye giriyor.
2: Çetelere eleman kazandırmak için kullanılan sosyal medya mecraları ise polisin özellikle radarında. Organize şube ve siber şube koordinesinde 1829 hesaba ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 701 hesaba erişim engeli getirildi. Yüz binlerce takipçisi bulunan bu hesaplar kapatıldı.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelede uyguladığı hasta sevk sistemi modelinin olumlu sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Faili meçhul kurşunlanma olayları ciddi oranda düştü. 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre İstanbul'da suç oranı %52 azaldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nişasta bazlı şeker soruşturmasını dün aktarmıştık. İddiaların odağında nişasta bazlı şeker ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği şüphesi var. Peki neden önemli bu? Mine Ataman'la konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Özellikle bu operasyonu ve daha doğrusu soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve hani birçok insan da şimdi belki tedirgin olmuştur bu nişasta bazlı şeker konusunda. Neler aktararsınız?
4: Şimdi tabii bu aslında yapılan çalışma birazcık da kamuoyunda da bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bizim de aldığımız bilgilere göre aslında nişasta bazlı şekerlerle ilgili Türkiye'de bir kota var. 2021 yılında %2.5'e düşürülmüştü. Yani yurt içinde üretilen şekerlerin sadece %2.5'i nişasta bazlı şekerlerden elde edilebilir. Yani mısır olabilir, buğday olabilir. Bu ürünlerden elde edilen nişasta bazlı şeker diyoruz hepsine. Bunların da endüstrilerde kullanma gibi bir durumumuz var. Şimdi tabii bu kotalar düşürüldükçe de aslında piyasada bu nişasta bazlı şeker dediklerimiz, kamuoyunda genelde işte glukoz şurubu olur, baklavada kullanılanları herkes genelde bilir. Bir takım ürünler bunlar. Bunlar gazoz yaparken kullanılıyor, hazır soslarda kullanılıyor, çorbada kullanılıyor. Yani bu çok ciddi bir mühendislik ürünü de olduğu için aslında doğal elbette ham maddeden üretilen endüstride, gıda endüstrisi de çok geniş bir kullanım alanı var. Yani bugün biz çok ciddi Türkiye gıda ihracatı yapıyorsa aslında baktığınızda unlu mamullerde, şekerlemelerde bu ürünleri kullanarak da yapıyoruz. Şimdi kotalar düştükçe de tabii piyasaya satılan, piyasanın çünkü böyle de bir isteği var. Piyasaya satılan ürünlerle ilgili örneğin siz nişasta bazlı bir ürünü satarken adını değiştirerek X demiyorsunuz da Y diyorsunuz, kotayı delmiş oluyorsunuz. Bu aslında soruşturma bununla ilgili bir çalışma diyebiliriz. Yani normalde gıda güvenliğine uygun olmayan bir şeyi piyasaya sürmüşler gibi bir algı yanlış olur. Peki. Burada temelde aslında faturada bir takım sahtekarlıklar var. İsim değiştirerek kotayı delme girişimi var. Ve buna yönelik olarak da bir soruşturma var. Belirli isimler var ama içerisinde aslına bakarsanız Türkiye'nin çok saygın gıda endüstrileri de var ve gıda endüstrisinin önemli paydaşları da var. Bu konuya da böyle yaklaşmak gerekiyor.
3: Yani temelde böyle bir soruşturma yürütülüyor. Siz tam anlayamadım, yani bu yazılması gerekeni yazmıyorlar, başka bir şey yazıyorlar. Dolayısıyla bu kota kısıtlamasını da bu şekilde aşmaya mı çalışmışlar?
4: Evet, diyelim ki siz 100 kilo nişasta bazlı şeker satmak istiyorsunuz ama kotanız var, 100 kilo satamıyorsunuz. O yüzden 80 kilosunu nişasta bazlı şeker faturasıyla çıkarıyorsunuz. 20 kilosunu da başka bir ismini değiştirerek satmaya çalışıyorsunuz. Aslında bu şu anda soruşturmaya konu edilen mevzu birazcık bunlarla ilgili ve faturalardaki yapılan sahtekarlıkla ilgili. Bunlar olduğunda da tabii Türkiye'nin belirlemiş olduğu nişasta bazlı şeker kotasını aşmış oluyoruz. Aşınca da zaten geçtiğimiz yıllarda da bazı şirketlere toplamda 1.5 milyarlık da bir ceza aslında uygulanmıştı. Yine o dönemde de kota

0: Hastaların aşımına yönelik aslında burada konuşulması gereken konulardan bir tanesi, hani endüstrinin böyle bir ihtiyacı varsa
1: Evet, şimdi
0: bu
1: Mine
0: kadar
1: Hanım,
0: kota
1: onu sormak
0: gereklemi
1: istiyorum.
0: dünyada.
1: Şimdi o zaman bu, siz de dediniz çünkü Türkiye çok ciddi ihracat yapıyor bu sektörlerde. Dolayısıyla siz böyle bir kota koyarsanız, koymuş devlet, yetersiz oluyor. Dolayısıyla evrakta sahteciliğe kadar gidiyor bu. Yani bu kota neye göre belirleniyor? Ve bundan sonraki süreç için belki Türkiye'nin ihracatı için de acaba bunun yükseltilmesi mi konuşulmalı, gündeme getirilmeli?
0: Şimdi vaktiyle kota %10'du ama daha sonra ülkedeki şeker pancarı üretimini arttırabilmek, hatta şeker pancarımın toplam ülke içerisindeki kullanımını kısıtlamasın diye, rekabette problem olmasın diye veya yurt dışından nişasta bazlı şeker ithalatı yapılmasın diye, böyle bir yurt içindeki üreticiyi korumak amacıyla böyle bir kota konulmuştu. Devam eden yıllarda bunun yanına sağlık beklentisi de eklendi haklı olarak.
1: Tabii.
0: Ama gelinen noktada bakın, şu çok önemli. Eğer piyasa bu ürünleri talep ediyorsa belli ki piyasanın böyle bir ihtiyacı var. Şimdi şey de yanlış anlaşılmasın. Buradaki bu ürünler şekerlemelerde, unlu mamullerde, bisküvide, bugün işte bir ketçap gibi pek çok şeyde aslında bu nişasta bazı şekerleri kullanmak durumundayız. Bu ürünlerin bu kalitede, bu lezzette olabilmesi için. Şimdi bütün dünya aslında bunu tartışıyor ama bizim yanlış bildiğimiz bir şey var. Örneğin Avrupa Birliği'nde nişasta bazı şekerlerle ilgili hiçbir kota yok. İsteyen istediği kadar üretebiliyor, satabiliyor serbest piyasada ve ürünlerde kullanabiliyor. Ama daha sonrasında zaten etikette ürünlerin üzerinde yazıyor. Yani şu kadar glukoz kullanılmış, şu kadar fruktoz kullanılmış gibi ve tüketici kendi iradesine göre de bu satın alma tercihlerini yapabiliyor. Ama Türkiye'ye bakarsanız bir de bu dönemde bir böyle bir soruşturma açılmasının arkasında bununla %100 bağlantılıdır demiyorum ama Sağlık Bakanlığı aslında önümüzdeki dönemde sağlıklı hayata katkı fonu diye bir şey şimdi çalışıyor, bir fon. Amacı da şu: insanların daha sağlıklı gıda tüketmesi. Eğer bir kişi yüksek işte nişasta bazlı şeker oranı olan veya şekerli ürünleri tüketiyorsa da deniliyor ki buna öyle bir vergi koyalım ki kişiler bu ürünleri yemesinler. Ve bu koyduğumuz vergiyle de bir fon oluşturalım. Bu fonla da aslında toplumda sağlıklı beslenme ile ilgili bir bilinç yaratalım, farkındalık yaratalım. Okullarda buna yönelik çalışmalar yapalım. Ar-Ge inovasyonu bu fonla destekleyelim. Şimdi ikisi birlikte konuşulduğunda bir tarafta da tabii şeker pancarı kısmı var. Biraz böyle toparladığımızda işte bir takım lobiler var. Yeni bütün dünyada daha sağlıklı olalım üzerine yaptığımız bir takım
1: Tabii.
0: düzenlemeler var ve işte usulsüzlükler var. Böyle de mevzuyu değerlendirmekte fayda var. Ama bir de şunu söylemekte fayda var Ayşe Hanım. O da yanlış anlaşılmasın. Dünyadaki hala daha hem Avrupa Birliği'ndeki EFSA, gıda güvenliği anlamında en önemli otorite, hem Amerika'daki FDA, hem Dünya Sağlık Örgütü, elimizdeki hiçbir bilimsel çalışma, klinik çalışmada şu ana kadar %100 nişasta bazlı şeker tüketildiğinde, şeker pancarı veya diğer şekerli ürünler tüketildiğine kıyasla daha fazla hasta eder, kanser eder, şunu yapar gibi bir bilgi henüz yok.
1: Evet.
0: Ama elbette çok şöyle bilgiler var. Dünya Sağlık Örgütü de, FDA de, EFSA da hep şunu söylüyor. Deniliyor ki her türlü şeker obeziteye sebebiyet verebilir, fazla kullanıldığında kansere sebebiyet verebilir gibi mutlaka uyarıyor. Bu çok önemli, doz çok önemli. Bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor. Ama hani nişasta bazı şekerler kanser yapıyor, zehirdir gibi bir algıda çok doğru değil. Doz elbette çok önemli, kontrol çok önemli, takip çok önemli.
1: Ama siz de aslında biraz kısaca temas ettiniz, hani hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu sağlık bakanlıkları bunu daha kanıtlamadı ya da böyle bu yönde bir açıklamaları yok. Çünkü milyar dolarlık endüstrilerden de elbette bahsediyoruz, değil mi? Yani bunu da bir göz önünde tutmak lazım. Şunu soracağım, şimdi bu ürünler genelde daha ucuz. Şimdi siz diyorsunuz ki ve birçok devlet de diyor ya da STK'lar da diyor sağlıklı gıdaya erişelim. Şimdi bunlar genelde abur cubur Onlar da ucuz oluyor. Gıda enflasyonu da tabii göz önünde.

0: bulundurduğumuz zaman bu biraz da bir çıkmaza işaret etmiyor mu?
1: Tabii çıkmaza işaret ediyor. Aslında tabii hükümetler bunu şunun için de yapıyor. İstiyorlar ki dünyada her yıl 10 trilyon dolara yakın bir sağlık harcaması var.
0: Ya.
1: Şimdi bunun 3,5 trilyon doları beslenme kaynaklı. Şimdi elbette devletler de diyor ki daha sağlıklı beslenelim. Hem sağlık harcamalarımız azalır hem üretkenliğimiz artar. Daha dinç insanlar oluruz. Ama bunu yapmak o kadar kolay değil. Zira mesela tütün ürünlerinde pakete çok rahat sağlığa zararlıdır yazabiliyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü %100 kanıtlanmış. Ama şu anda Amerika mesela bu Trump yönetimiyle beraber bütün etiketleri değiştiriyor. Amerika'yı yeniden sağlıklı yap MAHA programı kapsamında etiketlerde inanılmaz düzenlemeler yapıyor. Ama Amerika bile daha geçtiğimiz 10 gün içerisinde yeni parlamentoya şöyle bir düzenleme getirdi. Dedi ki etikette işlenmiş gıdadır. İbaresini kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Hala bunu tartışıyor. Çünkü işlenmiş gıda sağlığa zararlıdır demek çok önemli bir saptama.
0: Finansal
1: Yani
0: kayıp.
1: hala da dünya tabii yani bu da tabii ki işin bir yönü. Çünkü bu bir politik karar. Endüstrileri de ilgilendiriyor. Ama dediğim gibi tütün örneğinde de olduğu gibi hani hemen bir anda da bunu böyle yazmak o kadar kolay değil. Ama bir taraftan da Amerika mesela şu anda şunu tartışıyor. Diyor ki ya evet sen şekerli ürünlere bir vergi getiriyorsun ama ben belki şekerli ürün tüketmek istiyorum. Benim bütçemi burada sen aslında manipüle de etmiş oluyorsun.
0: Tabii.
1: Yani o yüzden de şu anda bu bütün dünyada tartışılıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığımız elbette sağlığımızı önemsiyor, bir fon yaratmak istiyor ama burada şunu da dikkatli de olmak gerekiyor. Az önce bahsettiğim gıda endüstrimiz Türkiye'de çok önemli ihracat yapıyor bakın. Yani o yüzden de bu ürünleri kullanıyor. Bunların hepsi zaten Tarım Orman Bakanlığı tarafından onaylı ürünler elbette kota içerisinde kalmak kaydıyla. Yani konunun soruşturma tarafı bir hukuki boyuttur. Buradaki mutlaka yanlış her şey cezalandırılmalıdır ama toplumda da hani büyük bir böyle galeyana getirip bunlar zehirdir demek için bilim henüz %100 bunu onaylamıyor, takip
0: Dolayısıyla
1: ediyor.
0: bugün
1: O yüzden
0: yapılan bu
1: kotalar ve
0: soruşturma aslında yani muhteviyatta belki doğru yapıyorlar ama bu kotadan dolayı
1: kesinlikle.
0: etiketlerde yalan yanlış şeyler yazıyorlar. Dolayısıyla bu bununla ilgili. Bunu bir netleştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani vatandaşlar da eyvah ben neler yemişim vesaire diye hani paniğe kapılmasın mı?
1: Hiç kapılmasınlar ama tabii şu anlamda panik olmamızda fayda var. Yani bu kadar işte şekerli mamul, bu kadar abur cubur bunları tabii gerçekten de tüketmememiz gerekiyor. Zaten tıp tarafında hep şöyle deniliyor. Yani siz günde diyelim ki bir tane cips yiyorsunuz 100 gram. Bu 100 gramın içerisindeki bu diyelim ki işte nişasta bazlı şekerin oranı size zarar vermeyebilir. Ama her gün yediğinizde,
0: Tabii.
1: sabah akşam yediğinizde bu çok ciddi bir risktir. Zaten bütün dünya FDA'de, EFSA'da hep bunun üzerinden Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki özellikle çocuklar doz ayarlamasını yapamayabilirler diyor. O yüzden de diyor biz bunların hem fiyatını arttıralım hem kotalarımızı dozları doğru planlayalım ki diyorlar. Hani olur ya çocuklar fazla tüketirlerse riskten koruyalım diye böyle bir şey var. Ama yoksa hala daha gene ifade edelim. Bununla ilgili herkes bilimsel makalelere de bakabilir. Pek çok mega analizde yapılmış durumda. Şeker kesinlikle takviyeler insan sağlığına kullanım şekline göre zarar verir. Ama hani şeker pancarından üretilen şeker masumdur. Nişasta bazlı şekerler bunlar çok işte
0: Evet.
1: zarar ziyandır dediğimizde de bazı endüstrileri de zan altında bırakmamak
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: evet.
1: Kontrol çok önemli, doz çok önemli.
0: Ama yani Mine Hanım, yani siz tabii çok daha iyi bilirsiniz. 30'ların, 40'ların Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sigaranın, tütünün yaygınlaşması, hatta zamanında sağlığa faydası olduğuna dair tevatürler de yani 10 yıllarca nelere yol açtı. Dolayısıyla hani bir endüstriden bahsediyoruz, bir takım kliklerden bahsediyoruz, milyarlarca dolarlık bir sermayeden de bahsediyoruz. En iyisi hani sağlam tarafta, sağlıklı tarafta durmaya çalışabilmek anladığım kadarıyla diyorum ve toparlıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Mine Ataman'la
1: Evet,
0: konuştuk.
1: çok çok doğru. Doz burada çok kıymetli.
0: Pekala, tekrar teşekkür ederim.

Teşekkürler. Şimdi Ankara'da okul servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapıldı. Ankara'da 0-3 kilometre mesafenin yıllık ücreti 27.331 lira oldu. Zam kararı belediye meclisinde oy birliğiyle alındı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yeni tarifeyi yayımladı. Aylık tarifeye göre 0-3 kilometre arası 3036, 3-6 kilometre arası 3350 lira oldu. 6-10 kilometre arası 3865, 10-15 kilometre arası ise 4492 lira olarak belirlendi. 15 kilometreyi aşan mesafelerde her bir kilometre için yıllık 527 lira ek ücret alınacak. Rehber personel ücreti ise 1000 TL oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7,9'a geriledi. İstihdam

0: %48,5 olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor dedi.
1: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atıl iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
2: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
0: Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı ise 3 trilyon liraya yaklaştı.
1: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
0: Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da artıyor ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civele'in haberinde.
3: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
4: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
5: Beni oğullarım kızımızın evine bırakmaz.
1: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
3: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
1: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
4: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
6: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
1: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
7: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
3: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
1: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin

0: önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
1: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
2: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
3: Mecbur annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman İşi bıraktım ben.
0: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
4: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
5: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
2: Neden, nasıl karar verdiniz?
5: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
1: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
2: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
1: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
0: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
4: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
5: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
6: Burası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum. İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
7: Ve AKOM İstanbul için sıcaklık uyarısı yaptı. Kaan Uçar anlatacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava nasıl olacak? Seni dinleyelim.
8: Ayşe Süberker, şu an biz kameraman arkadaşım Erdi Demir'le birlikte Galata Kulesi'nin üzerindeyiz. Şu anda İstanbul 30 derece, ancak bu rakam önümüzdeki günlerde daha da artacak ve 35-36 dereceleri de bulabilecek. Zaten AKOM da bunun uyarısını yaptı. Hem Basra hem de Afrika'dan gelecek olan sıcak hava dalgası bir hafta ile 10 gün süreyle ülkeyi etkisi altına alacak. Özellikle İstanbul için de söylemek istiyorum. Hava sıcaklığı 35 dereceye, 36 derece kadar çıkacak ki biliyorsunuz aslında sıcaklık 30 dereceyken hisseden daha da fazla oluyor. Aslında şu anda öyle bir durum. Yani bulunduğumuz yerde az önce baktık 30 dereceydi, ancak hissedilen daha da fazla. Onu da söyleyelim. 7 ila 10 gün boyunca hem Afrika hem de Basra'dan gelen sıcak hava dalgası hem ülke hem de İstanbul etkisi altına alacak. Hava 35-36 derecelere kadar yükselebilecek. Özellikle yarın 35 dereceyi bulacak termometrelerle, onu da belirtelim. Bu yıl yaz ayları aslında geçtiğimiz yaz aylarına göre biraz daha serin geçmişti. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda ve geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki sıcaktan bunalan insanların haberlerini sık sık ekranlara getirmiştik. Türkiye'de böyle bir durum geçtiğimiz yıllar oranla yaşanmamıştı. Ancak sonbahara çok yaklaştığımız şu günlerde sıcaklık etkisini biraz daha fazla gösterecek. Özellikle İstanbul için de söyleyelim, 35-36 dereceye kadar çıkacak hava durumu, termometreler 36 dereceye kadar gösterecek. Elbette ki hissedilen sıcaklık daha da fazla olacak. Şu 7 ila 10 gün, önümüzdeki 7 ila 10 gün olan bu süreçte tabii şunu da söylemek istiyoruz. Hissedilen sıcaklık daha fazla olduğu için de hem hastaların, yaşlıların, çocukların öğle saatlerinde özellikle biraz daha dışarı çıkarken daha dikkatli olması gerekiyor. 2 saat önce mesela yine 29 dereceydi. Hava şu an 30 derece. Aslında 1 derece arttı, ancak hissedilen sıcaklık daha da fazla. Onu da söylemek istiyorum ki burada vatandaşlara konuştuğumuzda da daha da sıcak olduğunu söylediğimizde sıcağı özleyen de var aslında. Ama tabii dikkat etmesi gerekenler de var. O yüzden bize tekrar söyleyelim. Hastaların ve yaşlıların, özellikle de yaşlıların ve hastaların dışarı çıkarken öğle saatlerinde biraz daha dikkat etmesi gerekecek. Özellikle 7 ila 10 gün, önümüzdeki 10 gün boyunca.
7: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kaan Uçar da aktardı. Bu arada Avrupa'da orman yangınları sürüyor. Yunanistan, Sırbistan ve Belçika yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak havanın getirdiği kuraklık da su havzalarını olumsuz etkiliyor.
9: Avrupa'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Yunanistan'ın Korfu ve Eğriboz adalarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale başlattı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre 24 saatte çıkan yangın sayısı 40'ı geçti.

0: Sırbistan'da da yaklaşık 45 orman yangını aktif halde. Yangınlara müdahale sürerken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Belçika'nın doğusunda bulunan orman yangını da günlerdir sürüyor. Yangında yaklaşık 3000 hektar küle döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika'nın İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı da alarma geçirdi. Kıta genelinde doğal gaz depolarındaki gaz miktarı rekor seviyeye düştü. Rusya'nın ise Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yoğunlaştırarak adeta kışı silaha dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.
2: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın doğal gaz depoları eridi. Depolardaki doluluk oranı %60,8'de son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Brüksel merkezli Gas Infrastructure verilerine göre doğal gaz depolarının 2024'te %89 ve geçen yıl %73,6 olan doluluk oranı bu yıl 60,8 seviyesinde ölçüldü. Böylece Ağustos ortasındaki depolama seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki en düşük seviye oldu. Depolama seviyeleri ve LNG arzına ilişkin gelişmeler Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı yıllık bazda 2 katından fazla artış gösterdi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Rusya ise kış ayları yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Naftogaz tesislerinin bir hafta içinde 13 kez hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak kışı silaha dönüştürmeye çalıştığını savunuyor.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başına yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan Seydi Ahmet Keleş ve 4 kişi adliyeye sevk edildi. Bu arada Keleş'in emniyet ifadesine de Habertürk ulaştı. Şimdi detayları bize Uzay Kesmen anlatacak. Seni dinleyelim.
1: İfadesinde çarpıcı detaylar var. Seydi Ahmet Keleş sen de pas atarken bahsettim. Milletvekili Melih Meriç dün Antep'te Şahinbey ilçesinde tartıştığı CHP Oğuz Veli eski ilçe başkanı tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Hemen ardından başlatılan çalışmada saldırgan dahil toplamda 5 şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemlerin ardından da adliye sevk edildi. Şimdi elimizdeki ifade emniyet ifadesi saldırgan Seydi Ahmet Keleş yani eski CHP ilçe başkanının Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Olayın hemen ardından yakalandıktan sonra. Peki olay neden gerçekleşti? Milletvekillik bu saldırı detaylarına bakalım. İfadesinde diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldikten kısa bir süre sonra benim başkanı olduğum yönetimi feshetti ve yerine başka kişileri atadı. Bundan dolayı da diyor yeni partiye geçtim diyor. Ve bu tarihten yaklaşık 15 gün kadar önce de yine Antep milletvekili Melih Meriç de bir görüşme yaptığını söylüyor yeni partiye katıldıktan sonra ve kendisinin yeni partinin ilçe başkanı olarak yine mevcut pozisyonda görevlendirileceğiyle ilgili kendisine bir söz verildiğini ifadesinde söylüyor Seydi Ahmet Keleş. Ancak bu sözün verilmesine rağmen de bu sözün yerine getirilmediğini ve başka bir kişinin de ilçe başkanlığına başkan olarak atandığını duymasının ardından da Melih Meriç'te bir telefon trafiği başlıyor ve bu telefon trafiğinde sözlü bir atışma yaşanıyor. Peş peşe birkaç kez telefonda görüştükten sonra taraflar yani Seydi Ahmet Keleş'te milletvekili Melih Meriç bir araya geliyorlar dün saldırının gerçekleştiği yerde. İşte ifadesinde burada kendisini savunmak amaçlı olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor. İddiası bu yönde saldırganın şu ifadeyi kullanıyor. Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Amacım kendimi korumaktı. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu. Bunun dışında bir amacım yoktur ifadelerini kullanıyor burada emniyette verdiği ifadesinde ancak pek çok kez taraflar arasında bir telefon trafiğinin olduğu özellikle ilçe başkanlığına atanması yönünde milletvekili Melih Meriç'te bir görüşme gerçekleştirdiği akabinde tartışmalar yaşandı hatta bazı finkaflı ifadelerin kullanıldığı ve olayın da bu noktaya kadar geldiğini söylüyor iddia ediyor ifadesinde elbette ki tüm bunlar yapılacak soruşturma sonrasında aydınlatılmış olacak. Ancak şu anda şüpheliler adliyede emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmiş durumda. İfadesini az önce bahsettiğimiz saldırgan CHP Oğuz Veli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile beraber toplamda 5 şüphelinin şu anda adliyede işlemle devam ediyor.
0: Pekala teşekkür ediyoruz. Uzay Kesmen aktardı saldırgan Keleş'in ifadesinin detaylarını. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre MHP lideri Bahçeli'nin çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Emre, partimizin tavrını, yönünü genel başkanımız belirlemiştir. Vekiller emir komuta içinde hareket etmek zorunda değil dedi.
2: Partimizin tavrını sayın genel başkanımız belirlemiştir. Milletvekilleri böyle bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumu da değildir. Türkiye'nin tek sorunu kendisinin ifade ettiği, çizdiği şekliyle bir süreç değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Ve gerçekten Türkiye'de toplumsal barışın, huzurun inşasının olabilmesi için demokratik zeminin oluşabilmesi, hukuk devletinin oluşabilmesi, korunabilmesi gerekir. Buralara ilişkin ortağının, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ortağının yaptıklarında gözden geçirilmesi.

0: girmesi, buna ilişkin itirazlarını ve karşı duruşunu göstermesi lazım. Çözüm süreci deniyor ve bir raporun altına imza atıldı. O raporda yazılan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Hepsi çiğneniyor her geçen gün. Sayın Bahçeli ve MHP'nin daha fazla itiraz etmesi lazım. Daha yeni imza attık. Orada tutuksuz yargılamanın esas olduğu bu bahsettiğim işte anayasanın üstünlüğü uyulması gerektiği, ahim kararları, anayasa mahkemesi kararları değerli arkadaşlar hepsi yazıyor orada. Hiçbir ne uyulmuyor. Yani bu nasıl barıştır, nasıl demokrasidir, nasıl milli birliktir, nasıl olacak bunun sonunda yani?
1: Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında da bir komisyon kurulacak. 17 üyeden oluşması beklenen kurula siyasi partiler meclisteki sandalye sayısı oranında göre üye verecek. Süreç bundan sonra peki nasıl işleyecek? Gelin bir yakından bakalım.
2: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Beştepe imaresinde kurulan süreç kurulunun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İYİ Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
1: Ve İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından Ankara-Washington hattında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Kane'le görüştü. Görüşmeye dair ayrıntıları Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı yapılan açıklamada. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı denildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında fethi kabir kararı alınmıştı. Denizoğlu'nun İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı. Naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarı açıldı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Deniz Olgun'un gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine FETÖ K1 kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'da

0: Bursa'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı.
0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar Cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Deniz Olgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
2: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmada bu kez tetikçiler değil, suç parası da gündeme geldi. Hakimlik 4 örgütün mal varlığına el koydu ancak kararın gerekçesi oldukça dikkat çekiciydi. Gençleri intihar savaşçısı gibi kullandılar ifadelerine yer verildi. Kararın detayları Arzu Kaya'nın haberinde.
3: ...15 yaşındaki gençleri seçtiler, intihar savaşçısı gibi kullandılar. Hücre evlerinde uyuşturucuya alıştırdılar. Hakimlik bu gerekçelerle suç örgütlerinin mal varlıklarına el koydu.
4: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada bu kez sadece tetikçiler değil, suç parası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Daltonlar, Barış Boyun, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar çetesinin mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararında daha fazlası vardı. Gençler suç örgütüne nasıl çekiliyor? Örgüt ele geçirdiği paraları hangi yönde kullanıyordu?
3: İlk durak gençler. Gündoğmuşlar dosyasındaki tespit kararın en çarpıcı bölümlerinden biri. Örgüte kazandırılan gençler intihar savaşçısı gibi kullanılıyor. Böylelikle örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artırılıyor.
4: Peki bu çeteler nasıl büyüyor? Yine Gündoğmuşlarla ilgili dosyada bunun ayrıntısına yer veriliyor. Çeteler öncelikle küçük gruplara, ardından büyük örgütlere taşeronluk yapıyor. Oradan edindiği tecrübeyle de ekonomik anlamda devasa bir suç örgütüne dönüşüyor.
3: Daltonlarda ise yöntem farklı. Suça bulaşmış kişiler özellikle seçiliyor. Yurt dışına çıkarılma vaadi veriliyor. Dahası hücre evlerinde uyuşturucuyla gençler bağımlı hale getiriliyor. Eylem motivasyonları bu şekilde artırılıyor.
4: Bir de yurt dışından yönetilen bir örgüt var. Lideri Barış Boyun İtalya'da cezaevinde. Öyle bir sistem kurmuşlar ki cezaevinden gönderdiği mektuplarla Türkiye'deki örgütün faaliyeti devam ediyor.
3: Sokaktaki sistemin son halkası para. Şapkalılar dosyasında bu kez rakamlar konuşuyor. 2025'te 51, 2026'da 55, toplam 106 eylem. Uyuşturucu ticareti, tehdit, cinayet. Amaç korku ve baskıyla para tahsil etmek. Şimdi o paralara el konuldu. Savcılık şüphelilerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti. Hakimlik ise el koyma kararı verdi. Şimdi sistemin sadece tetikçileri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen serveti de hedefte.
2: Ve Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı. Taklalar atan araçta bulunan yaşları 18 ile 24 arasındaki 3 kuzen hayatını kaybetti.
0: Otomobiller çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu, diğeri takla attı. O kaza sürücü ve iki kuzenini hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa Birecik Karayolu'nda meydana geldi. Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole savruldu. Diğeri de takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz'la amcasının oğlu Yasin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan diğer kuzenleri Mehmet Korkmaz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kocaeli'de kontrolden çıkan bir otomobil korkulukları kırarak merdiven boşluğuna uçtu. O sırada merdivenlerde bulunan 2 kişi ölümle burun buruna geldi.

0: Kaza Darıca ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla kaldırıma çıktı. Korkulukları aşarak merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden çıkan iki kişi otomobilin üzerlerine doğru geldiğini görünce kendilerini son anda kurtardı. İki kişi otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan Karan, bu kez kalbine çok yakın konumdaki merminin çıkarılması için kritik bir ameliyata alındı. Ailesi küçük Kara'nın ameliyat günü yaşadığı korku ve umudu Habertürk'e anlattı.
1: O günü hayatımız boyunca hiçbir zaman unutamayacağız. O anı gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz.
2: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı. Kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. Hayati tehlike yaratan mermiyi çıkarmak için minik Karan bir kez daha ameliyat masasına yattı.
1: Bu merminin yeri atardamanın çok yakınında, ya bir milim kalmış atardamara.
2: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Tüfekle açılan rastgele ateş 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
1: 3 el silah sesi geldi. O sırada Karan'ı gördüm. Yani Karan'ın arkası zaten bana dönüktü. Sırtından kan fışkırmaya başladı. Onu havuzdan çıkardık. Kendi imkanlarımızla en yakın acil servise geldik.
2: Karan'ın vücuduna isabet eden mermi akciğerini parçalamış, kalbe giden ana damarların hemen yanında durmuştu. Karan işte o merminin vücudundan çıkartılması için yeniden oldukça kritik bir ameliyata girdi.
3: Çok teşekkür ederim.
4: İlk varsınız.
5: Geçmiş olsun Naz Hanım.
1: Üç saat süren bir operasyon. Şükürler olsun, doktorlarımızın çok büyük emeği ve çabasıyla çok iyi geçti. Şöyle anlattı hocamız, atar damara zarar vermeden çıkarabilmişler. Yani o mermiyi oradan çektiklerinde atar damarı patlatmamış.
6: 37 gün sonra şu an gerçekten sırtımızdan bir yük kalktı. Çok riskliydi. Yani o riski ben düşündüğümde kalbim böyle sızım sızım sızlanıyordu.
2: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 17 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı. Olayla ilgili dava 4 Eylül'de başlayacak.
1: İddianame kasten yaralama olarak gözüküyor. Ama bu kesinlikle kasten yaralama olan bir durum değil. Şimdi biz bu davanın ağır cezada yargılanmasını istiyoruz bu şahsın ve ağır ceza almasını istiyoruz.
0: Sahte emlak ilanlarına yeni bir uygulama getirildi. İhbar modülü aktifleştirildi. Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla yürüttüğü elektronik ilan doğrulama sistemi denetimlerinde 1288 işletmeye 72,5 milyon lira ceza kesti. Bakan Ömer Bolat sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görsel izni verilebileceğini de duyurdu.
7: Sahte emlak ilanları ve yetki belgesiz çalışan emlakçılar tek tek tespit edildi. Bu yıl 136 işletmeye 22 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyadaki ilanlar için de şartlı görsel izin kuralı getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte emlak ilanlarına yönelik soru önergesini yanıtladı. Bolat, elektronik ilan doğrulama sistemiyle taşınmaz ilanlarının taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ve yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade etti. Hem ihbar modülünden gelen hem de doğrudan bakanlığa ulaşan şikayet dilekçelerinin incelendiğini belirtti. Yetki belgesiz ilan veren emlakçılara yönelik şimdiye kadar 72,5 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti. Ömer Bolat, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Bolat, sistem üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması halinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda ise iki sosyal medya uygulamasının elektronik ilan doğrulama sistemine entegre olmadığı ve sahte ilan verdiği tespit edildi. aykırılık yapan

0: taşınmaz ve taşıt ilanları için bu yıl Nisan ayında toplam 5 milyon lira, Temmuz ayında ise bir önceki cezanın iki katı olacak şekilde 10 milyon lira ceza kesildi.
1: Ankara'da bir kiracı kirasını ödedi ancak ev 3 gün sonra satıldı. Peşin alınan kiranın kime ait olacağı tartışması ise Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti. Habere bir bakalım, sonra üzerine konuşacağız.
0: Evin kirası ödendi ancak bir aylık sürede olmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev, kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 3. Hukuk Dairesi yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
2: Hayırlı olsun.
0: Yüksek mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.
1: Gayrimenkul hukukçusu Çiğdem Kezer bizimle birlikte bu kararları konuşacağız. Zaten olması gereken bu değil miydi? Bundan önce bu kararın tersine herhalde mağdur olan insanlar da vardır. Onlar için de elbette emsal teşkil edecektir ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu bu karar diğer davası reddedilen mal sahipleri için emsal niteliktedir. Hı hı. Buradaki tabii hukuki ihtilafın konusu özellikle ilgili Yargıtay kararına baktığımız takdirde kiralanan taşınmazın satışı sonrasında satış tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak peşin ödenmiş olan bir kira bedeli var. Bu kira bedelinin yeni malike ait olup olmadığı ve bu bedelin de önceki malik tarafından yeni malike iade edilmesinin gerekip gerekmediği hususunda verilen bir karar, bunun değerlendirmesi. Yalnız şuna dikkat etmekte fayda var. Yerel mahkeme, yani Ankara'da açılan bir dava bu. Asli Hukuk Mahkemesi, Ankara 14 Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılmış ve dava reddedilmiş. Bu verilen karar kesin nitelikte olduğu için de bildiğiniz gibi çeşitli kanun yollarına başvurma durumu olabiliyor ve eğer karar kesin nitelikte olduğu zaman davacı tarafından istinaf edilemiyor. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 363'e göre kanun yararına temyiz yoluna gidilmiş. Ve buradaki amaç aslında tabii ki burada taraflar arasındaki sonuçları ortadan kaldırmak değil de kanun yararına temyizin gerekçesi hukukun yanlış uygulanmasının tespit edilerek benzer uyuşmazlıklarda az önce ifade etmiş olduğumuz gibi uygulamada bütünlük birlik sağlanması gibi değerlendirilebilir. Hı hı. Buradaki tabii değerlendirmeye baktığımız takdirde tabii Türk Borçlar Kanunu madde 310'a da atıfta bulunmakta fayda var. Çünkü bildiğiniz üzere kiracılarla mal sahipleri arasındaki durumlarda, ihtilaflarda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kullanıyoruz. Ve buradaki 310. maddeye bakıldığı takdirde ilgili konuda 18 Aralık 2023 tarihinde davacı tarafından satın alınmasıyla birlikte ilgili gayrimenkulün davacının kanun gereği kira sözleşmesinin tarafı olduğu kabul edilmiş.
1: Evet, onu soracağım. Yani, şimdi benim burada anladığım bu malikler arasında bir durum. Yani eski malikle yeni malik. Burada kira

0: kiracılar da var. Sonuçta hani bir kiracı senelik ödedi. Ondan sonra yeni ev sahibiyle mi muhatap olacak? Eski ev sahibi, yani bu onları da biraz arada bırakan bir durum değil mi?
1: Tabii ki arada bırakan bir durum. Özellikle bildiğimiz gibi gayrimenkullerini, kiracılı gayrimenkuller satılamadığı için bazı durumlarda yeni mal sahipleriyle aralarında da problem olabiliyor. Burada kiracılar tabii arada kalıyor, ifade ettiğiniz üzere. Bu durumda kira sözleşmesi kurulmasından sonra kiralananın herhangi bir sebeple el değiştirmesi, genelde satış yoluyla, yeni malikin, yani yeni ev sahibi bu sefer eski kira sözleşmesinin tarafı olarak belirleniyor. Yani sadece mülkiyetin deviyle birlikte yalnızca kiraya veren sıfatı değil de devir tarihinden sonra başlamak üzere kira bedellerini tahsil etme yetkisi de yeni malike geçiyor.
0: Peki yani şunu, yeni ev Çiğdem Hanım, biraz geçiyor. Daha hani siz tabii ki hukuki boyutuyla anlatıyorsunuz. Şunu soracağım. Ben bir kiracıyım, oturduğum ev satıldı. Ben işte atıyorum 50 bin lira ödüyordum. Yeni ev sahibim oldu ve baktı, dedi ki çok ucuza oturuyormuşsunuz siz. O zaman kiracılar ne yapıyor?
1: Şöyle, tabii 5 yıl dolduysa eğer, 5 yıldan sonra bu sefer yeni mal sahibi kira tespit davası açabiliyor.
0: Evet.
1: Çünkü kira sözleşmesi her yıl yenilenen akitlerden bir tanesi. O nedenle sona ermediği için çeşitli sebeplerin haricinde her yıl yenileniyor. Kira kontrat tarihinden sonra bir yıl tekrar yenileniyor. Sonraki yıl tekrar yenileniyor. Evet. Dolayısıyla 5 yıl dolduktan sonra zaten mal sahibinin kira bedelini düşük bulmasıyla birlikte kira tespit davası açma hakkı söz konusu.
0: Ama onlar da bununla çok birlikte, uzun sürüyor değil mi?
1: Tabii uzun sürüyor. Özellikle kira tespit davalarında bildiğiniz gibi 1 Eylül 2023 tarihinde arabuluculuk şartı getirildi. Sadece kira tespit değil, bütün kiracılarla mal sahipleri arasındaki ihtilaflar, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemi devreye getirildi. Arabuluculuktan sonra tabii süre daha da kısalabiliyor uzlaşma olduğu takdirde, ama bildiğiniz gibi yeni yargı paketiyle birlikte özellikle örneğin hep bu örneği veriyorlar, kiracılarla mal sahipleri arasındaki uzun süren davalarda bile bu davaların neden uzun sürdüğünü artık vatandaş bir sistem üzerinden öğrenebilecek, mahkemeyi sorgulayabilecek bir hat açıldı. Aynı zamanda HSK'nın bünyesinde gerekli çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bu tür davaların bu kadar uzun sürmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Neden? Çünkü vatandaşlar mağdur oluyor. Bir ihtilaf çözülemiyor. Bildiğiniz gibi bilirkişi raporları ile ilgili de yeni düzenlemeler oldu. Artık mahkeme hakiminin kendi karar verebileceği düzeyde olan bir ihtilafta bilirkişilerden rapor almadan da kendisi hüküm kurabilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu gibi sebeplerden dolayı yargılamanın hızlı, adil ve kısa sürede bitmesi amaçlandı.
0: Şimdi bir de tahliye tehdidiyle kira arttıran ev sahipleri de var. Kiracıdan artış talep ediyor. Konu da mahkemeye taşınıyor. Bu konuda ne söylersiniz bize?
1: Tabii tahliye talebinde bulunabiliyorlar. Kira bedelini TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak artış yapılır. Ama bildiğiniz üzere şu anda zaten yine eski dönemdeki gibi, bildiğiniz gibi pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminden sonra ihtilaflar arttı. Bir %25 kuralı vardı. 2 yıl sürdü. Sonrasında yeniden yasal artış oranına getirildi. Ama tekrardan mal sahipleriyle kiracılar arasında ihtilaflar olduğu için bu tarz tahliye taleplerini her seferinde görebiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Burada tabii biz her zaman bölgesel raicin aslında devreye girmesi yönünde görüş bildirmiştik. Yani belirli bölgelerde belirli kira bedellerinin belirlenmesi, raişlerin dikkate alınması hususunda henüz bu düzenleme yapılmadı. Ama bu konuyla ilgili de çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bu şekilde olduğu takdirde en azından nispeten bölgelere göre kiracılarla mal sahipleri arasındaki ihtilafların azalacağını düşünüyorum.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum gayrimenkul hukukçu.

0: Şusu Çiğdem Kezer
1: bilgilerini
0: bizimle paylaştığınız için sağ olunuz. Şimdi sıcak bir gelişme var. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları birinci suç ceza hakimliğince tutuklandı. Dezenformasyonla mücadele merkezi azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı iddialarını yalanladı. Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı izlenimini veren paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi. Bu paylaşımlar dezenformasyon içermekte, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef almaktadır denildi. Bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğinin altı çizildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya mecralarındaki son dönemde yapılan çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığına dair iddiaları da yalanladı. Adli ve idari süreçlerin elde edilen deliller çerçevesinde yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayınlanan 2026-2027 eğitim ve öğrenim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesi 81 ile gönderildi. Genelgeye göre kayıt parasına ve deneme sınavlarına yasak geldi. Veli randevu sistemi e-okula entegre edildi. Okullarda ve çevresinde güvenlik tedbirleri yeniden belirlendi.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılındaki tedbirleri açıkladı. Buna göre eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri eksiksiz uygulanacak. Okul ve çevresindeki olası riskler gözden geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının temasını Marifin Kalbinde Oyun olarak belirledi. Temaya göre okullarda milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek. Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla alınan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Okullarda cep telefonu yasağına devam edilecek. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ücret alınmayacak. Veliler sadece e-okuldan randevu alıp öğretmenlerle görüşebilecek. Genelgede öğretmen ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları istendi. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına önlük giyme kuralı tekrardan hatırlatıldı. Okullardaki tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
0: Kötü yorumu gizleyen, sahte adresle yemek satan, tüketiciyi aldatan reklamlarla kandıranlara Ticaret Bakanlığı bir darbe indirdi. Bu yılın ilk 7 ayında 218 milyon lira ceza kesildi.
2: Reklamlarla, tanıtımlarla kandırdılar. Sahte adresle yemek sattılar. Aldatıldık diyen tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Yapılan 26 bin başvuru incelendi. 218 milyon 478 bin lira ceza kesildi. Reklam kurulu 13 Ağustos'ta yaptığı toplantıda 105 dosyayı inceledi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için 32 milyon 683 bin lira ceza kesildi. Kurulun incelediği bir dosyada çevrim içi yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltabilecek bir uygulama tespit edildi. Yalnızca tek bir restoran bulunmasına rağmen platformlarda çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı belirlendi. Tüketicilere farklı adreslerde faaliyet gösteren, birbirinden bağımsız işletmeler bulunduğu izlenimini oluşturan iki şirkete idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet.

0: sitelerinde yayınlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Yapılan bir yorumun şirket tarafından somut bir açıklama yapılmadan internet sitesinde yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Bu şirkete 2 milyon 167 bin lira ceza kesildi. Kurulun gündemindeki bir diğer dosya ise çerez tatlısı adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajına yönelik oldu. Ürünün %49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görselde yer almadığı tespit edildi. Kurula ambalaj cezası kesildi.
1: Kasımpaşa ile Trabzonspor cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi buraya kadar. Normal, anormal olansa maç sonu bir grup taraftarın Beyoğlu sokaklarında attığı havai fişek. Öyle ki atılan havai fişek iddiaya göre ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkardı. Ressam Özen'in yıllardır yaptığı tablolar yandı. 20 yıllık emek boşa gitti.
2: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
0: 20 yıl boyunca tuvalleri boyadı. Ruhumu verdim dediği resimleri havai fişekle yandı. Sergilemek için hazırladığı tablolar küle döndü.
2: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde iz var artık.
0: İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ressam ve müzisyen Murat Melih Özer'in hayatı bir anda değişti.
2: Dalaman'da annemin yanındayken telefon geldi alt komşudan. Ev yanıyor içeride misin dedi. Hayır dedim.
0: Cumartesi günü Kasımpaşa ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç sonrası bir grup taraftar sokak ortasında havai fişek attı. Fişeklerden biri ressam Murat Melih Özer'in atölye olarak kullandığı evine düştü. Çıkan yangın Özer'in tablolarını küle çevirdi.
2: Senelerin ressamıyım, emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
0: Yanan evde kiracı olan ressamın tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı. Yıllardır emek vererek yaptığı resimlerle yakın zamanda sergi açmayı planlıyordu.
2: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
0: Ressam Murat Melih Özen, yılların emeğinin bir anda yok olmasına kahroluyor.
2: Fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
1: Çok haklı, çok geçmiş olsun diyelim. Yapay zeka ile devam edelim. Artık sadece bazıları için bilgi kaynağı değil. Birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ kuruyormuş. Onları arkadaş, sırdaş, hatta sevgili gibi görüyormuş. Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Gelin bir bakalım.
3: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
4: Küs müsünüz yapay zeka?
3: Yani ben küsmüştüm ona ama. Karşımda belki arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
5: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
3: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
6: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
3: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
5: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
7: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
6: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
3: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
5: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
3: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
8: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstünde konuşuyorum.
9: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
10: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
11: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
10: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman.

0: eğitimi içinse sırdaş.
1: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekan beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
2: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
3: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
1: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.

0: Ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta davayı kaybetmesi halinde 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
1: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
0: Balıkesir'den bir haber var. Sındırgı ilçesine bir kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sındırgı Simav Karayolu Kırsal Düvertepe Mahallesi'ne bir kamyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Ve böylelikle bugün de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Evet, yarının maçlarına bakarak başlayalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 20. Siyah beyazlar şu ana kadar Avrupa'da çıktığı 5 maçın hepsinden galip ayrıldı. Bu maçlarda gol dahi yemeyen Kara Kartal Süper Lig'de çıktığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazanarak sezona 6'da 6 ile başladı. Avrupa'da sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Žalgiris ise birinci eleme turunda Dirita'yı, ikinci eleme turunda Klasvik'i elemeyi başardı. Üçüncü eleme turunda Dinamo Zagreb'e toplam skorda 7-1 mağlup olan Litvanya ekibi UEFA Avrupa Ligi playoff turunda temsilcimiz Beşiktaş'la eşleşti. Siyah beyazlarda yeni transfer Dušan Vlahović, Felix Udakai yerine UEFA listesine eklendi ve bu maçta süre alabilir. Sırp golcü teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Žalgiris'e karşı forma giyebilecek. Yarının bir diğer maçına bakalım. Saat 20'de Trabzonspor Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo Maviller playoff turu ilk maçında Ferencvaros'la karşılaşacak yarın saat 20'de.
1: Trabzonspor Avrupa sahnesinde UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Bordo Mavili ekip Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Good. Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin tedavisi sürüyor. Arnavut oyuncu Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah'ın ise ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Trabzonspor ve Ferencvaros Avrupa Kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti. Teknik direktör Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Trabzonspor, rövanş öncesinde evinde galibiyet elde ederek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Macaristan'daki rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi. Dün akşam Fenerbahçe konuk ettiği Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Lyon karşısına çıkan Lukaku karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kartal maçı kazanabilirdik dedi. Lukaku ise fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizdi.
2: Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz.

0: Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takımda çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
1: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız.
2: Basketbolla devam edelim. Amilli erkek basketbol takımında FIBA 2027 Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. 12 dev adam Süper Kupa mücadelesi için Almanya'ya gitti.
3: Amilli erkek basketbol takımında FIBA 2027 Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor. Milliler Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katılmak üzere Almanya'ya gitti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Milliler Baş Antrenör Ergin Ataman yönetiminde Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanın ardından Ay Yıldızlılar Almanya'nın Hamburg şehrine hareket etti. Milli kafile organizasyonun ardından İstanbul'a dönerek Litvanya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek. Milliler turnuvadaki ilk maçını Cuma günü saat 18.45'te Hırvatistan'la oynayacak. Müsabaka HT Spor'dan canlı yayınlanacak. 12 dev adam cumartesi günü ise üçüncülük veya final maçına çıkacak. FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri 2. tur J grubunda yer alan A milli takım ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar Pencere'nin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.30'da İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
2: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra HT 360'la Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: feti kabil karar verilen eski bakan Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? İmamoğlu suç örgütü davasında iddialar, suçlamalar, savunmalar. Suriye'de İsrail-Türkiye çatışması kapıda mı? Sena Alkan soruyor, gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Ve Habertürk'tesiniz. ST360'da saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Dilek Gül. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız ST360'ın manşetleriyle başlayalım. Eski bakan ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizoğlu'nun kabri Alihan Kuris soruşturması kapsamında açıldı. 10 yıl önceki ölümünde iddialar ne? Buna bir bakacağız ST360'da. Ve bir diğer manşetimiz MHP lideri Bahçeli'den seçim sistemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Zaten bir süredir pek çok kesim tarafından tartışılan da bir başlıktı bu. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesini isteyen Bahçeli'nin mesajlarını aktaracağız ST360'da etraflıca. Ve özellikle bu dilimde İran'ın yeniden topyekun bir çatışma haline girdiğini şöyle bir bakacağız. Zira bununla ilgili bir iddia var. Avrupa'daki Amerikan üslerini vuracağı iddia edildi İran'ın. Yunan adalarına Patriot yerleştirilmeye başlandı. Ve biz de HT360'da konuklarımla böyle bir adımın olası sonuçlarını konuşacağız, soracağız, öğreneceğiz. Ve HT360 başlıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale var. Sındırgı Simav Karayolu kırsal Düvertepe mahallesinde bir kamyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana da sıçradı ve ihbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleriyle bir müdahale var. İtfaiye ekipleri de yine bu çalışmalara destek veriyor. Açılışta paylaştık. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında fetih kabir kararı alınmıştı. Denizoğlu'nun İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı ve naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi Kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarı açıldı. Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizoğlu'nun ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizoğlu'nun planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Denizoğlu'nun gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fetih kabir kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
2: Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fetih kabir işlemi tamamlandı.
1: Arif Ahmet Denizoğlu'nun naaşı Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Denizoğlu 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizoğlu 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
0: Bu arada Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli bu sabah operasyonu düzenlendi. Kuytul ve eşi gözaltında. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 5 şirkete 5 şirket yönetimine kayyum atandı bu arada. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bu soruşturmayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ve Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında da bir komisyon kurulacak. 17 üyeden oluşması bekleniyor bu kurulun ve kurula

0: siyasi partiler meclisteki sandalye sayısı oranında üye verecek. Ve süreç bu saatten sonra nasıl işleyecek bakalım haberimizde.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Beştepe imaisinde kurulan süreç kurulunun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İyi Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
0: Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakacağız. Öncelikle mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Aynı zamanda bu seçim sistemiyle ilgili de bir açıklaması oldu. Siyasi partiler ve seçim sistemi yeniden düzenlenmesi gerekiyor dedi.
2: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
0: Bu arada yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerine bir yanıt verdi. Partimizin tavrını, yönünü genel başkanımız belirlemiştir.

0: Vekiller emir komuta içinde hareket etmek zorunda değil dedi.
1: Partimizin tavrını Sayın Genel Başkanımız belirlemiştir. Milletvekilleri böyle bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumu da değildir. Türkiye'nin tek sorunu kendisinin ifade ettiği, çizdiği şekliyle bir süreç değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Ve gerçekten Türkiye'de toplumsal barışın, huzurun inşasının olabilmesi için demokratik zeminin oluşabilmesi, hukuk devletinin oluşabilmesi, korunabilmesi gerekir. Buralara ilişkin ortağının, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ortağının yaptıklarını da gözden geçirmesi, buna ilişkin itirazlarını ve karşı duruşunu göstermesi lazım. Çözüm süreci deniyor ve bir raporun altına imza atıldı. O raporda yazılan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Hepsi çiğneniyor her geçen gün. Sayın Bahçeli ve MHP'nin daha fazla itiraz etmesi lazım. Daha yeni imza attık. Orada tutuksuz yargılamanın esas olduğu, bu bahsettiğim işte anayasanın üstünlüğü uyulması gerektiği, AİHM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, değerli arkadaşlar hepsi yazıyor orada. Hiçbir ne uyulmuyor. Yani bu nasıl barıştır, nasıl demokrasidir, nasıl milli birliktir, nasıl olacak bunun sonunda yani?
0: Bu arada yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve oğlu tutuklandı. Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan ve 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş, öldürmeye teşebbüs oğlu Hakan Keleş ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Saldırı sonrası ameliyata alınan Melih Meriç'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ve şu anda kendisinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
2: Neden yaptınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşım çok tahrik etti.
0: Şimdi bu İzmir Menderes'teki başkan vekili seçimini AK Parti'ye kazandıran yeni parti CHP anlaşmazlığı Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının gündeminde. CHP'deki bu MYK toplantısı da konuşuldu. Notları da bize Mahir Kılıç aktaracak. Tabii bir endişe kaynağı mı değil mi? Buradaki temel kaygı ne Mahir?
3: Evet, bundan sonraki belediye başkan vekili seçimlerinde de benzer bir tablonun yaşanma riski var. Bu nedenle iki parti de oldukça temkinli diyebiliriz. Yol kazası tarifini yapmıştı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir. Bundan sonraki seçimlerde de benzer bir durumun yaşanmaması için neler yapılabilir, bunların konuşulacağını ifade edebiliriz. Ancak iki parti arasında da birbirini suçlama gerekçesi olur diyebiliriz Menderes belediyesindeki seçimler. Hem yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi, hem Cumhuriyet Halk Partisi de yeni parti hedef alıyor. Yeni parti CHP'li belediye meclis üyelerini Cumhur İttifakı ile ittifak yapmakla suçlarken bugün CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'ndan tam tersi bir açıklama geldi. Oy dağılımını hatırlattı ve yeni partili iki belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı'nın adayına AK Partili ismi oy verdiğini, destek verdiğini ifade etti. Bu nedenle de oradaki seçimi AK Parti'nin kazandığını kaydettiğini geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'ne yapılan açıklamada da yeni parti adayının desteklenmesi yönündeki talimatı dinlemedikleri gerekçesiyle CHP'li belediye meclis üyeleri hakkında bir disiplin süreci başlatabileceğini ifade etmişlerdi. Bugün o sürecin başladığına dair karar, açıklama Müslüm Sarı'dan gelebilir. Tabii sadece Menderes'in daha siyasetin diğer sıcak başlıkları da bugünkü toplantıda ele alınıyor. Çerçeve yasa onların başında geliyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta meclise yapılan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi çerçeve yasa destek vermişti. Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlandı ve yeni bir süreç başladı diyebiliriz terörist Türkiye süreci açısından. Bundan sonraki yol haritası bugünkü toplantının yine kritik başlıklarından bir tanesi. İl başkanları toplantısı planlanıyor yakın zamanda. Onun da ayarlamaları bugünkü MYK'da ele alınacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun il gezileri başlayacak Eylül ayının başında. Ona dönük de görüş alışverişi söz konusu olacak. 9 Eylül'de partinin kuruluş yıl dönümünden sonra Kılıçdaroğlu'nun Anadolu illerine bir gezi başlatması bekleniyor. Daha önce yapılan değerlendirmelerde İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep gibi şehirler ön plana çıkarken terörist Türkiye süreci dolayısıyla Doğu Güneydoğu illerinden Kılıçdaroğlu'nun gezisine başlayabileceği kaydedildi. Yine olan kurultay süreci kritik bir başlık CHP'de. Eylül ayı içerisinde takvimin başlatılmasını bekliyoruz ve her şey planlandığı şekilde olursa 2027 yılının başında büyük kurultay gerçekleştirilebilir. Kurultay demişken yeni partide bir parantez açmakta fayda var. Az önce Zeynel Emre'nin açıklamasını ekrana getirdik. O açıklamada kurultay takvimine ilişkinde bilgi verdi. 26 Ağustos'ta takvim başlayacağını ifade etti. 27

0: Ekim'e kadar il kongreleri tamamlanacak ve 27 Ekim'den sonra PM toplanacak ve genel başkan seçimini yapılacağı büyük kurultay için bir karar, bir tarih açıklayacak diyebiliriz. Genel başkanlar bu şekildeydi. Toplantı hali hazırda. Kılıçdaroğlu başkanla devam ediyor. Yaklaşık yarım saat sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek. Varsa alınan bir karar onları bize paylaşacak ve aynı zamanda gazetecilerden gelen soruları yanıtlayacak. Dilek Gül.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ankara'nın gündemini, daha doğrusu CHP'nin gündemini Mahir Kılıç, Habertürk editörü aktardı bize. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları Türkiye'ye F-35 satışının önünün açılması için harekete geçti. 50'den fazla kongre üyesini ziyaret ettiler ve ortak imzaladıkları mektubu ilettiler. Bu mektup 7 çatı kuruluşun ortak imzasıyla hazırlandı. Türk-Amerikan topluluğu mektupta kongreden Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması ve savunma işbirliğinin önündeki yatırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılırken, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine özellikle dikkat çekildi. F-35 satışının NATO'nun bütünlüğüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik hedeflerini de desteklediği belirtildi yine bu mektupta. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak saldırının gerilimi körüklediğini belirtti. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine bir kez daha dikkat çekti. Ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan bir tepki var.
2: İsrail, Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
3: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
2: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Antep'te hastane ve aile sağlık merkezlerinin toplu açılış töreninde konuşuyor. Oraya döndük efendim.
4: 300 yataklı Cengiz Gökçe Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, modern fiziki yapısı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hem Gaziantep'imizin hem de bölgemizin sağlık hizmet sunumuna büyük katkı sağlayacaktır. Bu güzide eserlerin hayata geçirilmesine öncülük eden Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emek veren milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, müteahhitinden işçisine, herkese şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin sağlığı için özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Açılışını yaptığımız tüm sağlık tesislerimiz ülkemize, milletimize ve Gaziantep'e

0: ve hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz.
1: Efendim bizler de Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini bırakmıyoruz. Ben değerli
2: Evet, devam edelim. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından Ankara-Washington hattında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla ABD'li mevkidaşı bir görüşme yaptı efendim. Bu görüşmeye dair ayrıntıları Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile bir telefon görüşmesi yaptı ve görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia edildi. Bu iddia Washington Post'ta yer aldı ve iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor.
3: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuştu.
2: Tahran yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir çatışma ihtimaline karşı seçenekleri masaya yatırdığı belirtiliyor. Üstelik bu seçeneklerin savaşın coğrafyasını genişletebileceği, İran'ın Avrupa'daki askeri noktalarda olası misilleme planlarını değerlendirdiği öne sürülüyor. NATO'dansa bir açıklama geldi. Her türlü tehdide karşı koymaya hazırız denildi.
3: İran'ın yeni bir çatışma ihtimaline karşı hedeflerini belirlediği iddia edildi. Savaşın Avrupa ülkelerindeki askeri noktalara yayılabileceği belirtildi. Financial Times'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yeniden tırmandırması halinde Tahran'ın bu kez Orta Doğu'nun dışına çıkabilecek misilleme seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Gündemde Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı askeri varlıklar olduğu belirtilen haberde İranlı yetkililerin Bulgaristan'daki Amerikan varlıklarını değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden savunma işbirliği kapsamında Amerikan kuvvetlerine çeşitli askeri tesislerden ortak yararlanma imkanı sağlıyor. Bu hattaki kritik noktalardan birinin Bezmer Hava Üssü olduğu, İran'ın buradaki Amerikan askeri varlığını olası misilleme seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi. Bulgaristan'a yönelik doğrudan bir saldırının savaşın Avrupa kıtasına taşınması anlamına geleceği kaydedildi. Haberde Mart ayında İHA saldırısına uğrayan Kıbrıs'taki Akrotiri üssünün de olası hedefler arasında bulunduğu belirtildi. İddialara NATO'dan jet yanıt geldi. NATO yetkilisi, her türlü tehdide karşı koymaya hazırız ve tüm müttefiklerimizi savunmak için her zaman gerekeni yapacağız dedi. NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye doğru giden balistik füzeleri önlediği hatırlatıldı. Yunanistan'ın ise olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtildi. Kati Merini gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Kerpe Adası'nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma bataryasının Suda üssüne taşınması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Tahran'ın değerlendirdiği seçenekler yalnız askeri üslerden oluşmuyor. İddialara göre Basra Körfezi'ni küresel internet

0: Ana bağlayan Hürmüz Boğazı çevresindeki denizaltı fiber optik kablolarına yönelik saldırı seçenekleri de masada. İranlı komutanlar daha önce yeni bir çatışmada yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan tesisleriyle sınırlı kalınabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
1: Şimdi İran aslında özellikle Körfez'deki ülkelere misilleme saldırıları yaparken, eğer ben bu hale geliyorsam ya da ben savaşın bir parçası haline getirildiysem kimse güvende değil mesajını zaten vermişti. Şimdi mesele biraz Avrupa'ya döndü. Avrupa da güvende değil demek mi istiyor? Bunu konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Sarı stüdyoda. Hoş geldiniz, merhabalar. Bizi uzaktan bağlantıyla da Kent Üniversitesi öğretim üyesi Emeklikurmay Albay Ünal Atabay destek verecek. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İzninizle stüdyodan başlayacağım, sonra hızla size döneceğim her zaman olduğu gibi. Haber ilginç ve de korkutucu gibi geliyor. Bu ne kadar mümkün? Savaş Avrupa'ya yayılabilir mi sorusuyla başlayayım. Buyurun hocam.
3: Evet, bugün Financial Times'ta bir haber vardı. Özellikle İranlı yetkililere, içeriden iki yetkiliye dayandırarak sizin de ifade ettiğiniz gibi İran'ın bu savaşı Avrupa'ya da taşıyabileceği yönünde bir haberdi bu. Hı hı. Şimdi İran zaten daha önce de, İranlı yetkililer daha önce de defalarca söylediler. Eğer ABD ile herhangi bir işbirliği ya da üslerin kullandırılması söz konusu olursa
1: o ülkeler
3: meşru hedeftir diye zaten daha önce ifade edildi. Bununla beraber zaten Kıbrıs'ta İngiliz üsleri hatırlarsanız Mart ayında birkaç defa özellikle İHA'larla ve füzelerle saldırılara uğradı. Özellikle bu saldırılar da İngiliz Başbakan'ın ABD'ye üslerini kullandıracağı yönündeki açıklamasının hemen arkasından geldi ve bu bir mesaj niteliğindeydi. Yine benzer şekilde Diego Garcia'ya atılan iki balistik füze, birazdan konuşacağız muhtemelen, 4000 kilometre uzaklıktaki bir alanı vurabileceğini de göstererek aslında İran bir dönüm noktası ortaya koydu. Yani sadece benim menzilim sizin bildiğinizin çok daha ötesine ulaşabilir mesajı verdi. Ama şunun altını çizmek lazım. Avrupa İran savaşına dahil olmak istemiyor. Yani Avrupa'nın İran savaşının başlamasıyla beraber politikasına baktığımız zaman, Avrupa ile beraber NATO'nun, belki NATO'yu da buna ifade etmek lazım. Çünkü hatırlarsanız Trump NATO'yu da bir şekilde bu işin içine çekmek istedi. Üstleri açılmasını, hatta Hürmüz'e NATO güçlerinin gönderilmesini, bunun bir sadakat testi olabileceğini, hatta gerekiyorsa NATO'dan çekileceklerini, tehdidini de söyleyerek ifade etti. O nedenle Avrupa'nın buradaki politikasına baktığımız zaman söylediği, Avrupa'nın bu savaş ABD'nin müttefiklerle danışmadan gerginliği arttırarak ortaya çıkarttığı bir savaş ve bu savaş Avrupa'nın savaşı değil.
1: Bu aynı zamanda durdurun demek mi? İran
3: durdurun
1: açısından?
3: Demekten ziyade Avrupa'nın genel politikası aktif eylemsizlik dediğimiz bir strateji. Yani siyasi anlamda tamamen reddetmiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda üslerin belli kısmını hava sahalarını açtı. Özellikle de Körfez'e yapılan saldırılarda lojistik anlamda Körfez ülkelerine ve ABD'ye destekler gönderildi. Ama ABD'nin bu tehdidi, NATO'dan da çekilebilirim. Çünkü biliyorsunuz NATO ile ilgili Rusya-Avrupa ilişkilerinde ciddi krizler söz konusu. Bu konjektürde bir şekilde aslında Avrupa Trump'ı da çok karşısına almadan bir siyasi reddiye de söyleyerek, bu bizim savaşımız değil diyerek kenarda durmayı ve en azından savaşın içerisine sürüklenmemeyi tercih eden bir politika takip etti. Ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde Fransa, Almanya, İngiltere farklı şekillerde lojistik destekler vurdu. Lojistik desteklerde bulundu. Şu an İran'ın Avrupa'ya bakışı ya da diğer ülkelere bakışı, eğer bu savaş ekseninde düşünecek olursak, ABD'ye kim destek veriyor? Ya da ABD üslerini kim kullandırıyorsa, başta da ifade ettiğim gibi meşru hedeftir. Ama şu an Avrupa'da baktığımız zaman Bulgaristan'ın öne çıktığını, orada işte özellikle yakıt ikmal uçaklarının ağırlıklı olarak konuşlandırıldığını, F-16'ların konuşlandırıldığını görüyoruz. Şu an büyük oranda Kıbrıs ve Bulgaristan'ın en azından gündemde olduğunu ifade edebiliriz.
1: Peki bu gündemde olma meselesinden yola çıkar.

0: olarak devam edeceğim hocam. Mesela Yunanistan saldırıya hazırlanıyor diye bir manşet attı Katimerini. Dedi ki Patriot bataryaları suda üstüne taşınacak bu son saldırılardan dolayı. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Menzil olarak hatta yönetmenim Gökhan'dan da rica edeyim. Şöyle ortaya yansıtabilirse Ünal hocam da görsün. Böyle bir çalışma yaptık editörüm Kemal Amşoğlu ile beraber. Menzil olarak ne kadar mümkün bu saldırıları yaşamak AB ülkeleri açısından? Bir de NATO'nun açıklaması var. Bu açıklama NATO üyesi ülkeler açısından da neye tekabül ediyor? Mesela bu füzeler nerede nasıl vurulabilir ya da nasıl durdurulabilir?
1: Şimdi Dilek Hanım, hatırlayalım. Orta Doğu bölgesinde, Körfez bölgesinde sesim geliyor mu?
0: Biraz duyuyorum hocam. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Sizlik değil muhtemelen.
1: Devam edeyim o zaman.
0: Buyurun lütfen. Açtık sesimizi.
1: Tamam. Tamam. Şimdi Körfez bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemleri, Orta Doğu bölgesinde Akdeniz'e kadar uzanan bu güzergahta hatta mevcuttu. Biliyorsunuz bunların işte hem uzay tabanlı sensör sistemleriyle hem karadaki sabit ve mobil radar sistemleriyle gerek hava üslerinin gerekse lojistik tesislerinin ve kritik stratejik tesislerin hava savunmasını koruyordu. Tabii buradaki konuşlandırdıkları işte alçak orta irtifa, orta yüksek irtifa gibi yani Patriot, işte Taht gibi sistemlerin yani yüksek uzay tabanından, uzay üstünden de gelen dahil olmak üzere bütün füze ve hava savunma sistemlerine karşı bir tedbirleri vardı. Ama muharebenin, savaşın ilerleyen günlerinde gördük ki Dilek Hanım, tüm bölgeyi koruyamadıklarını, işte füze yoğunluğu veya İHA saldırılarının yoğunluğu ve doygunluk derecesinin yarattığı ortam nedeniyle bu zafiyet ortaya çıktı ve İsrail başta olmak üzere Ürdün'den tutalım, Körfez ülkelerinin tamamında Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tesisleri vuruldu ve zarar gördü. 200'e yakın nokta vuruldu. Yani 200 civarında nokta hasar gördü. Öyle değil, bir diğer ifade. Şimdi bunu coğrafyasını genişletmek, yelpazeyi genişletmek, ekranda da görülüyor. İran'ın füze kapasitesi, değerli hocam daha da evvel ifade etti, Garcia Adası'na gönderilmeye çalışılan 4000 kilometre civarındaki işte o noktaya ulaşamadı, havada vuruldu vesaire iddiaları oldu veya kısa kaldı, kısa düştü. Hı hı. Ama neticede İran'ın 4000 kilometreyi de zorlayacak deklare edilmemiş, açıklanmamış bir gücü olduğunu da belki söylemek mümkün. Zaten Avrupa'daki Amerikan varlıklarına yönelik eğer isterse 2000 menzilli, 2500 kilometre biliyorsunuz menzilli füzeleri deklare edilmiş füzeleri mevcut. Aha. Şimdi bunları 2000 dediğiniz zaman işte ekranda da görünüyor Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan yukarıya doğru Romanya, Polonya hattına kadar ulaşıyor. 2500 dediğiniz zaman Kosova'dan biraz daha ileriye taşımış oluyoruz. Macaristan daha derinliklere doğru bir yay çizebiliyorsunuz. Şimdi bunu biraz daha uzattığınız zaman menzilini yani İngiltere'ye kadar ulaşacak olan bir kabiliyet tabii. 4000 olursa İngiltere bu kırmızı çizgi biliyorsunuz şu anda, evet. İtalya'nın üzerinden falan geçiyor, görünüyor. Yani oradaki Girit Adası dahil mesela Yunanistan'ın menzilleri içerisinde kritik olarak görünüyor. Şimdi tabii gerek NATO, gerekse Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'den Avrupa'nın derinliklerine kadar Türkiye'de dahil olmak üzere biliyorsunuz kritik noktalarda hava savunma sistemleri, bataryaları konuşlu durumda. Yani bu katmanlı bir hava savunma sistemi. Bunlar gerek uzaydan sensörler vasıtasıyla uzay tabanlı desteklenen, havada diğer avakslarla desteklenen, karadaki diğer radar sistemleriyle de entegre bir sistem var. Ancak şu var. Tüm bölgedeki her tesisi aynı derecede korumanız elbette mümkün değil. Bu belki boşluğu değerlendirmek suretiyle İran bir etki üretmek isteyebilir. Tabii burada en kritik füzelerden de öte

0: 2500 kilometreye ulaşabilen Şahit 136 dediğimiz insansız hava aracı, patlayıcı yüklü. Bunları biliyorsunuz sürüler halinde gönderebiliyorlar.
1: Evet.
0: Doygunluk yaratıyor. Dolayısıyla bir şekilde hava savunma sistemini aşmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda ne yapmak istiyor? Yani İran coğrafyayı genişleterek, yelpazeyi genişleterek daha fazla aktörün savaş içerisine dahil olmasını, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de ikna edilmesini, baskı altına alınmasını sağlayacak bir yöntem
1: şimdi,
0: arıyor.
1: Yani hocam, onu konuşacağım ama evet, teknik olarak şunu merak ettik biz. Şimdi bir sürü ülke saydınız, tehlike altında, menzile göre tehlike altında olan ülkeleri saydınız. İşte dediniz ki evet, Romanya, Polonya, Macaristan, İngiltere 4000 menzile çıkarsa, kilometreyi görürse. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi İran böyle bir hamlede bulundu. Teknik olarak bu ülkeler kendisini nasıl savunacak? Ve bir de mesela diyelim bu füzeler havada mı vuruluyor? Nasıl engelleniyor? Biraz bunu da açar mısınız? Çok kısa alayım lütfen.
0: Şimdi İran'ın Avrupa içlerine doğru göndermek isteyebileceği füzeler hipersonik, yukarıdan yani uzaydan gidecek olan 100 kilometre yani atmosferin üstünde uçacak olan muhtemelen bu füzeler. Biliyorsunuz Türkiye'nin üzerinden de geçerken bunlar vuruldu. Deniz tabanlı füze savar sistemleriyle Akdeniz'den atılmıştı. Şimdi aynı yöntem gerek tabii gidecek olan yörüngeye bağlı olarak, hı hı, belki muhtemelen Bulgaristan'a giderse bu Türkiye üzerinden olabilir, uçabilir. Akdeniz üzerinden İtalya hattına doğru gidebilir. Girit istikametine gidebilir veya Kosova istikametine gidebilir. Şimdi bunları tabii ki yüksek irtifa hava savunma sistemleriyle atmosfer dışında vurulacaktır bu. Bulgaristan'a yönelik mesela eğer bir saldırı olursa hava üstüne yönelik iddia edildiği gibi belki bu Türkiye üzerinde bu durdurulmak istenecektir.
1: Durdurulabiliyor yani o, teknik
0: durdurulabilir
1: olarak. Tamam.
0: Tabii mümkün yani bu biliyorsunuz Kıbrıs'a gönderilen, tahmin edilen biliyorsunuz atıldığında bunlar Türkiye üzerinde değişik illerimizin birkaç noktasında vurulmuşlardı. Benzer şekilde karşılama yapılacak. Peki. Ama Bulgaristan'ın 3 tane hava üssü, 2 hava üssü var. Bir de lojistik üssü var Amerika'nın orada. Romanya'da var. Tabii Romanya'da bu tehlikenin içerisine giriyor. Yunanistan zaten 5 üssü var. Amerika'nın yine aynı tehdit altında oluyor. Orada onlar da tedbir alıyorlar. Neticede tabii bu çıkmazları derinleştirmek, belki bunu biraz sonra konuşacağız.
1: Konuşacağız hocam onu. Hatta oradan devam edelim. Teknik olarak aslında böyle çok da hafife alınmayacak bir tehdit karşımızda duruyor anladığımız kadarıyla. Bunu yapabilir mi? Çünkü şunu şu yüzden soruyorum. Hürmüz'ü kitleyemez, Hürmüz'le alakalı bu adımları atamaz denilmişti savaşın ilk başında. Ama gördük ki mesele geldi, Hürmüz'de kilitlendi. Dolayısıyla Avrupa ülkelerine karşı ve de iyi ilişkileri de var birçoğuyla, İran'ın arka kapı diplomasisi de yürütüyor. Bu ülkelere rağmen burayı genişletebilir mi hocam, merak ediyorum. Yani çok büyük bir hamle değil mi?
2: Şimdi Hürmüz meselesi aslında beklenen bir meseleydi. Yani kapatamazdan ziyade, çünkü İran çok sıkıştığı bir ortamda stratejik anlamda burayı kapatması kendisi açısından bir avantajdı ve şu anda da bu avantajı kullanıyor. Şimdi savaşı yayma noktasında Avrupa'ya taşımak söz konusu olur mu? Az önce de ifade ettiğim gibi Avrupa ile ABD arasında zaten İran savaşı ile ilgili bir çatlak söz konusu. Buna NATO'yu da eklerseniz, yani NATO'nun bu savaşa dahil olması, çünkü burada bir saldırıya uğrayacak ülke, bu ülkeler NATO üyesi ülkeler. Doğal olarak NATO'nun 5. ve 6. maddesine baktığımız zaman, ki NATO'yu Trump Hürmüz'e çağırdığında aslında bu maddelerin dışında çağırmış oluyordu. Çünkü maddelere baktığımız zaman bu ülkelerin Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki topraklarını kapsıyor. Yani bir coğrafi sınırlılıktan bahsediyor. Ama siz İran olarak buraların ana kıtalarını vurduğunuz zaman doğal olarak NATO'yu da karşınıza almış olursunuz. Böyle bir şeyi ben İran'ın çok isteyeceğini düşünmüyorum ama...
1: Ben de bunu düşündüm ama o yüzden sordum. Yani bu ülkelerle de ilişkiler zedelenecek.
2: Hem ilişkiler hem burası bir askeri pakt. Yani nihayetinde NATO sadece Avrupa bağlamında, tek tek ülkeler bağlamında değil, bir ülkenin saldırıya uğramış olması demek ki artık NATO'nun da

devreye girmesi anlamına gelecek. Tabii değerlendirilir ama ben İran'ın bu noktada böyle bir adım atacağından ziyade bunu bölgeselleştirme, yine daha şiddeti artırarak bölgeselleştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an mevcut durum kilitlenmiş durumda. Yani ne ABD ne de İran karşı tarafa bir geri adım attıramıyor. Doğal olarak iki tarafta karşı tarafa geri adım attırmanın yolunun biraz da tansiyonu arttırmak, saldırıları arttırmak, gerilimi arttırmak olduğunu

0: O nedenle İran böyle bir saldırı düzenleyecekse artık, ki burada da tabii ki ABD'nin saldırı şekli önemli. Eğer İran'ın sivil altyapılarına, elektrik altyapısına vesaire çok topyekün bir yıkım şeklinde bir saldırı olursa bu sivil alanlara, İran'ın karşılığı da büyük oranda yine Körfez ve Orta Doğu ekseninde olacaktır. Ama elbette ki az önce de yine ifade ettiğim gibi Avrupa'nın burada yaklaşımı ne olacak? Avrupa üslerin kullandırılması, yine burada Kıbrıs, İngiltere'nin üslerinin kullandırılması, lojistik destek verilmesi noktasında en nihai noktada tabii ki İran bu ülkeleri de hedef alabilir. Ama birinci aşamada görebildiğimiz kadarıyla hedef büyük oranda ABD'nin bölgedeki üsleri ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki üsleri. En bir sonraki adım belki Bulgaristan ve Yunanistan'daki olabilir. 4000 kilometre, evet, menzil
1: var olduğu
0: denendi,
1: söyleniyor.
0: iki füze denendi. Ama bu elinde ne kadar var?
1: Buraları harcar
0: Burada
1: mı
0: bu da
1: peki?
0: önemli.
1: Böyle bir şey için harcar mı?
0: Yani harcamakla beraber bunun şu an bildirilmiş bir şeyi yok. Yani İran açısından kabul edilmiş de değil. Yani bu saldırıyı ben yaptım demedi zaten. Ya şeye yapılan, Diego Garcia'ya yapılan saldırıyı ben yaptım demedi. Burada bir mesaj verdi. Bakın, elimde bazı yerleri vurabilecek, çok stratejik yerleri vurabilecek menzilde de füzeler var. Ama bunu kullanma noktasında çok acele etmeyecektir diye düşünüyorum. Bir de bu füzelerin kullanımı menzil arttıkça yükünün azalması ya da işte mühimmatın azalması gerek. Çok stratejik yerlere vurmanız lazım ve vurduğunuz yerde çok büyük zayiatta yaratamayabilirsiniz. O nedenle ben İran'ın bu aşamada bu kadar acele edeceğini düşünmüyorum. Hürmüz'ü zaten kapamış durumda. Hürmüz gibi bir kartı var elinde. Eğer kendisine yönelik bir sivil yapıya, sivil altyapıya, elektrik altyapısına, petrol altyapısına saldırılar olursa birinci karşılığının Körfez'e
1: Yönelik olacak.
0: yönelik olacağını, belki Orta Doğu'ya yayılma söz konusu. Parantez içinde şeyi de söyleyeyim.
1: Zaten bunu
0: Türkiye'de
1: yapmıyor mu
0: olabilir.
1: peki?
0: İncirlik üssü de hedefler arasında olabilir. İncirlik ve belki şeyi bizim radar üssünü, ismini hocam söylesin.
2: Kürecik.
0: Evet, Kürecik şeyi, radarı söz konusu olabilir.
1: Şunu sorayım. Trump'ın daha önce Ünal Hocam yapmış olduğu açıklamalarda Hürmüz meselesinde, İran meselesinde yalnız bırakıldığına dair mesajları oldu. Yani Avrupa Birliği ülkelerine seslendi, NATO'ya seslendi. Dolayısıyla bir de şu konuşuluyor. Kendi ülkesindeki siyasi meselelerden dolayı işte bir seçim bekliyor, oy oranları vesaire derken bu savaştan, girmiş olduğu bu savaştan bir de çıkmaya çalışan bir Trump var yorumları çokça yapıldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri AB ülkelerine yönelik böyle bir tehdidi biraz daha arttırabilir mi ya da bunun dozajını arttırabilir mi ya da o kapıyı biraz aralayabilir mi? Yani o imkansız dediğimiz şeyi daha makul seviyelerde tehditin dozunu arttırarak mümkün kılabilir mi kendi çıkarları için?
2: Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın, düzeltiyorum, buradaki temel amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmazlarını derinleştirmek. Zaten bir pranga şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaştan bir şekilde sıyrılma arayışı var. Bunu zaten İran, işte bunu istismar edecek şekilde bu yelpazeyi ve coğrafyayı genişletmek suretiyle mutabakata en azından Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi lehine zorlamaya çalışıyor İran. Yani Amerika Birleşik Devleti'nin çıkış yollarını adeta tıkamaya çalışıyor cepheyi genişletmek suretiyle. Tabii burada hedef, az evvel ifade ettik, belirli güzergahlar, işte yelpazeyi ortaya koyduk ekranda da, ikbal hatları aslında daha ziyade. Bulgaristan'da da işte biliyorsunuz o tankerlerin oradan havadan yakıt ikmalini yapacak kabiliyetlerini ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu üst güvenliği için harcamaya çalışacağı enerjisini, buraya ayıracağı birlikleri, bataryaları, hava savunma sistemlerini ortadan kaldırmak suretiyle ve buraya yapacağı saldırılarla külfetini arttıracak. Şimdi maliyetini arttıracak. Yani bunu sağladıkça bu defa tabii Avrupa'yla da, az evvel

0: Haziran'da altını çizdi. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri veya NATO ülkeleri Hürmüz konusunda aynı noktaya gelemediler. Biliyorsunuz başta İtalya ve İspanya özellikle hava üslerinin kullanılmasına karşı çıktılar. Şimdi böyle bir birliktelik, birlikte bir karar alacak şu anda bir irade de yok. Bunu da İran biliyor. Dolayısıyla şimdi Bulgaristan bir NATO üyesi. Buraya bir füze atıldığı zaman NATO'nun 5. maddesi gündeme gelecek. Bu da bir siyasi tartışma ve siyasi sonuçları olacak. Bir siyasi sonuç yaratacak. Şimdi aynı zamanda İran bunu da düşünüyor. Ben Avrupa'nın ortasına bir füze göndereyim, NATO'nun ortasına. O zaman NATO üyeleri birbirlerine hem siyasi sonuçları olsun, çatlak biraz daha genişlesin. Dolayısıyla bu savaş bizim savaşımız değil. İran bizim de buradaki refahımızı, mutluluğumuzu veya buradaki güvenliğimizi tehdit eder hale geldi. Zaten bir Ukrayna meselesi vardı. Rusya'dan birçok sıkıntı yaşadık. Enerjiden tutun güvenlik boyutuna kadar. Bir de İran'ın bu savaşı buraya taşıması, Avrupa'ya taşıması, NATO'nun içine taşıması son derece Avrupalı müttefikler açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hayır bu savaş genişlemesin, anlaşma noktasına gelinsin diye bir siyasi sonucu üretilecek. Şimdi bu da İran tarafından bilindiği için rahatlıkla bunu istismar etmeye çalışıyor. Yani hem siyasi külfeti arttırıyor hem maddi külfeti arttırmak istiyor. İran burada bu şekilde bir hamleyle İran'a yarar mı? Şimdi başlığınız.
1: Evet.
0: Aslında evet İran'a yarar çünkü aktörleri yelpazeyi genişlettikçe muhatabı Amerika'nın muhatabı daha çok artacak. Şimdi İran'ın muhatabından ziyade aslında Amerika'nın muhatabı artacak. Amerika'nın önüne birçok seçenekler koyacaklar. İşte az evvel saydım. Amerika'nın daha çok bir sıkışmışlığını, çıkmazlığını daha da derinleştirmiş olacak. Şimdi amacı da İran'ın zaten bu. Dolayısıyla bir diğer konu burada kritik husus. Tabii Hürmüz meselesini istediği şekilde sonuçlanmasını isteyen bir İran bakışı var. Bunu sonuçlandırdığı takdirde zaten kendisini galip olarak hem ilan etmiş olacak tam hem kamuoyuna içeriye doğru aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul etmiş olursa bu derin çıkmazı aslında çözmüş gibi olacaklar. İran'ın hani bir söylemi var. Diyor ki biz Kuveyt'i ve Bahreyn'i işgal edersek veya bir Amerikan üssünü veya Irak'taki bir Amerikan Erbil'deki Harbi üssüne girer yerleşirsek örnek diyorum. O zaman diyor savaş zaten biter diyor.
1: Evet.
0: Çünkü bu aşağılanmaya hani Almanya Cumhurbaşkanı'nın söylediği Amerika'ya siz aşağılandığınız gibi biliyorsunuz bu minvalde bir ifadesi vardı. Trump'ı da kızdırmıştı. Şimdi bunu gerçekleştirdiğiniz zaman hem Avrupalılar daha da sıkıştıracaklar, daha fazla bir İran'ın işte hem Avrupa üzerinde hem NATO üzerinde bir etkin güçmüş gibi görünmesini istemeyecekler. Yani bu noktaya taşınmasına karşı bir duruş için de Avrupa ülkeleri, NATO ülkeleri bunun daha fazla tırmanmasını istemeyecekler. Çünkü savaş genişledikçe bu füzelerin evet savaşın sonucunu tayin etmez ama siyasi birlikteliğin sonucunu tayin ediyor.
1: Peki, şimdi bu Financial Times'ın iddiasından yola çıkarak soracağım hocam. Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü dedi hedefler arasında. Kıbrıs'taki üsleri hedefler arasına koydu. Siz az önce Türkiye'den geçer mi diye öyle bir durumu yansıttınız. Ve Yunanistan Patriot bataryalarını suda üstüne taşımaya karar verdi. Bu bir iddia olmaktan Yunanistan'ın hamlesiyle özellikle çıkar bir vaziyete mi geldi sizce? Bir de işte zamanı konulamayan bir çatışma ve savaş hali var. Bu hamlelerle birlikte kesin sonuç mu alınmak isteniyor? Yoksa artık masada kesin bir sonuç mu? Yani savaşla mı ya da diplomasiyle mi bir sonuca varılmak isteniyor?
2: Şimdi İran açısından baktığımız zaman İran açısından ne savaş ne barış durumu şu anki belirsizlik kabul edilebilir ve sürdürülebilir değil. Çünkü bir ABD ablukası var, içeride ciddi bir ekonomik kriz var ve İran petrol satamıyor. Petrole bağımlı bir ekonomisi söz konusu. Doğal olarak İran bu ablukanın kırılabilmesi adına ikinci, üçüncü

0: Yani yeniden savaşın başlaması noktasında bir riski göze alabilir. Yani içeriden konuşmalara baktığımız zaman bu ablukanın kaldırılması noktasında ya da ablukanın kırılması noktasında savaşı gerekiyorsa göze alabilmeliyiz deniyor. Doğal olarak İran bunu sürdüremeyeceği için tansiyonu arttırmaya da zaten başladı. Daha öncesindeki o ulusal güvenlik doktrini ileri savunma doktriniyken ileri saldırı doktrinine geçmiş durumda. Yani nihayetinde dikkat ederseniz savaşın seyrinde ABD saldırdıktan sonra İran bir misilleme yapıyordu. Ama sonraki şeylere baktığımız zaman İran'ın ABD saldırılarını beklemeden de saldırılara yöneldiğini görüyoruz. Doğal olarak İran açısından baktığımız zaman İran Hürmüz'deki kontrolünü kesinlikle bırakmak istemiyor ve bunu bir kırmızı çizgi olarak ortaya koymuş durumda. Ama bununla beraber ABD ablukasını da kırmak istiyor. Bu kırışın yolunun da ABD'ye bir geri adım attırma, en azından tansiyonu attırma, saldırıları arttırma noktasında da böyle bir durumun olması gerektiğini düşünüyor. Yani yeni bir saldırı döngüsüne geçecek. Ama bunun sınırlarını genişlettiğiniz zaman tabii ki büyük riskleri de alıyorsunuz. Bakın Körfez'e saldırmak da büyük bir riskti.
1: Şüphesiz.
0: Çünkü Körfez ülkeleri de bu savaşa dahil olabilirdi. İsrail'in de istediği büyük oranda bu diyorduk. Ama arka kapı diplomasisiyle yapılan bir takım içerideki tartışmalar vesaire çok girmiyorum ama bunlarla beraber İran bir şekilde bunu yönetti. Ama içeride de en büyük tartışma çok büyük bir risk alıyoruz. Yani Körfez'e saldırıyoruz. Evet ABD üslerine diye saldırıyoruz ama Körfez'in içerisinde ABD üssü olmayan yerlere de saldırılıyordu. Doğal olarak böyle bir risk aldı ve gelinen noktada şu an bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklığı aşmak için Avrupa'ya saldırır mı? Ben Kıbrıs'a saldırılabileceğini düşünüyorum ki daha öncesinde saldırıldı. Bunun örneği var. Bulgaristan, evet hocamın da ifade ettiği gibi lojistik üsler, özellikle de son
1: Mümkün.
0: dönemde Bulgaristan'ın buradaki üsse şeyin yakıt ikmal uçaklarının gelmesine izin vermesi, ağır bombardıman uçaklarının geldiğinin tespit edilmesi, F-16'ların geldiğinin tespit edilmesi Bulgaristan'ı da bir hedef noktasına koyuyor. Ama ben çok hızlı davranır mı diye burada
1: Baktığınızda
0: tereddütteyim.
1: peki.
0: Burada tereddütteyim. Çünkü NATO'nun birleşmeyeceği, içeride bir siyasi tartışma ya da Avrupa'da tartışmalar vesaire çok teorik kalır. Çünkü
1: Son cümle hocam.
0: Trump yönetimi Avrupa'ya ve NATO'ya çok daha ciddi bir baskı unsuru oluşturacak. Çünkü artık doğrudan NATO toprağı tehdit ediliyor. O halde gelin beraber
1: Peki.
0: Hürmüz'de bir askeri operasyon yapalım diyebilir.
1: Peki. Süren bu kadardı maalesef. Doçent Doktor İsmail Sarı çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Buraya kadar
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: ederim
1: Ünal
0: Nazlı
1: Hocam çok çok
0: davetiniz.
1: teşekkürler. Ünal Atabay değerli
0: Sağ
1: katkılarınız
0: olun. İyi
1: için HT
0: yayınlar diliyorum.
1: 360'a. Benim de sürem bitti bu arada. Kapatıyoruz HT 360'ı. Bizden sonra akşam haberleriyle Semiha Şahin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Tamam, herkese merhabalar. 19 Ağustos günlerden çarşamba. Hoş geldiniz Habertürk akşam haberlerine. Saatlerimiz de 17'yi gösteriyor. Ben Semiha Şahin. 2 saat boyunca birlikteyiz. Şimdi İsrail Suriye'deki hava üssünü vurdu. Saldırı bölgede tansiyonu yükseltirken peş peşe de sert açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gereksiz gerilim çıkışı, Ankara'dansa çatışmayı önleme mekanizması çağrısı geldi. Bakacağız. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Ve yapay zeka artık sadece sorulara yanıt vermiyor, dert ortağı, sırdaş, hatta aileden biri gibi görülüyor. Kimi kaygısını, kimi hayatının en önemli kararını ona soruyor. Aslında soru şu: bu yakınlık güven mi, bağımlılık mı, ne? İzleyeceğiz, başlayalım. Efendim, orman yangınıyla başlayacağız. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sındırgı Simav Karayolu Kırsal Düvertepe mahallesinde bir kamyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda uçak ve helikopterle, kara ekipleriyle müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara bir yandan destek veriyor. Kamyondaki alevler ormana sıçradı. Sındırgı'da şu anda o yangına, orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Dileriz büyümeden en kısa zamanda kontrol altına alınır. Şimdi manşetlerde de aktardık. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlediği o saldırı. O saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, saldırının gerilimi körüklediğini söyledi. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan tepki var.
1: İsrail Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhr askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
2: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
1: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğüne hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
0: Ben Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye bu sabah operasyon yapıldı. Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirkete yönetim kaymı atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hem Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve

0: oğlu tutuklandılar. Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan ve 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş öldürmeye teşebbüs. Oğlu Hakan Keleş ise suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Saldırı sonrası ameliyata alınan Melih Meriç'in hayati tehlikeyi de atlattığı belirtildi. Meriç'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
1: Arkadaşım çok tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadım.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında fetih kabir kararı alınmıştı. Deniz Olgun'un İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı, naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi Kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Deniz Olgun'un gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fetih kabir kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
3: Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fetih kabir işlemi tamamlandı.
2: Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tuna Han'ın torunu olan Deniz Olgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
0: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmadaysa bu kez tetikçiler değil, suç parası gündeme geldi. Hakimlik 4 örgütün mal varlığına el koydu. Fakat kararın gerekçesi oldukça dikkat çekiciydi. Gençleri intihar savaşçısı gibi kullandılar ifadelerine yer verildi. Bu kararın detayları da Arzu Kaya'nın haberinde.
4: ...15 yaşındaki gençleri seçtiler, intihar savaşçısı gibi kullandılar. Hücre evlerinde uyuşturucu alıştırdılar. Hakimlik bu gerekçelerle suç örgütlerinin mal varlıklarına el koydu.
5: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada bu kez sadece tetikçiler değil, suç parası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Daltonlar, Barış Boyun, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar çetesinin mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararında daha fazlası vardı. Gençler suç örgütüne nasıl çekiliyor? Örgüt ele geçirdiği paraları hangi yönde kullanıyordu?
4: İlk durak gençler. Gündoğmuşlar dosyasındaki tespit kararın en çarpıcı bölümlerinden biri. Örgüte kazandırılan gençler intihar savaşçısı gibi kullanılıyor. Böylelikle örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artırılıyor.
5: Peki bu çeteler nasıl büyüyor? Yine Gündoğmuşlarla ilgili dosyada bunun ayrıntısına yer veriliyor. Çeteler öncelikle küçük gruplara, ardından büyük örgütlere taşeronluk yapıyor. Oradan edindiği tecrübeyle de ekonomik anlamda devasa bir suç örgütüne dönüşüyor.
4: Daltonlarda ise yöntem farklı. Suça bulaşmış kişiler özellikle seçiliyor. Yurt dışına çıkarılma vaadi veriliyor. Dahası hücre evlerinde uyuşturucuyla gençler bağımlı hale getiriliyor. Eylem motivasyonları bu şekilde artırılıyor.
5: Bir de yurt dışından yönetilen bir örgüt var. Lideri Barış Boyun İtalya'da cezaevinde. Öyle bir sistem kurmuşlar ki cezaevinden gönderdiği mektuplarla Türkiye'deki örgütün

0: faaliyeti devam ediyor.
1: Sokaktaki sistemin son halkası para. Şapkalılar dosyasında bu kez rakamlar konuşuyor. 2025'te 51, 2026'da 55, toplam 106 eylem. Uyuşturucu ticareti, tehdit, cinayet. Amaç korku ve baskıyla para tahsil etmek.
2: Aç kapıyı polis! Aç! Aç kapıyı!
1: Şimdi o paralara el konuldu. Savcılık şüphelilerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti. Hakimlik ise el koyma kararı verdi. Şimdi sistemin sadece tetikçileri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen serveti de hedefte.
3: Efendim şimdi gelin Ankara'ya gidelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç'a döneceğiz. Menderes Belediyesi seçimleri tartışmaların odağında CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu seçimlere itiraz edeceklerini anlattı. Mahir de bize detayları aktaracak. Mahir ne dediler? Dinliyoruz.
4: Evet, Müslüm Sarı kısa süre önce o değerlendirmeyi yaptı. Yasa süre içerisinde itirazda bulunacaklarını belirtti ve CHP'li bir belediyenin CHP'de kalması için mücadele edeceğiz dedi. Son birkaç gündür yeni parti CHP arasındaki gerilimin ana gündemi, ana kaynağı da Menderes Belediyesi'ndeki seçimler diyebiliriz. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi belediye mesulünün AK Parti adayına oy verdiğini iddia ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam tersi açıklamalar geldi. Gün içerisinde CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu bir değerlendirme yapmıştı. Az önce Müslüm Sarı da benzer bir açıklama yaptı. CHP'nin 5 belediye meclis üyesi olduğunu ifade etti. Bunlardan 4'ünün yeni partinin adayına oy verdiğini ifade ederken bir tanesinin ise çekimsel oy kullandığını söyledi. Yeni parti adayının desteklenmesi noktasında genel merkezden bizzat kendisinin telefon açtığını ifade etti. Ancak yeni partili isimlerin uzlaşıya hiçbir şekilde yaklaşmadıklarını belirtti. Müslüm Sarı yaptığı değerlendirmede bir kez daha ifade edelim. CHP'li 5 belediye meclis üyesinden 4'ünün yeni partinin adayına oy verdiğini kaydetti. Çekimsel kalan bir isim için ise disiplin süreci başlattıklarını fakat o ismin de o belediye meclis üyesinde bugün istifa ettiğini söyledi. Yeni partinin 12 belediye meclis üyesi vardı. Müslüm Sarı bunlardan ikisinin AK Parti'nin adayına oy verdiğini ifade etti. Dolayısıyla o isimlerin de bugün yeni partiden istifa ettiğini hatırlattı ve AK Parti'nin adayı CHP değil yeni partili belediye meclislerinin oylarıyla seçilmiştir dedi. Yani yeni partiden gelen açıklamaları iddiaların tam tersini ifade etti. Özetleyecek olursak eğer Menderes Belediyesi'ndeki seçimler tartışılmaya devam ediyor. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi hedef alıyordu şu ana kadar ancak bugün tam tersi açıklama CHP Genel Merkezi'nden geldi. Müslüm Sarı CHP'li 5 belediye meclisinden 4'ünün yeni partinin adayına oy verdiğini bir tanesinin ise çekimser kaldığını belirtti. O çekimser kalan ismi disipline sevk ettiklerini fakat istifa edip haberin bugün geldiğini kaydetti. Dediğim gibi yasal süre içerisinde de belediyedeki seçimlere itiraz edilecek ve söz konusu belediyenin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti geçmesi noktasında bir çaba olacak. CHP'den son bir not, 25 Ağustos Salı günü il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek başkent Ankara'da. Hemen ertesi gün ise MYK ve parti meclisi toplantıları peş peşe olacak. CHP'nin bundan sonraki yol haritası kongre takvimi başta olmak üzere detaylı bir şekilde görüşülecek. Yani önümüzdeki hafta CHP için bir istişare haftası olacak Semer Şahin.
3: Peki. Cumhuriyet Halk Partisi Menderes seçimine itiraz edecek. Detayları da Mahir Kılıç aktardı Ankara'dan. Devam edelim. Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında da bir komisyon kurulacak. Şimdi 17 üyeden oluşması beklenen bu kurula siyasi partiler meclisteki sandalye sayısı oranında o orana göre üye verecek. Şimdi bundan sonra peki süreç nasıl işleyecek? Gelin bir yakından bakalım.
5: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Buyurun.
6: Beştepe imaisinde kurulan süreç kurulunun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin

0: Bir komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İYİ Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Bahçeli seçim sistemiyle ilgili bir dikkat çeken mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor dedi.
0: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledikleri. Sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
1: Şimdi izledik, MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasayla ilgili yeni partiyi eleştirdi, o 54 hayır oyunu. Buna ilişkin de yeni parti sözcüsü Zeynel Emre yanıt verdi bu eleştirilere. Partimizin tavrını, yönünü genel başkanımız belirlemiştir. Vekiller emir komuta içinde hareket etmek zorunda değildir dedi.
3: Partimizin tavrını Sayın Genel Başkanımız belirlemiştir. Milletvekilleri böyle bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumu da değildir. Türkiye'nin tek sorunu kendisinin ifade ettiği, çizdiği şekliyle bir süreç değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Ve gerçekten Türkiye'de toplumsal barışın, huzurun inşasının olabilmesi için demokratik zeminin oluşabilmesi, hukuk devletinin oluşabilmesi, korunabilmesi gerekir. Buralara ilişkin ortağının, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ortağının yaptıklarını da gözden geçirmesi, buna ilişkin itirazlarını ve karşı duruşunu göstermesi lazım. Çözüm süreci deniyor ve bir raporun altına imza atıldı. O raporda yazılan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Hepsi çiğneniyor her geçen gün. Sayın Bahçeli ve MHP'nin daha fazla itiraz etmesi lazım. Daha yeni imza attık. Orada tutuksuz yargılamanın esas olduğu bu bahsettiğim İşte anayasa

0: üstünlüğü uyulması gerektiği, AİHM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları değerli arkadaşlar hepsi yazıyor orada. Hiçbir ne uyulmuyor. Yani bu nasıl barıştır, nasıl demokrasidir, nasıl milli birliktir? Nasıl olacak bunun sonunda yani?
1: Peki. Türkiye İstatistik Kurumu da yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Şimdi buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7.9'a geriledi. İstihdam oranı da %48.5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından tabii önemli kazanımlar sağlıyor dedi.
2: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atılı iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
3: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
1: Tam yeni yıl, yeni eğitim yılı yaklaşıyor. 14 Eylül'de okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da okullara yeni kuralları içeren bir genelge gönderdi. Genelgede kayıt parası yasağı da hatırlatılıyor. Güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılındaki tedbirleri açıkladı. Buna göre eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri eksiksiz uygulanacak. Okul ve çevresindeki olası riskler gözden geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının temasını Marifin Kalbinde Oyun olarak belirledi. Temaya göre okullarda milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek. Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla alınan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Okullarda cep telefonu yasağına devam edilecek. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ücret alınmayacak. Veliler sadece e-okuldan randevu alıp öğretmenlerle görüşebilecek. Genelgede öğretmen ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları istendi. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına önlük giyme kuralı tekrar hatırlatıldı. Okullardaki tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
1: Hem sahte emlak ilanlarına yeni bir uygulama getirildi. İhbar modülü aktifleştirildi. Şimdi Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla yürüttüğü elektronik ilan doğrulama sistemi denetimlerinde 1288 işletmeye 72,5 milyon lira ceza kesti. Bakan Ömer Bolat sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görüntü

0: görsel izin verileceğini duyurdu.
1: Sahte emlak ilanları ve yetki belgesiz çalışan emlakçılar tek tek tespit edildi. Bu yıl 136 işletmeye 22 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyadaki ilanlar için de şartlı görsel izin kuralı getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte emlak ilanlarına yönelik soru önergesini yanıtladı. Bolat, elektronik ilan doğrulama sistemiyle taşınmaz ilanlarının taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ve yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade etti. Hem ihbar modülünden gelen hem de doğrudan bakanlığa ulaşan şikayet dilekçelerinin incelendiğini belirtti. Yetki belgesiz ilan veren emlakçılara yönelik şimdiye kadar 72,5 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti. Ömer Bolat, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Bolat, sistem üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması halinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda ise iki sosyal medya uygulamasının elektronik ilan doğrulama sistemine entegre olmadığı ve sahte ilan verdiği tespit edildi. Aykırılık yapan taşınmaz ve taşıt ilanları için bu yıl Nisan ayında toplam 5 milyon lira, Temmuz ayında ise bir önceki cezanın iki katı olacak şekilde 10 milyon lira ceza kesildi.
0: Ve Yargıtay, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusunda önemli bir karara imza attı. Şimdi işveren avukatının işçi ile yaşanan uyuşmazlıkta arabulucu olamayacağına hükmetti.
1: İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusu yargıya taşındı. Yargıtay, işverenin avukatının işçi ile olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağına karar verdi. Olay Ankara'da yaşandı. Bir şirkette 4 yıl boyunca çalıştıktan sonra işten çıkarılan işçi, iş mahkemesine dava açtı. İşçi, kaza geçirdiği için raporlu olduğu dönemde insan kaynakları tarafından iş yerine çağrıldığını öne sürdü. İş yerine gittiğinde içeri alınmadığını, güvenlik odasına götürüldüğünü ve iş yeri avukatının kendisinden ailevi sebeplerden dolayı kendi isteğiyle işten ayrıldığını yazmasını istediğini iddia etti. İşçiye durumu kabul etmemesi halinde sicilinin bozulacağı ve başka bir yerde iş bulamayacağı söylendi. İşçi baskı ve tehdit altında ihtiyari arabuluculuk tutanağını imzaladığını ileri sürdü. İşveren tarafı iddiaları reddetti. İşçinin istifa etmek istediğini ve hak ettiği alacaklara ek olarak bir aylık ücret ödenmesi teklifini kabul ettiğini savundu. Sürecin arabuluculukla tamamlanmasının teklif edildiğini, işçinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü. İş mahkemesi arabuluculuk tutanağına bir yıl hak düşürücü süreden sonra itiraz edildiği gerekçesiyle işçinin talebini reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi de kararı uygun buldu. İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Temyiz başvurusunda arabulucunun aynı zamanda işverenin avukatı olduğu iddia edildi. Tarafsız olamayacağı iddiasıyla arabuluculuk tutanağının geçersiz olduğu ileri sürüldü. Yüksek Mahkeme arabuluculuk sürecini yürüten avukatın aynı zamanda işveren şirketin vekili olduğunu tespit etti. Arabulucunun tarafsız olması gerektiğini, işverenin avukatı olan kişilerin işçiyle olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağı kararını verdi. Arabuluculuk tutanağı da geçersiz sayıldı.
0: Efendim, dünyaya bakacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında tansiyon yükseldi. Abu Dhabi yönetimi İran'dan geldiğini açıkladığı iki balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını duyurdu. Tahran suçlamayı reddediyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki gerilim füze kriziyle tırmandı. Abu Dhabi yönetimi hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan iki balistik füze tespit ettiğini açıkladı. İran iddiayı yalanlasa da tansiyon düşmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri karasularının dışına, diğerinin ise karasularına düştüğü belirtildi. Füzelerin deniz trafiğini hedef aldığı savunuldu. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve

0: ekonomik faaliyetlerde mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Tahran yönetimi ise suçlamayı reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze fırlatılmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sahte bayrak operasyonları geçmişine işaret eden Bekai, bölge ülkelerine İran'a yönelik asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Olayın ardından Washington'la Abu Dhabi arasında da temas kuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin önemini vurguladı. İki taraf, İran ve bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonun sürdürülmesini ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış, Tahran'da buna karşılık aralarında Amerikan unsurlarının bulunduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.
1: Şimdi Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir çatışma ihtimaline karşı seçenekleri masaya yatırdığı belirtiliyor. Üstelik seçeneklerin savaşın coğrafyasını da genişletebileceği, İran'ın Avrupa'daki askeri noktalarda olası misilleme planlarını değerlendirdiği konuşuluyor. Şimdi NATO'dansa her türlü tehdide karşı koymaya hazırız açıklaması geldi.
0: İran'ın yeni bir çatışma ihtimaline karşı hedeflerini belirlediği iddia edildi. Savaşın Avrupa ülkelerindeki askeri noktalara yayılabileceği belirtildi. Financial Times'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yeniden tırmandırması halinde Tahran'ın bu kez Orta Doğu'nun dışına çıkabilecek misilleme seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Gündemde Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı askeri varlıklar olduğu belirtilen haberde İranlı yetkililerin Bulgaristan'daki Amerikan varlıklarını değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden savunma işbirliği kapsamında Amerikan kuvvetlerine çeşitli askeri tesislerden ortak yararlanma imkanı sağlıyor. Bu hattaki kritik noktalardan birinin Bezmer Hava Üssü olduğu, İran'ın buradaki Amerikan askeri varlığını olası misilleme seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi. Bulgaristan'a yönelik doğrudan bir saldırının savaşın Avrupa kıtasına taşınması anlamına geleceği kaydedildi. Haberde Mart ayında İHA saldırısına uğrayan Kıbrıs'taki Akrotiri üssünün de olası hedefler arasında bulunduğu belirtildi. İddialara NATO'dan jet yanıt geldi. NATO yetkilisi, her türlü tehdide karşı koymaya hazırız ve tüm müttefiklerimizi savunmak için her zaman gerekeni yapacağız dedi. NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye doğru giden balistik füzeleri önlediği hatırlatıldı. Yunanistan'ın ise olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtildi. Katimerini gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Kerpe Adası'nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma bataryasının Suda üssüne taşınması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Tahran'ın değerlendirdiği seçenekler yalnız askeri üslerden oluşmuyor. İddialara göre Basra Körfezi'ni küresel internet ağına bağlayan Hürmüz Boğazı çevresindeki denizaltı fiber optik kablolarına yönelik saldırı seçenekleri de masada. İranlı komutanlar daha önce yeni bir çatışmada yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan tesisleriyle sınırlı kalınabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
1: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin İran'a saldırıları, rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Kıta genelinde doğal gaz depolarındaki gaz miktarı rekor seviyeye düştü. Rusya'nın ise Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yoğunlaştırarak adeta kışı silaha dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.
0: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın doğal gaz depoları eridi. Depolardaki doluluk oranı %60,8'de son 5 yılının en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Brüksel merkezli Gas Infrastructure verilerine göre doğal gaz depolarının 2024'te %89 ve geçen yıl %73,6 olan doluluk oranı bu yıl 60,8 seviyesinde ölçüldü. Böylece Ağustos ortasındaki depolama seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki en düşük seviye oldu. Depolama seviyeleri ve LNG arzına ilişkin gelişme

0: gelişmeler Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı yıllık bazda 2 katından fazla artış gösterdi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Rusya ise kış ayları yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Naftogaz tesislerinin bir hafta içinde 13 kez hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak kışı silaha dönüştürmeye çalıştığını savunuyor.
1: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Can kaybı 300'ü aştı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlanacağını açıkladı.
0: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada 4000'i aşkın kişinin yaralandığı, 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella, depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığını açıkladı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde hasar gören Teknoloji Üniversitesi'nin yeniden inşasına ve bölgede 10 yeni okul yapılmasına öncülük edeceğini duyurdu. Amerikalı iş adamı Graham Buffett'la birlikte depremin merkez üssünü ziyaret eden Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlandığını belirtti. Bogota hükümetine her zamankinden daha fazla birlik olunmalı diyerek ek gümrük vergilerini askıya alması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Kolombiya'daki bazı siyasi kesimler ise depremin ardından ülkeye giden İsrail'li arama kurtarma ekibinin varlığını sorgulayarak ekibin ülkeden ayrılmasını talep ediyor. İsrail ekibin ülkedeki varlığının rahatsızlık yarattığı savunuluyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 82 kişilik ekip 14 Ağustos'ta Kolombiya'ya ulaşmıştı.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı açılan dava başladı. Şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta davayı kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
2: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
1: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kurşunlama olaylarındaki failin meçhul sayısı büyük oranda düştü. Bunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı Hasta SEK modelinin de tabii büyük katkısı var. Peki bu sistem nasıl işliyor? Ayrıntıları Elif Yavuz'un dosya haberinden izleyeceğiz.

0: sosyal medya paylaşımları, iş yerlerine kurşun ve tehdit videoları, yeni nesil suç örgütlerinin sokakta terör estirdiği yöntemlere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki en güçlü silah hasta sevk sistemi. Bu sistemle önce teşhis yani çetelerin tespiti, sonra tedavi yani şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.
1: Sistem adeta hasta sevk zinciri mantığıyla işliyor. İlçede meydana gelen bir olaya ilk etapta ilçe asayiş büro amirliği ekipleri

0: sebepleri, delilleri ve bilgileri tek merkezde toplayarak olayları aydınlatıp şüphelileri gözaltına alıyor.
1: İlçelerde asayiş büro amirliği diye tabir ettiğimiz bir yer var. Aslında ilçe asayiş büro amirliği aklınıza gelen ilçedeki bütün olaylara, terör de dahil olmak üzere aslında ilk bakan birimlerden bir tanesidir. Önce acile geliyorsunuz, arkasından da konunun ihtisas olan bölümü hangisi ise aslında o birime doğru gidiyor.
2: Bu yöntemde hedef yalnızca olayın failini yakalamak değil, olayın arkasındaki bağlantıya da hızla ulaşmak.
1: Çetenin tamamının takibini yaparsınız. Yani sadece kısıtlı olan birden fazla 2-3 tane personel değil, aynı zamanda birçok çete üyelerini aynı anda takip edebilme özelliğini kavuşursunuz. Bu size çok büyük bir operasyon kabiliyeti sunar.
2: Bağlantıları çözülen sokak çetelerinin çözülmesinde en kritik rollerden birini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oynuyor. Takipteki çetenin dijital izlerini çözme görevi bu şubenin koordinasyonunda ilerliyor.
1: Siber'le çalıştığınız zaman Siber'in size göndermiş olduğu anlık verilerle hem şahısların yerinin bir şekilde tespit edilmesi, belki devamında ikinci, üçüncü bir olaya devam edecekler ve bir şekilde operasyonun hızlı bir şekilde neticelenmesi bu anlamda hakikaten çok kıymetli.
2: Polis ekipleri bu mücadelede yapay zeka destekli avcı projesini de kullanıyor.
1: 81 ilde ücra bir köşede, köyün bir tanesinde oturup buna bakan bir çocuk, bu çetelerin yapmış olduğu paylaşımlardan bir tanesine kâr hem böyle yanlışlıkla ya çok iyisiniz, süpersiniz gibi bir yazı yazıp attığında onların da kendi yapay zekaları, algoritma hemen devreye giriyor.
0: Çetelere eleman kazandırmak için kullanılan sosyal medya mecraları ise polisin özellikle radarında. Organize şube ve siber şube koordinesinde 1829 hesaba ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 701 hesaba erişim engeli getirildi. Yüz binlerce takipçisi bulunan bu hesaplar kapatıldı.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelede uyguladığı hasta sevk sistemi modelinin olumlu sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Faili meçhul kurşunlanma olayları ciddi oranda düştü. 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre İstanbul'da suç oranı %52 azaldı.
3: Şimdi gelelim yapay zekaya. Artık sadece bilgi kaynağı değil, soru sorup yanıt aldığımız bir yer değil. Birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ kuruyor. Onları böyle arkadaş, sırdaş, hatta sevgili gibi görüyor. Habertürk muhabiri Aslın Ömer Aktaş çıktı sokağa, kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Verilen yanıtlar tabii dikkat çekici. İzleyelim.
4: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
5: Küs müsünüz yapay zeka?
4: Yani ben küsmüştüm ona ama karşımda bir erkek arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
6: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
4: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
7: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
4: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
6: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
4: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
7: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
4: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
6: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
4: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum. Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum. Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
8: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
9: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
8: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
4: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekam beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu. Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
6: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
4: Yapay zeka mesela ben bir

0: bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda ya daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.
1: Hem Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Şimdi tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın da tabii ileride artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civeley'in haberinde.
2: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
3: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
4: Beni oğullarım kızımızın evine bırakmaz.
5: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
2: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
5: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
3: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
6: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
5: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
7: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
2: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
5: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
3: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
7: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
8: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman. İşi bıraktım ben.
5: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
2: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
9: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
7: Neden, nasıl karar verdiniz?
9: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
3: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
7: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
3: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
5: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
2: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
9: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
10: Burası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum.
11: İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
1: Trabzon'un Arsin ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı düştü. Park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.
5: Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anda patlama meydana geldi. O patlamanın nedeni insansız hava aracı çıktı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir anda cisim düştü. Ardından patlama meydana geldi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ekipler olay yerine geldi.
12: İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki bir can kaybına rastlanmamıştır.
5: Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İnsansız hava aracının menşeinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
1: Şanlıurfa'da ise iki araç çarpıştı. Taklalar atan araçta bulunan yaşları 18 ile 24 arasındaki 3 kuzen hayatını kaybetti.

0: otomobiller çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu, diğeri takla attı. O kaza sürücü ve iki kuzenini hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa-Birecik karayolunda meydana geldi. Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole savruldu. Diğeri de takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz'la amcasının oğlu Yasin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan diğer kuzenleri Mehmet Korkmaz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Türkiye Gençlik Vakfı'nın İzmir Yaz Okulları final programıyla sona erdi. Efes Antik Kenti'nde düzenlenen programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bu topraklarda 1000 yıl daha vatanımız demek istiyorsak, bu toprakları bize vatan yapan, bizi kardeş kılan değerleri 1000 yıl daha yaşatmak zorundayız dedi.
2: Dediğimiz gibi 1000 yıl daha bu topraklar bizim vatanımız demek istiyorsak, o zaman bu toprakları bize vatan yapan, bizi bu topraklara bağlayan, bu topraklarda bizi kardeş kılan değerleri 1000 yıl yaşattığımız gibi 1000 yıl daha yaşatmak zorundayız.
0: Birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılı hedefine işaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programında konuştu.
2: Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz yaz okullarında bu değerleri hatırlattı.
0: TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programı Efes Antik Kenti'nde düzenlendi.
3: Bu yaz döneminde İzmir'de yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Burada İzmir'de, Efes'te bu dünyanın en büyük antik tiyatro sahnesinde siz değerli gençlerimizle bir araya gelmenin heyecanını, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz.
4: TÜGVA olarak kültürden sanata, sanattan spora, spordan milli ve manevi değerlerimize varıncaya kadar faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. TÜGVA sadece yaz döneminde çalışan bir vakıf değil, adeta 365 gün çalışan bir vakıf. Ondan dolayı gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
0: Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da katıldı. İnan konuşmasında İsrail'in saldırgan eylemlerine dikkat çekti.
5: Tüm dünyaya sesleniyoruz. Hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan'ı da buradan, Efes'ten uyarıyoruz. Katil İsrail'e yaslanıp Ege'de, Akdeniz'de kendinize oyun açmaya asla sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen tehlikeli oyun yarın sonunuz olur.
1: Efendim, akşam haberlerinde ilk bölümü tamamladık. Çok kısa bir aramız var. Reklamlara gidelim, devam edeceğiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Fethi'ye bir karar verilen eski bakan Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? İmamoğlu suç örgütü davasında iddialar, suçlamalar, savunmalar.

Suriye'de İsrail-Türkiye çatışması kapıda mı? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Hoş geldiniz yeniden Habertürk'e akşam haberlerine. 19 Ağustos günlerden çarşamba, saatlerimizde 18'i gösteriyor. Devam edelim. Şimdi Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen subboard'la denize açılan baba ve kızı açığa sürüklendi. Baba ve kızı 5 saat boyunca arandı. Armutlu'da Mustafa Y ile 11 yaşındaki kızı Ela Y subboard'la denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen babayla kızın yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu baba ve kızı İmralı Adası yakınlarında tutundukları subboard tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Ekipler tarafından botla kıyıya çıkarılan baba ve kızı hastanedeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi. Şanlıurfa'dan acı bir haber var maalesef. 8 yaşındaki çocuk spor salonunda kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
1: Fileye tırmanmaya çalışıyordu. Kale direği bir anda üzerine devrildi. 8 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali'yi yanında spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de portatif kale direğiyle oynuyordu. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören baba ve salondakiler yardıma koştu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Mert Ali'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

0: ile ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ailesine sabır dileyelim. Şimdi 2027-2029 yıllarını kapsayacak orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık gibi temel makroekonomik hedefleri içerecek bu yeni programın hazırlıklarını sürdüren ekonomi yönetimi ise yoğun bir mesai içinde. Herkese
0: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Temel makro hedefler güncelleniyor. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını hızlandırdı. Orta vadeli program tanıtımı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni programla 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler yeniden belirlenecek. Yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak yapısal tedbirler de programda yer alacak. Yeni orta vadeli programla kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan orta vadeli programla kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. 2026-2028 orta vadeli programında 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 ise %8 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 olmuştu. Yeni programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak.
1: Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7,9'a geriledi. İstihdam oranı da %48,5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor dedi.
0: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atıl iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
2: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
1: Tam Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve oğlu tutuklandı. Saldırgan emniyetteki ifadesinde olayı bakın nasıl anlattı.
0: Tahrik edildiğini söyledi. Kendimi korumaya çalıştım dedi. Yeni Parti milletvekilini bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Olay Gaziantep.

0: Bin Şahin Bey ilçesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki o tartışma bir anda büyüdü, kavgaya dönüştü. O anlarda saldırgan Keleş, Meriç'i bıçakladı, sonra da kaçtı.
1: Oğuzeli CHP İlçe Başkanı.
2: Eski ilçe başkanı değil mi?
0: Yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Saldırgan ve oğlu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki ifadesinde Melih Meriç'le ilçe başkanlığı konusunda tartıştıklarını söyledi.
3: Melih Meriç bana yeni partiye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim dedi. Ancak bugüne kadar atamam yapılmadı. İlçe başkanlığına farklı biri atandı. Olay günü Melih Meriç beni aradı. Benim arkamdan nasıl konuşursun diyerek benden konum istedi. Yanıma geldiğinde bana hakaret etti ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı kendisine doğru salladım.
0: Seydi Ahmet Keleş pişman olduğunu söyledi. İfadesinde öldürmeye teşebbüs niyetinin olmadığını öne sürdü. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan Seydi Ahmet Keleş, öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini gizleme suçlamasıyla tutuklandı.
4: Çok tahrik etti, bilerek yapmadım.
5: Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye bu sabah operasyon yapıldı. Kuytul ve eşi gözaltında. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlattığı soruşturmada mali analizlerin ardından 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirket yönetim kayyımı atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında fethi kabir kararı alınmıştı. Denizolgun'un İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı. Naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Haberi izleyelim, ardından konuşacağız.
0: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Denizolgun'un gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
6: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı.
0: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Denizolgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizolgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
5: Şimdi izledik haberimizi de. Süleymancılar cemaatinin eski lideri, aynı zamanda eski Ulaştırma Bakanı 2016'da hayatını kaybetti. Şimdi ölüm nedeni yeniden araştırılacak. Dosya neden şimdi açıldı? Bu kabir işlemi nasıl yapılacak? Ölüm sebebini ortaya çıkarmak açısından 10 yıl sonra çünkü ne kadar sağlıklı bir sonuç verebilir? Bunların hepsini sormak istiyoruz.

0: Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz bizimle birlikte. Halis Bey merhaba.
1: Merhaba Semiha Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de bizimle birlikte. Hasan Bey siz de hoş geldiniz. Selamlar.
2: Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar. Halis Hocam merhaba.
0: Halis Bey, hemen sizinle başlamak istiyorum. Şimdi aradan yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra yapılan Fethi kabir işlemi ölüm sebebini ortaya çıkarmak açısından hani ne kadar sağlıklı, kesin bir sonuç verebilir? Yıllar sonra mezardan çıkarılan bir naaşta hangi bulgular hala tespit edilebilir?
1: Evet, tabii ki 10 yıl gibi uzun bir süre geçmesi bazı delilleri elde etmemizde sıkıntı yaratabilir. Hı hı. Özellikle 10 yıl uzun bir süre ve bu süre içerisinde yumuşak dokularımızı kaybediyoruz, organlarımızı kaybediyoruz.
0: Evet.
1: Daha doğrusu değişime uğruyor. Hı hı. İskelet sistemi, kemikler geriye kaldığı için onun üzerinden bir değerlendirme yapılacak. Hı hı. Ama bu hiçbir şey bulamayacağımız anlamına gelmiyor. Hı hı. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Fethi kabir kararını vermek kolay bir karar değil. Savcılık bu kararı verdiğine göre, çünkü ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde biz fethi kabir yapıyoruz. Bu kararı verdiğine göre mutlaka önemli bir delil, bulgu, bilgi vardır. Hı hı. Ve bu doğrultuda fethi kabir işlemi gerçekleşiyor. Fethi kabirde neler bulabiliriz sorduğunuz soruya gelecek olursak? Öncelikle bir kemiklerde bir kırık var mı? Yani dış etki var mı? Bir dış etkiyle bir oluşan bir yaralanma söz konusu mu? Özellikle kafatasında kırıklar varsa bu bizim için çok değerli. Yine bir ateşli silah yaralanması, kesici delici alet yaralanması gibi bulguları saptayabiliriz. Onun dışında toksikolojik inceleme bizim için çok önemli. Herhangi bir uyutucu, uyuşturucu, işte kimyasal zehirlenme söz konusu mu? Bunlara yönelik de bir bize done verecektir.
0: Peki Halis Bey, hani yumuşak doku ve organ kaybı 10 yıl hani olmuştur dediniz. Geriye kalan bir iskelet var. Buradan zehirlenme bulgusu hala çıkarılabiliyor mu?
1: Hala çıkarılabilir. Ayrıca kefenden ve bulunduğu topraktan, değişik yerlerinden de örnekler alarak bu analizleri yapıyoruz.
0: Buna yani mezarlıktan sadece naaşı alınmadı, kefeni de, toprak parçası da alındı.
1: Evet, yani sadece kefenin bulunduğu yerdeki toprak parçaları değil, işte onların oranları var. Altından, üstünden, sağından, solundan, değişik bölgelerden toprak örnekleri alıp oralarda da toksikolojik, kimyasal analizler yapılıyor. Bunlar eğer öldürücü dozda saptanırsa ölümü açıklayıcı etken olabilir. O nedenle önemli. Bir diğer noktada özellikle hatırlarsınız Cem Gariboğlu'nun yıllar sonra cesedi çıkartılmıştı. Yine çıkartılmıştı, fethi kabir yapılmıştı. Kimliklendirme için de önemli. Orada biz saç da bulabiliriz. Yine yumuşak doku da bulabiliriz. Çünkü 10 yıl, 20 yıl geçmesine rağmen bazen o ortamın nemi, ısısı, çeşitli fiziksel özellikler nedeniyle bazı dokular, organlar korunabilir de. Sabunlaşma gerçekleşebilir örneğin. O zaman bize delil sunabilir. O nedenle fethi kabir işlemi önemli. Yani kimliklendirme de yapılır DNA incelemeleriyle. Bir diğer nokta da şu, çünkü burada ilk yapılan otopsiyle ilgili de sıkıntılar olduğu dile getiriliyor.
0: Evet.
1: Açık kaynaklardan ve medyaya yansıdığı kadarıyla. Hı hı. Bizim şimdi fethi kabir işlemiyle otopsi işlemi, bu da bir tür otopsidir. Burada saptayacağımız bulguların ilk otopsi bulgularıyla uyuşup uyuşmadığı, onlarla bir arasında farklılık olup olmadığı da değerlendirilecek. Yani pek çok faktör değerlendirilecek.
0: Evet.
1: Şunun da altını çizeyim Semiha Hanım. Otopside biz mutlaka fotoğraflarız lezyonları. Hani beyin kanaması geçirdiği iddiası var ya, gerçekten beyin kanaması varsa onların fotoğrafları, hatta video kayıtları olur. Biz yani otopsi sırasında video kayıtları da çekeriz.
0: Ya 10 yıl önce de bu yapılıyor muydu? Yoksa bu yeni teknoloji mi? Yeni sistem mi?
1: Yok, uzun süredir yapılıyordu. Örneğin ben 20 yıl önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda çalışıyordum. O dönemde biz bunları yapıyorduk. Şu anda da yapılıyor olması gerekir. Yapılmıyorsa o da bir ayrı bir sıkıntı kaynağıdır. Yani otopsi bulgularıyla fethi kabir bulgularının da ne kadar örtüştüğü de önemli. Yani birlikte değerlendirmemiz gerekecek.
0: Evet.
1: Yani kabaca kırıklar, lezyonlar, travmatik bulgular, bir dış etki var mı yok mu, toksikolojik bir tablo var mı yok mu, kimliklendirme de mutlaka yapılacak yeniden. Artı otopsiyle fethi kabir bulguları uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu, bunların hepsi bu fethi kabirle değerlendirilecek.
0: Şunu da sorayım, Hasan Bey'e gitmek istiyorum Halis Bey. Şimdi hani baktığımızda zehirlenme, travma, başka bir dış etken, işte silah.

0: bıçak vesaire, hani bunların izi görülebilir, mümkündür dediniz. 10 yıllık bir naaştan bahsediyoruz. Ne kadar zamandan sonra adli tıpçıların işi daha da zor?
1: Biz aslında olaya şöyle bakarız. Olaya ilk gittiğimiz andan itibaren her geçen saat, her geçen dakika bulguları elde etmek için risk taşır. Fakat bizim adli tıp pratiğinde öyle vakalarımız var ki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra aydınlattığımız vakalar var. O nedenle bu incelemeler değerli ve önemli. Sonucu biraz hani bekleyip karşılaştırıp görmek gerekir.
0: Peki. Hasan Bey, şimdi dosya neden açıldı diye tabii bir taraftan da sormak gerekir. Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından kendisi, dayısı ki uzun zamandır aslında ölümünün şüpheli bulunduğu, hatta otopsi raporunda FETÖ izinin saptandığı da konuşuldu, söylendi. O raporda imzası bulunan 3 doktordan biri Yusuf İslam Duman, onun FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. Mayıs 2025'te kamu görevinden ihraç edildiği de biliniyor. Ne dersiniz bu şüpheli ölüm için? Ne konuşulmuştu 10 yıl önce ve şu anda?
2: Şimdi Fatih Dönme Deniz Olgun'u anmamız lazım. Fatih Deniz Olgun yine Süleyman Hilmi Tuna'nın 3. kuşaktan torunu,
0: evet.
2: Ve Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni. Şimdi onun acayip bu olay yaşandığı günden bu yana acayip iddialar var. Zaten o iddiaların hepsi üzerinden bir yerde bir soruşturma, onu da söyleyeyim. Yani o iddialarda bir, Ahmet Deniz Olgun'u kesinlikle öldürdüler diyor. Yani Alihan Kuriş ve ekibi onu öldürdüler diyor. Bunu doğrudan söylüyor. Şimdi bu birincisi. İkincisi, Alihan Kuriş'in bu olayı, yani Ahmet Deniz Olgun'un öldüğü haberini saatler sonra, yani o kadar, 36 saat, hatırladığım kadarıyla 36 saat sonra kamuoyuna bildirildiği ve bu 36 saatte ne olduğu konusunda bir sürü iddiası var, şüphesi var. Bunu da söyleyelim. Bir diğer önemli husus, Ahmet Deniz Olgun'un normal bir ölüm işte efendim, gerçekleşmiş olsaydı ve bu hemen duyurulmuş olsaydı, biliniyor olsaydı, Alihan Kuriş'in bu cemaatin, bu yapının başına geçme ihtimalinin olmadığını da söylüyor. Kim söylüyor? Fatih Deniz Olgun. Fatih Deniz Olgun bir dönem AK Parti milletvekili de yapmış. Ticaret erbabı, aynı zamanda mühendis, bu 3. köprünün mühendisliğini de yapmış olan bir kişiden bahsediyoruz. Ve hala bugünlerde tekrardan o iddialarını tekrarlıyor, onu da söyledi. Şimdi böyle bir durumda biz, siz söylediniz hani FETÖ bulgusu meselesini, ölümün ne zaman olduğunu bir hatırlayalım. 2016, 15 Temmuz.
0: Eylül değil mi?
2: FETÖ, tabii FETÖ darbe teşebbüsünde bulunmuş ve püskürtülmüş. İki ay sonra bir anda Ahmet Deniz Olgun bir şekilde hemen, yani bir anda ölüyor. Ve bu ölümümüz 36 saat, yani 1,5 gün boyunca saklanıyor. Saklandıktan sonra da henüz ölüm haberi duyurulmadan önce Alihan Kuriş'in cemaatin yeni lideri olduğu deklar ediliyor, öyle ilan ediliyor. Şimdi bunların hepsi...
0: Peki işte, Hasan Bey, Ahmet Deniz Olgun'un hayattayken Alihan Kuriş'in liderliğini, abiliğini hiç işaret ettiği, kendisinden sonra işte yeğeni Alihan Kuriş'in geçmesini istediği biliniyor mu? Yoksa tam tersi,
2: yok,
0: bunun karşısında
2: şey
0: yok. Mı?
2: Ya bir fotoğraf var, yani keşke gösterebilseydim ben. Bir fotoğraf Ahmet Deniz Olgun'un lider olduğu, işte ve cemaatin başında olduğu dönemlerde Alihan Kuriş çocuk, yani neredeyse kısa pantolonla dolaşıyor diyeceğim de, yani bir fotoğraf var, en köşede bir yerde bir çocuk. Dolayısıyla Alihan Kuriş'in bu cemaatin hiyerarşik yapısı içerisinde öyle birden Deniz Olgun'un yerine cemaatin başına geçme şansı falan yok. Zaten ondan sonra da daha çok gruplara ayrıldı bu yapı. Mesela diyorum ya, Mehmet Deniz Olgun, Fatih'in

0: Babası Fatih Deniz Olgun'un babası. O da milletvekilliği yapmış bir isim. Onlar zaten hemen ayrılıyorlar yapıdan. Bir tane daha isim var. Turan Kıratlı diye bir isim var. O da mesela kendi başına bir yapı kuruyor. İşte bir vakfı var Fatih'te. Hala o vakit devam ediyor. Bu ayrılıklar başlıyor. Niye? Çünkü Alihan Kuruş dediğimiz isim hiyerarşik olarak bu cemaatin başına normal şartlarda gelme ihtimali olan bir isim değil. Dolayısıyla buna şöyle diyorlar, kendisinden de tartışılan bir şey. Yani bu cemaat için bir darbe. Yani dolayısıyla Ahmet Deniz Olgun'un ölümü onun için bu kadar şu anda tartışılıyor. Yani
1: Peki
0: normal bir ölüm
1: Hasan
0: olmadı
1: Bey,
0: tabii.
1: bu kadar kolay mı? Yani işte Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybetti. Alihan Kuruş geldi, ben liderliği alıyorum dedi. Bu böyle deklare edilerek yapılan bir şey mi?
0: Şöyle
1: Yani
0: işte bak,
1: cemaatin burada bir
0: söyleyeceğim.
1: onayı, bir ne bileyim
0: Yok
1: bir
0: yok.
1: araya gelip bir kararı
0: Tabii
1: söz...
0: tabii. Tabii söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu tür yapılarda ki Süleymancılar'da bu çok da yani belirgin bir şekilde. Herkes bilir bunu. Bu işlerle ilgilenenler açısından söylüyorum. Şimdi bir kere Ahmet Deniz Olgun'un nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Yani hala. Dolayısıyla eğer öldürülmüşse zaten konuştuğumuz konuda bu ya, öldürülmüşse. Şimdi bu yapının abileri var. Yani kademe olarak yukarıda olanlar var. Bundan içerisinde Alihan Kuriş 15 Temmuz'da da zaten ortaya çıktı. Öncesinde de biliyorduk. Sonrasında Fethullah Gülen'in cenaze töreninde de gördük bunun adamlarını. Şimdi bu yapı dışarıyla çok organik bağları olan bir yapı. Yani bu Süleymancılar bu kanadı çok organik bağları olan bir yapı. Dolayısıyla Ahmet Deniz Olgun'un eğer öldürülmüş ise ki onun ispatlı uğraşılıyor. Fatih Deniz Olgun'un iddiası bu. O zaman zaten bir aradalar. Yani bir oldu bittiğiyle ilan ediliyor. Biliyorsunuz biat kültürü vardır. O biat çok enteresan cemaatlerde vardır. İşte yeni seçilecek lider öyle diyelim. Ya elini öptürür ya işte bir suyun içerisine biat alırlar. Cenazenin ortada durduğu bir anda, cenazenin de kaldırma hatta kimseye haber verilmediği bir anda etraftaki o abilerin bir grubuyla toplantı yapıp ilan ediyorlar. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu tür yapılarda cemaatle lidere sonsuz itaat var. Sonsuz itaat. O yani bu hani biat falan değil. Bu sonsuz itaat. Yani o hata yapmaz. O işte efendim ruhaniyette peygamberle görüşür. İşte efendim peygamber onu düzeltir. Dolayısıyla hatadan münezzehtir denen bir yapıda yetişmiş bir insanın Ahmet Deniz Olgun öldü yerine Ali Nur Kuriş geldi itaat et denen zaman hepsi birden gözünü oraya dikip itaat ediyor. Böyle bir yapı. Dolayısıyla hani bu oldu bitti meselesi, evet bir oldu bitti meselesi var. Hani öyle bir normal bir seçim, normal bir işte efendim meşveret,
1: Bu
0: işte
1: haliyle
0: efendim
1: de
0: müzakere
1: zaten
0: diye bir şey yok.
1: yeterince dikkat
0: Evet.
1: çekici değil mi? Peki.
0: Evet.
1: Halis Bey, bu ölümün cinayet olup olmadığını yıllar sonra kesin biçimde söylemek peki mümkün olabilecek mi? Yoksa sonuç genellikle olasılık düzeyinde mi kalır? Bir de şimdi bugün naaş alındı. Bu inceleme ne kadar sürer tahminen?
2: Tabii ki çıkacak bulgulara göre konuştuğumuz konular ve süreç değişecektir. Yani doğal ölüm gibi ilk başta ortaya yansıdı. Beyin kanaması sonrası doğal ölüm şeklinde yansıdı açık kaynaklardan kamuoyuna. Ama dediğimiz gibi bir travmatik bulgu, örneğin kafatası kemiğinde bir kırık saptarsak, bir ateş silah yarası saptarsak, bir kesici delici alet yarası saptarsak ya da öldürücü dozda toksik bir maddeyi, kimyasal maddeyi saptarsak o zaman cinayetten bahsedeceğiz. Yani kurgu tamamen değişir. Her şey tamamen değişir. Ayrıca tabii burada Adli Tıp Kurumu da hani otopsi çünkü güvenilir bir kurum Adli Tıp Kurumu. Ben de orada 6 yıl kadar çalıştım. Gerçekten büyük bir skandal olur. Göreceğiz sonucu. Ne kadar sürede çıkar derseniz ben hani kamuya mal olmuş toplumsallaşmış olaylarda sürecin hızlandığını biliyoruz. Hem işte Rojin davasında gördük, Narin davasında gördük. Burada da ben bir ay içerisinde bu sonuçların çıkacağını düşünüyorum.
1: Bir ay
2: Çünkü kamuoyuna
1: içerisinde.
2: mal olur. Evet, bir ay içerisinde çıkacağını düşünüyorum.
1: Peki eski bir adli tıp raporunun gerçeği yansıtmadığı iddia ediliyorsa bunun bilimsel olarak denetlenebilmesinin de yolu var mı?

0: Tabii ki standartizasyonu sağlamak gerekiyor. Biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu'nda yıllar önce bu Cem Gariboğlu davasında bir sperm skandalı yaşanmıştı.
1: Evet,
0: başka bir cesetten bulaştığı ortaya çıkmıştı. O skandal olumlu bir şeye dönüştü ve Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi standartları uluslararası düzeye ulaştı. O nedenle bu tür olaylarda hem kamuoyuna mal olmuş olaylarda hem cezaevi olaylarda hem tanınan kişilerin otopsilerinde biz mutlaka video kayıt sistemini devreye sokup kayıtları yeniden check etme şansımız var. Bu olay vesilesiyle de biz hem şeyi göreceğiz, ilk otopsideki bulguların peti kabir sonrası bulgularla ne kadar örtüşüp örtüşmediğini göreceğiz, fotoğrafları göreceğiz. Sağlıklı bir sonuç çıkar umarım.
1: Peki son olarak bugünkü teknoloji 2016 yılında yapılamayan veya yapılmamış birçok işlemi mümkün kılıyor mu yoksa hemen hemen aynı mı her şey?
0: Tabii ki gelişmeler çok fazla. Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarları da akredite laboratuvarlar. Bu uyuşturucu meselesi özellikle ünlülere yönelik operasyon sonrası çok tartışma konusu oldu.
1: Evet.
0: İşte bende yok diyor ünlü bir kişi ama çıkıyor. Yani akredite, uluslararası akredite bir laboratuvardan bahsediyoruz. Eğer orada gerçekten toksik, öldürücü dozda bir kimyasal vesaire bulunursa ki bulunabilir, laboratuvarları uluslararası düzeyde ve bilimsel gelişme sürekli değişim içerisinde. Dediğim gibi o zaman çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız.
1: Evet. Hasan Bey sizin de son sözlerinizi alayım. Eklemek istediğiniz varsa lütfen.
2: Tabii biz bugün güncel olarak Ahmet Deniz Dolgun'un öldürülüp öldürülmediğini konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Ama asıl mesele Alihan Kuriş üzerinden Süleymancılar yapısının hem mali hem diğer alanlardaki Türkiye'deki böyle Türkiye'nin içine akmış durumunu konuşuyoruz. Daha çok konuşacağız. Daha yakın zamanda bence bu işin ezoterik bölümlerinde konuşacağız. Sonra devletin içerisinde ne kadar sızdılar, sızmadılar bunu konuşacağız. Ne kadar etkinler, ne kadar bu konularda mahirler bunu konuşacağız. Bir de mutlaka ve mutlaka uluslararası boyutunu konuşacağız. Özellikle Almanya boyutunu konuşacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk, Profesör Doktor Halis Tokgöz yayına katıldığınız ve yapmış olduğunuz değerlendirmeler için. Efendim devam edelim sıradaki haberle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair detaylar da İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Erdoğan, savunma sanayi, yatırım, ticaret olmak üzere başta her alanda ilişkileri geliştirmek için gayret gösterileceğini belirtti. Erdoğan, Takiçi görüşmesinde İran Savaşı da gündeme geldi. Erdoğan, çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, onu kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları Türkiye'ye F-35 satışının önünün açılması için harekete geçti. 50'den fazla kongre üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu iletti. Mektup 7 Çatı Kuruluşu'nun ortak imzasıyla hazırlandı. Türk-Amerikan topluluğu mektupta kongreden Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması ve savunma işbirliğinin önündeki yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılırken ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi. F-35 satışının NATO'nun bütünlüğüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağı da vurgulandı. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin ABD'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik hedeflerini de desteklediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği şimdi iddia ediliyor. Washington Post'ta yer alan o iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor.
3: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden.

0: Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuşlu.
1: ABD ile Kanada arasında %50'lik gümrük vergisi krizinde geçici uzlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan ek tarifeleri anlaşmanın nihai hale getirilmesi için 3 günlüğüne askıya aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kanada'ya %50'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine saatler kala erteleme kararı aldı. 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri 3 günlüğüne askıya aldı. Trump, kararın Kanada ile anlaşmaya varılmasının ardından alındığını belirtti. 3 günlük sürenin üzerinde uzlaşılan anlaşmanın belgelerinin nihai hale getirilmesi için tanındığını söyledi. Washington yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine karşı ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu savunarak yeni tarifeleri duyurmuştu. Trump 1930 tarihli tarife yasasının 388. bölümünü dayanak göstererek 3 ayrı başkanlık bildirisi imzalamıştı. Düzenleme Kanada'dan ithal edilen belirli ürünlere %50 ek gümrük vergisi getiriyordu. Bu kapsamda süt ürünleri, mobilya, hazır giyim, çimento ve hokey ekipmanları gibi geniş bir ürün grubu tarifelerin kapsamındaydı. Düzenlemeye göre tarifenin 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Trump yönetimi 2025'te Kanada ürünlerine sınır güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle ek vergiler getirmiş, Kanada'da Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamıştı.
1: Tam Ukrayna'da görevden alınan eski savunma bakanı Fedorov, devlet başkanı Zelenski'ye meydan okudu. Savaş devam ederken seçimlere gidilmesi için çağrıda bulundu eski bakan. Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz dedi.
2: Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz. Uzun savaş koşullarında bile Ukrayna'nın tam demokratik sürecini yenilemesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız.
0: Ukrayna'da geçen ay Savunma Bakanlığı görevinden alınan Mykhailo Fedorov, Zelenski yönetimine meydan okudu. Savaş sürerken seçime gidilmesi için çağrıda bulundu. Görevden alınması ülkede protesto edilen Fedorov bir video mesajı yayınladı. Ukrayna'nın uzun süren savaş koşullarında bile demokratik süreci yeniden işletmesi gerektiğini savundu. Fedorov, Zelenski'nin adını doğrudan anmadı. Ancak hükümeti reformların engellenmesi ve kamu görevlerinde liyakat yerine kişisel sadakatin öne çıkması üzerinden eleştirdi. Ukrayna'nın aynı anda hem savaşabileceğini hem de seçim düzenleyebileceğini söyledi. Zelenski'nin 5 yıllık görev süresi Mayıs 2024'te sona ermiş. Ancak 2022'den bu yana sıkı yönetim uygulanması nedeniyle seçimler askıya alınmıştı. Son anketlerde Zelenski %22,3 ile ilk sırada yer alırken Valeri Zaluzhny %21,4, Fedorov ise %13,1 destek aldı. Aynı araştırmaya göre Fedorov ve Zaluzhny olası ikinci turda Zelenski'yi geride bırakıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Vaka sayısı 5000'i aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 2378 kişi oldu. Yetkililer salgının müdahale çalışmalarından daha hızlı yayıldığı uyarısında bulunuyor.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 5000'i aştı.

0: Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2300'den fazla kişi de hayatını kaybetti. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgın ülke tarihinin en büyük Ebola salgınına dönüştü. Yetkilileri endişelendirense yalnızca vaka sayısı değil, salgının yayılma hızı. İlk vakanın tespitinden bu yana hastalığın 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'yı vuran Ebola salgınından yaklaşık 3 kat daha hızlı yayıldığı belirtiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Zayıf sağlık altyapısı, güvenlik sorunları, bazı bölgelerde toplumun sağlık ekiplerine gösterdiği direnç salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Afrika'da ortaya çıkmıştı. 2014-2016 salgınında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Mevcut salgın vaka ve can kaybı açısından Batı Afrika'daki salgının ardından kayıtlara geçen en ağır ikinci Ebola salgını konumunda.
1: Ve Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansı robot teknolojisinin yeni ürünlerini tanıttı. Dans eden, işte piyano çalan robotların yanında kargo paketlerini düzenleyen robotlar da dikkat çekti.
0: Dans ettiler, takla attılar, boks yapıp piyano çaldılar. Görüntüler Pekin'de başlayan Dünya Robot Konferansı'ndan. Konferansın açılışında 300'den fazla şirket, robot teknolojisindeki son başarıları kapsamlı bir şekilde sergileyen 3000'den fazla yenilikçi ürünü görücüye çıkardı. Açılış töreninin ardından robotların dövüş sanatları müsabakası, dans gösterisi ve takla attıkları anlar izleyicileri büyüledi.
2: Robot dansı çok ilginç. Bence teknoloji oldukça ilerliyor, bunu burada gördük. Pekin'in yaptıklarından ve Çin genelinde robot teknolojisinin benimsenmesinden çok etkilendim.
0: İnsansız robotların iş gücüne dahil edilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda konferansta kargo paketlerini sıralayan ve ev eşyalarını düzenleyen robotlar da sergilendi.
3: Buraya 5. gelişim ama her yıl muazzam bir ilerleme görüyorum. Yani robotik alanında büyük ilerlemeler kaydediliyor. Bunu görmek inanılmaz. Ama Çin bu konuda öncü konumda.
0: Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansı robot teknolojisinde ticari ve pratik iş gücü açılımı hedefliyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ahbap soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan yardımların üzerine çöktüler dedi. Gazze'ye gönderilen yardım tırları da Yalçın'ın gündemindeydi.
4: Devlet kurumlarına yardım yapmayın. Çeşitli başka sivil kuruluşlara yardım yapın diye kampanyalar yapıldı. Bu maalesef siyasetin bir parçası haline getirildi. Aradan geçen zaman zarfında gördük ki o siyaseten işaret edilen kuruluşlar vatandaşın depremzedelere yaptığı yardımların bile üzerine çökmüş.
0: Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Deprem yardımlarının hortumlandığını söyledi.
4: O dönemlerde devlete yardım yapmayın, bu kurumlara yardım yapın, muhalif gibi gözüken kurumlara yardım yapın diyenler bugün o kurumların içerisinin nasıl boşaltıldığı, kaynaklarının nasıl hortumlandığını gördüklerinde utanırlar mı bilmem. Ama biz kendi modelimizle yürümeye devam edeceğiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İnsani Yardım ve Türkiye Modeli programında konuştu. İnsani yardım konusunda sansasyona izin vermeyeceklerine vurgu yaptı. Gazze'ye gönderilen insani yardımlara da değindi.
4: Gazze'ye en büyük yardımı götüren ülkeyiz. Ama bizim götürdüğümüz yardımların orada bir terör rejimi tarafından kısıtlanmamasını sağlayacak çözümleri de İnşallah. Kafamızın içerisinde bulundurmamız gerekiyor. Bu işin peşinde olacağız.
1: Efendim, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına da sayılı günler var. 14 Eylül'de okullar açılacak. Ankara'da okul servis ücretleri de açıklandı. %25,49 oranındaki zamla en kısa mesafede yıllık servis ücreti 27.331 lira.

0: servisle o çocukların okula gönderenler için çok dezavantajlı bir durum. Mecburen vermek zorunda kalacaklar.
1: Ankara'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. Servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapıldı.
0: Artan enflasyon ve bu

0: Evet, biraz sıkıntılı bir süreç açıkçası. Yani okulu içerisinde de servislerle de aynı şekilde. Ücretlerin artmasıyla ilgili pek olumlu düşünmüyorum açıkçası. Ama yani çalışanları da anlıyorum.
1: 15 kilometreyi aşan mesafelerde her kilometre için yıllık 527 lira 6 kuruş ilave ücret uygulanacak. Yeni tarifede servislerde görev yapacak rehber personel ücreti de aylık 1000 lira olarak belirlendi.
2: Kocaeli'de başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesi selamlama geçişi yapıldı. Donanmanın dev gemileri Yalova'dan Gölcü'ye doğru yola çıktı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan yarın başlayacak. Festival öncesi TCG Anadolu ve TCG Heybeli Adanın da aralarında olduğu dev gemiler, diğer deniz araçları Yalova'da selamlama geçişi yaptı. Geçişi kıyıdan izleyenler gemilere bayraklarla eşlik etti. Gölcük Tersanesi'ndeki bu festival 4 gün sürecek. Havelsan su altında konum tespiti ve 3 boyutlu haritalama yapabilen yeni teknolojisi Avista'yı tanıtacak. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek. Teknofest Mavi Vatan'da yarın ilk kez Gölcük'e çıkacak.
1: Su altında konum tespit ediyor, 3 boyutlu su altı haritası çıkartıyor. Gemilerin su altında kalan bölümlerini inceliyor. Havelsan'ın yeni teknolojisi Avista, İlk kez Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılacak. Havelsan, otonom insansız deniz araçlarında sancar ve raftların ardından yeni bir proje geliştirdi. Avista ile özellikle uydu tabanlı küresel navigasyon sistemlerinin çalışmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma yapılması hedefleniyor. Avista 3 boyutlu su altı haritalama yapabilecek. Gemilerin su hattının altında kalan ve sürekli suyla temas eden gövdesini inceleyebilecek. Kritik su altı yapılarının korunması ve liman güvenliği gibi görevlerde yer alabilecek. Avista sadece askeri alanda değil, su altı arama kurtarma çalışmaları, adli vaka incelemeleri, enerji ve altyapı tesislerinin denetimiyle liman ve tesis güvenliğinde de kullanılabilecek. Havelsan, Avista'nın yakın zamanda deniz testlerine başlamayı, su altı teknolojileri alanında geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri gelecek yıl kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.
2: Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliğini genişletmeye yönelik fosfat alanında bir mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ülkeler arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
1: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında anlaşma imzalandı. İki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğini genişletme hedefi paylaşıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bağlı kuruluşu Maden Tetkik Arama IC ile Suriye Jeoloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakatın önemine dikkat çekti.
3: Ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeye hedefliyoruz. Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
1: Türkiye'nin elektrik tedarikini de her geçen gün artırdığını söyleyen Bayraktar, gelecek hafta devreye girecek Biricik Halep hattıyla bu ihracatı yaklaşık 3 katına çıkaracağız dedi.
3: Türkiye, Suriye bu petrol ve doğalgaz geçiş güzergahlarında çok önemli fırsatlar sunuyor bütün dünyaya diyebiliriz. Gerek Suriye offshore'u, gerek Suriye'deki kara sahalarında mevcut üreten sahalar, tekrar üretimi artırılması beklenen sahalar, yeni keşif yapılabilecek sahalar. Bunlarla alakalı da Türkiye petrolleri başta olmak üzere şirketlerimiz hazır durumda.
1: Suriye Enerji Bakanı Beşir de Türkiye ile enerji ve madencilik alanlarında kapsamlı işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Halep'e yaklaşık 500 megawattlık enerji sağlayacak yeni iletim hattının Eylül sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor.
2: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na

0: 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. 1670 başvuruyla en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında oldu.
1: İklim değişikliği, küresel ısınma, su kıtlığı. Bilimsel alandaki çalışmalar için COP31'e 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo alanında yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona yükseköğretim kurumları bilimsel katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 208 üniversiteden 2767 farklı katılımcının 3373 başvuru yaptığı belirtildi. 1670 başvuruyla en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında yapıldı. Başvuruların 867'si etkinlik, panel ve çalıştay, 490'ı COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180'i uluslararası akademik işbirliği, 166'sı ise üniversite, sanayi ve inovasyon işbirliği alanlarına geldi. YÖK başvuruları değerlendirecek. Başvurular değerlendirildikten sonra da ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
0: Afyonkarahisar'da domates üretilen serada işçiler çalışırken ilaçlama yapıldı. Bir süre sonra serada çalışan işçiler rahatsızlanıp hastanelik oldu.
1: İşçiler serada çalışırken iddiaya göre ilaçlama yapıldı. İhmal çok sayıda işçinin zehirlenmesine neden oldu. Olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. Yaklaşık 80 işçi domates üretimi yapan serada çalışıyordu. Bu sırada serada ilaçlama yapıldı. İlaçlamada kullanılan kimyasal madde 40'a yakın işçiyi etkiledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçilere müdahale için özel alan oluşturuldu. İlaçtan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı. Bazı işçilerin tedavisi ise ayakta yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim tamamlıyoruz akşam haberlerini. Birazdan ana haber bülteninde Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak. Güzel bir akşam olsun. Yarın 17'de görüşmek üzere.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 19 Ağustos Çarşamba günündeyiz. Ana haberde hem Türkiye'den hem dünyadan önemli gelişmeler var, önemli başlıklar var. Hepsini tek tek anlatacağız. Ama önce bir operasyon haberi. Son günlerde özellikle bazı yapılara karşı operasyonlarla Türkiye uyanıyor. Bu operasyonlara uyanıyor. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı sayın seyirciler. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
1: Atıklı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: İddiaya göre bağışlar toplandı. O bağışların nereye kullanıldığı söylenmedi. Şirketlerin hesaplarında açıklanamayan para hareketleri tespit edildi. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlattı. CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarıyla başlayan soruşturma mali analizlerle derinleştirildi. Banka hesapları, ticaret sicil kayıtları ve dijital materyaller de incelendi.
3: Bu tür idari cezalar 5 sene sonra iptal olur. Bunu bilin.
2: Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi.
1: Geçen sene ilk tahliyemden
2: Başsavcılık açıklamasında yapılanmanın 2018 sonrası

0: arasında yeniden organize olduğu iddia edildi. Soruşturmada dikkat çeken iddialardan biri de para toplama faaliyetleriyle ilgili. İddiaya göre infak, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat, fitre ve öğrenci yardımı gibi isimlerle para toplandı. Toplanan paraların bir bölümünün kayıtlara yansıtılmadığı ve bağışçılara paraların nerede kullanıldığı konusunda şeffaf bilgi verilmediği öne sürüldü.
1: Hiçbir olay çıkartmadan güzel bir şekilde...
0: Mali incelemelerde de şirketler ve kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri ve açıklanamayan hesap hareketlerinin tespit edildiği bildirildi. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil. Dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Üzerinde tapusu olsa da bir şey olmaz.
2: Sayın seyirciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında fetih kabir kararı alınmıştı. Denizolgun'un İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı. Naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Denizolgun'un gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fetih kabir kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
3: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fetih kabir işlemi tamamlandı.
0: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Denizolgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizolgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
2: Sayın seyirciler, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve oğlu tutuklandı. Saldırgan emniyetteki ifadesinde olayı bakın nasıl anlattı.
0: Tahrik edildiğini söyledi. Kendimi korumaya çalıştım dedi. Yeni Parti milletvekilini bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki o tartışma bir anda büyüdü, kavgaya dönüştü. O anlarda saldırgan Keleş, Meriç'i bıçakladı, sonra da kaçtı.
4: Oğuzeli CHP İlçe Başkanı.
5: Eski ilçe başkanı değil mi?
0: Yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Saldırgan ve oğlu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki ifadesinde Melih Meriç'le ilçe başkanlığı konusunda tartıştıklarını söyledi.
6: Melih Meriç bana yeni partiye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim dedi. Ancak bugüne kadar atamam yapılmadı. İlçe başkanlığına farklı biri atandı. Olay günü Melih Meriç beni aradı. Benim arkamdan nasıl konuşursun diyerek benden konum istedi. Yanıma geldiğinde bana hakaret etti ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı kendisine doğru salladım.
0: Seydi Ahmet Keleş pişman olduğunu söyledi. İfadesinde öldürmeye teşebbüs niyetinin olmadığını öne sürdü. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu dedi. Adliyeye sevk edildi.

0: edilen 5 şüpheliden saldırgan Seydi Ahmet Kereş, öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini gizleme suçlamasıyla tutuklandı.
1: Çok evet. Tahrik etti, bilerek yapmadım.
2: Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde işin meclis ayağındaki düzenlemeler devam ediyor. 17 üyeden oluşması beklenen kurula siyasi partiler meclisteki sandalye sayısı oranına göre üye verecek. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek, neler olacak, detaylara bakalım.
3: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz.
0: Buyurun. Beştepe imaresinde kurulan süreç kurulun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İyi Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
2: Şimdi dönelim biraz da iç siyasete bakalım. Sayın seyirciler, MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Bahçeli seçim sistemiyle ilgili de çok dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeni baştan, tekrar sıfırdan düzenlenmesi gerekiyor dedi.
0: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledikleri. Sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.

0: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
1: Sayın seyirciler, yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, MHP lideri Bahçeli'nin çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Zeynel Emre, partimizin tavrını, yönünü genel başkanımız belirlemiştir. Yani yeni parti hangi konuda nasıl tavır ortaya koyduysa, hangi yönde karar verdiyse bu genel başkanın kararıyla gerçekleşmiştir dedi. Ayrıca ekledi. Vekiller emir komuta içinde hareket etmek zorunda değil. Vekiller kendi kararlarını kendi verebilir. Yeni partinin oylamadaki tavrı da buydu dedi.
2: Partimizin tavrını Sayın Genel Başkanımız belirlemiştir. Milletvekilleri böyle bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumu da değildir. Türkiye'nin tek sorunu kendisinin ifade ettiği, çizdiği şekliyle bir süreç değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Ve gerçekten Türkiye'de toplumsal barışın, huzurun inşasının olabilmesi için demokratik zeminin oluşabilmesi, hukuk devletinin oluşabilmesi, korunabilmesi gerekir. Buralara ilişkin ortağının, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ortağının yaptıklarında gözden geçirmesi, buna ilişkin itirazlarını ve karşı duruşunu göstermesi lazım. Çözüm süreci deniyor ve bir raporun altına imza atıldı. O raporda yazılan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Hepsi çiğneniyor her geçen gün. Sayın Bahçeli ve MHP'nin daha fazla itiraz etmesi lazım. Daha yeni imza attık. Orada tutuksuz yargılamanın esas olduğu, bu bahsettiğim işte anayasanın üstünlüğü uyulması gerektiği, AİHM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, değerli arkadaşlar, hepsi yazıyor orada. Hiçbir ne uyulmuyor. Yani bu nasıl barıştır, nasıl demokrasidir, nasıl milli birliktir? Nasıl olacak bunun sonunda yani?
1: Aslında Zeynel Emre'nin, yani parti sözcüsünün, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu grup oradan ayrılmadan önce de parti sözcüsüydü. Şimdi yeni parti adına Zeynel Bey açıklamalar yapıyor. Herhalde terörsüz Türkiye konusunda partinin esas kararının ne olduğunu bu cümlelerden anlayabiliyoruz. Sayın seyirciler, Menderes Belediyesi'nde CHP ve yeni partinin görüş ayrılığı sonrası AK Parti'nin seçimi kazanmasının ardından açıklamalar gelmeye devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı seçimlere itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Menderes Belediyesi'ni ziyaret etti.
3: Biz burada iradenin sakatlandığını, bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
4: Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve AK Parti'den yeni açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı seçimlere itiraz edeceğiz dedi.
3: 15 oyun ikisi bağımsız, ikisi de yeni parti adaylarının oylarıdır. Belediye meclisinde kavga çıktı. Biz o zaman salonda yokuz. Kavga AKP'lilerle yeni partiler arasında oldu. Ve biz irade zedelenir, seçime ara verelim, üzerine biraz değerlendirme yapalım demiş olmamıza rağmen seçime ara verilmeyerek devam ettirilmiştir.
4: CHP Genel Merkezi'ne Merkez Yönetim Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Sarı, Menderes seçimlerinde geçersiz oy veren bir belediye meclis üyesinin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
3: Yeni parti adayına oy verilmez ise eğer kendilerine yönelik bir disiplin uygulaması gerçekleştireceğimizi de söylemiştik. Geçersiz oy vermiş olduğu için ve bizim talimatımızı yerine getirmediği için tedbirli biçimde disipline sevk edilmiştir. Arkadaşımız da bugün istifa etti.
4: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Menderes Belediye Başkan Vekili Osman Şen'i ziyaret etti. İnan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Menderesliler'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.
5: Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir.

0: partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve kesinlikle reddetmiştir. Menderes'lere çok büyük bir özür borçları var. Ve utanmadan, sıkılmadan burada özür dilemek yerine burada aday çıkartmayı tercih ettiler.
1: Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı sayın seyirciler. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7,9'a geriledi. İstihdam oranı da %48,5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor dedi.
2: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atıl iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
4: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
1: Maalesef bir zam haberi var. Taşıma, okul taşıması. Tabii yavaş yavaş okulların açılacağı tarih yaklaşıyor. Orta Doğu'da ciddi bir savaş var. Biraz duruyor, biraz heyecanlanıyor, ateşleniyor, alevleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tehdit ediyor. Körfez'den petrol tankerlerinin geçişi sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında her ülkede belli bir artış var. Ama Türkiye'de çok ciddi bir artış var ve hissediliyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ankara'da okul servis ücretleri de açıklandı. %25,49 oranındaki zamla en kısa mesafede yıllık servis ücreti 27.331 lira oldu. Haberi anlatırken aktarmaya çalıştığım gerekçeler, akaryakıt fiyatları, uluslararası etkiler, Türkiye'den kaynaklanan etkiler, doğal olarak yani servisçi esnafı da bu artışı mecburen yaptı. Elbette ekonomik koşullar herkesi, vatandaşı, hepimizi etkiliyor. Ama sadece bütün hikayeyi servisçi esnafına yüklemekte pek haksızlık olur gibi geliyor. Ama şu anda Ankara'da en kısa mesafede taşıma ücreti 27.331 lira.
5: Servisle çocukların okula gönderenler için çok dezavantajlı bir durum. Mecburen vermek zorunda kalacaklar.
3: Ankara'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. Servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapıldı.
6: Artan enflasyon ve bu Hürmüz Boğazı'nı da düşünürsek, evet yani bu makul ama devletin eğitim ödeneği kapsamında bence servis yardımı da yapılması lazım.
5: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde en kısa mesafede uygulanacak aylık servis ücreti 3.000 lira, yıllıksa 27.331 lira olarak belirlendi.
7: Şu anki gündemde evet biraz sıkıntılı bir süreç açıkçası, her yani okulu içerisinde de servislerle de aynı şekilde ücretlerin artmasıyla ilgili pek olumlu düşünüyorum.

0: düşünmüyorum açıkçası. Ama yani çalışanları da anlıyorum.
1: 15 kilometreyi aşan mesafelerde her kilometre için yıllık 527 lira 6 kuruş ilave ücret uygulanacak. Yeni tarifede servislerde görev yapacak rehber personel ücreti de aylık 1000 lira olarak belirlendi.
2: Evet, söylediğim gibi içinden geçtiğimiz süreçte hepimiz hep birlikte el birliği, birlikte çalışarak, bir şeyleri toparlayarak, esnafıyla, memuruyla, siyasetçisiyle, herkes ama hepimiz bir şeye el vererek sürecin içerisinden çıkacağız. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Bütün bunlar rayına oturduğunda ekonomik olarak daha rahat nefes alacağız. Ama bu artışlar öyle görünüyor ki çevredeki koşullarda kendini toparlayana kadar biraz devam edecek. Ankara'daki ücretler açıklandı, servis ücretleri. Diğer vilayetlere de bakacağız. Sayın seyirciler, 2027-2029 yıllarını kapsayacak orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık gibi temel makroekonomik hedefleri içerecek yeni programın hazırlıklarını sürdüren ekonomi yönetimi çok yoğun bir mesai harcıyor.
1: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Temel makro hedefler güncelleniyor. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını hızlandırdı.
3: Orta vadeli program tanıtımı.
1: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni programla 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler yeniden belirlenecek. Yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak yapısal tedbirler de programda yer alacak. Yeni orta vadeli programla kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan orta vadeli programla kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. 2026-2028 orta vadeli programında 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 ise %8 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 olmuştu. Yeni programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak.
2: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye'ye F-35 satışının önünün açılması için harekete geçti. Belki de sivil toplum örgütlerinin ilk kez Türkiye'nin çok önemli bir meselesinde dışarıda bu kadar aktif olarak sorumluluk aldığını gördük. 50'den fazla kongre üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu ilettiler. Ayrıntılar var. Mektup 7 çatı kuruluşunun ortak imzasıyla hazırlandı. Türk-Amerikan topluluğu mektupta kongreden Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması ve savunma işbirliğinin önündeki yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılırken İkili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi. F-35 satışının NATO'nun bütünlüğüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin ABD'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik hedeflerini de desteklediği belirtildi. Bu son derece önemli bir gelişme. Haberin başında anlatmaya çalıştım. Belki de dışarıdaki STK'lar, sivil oluşumlar, dernekler, vakıflar, özellikle her ülkede Türkiye ile olan bağlantıları

0: dostluk ilişkileri içerisinde bu başlık altında kurulan yapılar. Türkiye'nin bu tür meselelerinde ciddi anlamda sahada olmalılar. Çünkü dünyada lobi çalışmaları böyle yapılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk yapıları, Türk dernekleri, iş teşkilatları bu işlerde aktif olarak rol almalı. İsrail-Amerika ilişkileri ya da Avrupa'nın farklı ülkeleriyle Amerika ilişkileri aslında büyük oranda bu yapılar üzerinden dönüyor. Önce zemin hazırlanıyor, sonra resmi makamlar gerekeni yapıyor. Doğrusu bu son derece önemli bir gelişme. Sayın seyirciler, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak saldırının gerilimi körüklediğini belirtti. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan tepki var.
1: İsrail Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
2: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
1: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimde sürekli olarak açıklamalar Amerikan tarafından geliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tehdit ediyor. Her anlamda tehdit ediyor. Eğer istediğimiz olmazsa gerekeni yapacağız. İran'ı şöyle vuracağız, böyle vuracağız tehditleriyle Donald Trump gün geçmiyor ki İran'ı hedefe koymasın. Bu kez Tahran yönetiminin ABD ile ilgili yeni bir çatışma ihtimaline karşı seçenekleri masaya yatırdığı bildiriliyor. Üstelik seçeneklerin savaşın coğrafyasını genişletebileceği, İran'ın Avrupa'daki askeri noktalarda olası misilleme planlarını değerlendirdiği öne sürülüyor. NATO'dansa bir bütün olarak cevap var İran'a. Her türlü tehdide karşı koymaya hazırız dedi NATO.
1: İran'ın yeni bir çatışma ihtimaline karşı hedeflerini belirlediği iddia edildi. Savaşın Avrupa ülkelerindeki askeri noktalara yayılabileceği belirtildi. Financial Times'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yeniden tırmandırması halinde Tahran'ın bu kez Orta Doğu'nun dışına çıkabilecek misilleme seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Gündemde Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı askeri varlıklar olduğu belirtilen haberde İranlı yetkililerin Bulgaristan'daki Amerikan varlıklarını değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden savunma işbirliği kapsamında Amerikan kuvvetlerine çeşitli askeri tesislerden ortak yararlanma imkanı sağlıyor. Bu hattaki kritik noktalardan birinin Bezmer Hava Üssü olduğu, İran'ın buradaki Amerikan askeri varlığını olası misilleme seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi.

0: Bulgaristan'a yönelik doğrudan bir saldırının savaşın Avrupa kıtasına taşınması anlamına geleceği kaydedildi. Haberde Mart ayında İHA saldırısına uğrayan Kıbrıs'taki Akrotiri üssünün de olası hedefler arasında bulunduğu belirtildi. İddialara NATO'dan jet yanıt geldi. NATO yetkilisi, her türlü tehdide karşı koymaya hazırız ve tüm müttefiklerimizi savunmak için her zaman gerekeni yapacağız dedi. NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye doğru giden balistik füzeleri önlediği hatırlatıldı. Yunanistan'ın ise olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtildi. Katimerini gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Kerpe Adası'nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma bataryasının Suda üssüne taşınması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Tahran'ın değerlendirdiği seçenekler yalnız askeri üslerden oluşmuyor. İddialara göre Basra Körfezi'ni küresel internet ağına bağlayan Hürmüz Boğazı çevresindeki denizaltı fiber optik kablolarına yönelik saldırı seçenekleri de masada. İranlı komutanlar daha önce yeni bir çatışmada yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan tesisleriyle sınırlı kalınabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
1: Evet, hep Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor açıklamalar. Bu kez İran. Herhangi bir saldırı olursa bakın biz de bunları yaparız dedi. İran tarafı da kendine göre hesap kitap yapıyor. Eğer yeni bir saldırıyla, ağır bir saldırıyla karşılaşırsa Amerika Birleşik Devletleri'ne ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni var eden esas ana kara Avrupa'daki müttefiklerine yönelik onlar da planlarını açıkladılar. Sayın seyirciler, İran'la ABD arasındaki ateşkesin pazartesi sonlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ayrıntılar şöyle. Trump Beyaz Saray'da devam eden inşaat sürecini gazetecilere anlattı. İran gündemi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişinin devam ettiğini duyurdu. İran asla nükleer sahibi olamaz dedi. İran'la müzakere sürecine de değinen Trump, bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump, önceki açıklamasında mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını vermişti. Aslında bildiğiniz Trump bir gün evet diyor, bir gün hayır diyor. İran'da ona yönelik onun yaptığı açıklamaları bir gün başka, bir gün başka şekilde karşılıyor. Sayın seyirciler, ABD'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia edildi. Washington Post'ta yer alan iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor. Eğer bu haber doğruysa Körfez ülkeleri bundan sonra İran ya da başka tehditlere karşı nasıl bir savunma paktı kuracak? Özellikle Türkiye'nin Mekke Anlaşması olarak ortaya çıkan yapının benzeri yapıların Orta Doğu'da başka noktalarda da ortaya çıkabilme ihtimali var mı? Herkes bunları değerlendiriyor.
0: Pentagon, İran'da savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahibi.

0: işbirliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuştu.
1: Bu gerçekten mümkün mü? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan bir bütün olarak çekilebilir mi? Aslında kimse pek ihtimal vermiyor. Yani Suriye'de, Irak'ta yaşananlar olan biten. Tabii çekilse Türkiye adına iyi olabilir. Çünkü Türkiye yeni ittifaklar, yeni anlaşmalar ve bölgenin tamamında özellikle daha güvenli askeri alanlar oluşturabilmek için önemli anlaşmalar yapıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in var olduğu bir bölgeyi tamamen askeri olarak boşaltır mı? Bu soruya kimse ihtimal vermiyor. Sayın seyirciler, Havelsan su altında konum tespiti ve 3 boyutlu haritalama yapabilen yeni teknolojisini Avista'yı tanıtacak. Avista, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek. Teknofest Mavi Vatan'da yarın ilk kez görücüye çıkıyor.
0: Su altında konum tespit ediyor, 3 boyutlu su altı haritası çıkartıyor, gemilerin su altında kalan bölümlerini inceliyor. Havelsan'ın yeni teknolojisi Avista ilk kez Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılacak. Havelsan, otonom insansız deniz araçlarında sancar ve raftların ardından yeni bir proje geliştirdi. Avista ile özellikle uydu tabanlı küresel navigasyon sistemlerinin çalışmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma yapılması hedefleniyor. Avista 3 boyutlu sualtı haritalama yapabilecek. Gemilerin su hattının altında kalan ve sürekli suyla temas eden gövdesini inceleyebilecek. Kritik sualtı yapılarının korunması ve liman güvenliği gibi görevlerde yer alabilecek. Avista sadece askeri alanda değil, sualtı arama kurtarma çalışmaları, adli vaka incelemeleri, enerji ve altyapı tesislerinin denetimiyle liman ve tesis güvenliğinde de kullanılabilecek. Havelsan, Avista'nın yakın zamanda deniz testlerine başlamayı, sualtı teknolojileri alanında geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri gelecek yıl kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.
1: Habertürk'te ana haberde memleketten haberler. Farklı vilayetlere bakacağız, farklı gelişmeleri göreceğiz. Önce Şanlıurfa'dayız ve maalesef acı bir haber var Urfa'dan. 8 yaşında bir çocuk spor salonunda kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
0: Fileye tırmanmaya çalışıyordu. Kale direği bir anda üzerine devrildi. 8 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali'yi yanında spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de portatif kale direğiyle oynuyordu. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören baba ve salondakiler yardıma koştu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Mert Ali'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Urfa'dan Yalova'ya. Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen Subboard'la denize açılan baba ve kızı açığa sürüklendi. Baba ve kızı 5 saat boyunca arandı. Armutlu'da Mustafa Y ile 11 yaşındaki kızı Ela Y, Subboard'la denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızın yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu baba ve kızı İmralı Adası yakınlarında tutundukları sport tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Ekipler tarafından botla kıyıya çıkarılan baba ve kızı hastanedeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi. Kayseri'de motosikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün çarpması sonucu tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetmişti. Sürücünün aldığı ceza

Büyük hayalleri vardı. Doktor olacaktı. Alkollü sürücü yarını hayattan kopardı. O sürücüye 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yaren Mercan.

0: alkollü olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti cezayı açıkladı. Sürücüye 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
1: Alınan cezada herhangi bir indirim yapılmamış olması, seçenek yaptırımlara çevrilmemesi sebebiyle ailenin içi bir nebze de olsa şu an rahattır.
2: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kurşunlama olaylarındaki faili meçhul sayısı büyük oranda düştü sayı seyirciler. Tabi bunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı hasta sevk modelinin de büyük katkısı var. Peki bu sistem nasıl işliyor? Ayrıntıları Elif Yavuz'un dosya haberinden izleyelim.
0: Sosyal medya paylaşımları, iş yerlerine kurşun ve tehdit videoları, yeni nesil suç örgütlerinin sokakta terör estirdiği yöntemlere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki en güçlü silah hasta sevk sistemi. Bu sistemle önce teşhis yani çetelerin tespiti, sonra tedavi yani şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.
3: Sistem adeta hasta sevk zinciri mantığıyla işliyor. İlçede meydana gelen bir olaya ilk etapta ilçe asayiş büro amirliği ekipleri bakıyor. Daha sonra ilgili birimlerden asayiş şube müdürlüğü, gasp büro ya da cinayet büro amirliği ekipleri devralıyor. En sondaysa organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri delilleri ve bilgileri tek merkezde toplayarak olayları aydınlatıp şüphelileri gözaltına alıyor.
4: İlçelerde asayiş büro amirliği diye tabir ettiğimiz bir yer var. Aslında ilçe asayiş büro amirliği aklınıza gelen ilçedeki bütün olaylara, terörde dahil olmak üzere aslında ilk bakan birimlerden bir tanesidir. Önce acile geliyorsunuz, arkasından da konunun ihtisas olan bölümü hangisi ise aslında o birime doğru gidiyor.
0: Bu yöntemde hedef yalnızca olayın failini yakalamak değil, olayın arkasındaki bağlantıya da hızla ulaşmak.
4: Çetenin tamamının takibini yaparsınız. Yani sadece kısıtlı olan birden fazla 2-3 tane personel değil, aynı zamanda birçok çete üyelerini aynı anda takip edebilme özelliğini kavuşursunuz. Bu size çok büyük bir operasyon kabiliyeti sunar.
0: Bağlantıları çözülen sokak çetelerinin çözülmesinde en kritik rollerden birini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oynuyor. Takipteki çetenin dijital izlerini çözme görevi bu şubenin koordinasyonunda ilerliyor.
4: Siber'le çalıştığınız zaman Siber'in size göndermiş olduğu anlık verilerle hem şahısların yerinin bir şekilde tespit edilmesi, belki devamında ikinci, üçüncü bir olaya devam edecekler ve bir şekilde operasyonun hızlı bir şekilde neticelenmesi bu anlamda hakikaten çok kıymetli.
0: Polis ekipleri bu mücadelede yapay zeka destekli avcı projesini de kullanıyor.
4: 81 ilde ücra bir köşede, köyün bir tanesinde oturup buna bakan bir çocuk bu çetelerin yapmış olduğu paylaşımlardan bir tanesine ker hem böyle yanlışlıkla ya çok iyisiniz, süpersiniz gibi bir yazı yazıp attığında onların da kendi yapay zekaları, algoritma hemen devreye giriyor.
3: Çetelere eleman kazandırmak için kullanılan sosyal medya mecraları ise polisin özellikle radarında. Organize şube ve siber şube koordinesinde 1829 hesaba ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 701 hesaba erişim engeli getirildi. Yüz binlerce takipçisi bulunan bu hesaplar kapatıldı.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelede uyguladığı hasta sevk sistemi modelinin olumlu sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Faili meçhul kurşunlanma olayları ciddi oranda düştü. 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre İstanbul'da suç oranı %52 azaldı.
2: Sayın seyirciler, Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civeley'in haberinde.
5: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
6: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
7: Beni oğullarım kızım huzur evine bırakmaz.
0: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
5: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz.

0: Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
1: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
2: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
3: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
1: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
4: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
0: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
1: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
2: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
4: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
5: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman İşi bıraktım ben.
1: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
0: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
6: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
4: Neden, nasıl karar verdiniz?
6: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
2: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
4: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
2: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
1: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
0: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
6: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
7: Burası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum. İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
8: Sayın seyirciler, FILE'nin sultanlarının Kadınlar Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Son şampiyon apoletiyle sahaya çıkacak milli takımımızın kadro tanıtım videosu dikkat çekti.

Ana haber bitti. Benden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Sena Alkan açık ve net konukları ve saat 23'e kadar iyi bir tartışma. Biraz sonra başlıyor. İyi akşamlar Türkiye. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlı

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Ben Sena Alkan. Bugün günlerden 19 Ağustos, böyle 20'den 23'e ülkenin çok yoğun gündemini konuşmak üzere beraberiz. Pek çok başlığı peşi sıra konuşacağız. Çünkü sabahtan bu yana pek çok gelişme oluyor. Kuytulcular yapılanmasına bir operasyon geldi bugün sabah saatlerinde. Alparslan Kuytul ve eşi de dahil 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. O operasyon anlarını da gördük. Pek çok başlık var burada konuşulacak. 5 şirkete kayyum atandığını biliyoruz. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli geldi. Neden şimdi? Önemli bir soru. Konuklarımızla konuşuruz. Öte yandan pazartesi günü Açık ve Net'te konuşmuştuk. Ahmet Denizolgun'un öldürüldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Ve bir fethi kabir kararı çıktı. Bugün sabah saatlerinde o karar gerçekleştirildi. Acaba bu ne anlama geliyor? Ne gibi bir bulguya erişilebilir yeni bir otopsi yapılırsa? 10 yılın ardından bir yandan ona da bakacağız. O şüphelere, ölümündeki şüphelere de değineceğiz ayrıca. Bir yandan da yine İmamoğlu davasında peş peşe gelişmeler var, rüşvet iddiaları var. Mahkemede yapılan konuşmalardan ortaya çıkan bazı konuşmalar, bazı karşılıklı ifadeler var. Onlara da parantez açacağız. Sınırımızın hemen ötesinde İsrail'de Suriye'deki bir hava üssüne saldırı yaptı. Onu da konuşacağız konuklarımıza. Şöyle bir hoş geldiniz diyeyim. Velhasıl gündem yoğun. Gürkan Zengin, hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: çok teşekkürler katıldığınız için. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Çok
2: bulduk,
0: teşekkür
2: merhaba.
0: Ediyorum katıldığınız için. Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Nevzat Alkan, adli tıp uzmanı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum
3: İyi
0: katıldığınız için
3: diliyorum.
0: Hocam. Bugün sizinle öğlen beraberdik gün ortasında. Çok dikkat çeken ifadeleriniz oldu. Bu fethi kabir kararı ile ilgili merak ediyorum. Ne söyleyeceksiniz? Ankara'da Nasuhi Güngör olacak. Habertürk Ankara temsilcisi birazdan aramıza

0: kısa bir ara vardı, onu geride bıraktık. Şimdi hızlıca başlayalım. Başlarken söyledim, kuytulcular yapısı olarak adlandırılan bir yapılanmaya operasyon geldi. Adana merkezli bu. Şöylece hızlı bir bakalım. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayyum atanan şirketler var. Bir takım sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi ki 349 sosyal medya hesabından bahsediyoruz. 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Taha Bey, bir sizinle başlayalım mı? Nedir bu kuytulcular? Neden şimdi bu operasyon oldu? İsterseniz buraya da gelebilirsiniz. Bize anlatırsanız bir anlayalım. Yani önce, peki bir de bir görüntümüz varmış. Onu da açalım bir yandan ben Taha Bey'i buraya alırken. Bu operasyonun operasyon anlarına ilişkin görüntüler mi arkadaşlar? Peki, bir getirelim onu da. Yani bu Alparslan Kuytulu ve eşinin dahil olduğu bu gruba neden şimdi bu operasyon geldi? Bir bunu izleyelim, sonra devam edelim.
1: Yakalanma derken sanki ben kaçtığımdan yani benim yakalanmam.
2: Yok, normal prosedür gereği bu.
1: Gözaltı dendi ama onun adı gözaltı.
2: Gözaltı yani. Beraber geçeceğiz şimdi.
1: Yakalanma başka bir şey.
2: Tamam, doğrudur. Beraber yakalanma geçeceğiz, ifadenizi şey vereceksiniz.
1: Yakalanma diye yazarsan imza atmam. Tamam. Yakalanma dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
3: Bunun aranda de kanun ismi değil. Adı da vardı. Hayır. Yakalama, gözaltına alma yönetmeliği. Bu kanun
1: bu sizin yaptığınız yani. Şey gözaltı ve onu da kanunsuz yapıyorsunuz. Yaptığınız bu, şey gözaltı.
3: Yaptığımız işlem şu an yakalama, gözaltı.

0: Kendi
1: şimdi bu sabah saatlerinde tam gözaltı esnasında kaydedilen görüntüler. Yakalanma derseniz buna imza atmam, kanunsuz iş yapıyorsunuz diyor Alparslan Kuytul. Ne oldu? Ya bir anlatır mısınız bize?
2: Yani güvenlik güçleri açıkçası kanunda çerçevelenen madde uyarınca bir tutanak tutmaya çalışıyor. Ve burada Kuytul kameralar önünde olmasını da fırsat bilerek cemaatine veya işte takipçilerine ben yıkılmadım. Bakın ben polis nezaretinde dahi dik duruyorum. Size dik durun mesajını veriyor. Çünkü Kuytul yapısı diğerlerinden biraz farklı. Mesela Kuriş ve onun takipçileriyle ilgili durum biraz daha global, biraz daha yaygın bir ağa sahipken Kuytul daha çok Adana beyzi, Adana merkezli, çok yaygın bir ağa sahip olmamakla beraber bölgede pek çok kriminal olaya adı karışan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yine Kuriş ve takipçilerine olduğu gibi geniş bir inanç grubuna ve ona inanan insanlara yönelik bir geniş bir soruşturma veya bir operasyon değil. Burada malı elinden alınmış, zorla senet imzalatılmış, rehin tutulmuş, işkenceye uğramış insanların şikayetleri üzerine düğmeye basılmış ve savcılık tarafından kapsamlı bir dosya hazırlamış. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var.
1: Buyurun.
2: Şimdi Alparslan Kuytul ilk defa gözaltına alınmıyor. Daha önce de biliyorsunuz güvenlik güçleriyle takipçilerini çok karşı karşıya getirmiş, polislere saldırı ortamını hazırlamış ve orada ortaya çıkan manzaralardan bakın inançlı insanlara polis müdahale ediyor propagandasını yapmaya çalışmış. 15 Temmuz akşamı yaptığı açıklamalar herkese malum, hayırlı olsun diyor, İslam'a hayırlı olsun diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi artık kırılmıştır diyor. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün firari isimleriyle yaptığı röportajlarda yine Fethullah Gülen elebaşı ile ilgili sempatik mesajlar veriyor. Ama bütün bunlardan bütün bunları bir kenara koyalım. Bir diğer tarafta zimmete para geçirmeden tutun, insanların hürriyetinden yoksun kılma, onlara zorla senet imzalatma ve işkenceye varan suçlarla ilgili dosya hazırlanırken Alparslan Kuytul'u biz iki haftadır medyada, daha doğrusu sosyal medyada çok daha fazla görünür bulmaya başladık. Yani vizyona çıkan bir film üzerinden aforizmalar yapan editleri milyonlarca takipçiye sahip, aslında dini bir öğretinin servis edilmediği sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokuldu. Hatta ben bu sabah fark ettim, futbol içeriği paylaşan hesaplar dahi birden Alparslan Kuytul'un ne kadar ne derler, ilkesel bir tutum izlediğine dair aforizmalarının içerisine yer olduğu videolar paylaşmaya başladılar. Ve bu son iki hafta o kadar hızlandı ki bir Alparslan Kuytul fan page vari bir görünüm sergilediler. Bu Alparslan Kuytul'un önceki yargı süreçlerinde de gördüğümüz bir ön alma hareketi olarak açıkçası okundu.
1: Bakın ne kadar destekçimiz var gibi bir görüntü sergilemek
2: şöyle,
1: için diyorsunuz.
2: Aslında sosyolojik olarak zemini hazırlamak üzere, bir mağduriyet algısı oluşturmak üzere bir altyapı oluşturuluyordu burada. Farkındaysanız operasyonla beraber 300'e yakın hesap, Instagram üzerinde yayın yapan ve X üzerinde yayın yapan 300'e yakın hesap kapatılmak durumunda kalındı. Şimdi burada bir işte Alparslan Kuytul'un takipçilerine yönelik işte provokatif çağrılarını, eşinin Semra Kuytul'un bir videosu var, izlediniz mi bilmiyorum, yani seyircilerimiz izlemişlerdir. Diyor ki Alparslan Hoca bir gece rüyasından uyandı ve bana dedi ki bir odaya girdim, yanında Hazreti İsa da vardı ama insanlar bana hürmet gösteriyorlardı. Sorduğumda neden bana hürmet gösteriyorsunuz? Yanımda Hazreti İsa var. Onlar da bana dediler ki sen Hazreti İsa'nın yanında bir değersin falan. Böyle rüyalar üzerinden, tevatürler üzerinden aksi ispat edilemeyecek insan diyemezsiniz ki.
1: Hayır, rüya görmedin bu
2: diyemezsiniz
1: rüyayı.
2: Yani. Dolayısıyla bu tarz şeyler hatırlarsanız işte FETÖ'nün de çok sık kullandığı, işte Fethullah Gülen elebaşının işte Hoca Efendi bir gün rüyasında şöyle bir şey görmüştü, şöyle bir ulema görmüştü, şöyle bir işte sahabe görmüştü veya Türkçe olimpiyatlarında

0: Yani yeryüzünün örnek insanı Efendimiz hakkında şu anda aramızda bulunuyor ruhen falan diyerek tevatürler üretmeleri vesaire, bu tarz açıklamalar, bu tarz spekülasyonlar veya insanları devlete, güvenlik güçlerine karşı kışkırtmalarla ilgili bir gözaltı değil bu. Onlar ayrı bir dosya belki, bilmiyoruz. Daha önce yargılandı.
1: Tutuksuz yargılanan. Bütün bunlardan azade bambaşka bir dosya.
0: Bambaşka.
1: Burada suç unsurları farklı.
0: Sebepsiz zenginleşmeden tutun. Suç örgütü kurma ve yönetme. Örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve aslında devamı var. Kişi hüviyetinden yoksun kılma, işte gasp vesaire devam ediyor ve... Alihan Kuriş dosyasıyla aslında benzer bir noktası var.
1: Nedir o?
0: O da nedir? Alihan Kuriş dosyasında biliyorsunuz ki işte ele geçirilen 200 kilo altınlar, işte ada satın almalar vesaire, bütün onlardan ayrıca bir de biliyorsunuz Köln'de inşa edilen devasa bir merkezden bahsediliyor. Hı hı. Ve Almanya'ya aktarılan ve aklanmak üzere servis edilen paradan bahsediliyor. Kuytul tarafında da yine Almanya'ya aktarılan benzer bir fon kaynağıyla beraber bir paradan bahsediliyor. Yine işin ucu Almanya'ya çıkıyor.
1: Bir benzerlik görüyorsunuz iki operasyon
0: tabii, ikisi
1: arasında.
0: De inançlı kesimi kendisine referans alarak topladığı parayı bir şekilde yurt dışına çıkartma yolunu izliyor ve ikisinin ortak noktası Almanya.
1: Peki bir yerde bu iki soruşturmanın birleşebilme ihtimalini görüyor musunuz o zaman?
0: Yani onu savcılık kaynakları daha dosyayla ilgili kamuoyuna daha geniş bilgiler verdiği zaman belki de kesiştiği yönleri görebiliriz. Çünkü
1: neden şimdi? Yani neden daha önce değil? Neden bugün? Neden dün değil? Bu az önce saydığınız suçlamalar o kadar ciddi suçlamalar ki. Hı hı. Neden sizce bugün?
0: Ya şöyle, Alparslan Kuytul yapı itibariyle genel olarak cemaatini şu felsefe üzerine oturtmaya çalışıyor. Bizler baskı altındayız. Hı hı. Sahabe de zamanında işte baskı altındaydı. Hicret etmek zorunda kaldılar. Onlar Medine'ye gittiler. Dolayısıyla biz aslında sahabe hayatı yaşıyoruz. Biz işte peygamber izinden gidiyoruz. O yüzden bunlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla benim başıma ne geliyorsa hak uğruna, peygamber yolu uğruna mücadele ettiğim için geliyor felsefesini yaymak ve bununla beraber etrafına kitleyi toplamak üzere örgütlediğinden mütevellit savcılık kaynakları, bakın yani iddialar o kadar ciddi ki, ifade veren, suç duyurusunda bulunan iş adamı, kendisine senet imzalatılan, genel vekaletname imzalatılan iş adamının ifadelerinde kendisine elektroşok cihazı ile işkence yapıldığına dair, 13 gün boyunca hürriyetinden yoksun kılındığına dair ifadeler var. Dolayısıyla siz bu ve benzeri, hı hı, gözü korkutulmuş insanlarla ilgili bilgi toplamak için titiz davranmanız ve bunu zamana yaymanız gerekir. Şimdi bu örgütün ilk dakikadan itibaren evde ilk başta ekrana verdiğimiz o tutanağın imzalatılmasından, hı hı, itibaren verilmek istenen mesaj, sakın bizim hakkımızda konuşacak olursanız, bakın biz hala diriyiz mesajının aslında farklı bir versiyonu.
1: Şimdi o görüntüleri de teşekkür ediyorum. Bu arada Masum Güngör de aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Birazdan geleceğim Ankara'ya. O ilk anda polislerin içeri girdiği anda kendisine imza attırma için o belgeyi çıkardıkları andaki görüntüleri ilk gördüğünüzde ne düşündünüz Merve Şebnem Hanım? Yani mesela ben bunu imzalamam. Kanunsuz iş yapıyorsunuz. Çıkarken birileri çekiyor arkasından. Orada bir nasıl bir kurgu mu yaratılmaya çalışılıyor sizce? Yoksa ya, hakikaten tabii, kanunsuz bir şey vardı, ona mı itiraz ettiğini görüyorsunuz?
3: Şimdi birincisi Alparslan Kuytu'nun gözaltına alındığına dair görüntüler ilk defa karşımıza çıkmıyor. Daha önce defalarca kez yani kamuoyunun gündemine, hı-hı, düşmüştür. En azından sosyal medyada görmüşüzdür. Benim bildiğim 5 kere 6 kere falan var yani. 15 Temmuz 2016 tarihinden beri sıklıkla gördüğümüz sahneler. Şimdi buradaki ama bu mesela yakalama kararı ifadesi teknik bir terim, ona tepki gösteriyor. Hı-hı. Aslında hukuken bilenler, o dili bilenler bunun normal bir ifade olduğunu o jargonda bilirler. Fakat

0: Biraz bu kameralara da çekildiği için Alparslan Kuytu, bakın ben evimdeyim. Hani evimdeyim, kaçmıyorum. Kaçanlar aslında şeydir, suçlu olsam kaçardım. Ama ben evimdeyim, buna rağmen yakalama diyorlar. Bakın bu bir mizan, bu bir düzen demeye getiren bir hali var. Ama yakalama kararı gibi mesela zorla getirme diye de bir şey var yani. Hani bunlar aslında teknik hukuki ifadeler. Biraz bunu bilmeyenler için...
1: Kendisi biliyor ama mı diyorsunuz?
0: Bence
1: daha
0: biliyordur.
1: Önce de
0: daha öncesinde tabii ki bence biliyordur. Bu kadar çok yargıyla sıklıkla gidip gelmiş birisi için bence bilmemesi mümkün değil gibi geliyor. Yani bilmiyor da olabilir bu arada ama orada açıklanıyor. Kendisini orada neden bu yakalama kararı, ben evimdeyim kaçmıyorum bir yere derken kendisine açıklanıyor. Bu zaten hani evet biliyoruz ama zaten evinde de olsan bu böyle söylenir, bu böyledir denilmesine rağmen böyle bir durum söz konusu. Yani öte yandan dediğim gibi yani görüntüyü görünce şaşırmadım. 2018'deki gözaltına alındığında da galiba suçlamalardan bir kısmı böyleydi. Ama o dönemde de şöyle olmuş. Yine benzeri suçlardan yani suç örgütü kurma... işte özellikle gelir sağlamak adına suç örgütü kurma diyelim. Biraz böyle para aklama, suçtan kaynaklanan gelirleri aklama vesaire gibi konulardan daha önce de 2018'deki gerekçe de benzeri bir gerekçeymiş. Ama şöyle söyleniyor, o zamandan bu zamana yeniden yapılanmış. Yani aynı hiyerarşi farklı bir şekle taşınmış vesaire gibi. Tabii bu... Kuriş dosyasına benzer yerleri var. İşin finansal boyutu. Zaten bugün de gördüğümüz kadarıyla işte yani şirketler 30 kadar şirkete konulması. Hatta ben şaşırdım yani Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'na bağlı ya da en azından o ekosistem içerisinde bu kadar şirket var mıymış diye de şaşırdım. Şirketlere çok hızlı bir şekilde kayyum kararı çıktı. Sonuçta yani günün sonunda iddia aşamasındadır. Biz de iddia makamının ortaya koyduklarına bakacağız. Yalnız söylenen yani o CİMER'e yapılan ihbarlarda, şikayetlerde, yine yargıya, savcıya konu olan şikayetlerde hakikaten bazı şeyler kan dondurucu. Yani o okuduğum bir kısmını, o mesela iş adamlarından bir tanesinin yani çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Arabayla nasıl götürüldüğü, o sırada nasıl darp edildiği, götürüldüğü yerde çok uzun süre gözü bağlı bir şekilde işkenceye, bayağı işkenceye uğradığı ve ancak işte şunları şunları şunları yaparsan seni bırakırız. Dahası sadece seni değil yani, eğer bunları yapmazsan işte ailesiyle falan tehdit edilmiş. İşte çocuklarıyla, kızıyla, bunlara zarar geleceğiyle tehdit edilmiş falan. Bu iddialar vahim iddialar haliyle. Bunları neden yapmışlar diye soracaksınız. Karşılığında çok ciddi senetler imzalamış mesela. Yani oradan çıkabilmesinin, o işkence yapılan yerden çıkabilmesinin şeyi 6-7 milyon dolar bedelli. Toplamda kaç tane olduğunu hatırlayamadığım senetler imzalaması karşılığındaymış. Bu olay bir tane ise bile çok ciddi bir iddia. Hele bir de işte vakıfsınız ve üstelik de kendinizi hani bir dini vaiz gibi resmederken kamuoyuna, eğer arka planda böyle şeyler oluyorsa bu ciddi soru işaretidir. Ha, bağlantıyı nasıl kurmuşlar, başkaları yapıyor olabilir mi denilebilir. Hem sonrasında eşine video çektirmişler evde. Onları direkt eşi vasıtasıyla kendisinin işte bir de, tam hatırlamıyorum ama o videoların konusu bir daha asla yapmayacağım vesaire. Daha doğrusu Furkan Vakfı'na akla diye videolar
2: evet,
0: çekilmiş.
2: 4 adet değil mi?
0: Doğru. Tekrar tekrar beğenmemiş, evet. Tekrar çekmişler, beğenmemiş, tekrar çekmiş vesaire falan. Yani hep oraya iletilen bir bağlantı var yani. Ve o kendisine şeyi yapanlarda, işkenceyi yapanlarında hakeza yani Kuytul'un öğrencileri olduğunu söylediklerini ifade ediyor. Bu tabii bir, o da bir iddia da bir sonuçta. Yani şikayetçinin, müştekinin iddiası.
2: Sohbette enine oturacaksın diyorlar.
0: Evet, evet.
1: Bu işkence yapılan iş insanına dedikleri mi bunlar?
0: Evet,
1: doğru
0: evet,
1: mu anlıyorum?
0: Evet. Evet. Ya bu yansıyan neler
1: video
0: vardır
1: çekip
0: başka?
1: Bizi aklayacaksın. Evet. Sohbetlerini
0: evet,
1: okuyacaksın.
0: Evet, evet.
1: İddiaları buradan geliyor.
0: Evet. Hem yapıyorlar hem senet imzalatıyorlar. Bir de sonrasında aklamayı istiyorlar gibi. Çok detaylı bir birkaç tane aslında ifadesi vardı. Yani detay çok da detaylıydı. Tabii bunlar da inceleniyordur.

0: oluşturuluyordur. Neden şimdi sorusu da o yüzden önemli. Herhalde bir süreçten geçmiştir ama dediğimiz gibi Alparslan Kuytul ben sayısını hatırlamıyorum daha önce kaç kere böyle bir süreci oldu. Hele bir de 2018'deki de para pulu işleriyle biraz alakalı olunca açıkçası şaşırtmadı.
1: Şimdi mesela Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Onu da verelim mi bir arkadaşlar ortaya? Ya, şimdi Alparslan Kuytul ve öncesinde Alihan Kuliç'le beraber hani ne oluyor diye çokça sorulduğu için dini gruplar hedef değil açıklaması geldi. Şöyle söylüyor Adalet Bakanı, özellikle vurgulamak isterim ki soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, burada mesela somut suç eylemleri diyor. Yani hep iddiaları konuşuyoruz ama acaba orada somut suç eylemi olarak nitelendirilen kısım hangisi, onu da merak ettim. Şimdi örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Adalet Bakanı. Gürkan Zengin, önce Alihan Kuriş, ardından Alparslan Kuytul. Böyle peşi sıra bu iki operasyon, başlatılan soruşturma, gözaltılar ne söylüyor size? Merak ettim sizin şahsi değerlendirmenizi.
2: Bütün bu olaylara birer polis, adliye vakası olarak bakmıyorum. Bu işlerin bir kök sorun var. Toplumun dibinde bir kök sorun var. Daha sonra ucu yabancı istihbarat örgütleriyle, yabancı devletlerle işbirliğine kadar uzanan bir kök sorun var. Din istismarı, din bezirganlığı yapan gruplar. Yok Süleymancılar, yok Fethullahçılar, şimdi işte Furkancılar, şucular, bucular. Siyasetin 70 yıldır açtığı alanlarda koşturan adamlar bunlar. Din istismarcıları bunlar. Bakın Emre Taner, 40 yıllık, 50 yıllık bir MİT mensubu olarak, MİT müsteşarı olarak 2016 senesinde Fethullah Gülen darbesinin ertesinde 9 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bilgi verdi. Bu iş nedir, bu işler nelerdir, nasıllardı? Bunlar dedi ki, ya devletin boş bıraktığı alanlara giriyor bu yapılar. Devletin boş bıraktığı alanlara giriyor. Bu alanlar yeri geldi din, devlet, cemaat, siyaset ilişkisi alanlarıdır. Yeri gelir köylerden, kasabalardan, Anadolu şehirlerinden üniversiteye kazanan çocuklara yurt teminidir. Bu gibi alanlar. Ve devlet, daha doğrusu siyaset bu alanlara dediğim gibi 70 yıldır imkan tanıyor. 70 yıldır göz yumuyor. Oy uğruna göz yumuyor ve bunlar döndüler, dolaştılar. Bu istismarcılıklar sonra parayla buluşmaya başladı. Din adamının parayla ne iş olacak? Din adamının yabancı istihbarat servisiyle ne iş olur? Ha, ama yabancı istihbarat servisleri bu müritleri tarafından uçurulan bu şeyhleri buluyorlar. O yapıların içine giriyorlar ve ülkenin menfaatlerinin aleyhine bu adamları kullanıyorlar. Fethullahçılar tam bir istihbarat örgütüne bu şekilde dönüştü. Belki kuruluşunda da değildi ama bir süre sonra dönüştü.
1: Burada da benzeri bir patern mi görüyorsunuz?
2: Almanya, tabii. Şimdi Almanya faktörü. Belki bu Süleymancılarla bu adamları bağlayan faktör belki Almanya. Yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği meselesi. Ha, bugüne kadar niye bu hassasiyet sergilenmiyordu da şimdi sergileniyor? Demin sorduğunuz soru çok anlamlı bir sorudur. Niye şimdi?
1: Mesela az önce çok özür dilerim dediniz ki oy uğruna göz yumuluyordu. Peki bugün ne değişti o zaman? Evet.
2: Merve Hanım demin söyledi. Bakın 2018'de de aynı benzer suçlardan soruşturmalar açılmış. Sonra ne olmuş? Ne olmuş sonra? 2026 senesi. Bir şeyler değişmiş. Devlet Ankara'da yeni bir algı oluşmuş olabilir. Yeni bir siyasi analiz yapılmış olabilir. Veya bu adamların yabancı servislerle işbirliği artık tahammül edilmez boyutlara gelmiş olabilir. Başka bir Türkiye var. Jeopolitik konumu, kendini algılayış biçimi, bölgeyle ilişkileri. Yani Alman istihbaratına burada alan açmama meselesi olabilir. Bilmiyoruz. Ama bunlar hep vardılar. Bunlar farklı isimlerle hep vardılar. Başına takkeyi geçiren, sakalı bir metre uzatan, hacıyım hocayım diye meydana çıkan adamlara siyaset alan açtı. Anadolu bunların radyolarından geçilmiyor. Bunlara müthiş alanlar açılmış vaziyettedir ve bu 70 senedir böyledir. Ondan sonra da dönüyor milletin başına Fethullahçılar olarak bela oluyorlar, Süleymancılar olarak bela oluyorlar, şucular bucular olarak bela oluyorlar. Dolayısıyla ben bugün bu işlere bir bakalım denilmiş, konjonktür itibariyle denilmiş ve bu adamlara müdahale ediliyor. Ben bugün şu suç işlenmiş de sanki dün işlenmemiş gibi, sanki 10 yıl önce işlenmemiş gibi davranılmasın. Gerçeğimizi konuşalım. Emre Taner'in 2016'da söylediği alanları boş bırakmayalım. Bu adamların kaç yurdu var? Mesela Süleymancılar için baktığınız zaman Fethullahçıların yurtları, dershaneleri kapatıldı. 2016-15'ten bu siyasi egemenliğimiz gidiyordu. Meclisimizi bombaladılar bu adamlar. Amerikan istihbaratıyla İsrail'le birlikte. O gün devlet bakmaz mı?

0: Ya ötekilerin durumu nedir diye bakmaz mı? Ötekilerin kaç yurdu var, o yurtlarda ne oluyor diye bakmaz mı? Almanlarla bu adamların ilişkileri o gün yok muydu? Vardı.
1: O gün
0: hani mesela Amerika'ya hedef almak mıydı? Almanlar da orada duruyorlardı. Şimdi niye giriliyor bu işlere? Ve hatta giriliyor mu ondan da çok emin değilim. İşte bu adamların yurtları. Kaç yurdu var? Bu çocuklar orada ne yapıyorlar? Nasıl bir akıl, nasıl bir kafayla adam yetiştiriliyor bu yurtlarda? Gerçi Sayın Bakan diyor bu iş şey dini bir inancı şu bu. Tabii ki dini inancı falan değil. İslam ortada, Kur'an burada, Hazreti Peygamber orada. Bunlar kimdir bu adamlar? Bunlar nedir? Bunlar din adına söz söyleyen, insan toplayan adamlar. Yani devlet devlet olacak ve bunların icabına bakacak. Bakın, bakılmazsa gidip yabancı istihbaratların kucaklarına oturuyorlar bu adamlar. Ondan sonra da sizin meclisinizi bombalıyorlar. Memlekette din, iman, Müslüman bırakmaz bu adamlar. Bunlar başka kafalar. Para, para ilişkisi nedir ya? Din adamlarının parayla ilişkisi, din adamlarının yabancılarla ilişkisi. Bunlar velhasıl, uzatmayayım, kök sorun budur. Yani işte polis, adliye meselesi falan da değildir. Belki bugünkü operasyon bu zeminde yürüyordur ama inşallah devlette akıl, bir akıl galebe çalmıştır. Bu işlere artık bakma zamanı gelmiştir diye ümit ediyorum. Umutlu muyum? Değilim.
1: Yalnız bu Alparslan Kuytulu benim, ben bildim bileli devletle bir meselesi var. Siz genel olarak konuştunuz ama Alparslan...
0: Süleymancıların yok mu? Fethullahçıların yok mu?
1: Ama yani şimdi Alparslan Kuytulu üzerine geldiğimiz için söyleyeyim. Alparslan Kuytulu meselesi benim bildim bileli. Yani devlet ne yapsa ona zaten ters. Yani Ankara ile bir dönem acaba iyiydi de sonra mı bozuldu kısmını... Yani açıkça söylemek lazım, bildiğim kadarıyla 2012'de, 2013'te, 2014'te, 2015'te yani mesela Suriye konusunda da vaaz verirdi. Özellikle sosyal medyada böyle vaazları dolaşan birazcık da provokatif biriydi. Ya hiçbir zaman öyle hani yani ne bileyim AK Parti'ye yakın falan bilinen biri de olmadı. Hep eleştirel bakan biriydi. O kişi özelinde söylüyor.
2: Ayrıca bir de bu Süleymancılar veya işte Alihan Kuriş taraftarların meselesinde bence şeyi ayırmak gerekiyor yani. Buradan bir, tüm cemaatlere yönelik bir şeytanlaştırma çıkarılmamalı. Bu ülkede insanlar inançlarını özgürce yaşama alanına sahip olmalılar. Tabii ki de işin din istismarı ve yabancı istihbarat bağlantılarını ayrıca tartışıyorum. Orası artık başka bir mesele. İnançtan çıkıyor. Ama bir diğer taraftan Süleymancılar cemaatinin 2016 Eylül ayında, belki bugün işleyeceğiz, Ahmet Arif Denizolgun'un şaibeli bir şekilde, şüpheli bir şekilde ölümünün ardından bir şekilde gasp edilmesi ve aslında cemaatin bölünmesi, Alihan Kuriş ve taraftarlarıyla Süleyman Hilmi Tunağan'ın yolundan gidiyoruz diyenlerin ayrışması sonucunda bir kabuk değiştirmesi durumu var.
0: Ondan önce iyiydiler, şimdi kötüler diyorsun. Bu kadro değiştikten sonra, bu liderlik değiştikten sonra böyle oldular diyorsun.
2: Ben iyi veya kötülerdi demiyorum ama Alihan Kuriş'in örgütün başına geçmek amacıyla şu anda işte Fethi Kabir'e uzanan bir serencamda bir hareket içerisinde olması mümkündür. Ve her hareket enfekte edilebildiği gibi bu hareket de enfekte edilebilmiştir belki, bilmiyoruz. 2016 yılında ölen Ahmet Arif Denizolgun bu ülkenin eski bakanıdır yani ve AK Parti döneminde de bakanlık yapmamıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bir tüme varım yapmak bence çok adaletle bağdaşmıyor.
0: Bir tarihten itibaren bakın Osmanlı Devleti parçalı bir yapıydı. Tarikatlar Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye'nin toplumsal gerçeğidir. Yüzyıllardır var olan tarikat. Yüzyıllardır. Tamam mı? Ama bir tarihten sonra başka bir yere evrildiler. Bunu da görmezseniz, yani biz tarikat Türkiye'nin gerçeğidir, cemaatler Türkiye'nin gerçeğidir tamam, ama bir tarihten sonra ne hale geldiklerini görmezseniz...
2: Siz bütün tarikatlar için mi söylüyorsunuz?
0: Bütün tarikatlar için tabii ki söylemiyorum.
2: O zaman... Bütün tamam, onu koymak lazım.
0: Ana onu söylüyorum. Yüzyıllardır vardırlar diyorum. Yüzyıllardır Türkiye'nin, Osmanlı'nın, devletin aleyhine çalışan yapılar değillerdi bunlar. Öyle miydiler? 1300'ler, 1400'ler öyle miydiler?
1: Ama tarikatlar şu anda ülke.
0: Bunlar ama bir, devleti bile...
1: Ama zaten mesele işte buradan kaynaklanıyor. Gökhan Bey çok özür dilerim.
0: Devlet,
1: bugün de
0: ebed,
1: yazdım.
0: Millet, ebed müddet devamlılık arz eden bir yapıdır bu tarikatlar. Yani işte ama ulaşmanın, Allah'a ulaşmanın değişik yolları olarak falan ortaya çıkmış adam. Yani bu yapılar her zaman bize, devlete, millete zarar veren yapılar değillerdi. Bilakis olumlu yönde etkileri olan yapılar da vardı. Bu manada tamamı için söylemiyorum ama bakın bir tarihten sonra ne hale geldiklerini, hangilerinin geldiklerini görmeyip onları da yoksa, yani bunları yok sayarak varabileceğiniz bir yer yok. Bu tarikat yapılarının parayla ne zaman ilişki kurmaya başladığını veya devletle ilişkilerini ne zamanlar itibaren sorgulayıp ondan sonra

0: yabancı istihbaratların kucaklarına düştüklerini bu muhafazakar kesimlerin bir doğru düzgün analiz etmesi lazım. Bu
1: devlet bence hepimizin devleti, hepimizin milletimizin. Bence
0: bu
1: onların değil
0: sadece. Lazım.
1: Yani... Ya bunu 1925'te yasaklandığında bu tekke ve zaviyeler hani tamamen yok olsunlar istendi. Bakın işte yasağın getirdiği yer. İşte yasağın geldiği yer burası. Ne oluyor? Kayıt dışına çıkıyor.
2: Merdiven altına
1: iniyor. Merdiven altına iniyor. Bizim benim bakış açım şahsen herkes ne istiyorsa ona inanabilir. Tamam. İnanç özgürlüğü sınırsız olsun ama parayla pulla meselelerini kontrol edebilelim, denetleyebilim. Osmanlı bunu yapmış. Biz bunu yasakladığımız günden beri 1925'ten beri kaç yıl olmuş? 100 yıl
0: denetleme
1: olmuş.
0: Denetleme yapmış mıyız?
1: 100 yıl
0: Osmanlı'nın
1: olmuş.
0: Yaptığı denetlemeyi biz yapmış mıyız?
1: Ya, yapılmış tabii. Neler yapılmış? Ama kağıt üstünde olmayan bir şeyi denetleyemezsiniz ki. Hukuken yok. Cemaat tarikat yok. Derneğini denetliyorsunuz. Gürkan Bey derneğini denetliyorsunuz. Vakıf kuruyorsa onu denetliyorsunuz.
0: Ama
1: işte
0: o
1: şirket
0: kadar.
1: Şirket varsa şirketi denetliyorsunuz. Ondan sonra kişilerin bütün banka hesapları 3 kuruş şuna kadar denetleniyor. Ama bu ekosistemi toplamı yapamıyorsunuz. Bir gözün totaldeki bütün cemaate bakabilmesi lazım. Neden? İçişleri Bakanlığı'nın altındaki Sivil Toplumlar Genel Müdürlüğü derneklere bakıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıflara bakıyor. Değil mi? Denetlemeleri bunlar yapıyor. Mali kısımlar şirketlerle alakalı nedir? Vergi dairesi, işte Ticaret Bakanlığı vesaire bakıyor. Şahısları masa kadar herkes bakıyor. Ama totale bakan tek göz yok.
0: Yok çünkü
1: eğer kötü niyetliyseniz, bu boşlukları
0: görmüyor.
1: Yasağı kaldıralım. Bunlar yasal olsunlar. Yasal olsunlar da ondan sonra konuşalım.
0: Bu
1: çünkü
0: devlet
1: olmayan bir şeyi
0: her şeyi
1: nasıl denetleyelim?
0: Devlet görmek istediği her şeyi görür. Onun mekanizmalarını kurar ama siyaseti kontrol etmeye başlarsa o devlet, o dernekler, vakıflar bilmem neler görmemeye başlar. Ondan sonra da boğuluyor. Devlet göreceği şeyi görür.
3: Şimdi mesela
0: her
3: bu noktadan demek
1: yok,
3: ki bu ikisindeki bu durum
1: değil.
3: Görülmüş
1: olsaydı,
3: gibi bir müdahale edilmiş.
1: Zaten.
3: O zaman belirli bir noktada demek ki görülebiliyormuş sorusunu da getiren
0: ya
3: bir yaklaşım.
1: Şüpheler ortaya
0: biraz
1: çıkıyor tabii ki.
4: Yönlendirmeli bir yaklaşım. Şöyle yani mesela gerçekten. Haluk Levent. En büyük parayı ne zaman topladı? 2023 yılında topladı değil mi? Yani 6 Şubat depremlerinde topladı. Ne zaman tutuklandı? Ya onun için de mi şey diyeceğiz yani? Haluk Levent için niye beklendi canım?
3: Orada şöyle söylendi.
4: Yani,
3: o günden başlayan bir takip süreci vardı.
4: Tamam, takip süreci var. Demek ki burada da bir takip süreci var.
3: Şimdi, yani ahbapla ilgili suçlamaların dayandığı tarihi daha yakın görüyoruz ya buradakinden.
4: Ama burada
3: temel
4: da şöyle bir durum var.
3: Çıkıyor.
4: Adam gidiyor şikayetçi oluyor. Diyor ki bana zorla senet imzalattılar. Bana zorla vekaletname imzalattılar. Sonra bir şekilde adam şikayetini geri çekiyor. Şimdi burada siz bir dayanak bulmadığınız zaman adam gözaltına her alınmasına kahramanlaşıyor. Ben Gürkan Bey'e bir yerde katılıyorum, bir yerde katılmıyorum. Bir, bu kadar işte Osmanlı zamanında çok iyiydi. Hayır, Osmanlı zamanında da sapkın cemaatler vardı.
0: Evet.
4: Meclisi meşayih bu adamların tepesine biniyordu.
0: Kesinlikle.
4: Yani adamın oradan senet imzalatmasına, buradan bilmem ne yapmasına kalmadan adam çıkıyor diyor ki Hazreti İsa'nın yanında benim değerim vardır diye video çektiriyor ve bunu siz dernekler kanunuyla, vakıflar kanunuyla, medeni hukukla, Türk ceza hukukuyla şey yapamıyorsunuz yani
0: neyle
4: değerlendiremiyorsunuz.
0: Neyle yaparız?
4: Çünkü
0: neyle yapabiliriz?
4: Hocam neyle yapabilirsiniz? Bir meclisi meşayihla yapabilirsiniz yani bu. Hocam bakın bu tarikatlar meselesi Türkiye'nin de meselesi değil. Amerika'da tarikat yok mu? Trump hangi cemaatin üyesi ya? Evangelist ya. Bir önceki Amerikan büyükelçisi.
1: Bilmem nesi, bir sürü manyak oradan çıkıyor ona bakarsın.
4: Jeff Flake. Adam Mormon cemaat üyesi. 10 tane çocuğu var ve o cemaatin kiliselerine giriyor, bağış yapıyor. Ünlü insanlar cemaatin kiliselerinde yardım kampanyaları düzenleniyor. Ama bizim memleketimizde arkadaş bu bir inanca karşı, maalesef bir alerji var. Ve diyorlar ki biz yok sayalım. Yok saydığınız zaman böyle abuk subuk adamlar çevresine şu anlamda katılıyorum. Adam bir karış sakal bırakıyor. Ben hocayım diye çıkıyor. Abi sen nereden icazet aldın? Ne okudun? Fıkıhta, akaidde, siyerde. Kimin izinden
0: gittin? Tam da onu söylüyorum. Buna
4: yani.
0: Bakacak, bunu denetleyecek.
4: Ama
0: kardeşim
4: bu
0: sen kimsin diyen kurumum yok mu bu ülkenin?
4: Bu şuraya var mısın hocam? Bu ülkede.
0: Var mısın?
4: Bu ülkede gerçekten Allah rızası için.
0: Evet.
4: Bunu gözeterek gerçekten memleket sevdasıyla beraber hareket eden insanlar var.
0: Elbette
4: ve
0: var.
4: Orada şunu dersek, efendim Osmanlı zamanında böyleydi, son 70 yılda böyle oldu dersek hepsini bir çuvala koymuş oluruz. Tıpkı ne gibi? Haluk Levent görüş olarak Kendi ifadesiyle de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin içerisinde yetişmiş, Türkan Saylı'nın evladım dediği sol tandanslı

0: birisi. Ve bu adam dolandırıcılıkla şu anda yargılanıyor.
1: Ya sahtekarın, dolandırıcılığın Müslümanı da olmaz.
0: Tam olarak onu söylüyorum. Tam olarak onu söylüyorum.
1: Temizleyelim
0: tam
1: diyoruz.
0: Olarak onu söylüyorum. Biz şey diyebilir miyiz? Sol bütün sosyal dayanışma, işte sol yardım derneklerinin hepsi böyledir, rulet masalarını ezmişlerdir diyemeyiz elbette. Dolayısıyla...
2: Valla meclisi bombalayacak hale gelemedi Haluk Levent gibi sahtekarlar henüz.
0: Dolayısıyla...
2: Ötekiler meclisi bombaladılar. 150
0: hocam,
2: general çıkarttılar.
0: Hocam çarptığı parayla 10 tane meclis yaparsınız.
3: Nasıl tehlikeli bir kıyastır ya?
2: Tamam kardeşim. Bir de ölçüsü
0: parayla 10 tane
2: bakın, bir de ölçü
0: yaparsın.
2: Var, ölçü. Ölçek var, orantı
0: hocam,
2: var değil
0: ben,
2: mi? Bunlara da bir bakmak
0: ben,
2: lazım.
0: Ben maruzatımı ifade edeyim. Tamam, dolayısıyla tamam. Burada adil davranmak adına Alparslan Kuytul, karış sakalı varmış, Allah diyormuş, peygamber diyormuş. Hmm. Adalet kimsenin gözünün yaşına bakmamalı hocam. Ama buradan bir tüme varım yapmak da o adaletle çok örtüşmediğini...
2: Tüme varım ben yapmayalım azından, ama ölçüleri de doğru koyalım. Yani ahbapla kalkıp bu tarikatların yarattığı...
0: Dokunsun, gidilmesini tabii ki de gidiliyor, görüyoruz. Hı hı. Ama tüme varımda çok vicdani durmaz diye bu şerhi düşmek istedim yani.
4: Nasuh Güngör, ne diyordunuz?
3: Yani Haluk Levent'lerin meclisi bombalayacak noktaya gelmemiş olmasıyla ilgili kıyasını Gürkan'ın... Yani akıl alacak bir kıyas gibi görmedim. Sevgili arkadaşımın dostluğuna sığınarak söylüyorum. Hani bunları karşılaştırmak kabil bile olamaz. Ama şuradan başlayayım. Eğer sorun, herhangi bir sorun varsa onunla da başlayabilirim bu konuşulanlarla ilgili. Tamam. Şimdi Taha Hüseyin çok iyi bir çerçeve çizdi Kuytul'la ilgili. Aslında sonrasında hem onun bazı itirazlarını ve söylediklerini hem de Merve Şebnem'in söylediklerini altında çizmek lazım. Biz çok kadim bir meseleyi konuşuyoruz. Bu mesele siyah beyaz bir mesele değil. Öyle yine Gürkan'ın söylediği gibi 70 yıllık bir hikaye falan da değil. 70 yıllık hikayeyi konuşacaksak ben bu konularda hiç kaçamak konuşmadım hayatım boyunca. Hani işte 38-50 arasında dine ve dindarlara yönelik baskı vardı da sanki 23-38 arasında yokmuş. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmanın da bir anlamı yok. Bu meselenin dini hayatın, dindarların ve dinin açık açık söyleyelim baskıda ve baskı altında tutulduğu dönem 23-50'dir özellikle. Ve bu hiç de güzel sonuçlar vermemiştir. Hiç de doğru sonuçlar vermemiştir. O dönemin aktörlerini seviyor olmak, onları takdir ediyor olmak da bunu söylemek arasında da elbette bir bağ kurulamaz. Yani herkes her şeyi doğru yapmış da diyemeyiz. Şimdi Osmanlı meselesine dair o uzun bir tartışma, iki cümle bir şey söyleyeyim sadece. Orada da bu işler öyle hani düşündüğümüz gibi yani çok kolay, öyle lay lay lom, hani elini kolunu sallayan İstanbul'a geliyor. Sarayda bir tane oda veriyorlar kendisine, kendisini temsil ettiriyor. Öyle gitmedi ama Taha'nın söylediğine yine atıfta bulunayım. Tabii ki bir denetimi vardı. Yani mesela Nakşibendilerin İstanbul'a girişi o kadar geçtir ki yani o enteresan bir hikayedir. Mesela Bektaşiliğin Yeniçeri Ocağı ile olan ilişkisi, daha sonrasındaki o tasfiye süreci ve sonrasında başka yapıların oraya girmesi, bunlar ta 1800'lere falan uzanan hikayelerdir. Öyle Osmanlı padişahları da aman ne güzelmiş bunlar, gelsinler de ben onlarla iktidarımı paylaşayım falan derdinde hiç olmamıştır. Bunu da söyleyeyim. Bugün konuşacağız. Bir zehirlenme hikayesi de ben söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet bana göre yeryüzündeki en büyük cihangirlerden bir tanesidir. Çok kuvvetli bir ihtimalle zehirlenmiştir mesela. Yani şimdi bunlara baktığımızda kimin nereye sızdığı, kimin nereye tasallut ettiği meselesi geçmişte de epeyce karışıktır. Arkadaşlarımdan hangisi söyledi şu an hatırlayamadım ama sadece sapkın olarak da değil aslında. Evet doğru, sapkın yapılar da vardı. Bunlar da tasfiye edildi. Merak eden Katip Çelebi'nin o konuda çok eşsiz bir kitabı var, ona da bakabilir. Ama oralarda güllük gülistanlık olmamasının ama en azından bir denge kurulmasının nedeni bunu denetleyebilecek bir yapının olması. Mesela şehir İstanbul'un güçlü olması vesaire gibi birçok şey sayabiliriz. Döndüm bugüne geldim. Şimdi Kuytul hikayesi. Bugüne dair gelirken de tekrar şunu söylüyorum. Merve söyledi. Ben de tamamen o kanaatteyim. Şimdi bizim şu anki hukukumuzla, Meri olan, geçerli olan hukukumuzda cemaat sadece diğer İslam dışındaki dinler, azınlıklar üzerinden kullanılan bir kavramdır. Hukuken söylüyorum. Ama biz bu topluluklara cemaat diyoruz. Tarikat başka bir şey. Geçen yayında da yine konuşmuştuk. İkisini birbirinden ayırıyor olabilmek de bu meseleleri anlamanın eşiklerinden, başlangıç kavramlarından bir tanesidir. Yani fevkalade ayrıdır. Şimdi sizin tarikat dediğiniz ve aynı torbaya koyduğunuz, bu akşam öyle bir şey yapılmadı, tenzih ederim herkesi, bu toprakların hamurudur. Biz buraya geldiğimizde yani bu insanlar, Horasan'dan gelenler, aşağıdan gelenler, yukarıdan gelenler, bunların her biri Osmanlı'nın ortaya çıkışında da aslında Selçuklu'nun inşasında da çok büyük roller oynadılar. Bunlar bu toprakların manevi mimarıdır, hamurkarıdır. Ben böyle düşünüyorum. İtirazı olan varsa da konuşabiliriz bunu. Ama bu tarafa geldiğimizde şimdi bu 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl meselesi. Yani 1950'de bu işlerin biraz öne açıldığında

bugüne kadar siyasetin buna tamah ettiği, işte bu yapıların serbestçe hareket ettiği falan meselesinde mesele pek de öyle değildir. Çok açık söyleyelim, Türkiye'de dini hayat baskı altında çok uzun yıllar kalmıştır. Bana sorarsanız 1990'ların sonuna kadar, 2000'lerin başına kadar da fevkalade baskı altındadır. Bu bir. İkincisi, ondan önce siyaset yapıları, tarikat ya da cemaat yapıları ile ilişki kurmamış mıdır? Tabii ki kurmuştur. Yani Süleyman Demirel'den tutun Turgut Özal'a, Bülent Ecevit'ten tutun diğerlerine kadar her biri bu tür yapılarla bir şekilde irtibat halinde olmuştur. Anadolu

0: Tabii ki kurmuştur. Yani Süleyman Demirel'den tutun Turgut Özal'a, Bülent Ecevit'ten tutun diğerlerine kadar her biri bu tür yapılarla bir şekilde irtibat halinde olmuştur. Anadolu'da siyaset yapıp da milletvekili, belediye başkanı adayı olup da bu tür yapıların evlerine, camilerine, köylerine, tekkelerine gitmeyen adam yoktur. Giderler. Bu bazen gizlice gerçekleşir, bazen açıkça gerçekleşir ve konuşulur. Şimdi siyasette olan ilişkileri ayrı bir boyuttur. Devletle olan ilişkileri bambaşka bir kategoridir. Ama ben demin söylediğimi tamamlayayım. Bu insanların gördükleri baskı, yani Türkiye'de dindarların siyasi merkezin uzağında olma meselesinin kökleri aslında 23'ten de öncesine gider. Yani Osmanlı'nın son dönemindeki bir takım modernleşme hareketlerinde de vardır bu. Ama bunlar siyasi merkezde barıştırılmıştır. Bir barış hali yakaladık. Bir takım yasaklar kalktı. Hak ve özgürlüklerin önü açıldı. O halde bugün soracağımız temel soru acaba şu olabilir mi? Kuytul, işte öteki Kurişler vesaire bunlara baktığımızda. Daha önce şikayet ettiğiniz, yani şunu yapamıyorum, işte başörtüsü, öteki, diğer haklar, hukuk, özgürlükler bugün sağlandı sana. Peki şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi derdin ne? Şimdi niye gidip başka ülkelerin hani kucağa oturmak tabiri belki hoş olmayabilir ama çok ciddi olarak aparatı haline gelmeye bu kadar heveskar davranıyorsun?
1: Verin
0: şimdi Kuytul'la Süleymancıların
1: neden?
0: Tabii ki vereceğim. Tabii ki vereceğim. Hemen söyleyeceğim. Çok açık şöyle bir şey var. Türkiye'de dini hayatla ilgili yapıların bir kısmı da mevcut siyasi iktidarlara muhalif olma pozisyonunda da şekilleniyorlar. Yani FETÖ'cüler asalak bir yapıydı. Büyüklüğü ya da gücüyle ilgili değil bu konu. Dini yapılar, bu tür asalak yapılar maalesef bir siyasi gövdenin dışında yaşayamazlar. O yüzden uzun yıllar siyasetin gövdesinde, çok öncesinde, neredeyse 40-45 yıl hatta 50 yıla yakın bir süre o gövdede yaşadılar. O gövdeyi kemirdiler. Mesela Fethullahçılar, FETÖ'cüler hiçbir zaman siyaseti çok ciddiye almadılar. Burası çok enteresan değil mi? Ya bürokrasiyi daha fazla ciddiye aldılar. Kritik karar merkezlerini daha ciddiye aldılar. Çünkü devletle ilgili analizleri onları sahaya süren, Soğuk Savaş döneminde bir aparat olarak sahaya sürenler tarafından doğru yapılmıştı. Türkiye'de siyasette iş tutmanıza gerek yok kardeşim. Bak Türkiye'de bürokrasiyi elde edin. Türkiye'de askeri elde edin. Yargıyı elde edin. Buralara sızın. Elde edin. Türkiye'yi ele geçirirsiniz denilmiş de onlara. O bakımdan hani zaman zaman sorulan bir şeydir ya bu FETÖ'cülerin siyasi ayağı bilmem nesi falan meselesi. O çok doğru bir soru değil. Bunu başka bir günde konuşabiliriz. Bunu da bir kenara koydum. Bugünkü hikayede Süleymancılar denilen, Süleymanlılar denilen şu anda da adliyenin ve gördüğüm kadarıyla siyasi iradenin titiz ve dikkatli bir biçimde söylediği şudur. Burada muazzam bir istismar, muazzam bir para hareketliliği, gayrimeşru bir para hareketliliği var. Akıllara ziyan paralardan bahsediyoruz. Ve ben geçen yayında Taha'da vardı, iddia etmiştim. Bu paralar çok daha fazladır diye. Ben hala iddia ediyorum. Bizim düşündüğümüzden çok daha fazlası var burada. O paraların, yani aklımızın hayalinizin yeteceğini çok düşünmüyorum. Şimdi burada bu Süleymaniler ya da Süleymancılar denilen yapının Almanya ile ilişkisi yeni değil Sena Alkan. Yani 70'li yıllarda ben Almanya'da bulunduğumda, çocukluk çağlarımda mesela Milli Görüş'ün camileri vardı, Diyanet'in camileri var. Daha yeni yeni hayat buluyorlardı. Hani oradaki vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarıyla ilgili. Ama bunlar da vardı. 80'li yıllarda birileri bunlara yani koş ya kulum dedi. Öyle yürü ya kulum falan değil yani. Bildiğin koş ya kulum dedi. Bunlar daha da büyüdüler. Şimdi mevcut siyasi iktidara da, mevcut düzene karşı da öfkelerini, muhalifliklerini başka bir alana taşıyorlar. Bu para hareketliliğini yönetecek bir akıl yok bunlarda. Onu söyleyeyim size direkt. Ya bunlar sosyolojik anlamda son derece köylü bir harekettir. Ya mesela Fethullahçılar daha kasabalıydı FETÖ'cüler. Kasabaların parlak çocuklarını, zeki çocuklarını maalesef istismar ettiler ve Türkiye'nin 40 yıllık insan havuzunu yok ettiler. Bu da çok alçakça bir şeydir. Onu da bir kenara not edelim. Ama bunların insan havuzunda genelde köy çocukları geliyorlar, Kur'an eğitimi alıyorlar falan. Öyle çok yüksek düzeyde eğitim alan insanları, bürokratik kademelerde öyle büyük bir nüfuzları yok. İyi ki de yok ayrıca. Ama devlet burada şunu gördü. Bu para trafiği, bu hareketlilik, bu devam ettiği takdirde bu başka bir yere doğru gidecek. Bu hani cinayet ya da o iddiayı da birazdan herhalde konuşacağız. Diğer şeyle ilgili, suikastla ilgili, Deniz Olgun'la ilgili ama bence çok zamanında, belki daha önce de olabilirdi, bu meseleye el konmuştur. Fakat bu şu demek değildir. Alihan Kuriş ve etrafındaki yapı suçludur. Diğerleri tamamen masumdur. Ondan sonra bunları ayıracağız. Ötekiler o yollarına o şekilde devam edecek. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Olmamalı. Bir cümle, mali yapı, para takip edildiği takdirde Sena Alkan, bu konu çok rahat çözülebilir. İkinci çözüm de bence Merve Şebnem'in de aslında sanıyorum Tahan'da katılacağı bir şeydir. Bu işlerin artık hukuki statüsünün belirlenmesi lazım. Yani
2: kesinlikle
0: bu böyle
2: ya.
0: Boşluklarda gezen filan. Evet, ya merdiven altında gezen filan işler olmasın. Kuytul meselesinde de hani

0: Kendisini de 30-35 yıl önce bir kez görmüşlüğüm var. Onu da söylemiş olayım size. Yani orada öyle yani büyük bir ulema yok, din hayattan çok haberdar, itibar gören bir adam falan. Ya öyle bir şey yok. Fakat burada dikkat çekici bir şey var. Çok farklı bu. Birisi bunları büyümeye, büyütmeye zorluyor. Dışarıdan bir şey. Yani polis de arbede çıkar. Camiye sığın, seni camide dövüyorlar. Görüntüsü vermeye çalış. İşte eşinin verdiği bir görüntü var. Nasıl diyor onları kışkırttık, tahrik ettik. Bu anlamda bir şey veriyor. Bence Kuytul yapısı biraz daha farklı incelenmeye muhtaç. Ama kriminal meseleler, hani Merve de sordu, ben de ona baktım. Aslında 2010'lu yılların sonunda sorgulanmaya başlanmış. Şimdi burada devlet nezdinde uyarı çanlarını çalan hikaye aslında şudur. Bir insanı, iş insanını kaçırıp işkence yapmak, saklamak, ona zorla senet imzalamak, bu örgütün nerelere ulaşabileceğine dair kudretli, kuvvetli bir işarettir. Onun üstüne gidilmiştir. Dolayısıyla bugünkü gözaltı meselesi daha öncekilerle aynı yerde değildir. Daha sağlam delillerle gittiklerini düşünüyorum görebildiğim kadarıyla.
1: Bir cümleyle söyleyin, hızlıca alayım, merak ediyorum çünkü. Az önce burada bu soruyu konuştuk ve en önemli sorulardan biri gibi görünüyor. Neden şimdi peşi sıra gelen bu iki operasyon?
0: Neden şimdinin aslında çok sayıda cevabı var ama benim büyük cevabım, bunun altı mutlaka doldurur, benim cevabım bunu kuşatmaz elbette, ama Türkiye'nin şu anda bölgesinde kurduğu denge ile ilgili. Belki programın sonuna doğru İsrail'in çok yakın bir bölgede yaptığı saldırıyı da konuşacağız. Kurmaya çalıştığı dengede bazı ülkeler o denklemin içinde değiller. Mesela Almanya, hani dövüyoruz onları ve haklıyız da bence. Yani bu konunun her yerinden çıkıyorlar çünkü. Yani Almanya'nın göbeğinde siz kalkıp 70 milyon euro para harcatıp üst düzeyde bir Alman yetkilinin açılış yaptığı bir yer yapıyorsunuz. Bunu kaşı gözü için mi yapıyorsunuz bunları? Hayır. Kendinize alternatif alanlar, yapılar arıyorsunuz. Maalesef bu yapıda belli ki onlara bu sinyali vermiş. Onlarla bu irtibatı kurmuş. Yani 30-40 yıldır, belki 50 yıldır Almanya'dalar bunlar. Neden bugün sorusu, Türkiye'nin geldiği süreci sabote etme ihtimali olan her yapı böyle bir şeyle karşılaşacaktır. Bu iyi bir gerekçe midir? İyi bir gerekçedir ama
1: Hangi
0: yeterli bir
1: süreci
0: gerekçe
1: sabote
0: midir?
1: etme? Çok
0: Şu
1: özür
0: anlamda
1: dilerim,
0: kötü.
1: daha iyi anlamak için.
0: Terörsüz
1: Türkiye
0: Türkiye ile
1: sürecini
0: başlayan
1: diyorum.
0: bölgesel süreçten bahsediyorum.
1: Bölgesel
0: Tabii, tabii ki,
1: denklemdeki
0: tabii ki. Yani
1: değişiklikleri
0: şimdi,
1: söylüyorsunuz.
0: evet, ya bu tür
1: Peki.
0: alanlarda rakam vermeyi çok sevmem Sena Alkan. Ancak şunu söyleyebilirim. Sayısal olarak, bu Süleymancılar dediğimiz yapıdan söz ediyorum. Türkiye'deki en kalabalık yapıdan bahsediyoruz. Benim bir rakam fikrim var ama o rakam fikrimi söylemeyin burada. Ama tekrar altını çiziyorum. En kalabalık yapıdan bahsediyorum.
1: Yani
0: Ve
1: milyonlarla mı
0: kendilerine bu
1: ifade
0: anlamda o
1: ediyorsunuz, yüz
0: taban...
1: binlerle mi ifade ediyorsunuz? Onu merak ettim. Çünkü kimi yüz binlerle
0: Biz
1: ifade
0: gene
1: ediyor, kimi milyonlarla.
0: size net bir şey söyleyeyim. Gürkan hatırlayacaktır. Mesut Yılmaz'ın bazı mitinglerinde, Anadolu'da Mesut Yılmaz'ın hiç altyapısının olmadığı yerlerde oraya getirip 100 bin, 50 bin, 70 bin böyle hani kurşun asker diktiklerini çok hatırlıyorum. Sadece bir şehirden bahsediyorum. O şehirleri de söyleyebilirim ama çünkü
1: Peki.
0: bunların etkin olduğu şehirlerin sayısı biraz daha farklı. O yüzden öyle tamamlamış olayım.
1: Teşekkür ederim. Sezin Hanım, neden şimdi bir de süreci sabote etmeye dönük bu oluşturulan bölgesel denklemin içerisindeki Türkiye'nin rolünü sabote etmeye dönük bir hamleye doğru itildiklerini, bunları ve bunun neticesinde böyle bir operasyon geldiğini, görüşüne katılır mısınız?
2: Ya Türkiye'nin geldiği noktadan çok artık yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemde devlet dışı yapılarla ilgili yani ciddi bir tasfiye, ciddi bir yeniden yapılanma olacak. Ve hakikaten de Süleymancılar olarak tabir edilen grup en kalabalık grup bu cemaat yapıları arasında. Ha, cemaatlerin genel tabanı Türkiye'de abartıldığı kadar değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bu kendi sahip oldukları gücün çok daha ötesinde bir siyasi güç atfedildi. Güç tabii bir illüzyondur. Yani gücü ölçemeyiz, biçemeyiz. Yani bu sizin algınızda olan bir şeydir. Ve tarikat cemaat yapılarına ilişkin de bu tabii ki bu FETÖ'cüler bambaşka bir konu. Ben onu bir kenara ayrı bırakıyorum. Onun dışındaki genel olarak cemaat yapılarından bahsedeyim. Onların da yani büyük bir tabanı en çok belki onların oldu. Çünkü adeta belli bir dönem adeta o yapının içinde olmayanlara iş verilmemesi, hiçbir şekilde yani tamamen dışlanmaları, her türlü hayattan falan gibi zamanları yaşadık. Yani bir onların izin verdiği kadar var olabiliyordu insanlar o Fethullahçı yapılanmanın mümkün kılabildiği kadar.

0: O dönemde yaşandı. Bunu unutmamak lazım tabii ki. Ama onun ötesinde bu yapılar öyle Türkiye'nin çoğunluğu falan filan değil. Yani araştırmalarda şimdi TEPAV'ın bir araştırması var. 2016 ve 2020 verileri olduğu için, yani 2016 darbe girişimi öncesi ve 2020 verileri var TEPAV'ın araştırmasının. Bu arada analım sevgili merhum Hilmi Demir'in direktörlüğünü yürüttüğü bir araştırmaydı o. Benim de çok sevgili arkadaşım Ömer Faruk Aslan da içindeydi. Eski doktora arkadaşımız. O ya yani bu araştırmalar kıymetli çünkü Türkiye'de nasıl bir cemaat gerçekte yapısı var, yayılımı var ve algılar nasıl bunları gösteriyordu. Ve o bir metropolün bazı verileri var gene aynı döneme yönelik olarak. Zaten o araştırmanın, TEPAV'ın araştırmasının sahasında Adil Gür 2016'da ve 2020'de de metropol gerçekleştirmişti. Yaklaşık %5 gibi bir rakam çıkıyor 2020 itibariyle. Türkiye'nin %5'i ben bir tarikat veya cemaat yapılanmasına mensubum.
1: Sadece
0: diyordum.
1: %5'ine mi tekabül ediyor bütün
0: evet,
1: cemaat yapısına
0: mensup olan? Ki Süleymancılar'da işte gene akademik araştırmalara, yani şimdi bu nasibe telaffuz etmek istemedim ama akademik verilere göre, ki onlar da daha eskide kalmış, 90'larda kalmış falan veriler var bazı. İşte 2 milyon falan, 1,5-2 milyon kişi gibi rakamlar telaffuz
1: 90'lardaki
0: ediliyordu.
1: araştırma 2 milyon diyor.
0: Bu hayır, şey Süleymancılarla ilgili ayrı. Bu benim söylediğim TEPAV'ın verisinde
1: Toplam
0: bütün
1: bir cemaate mensup olanı 2
0: cemaat
1: milyona
0: mensubu
1: tekabül
0: ve
1: ediyor.
0: tarikat mensubu olarak niteleyenler, böyle olduğunu söyleyenler yaklaşık %5'lik bir kitle. Metropolün verilerinde biraz daha düşüktü, %4,5 gibi. Hata payı çerçevesinde, kendi yaptığı özel araştırmanın çerçevesinde biraz daha düşüktü. Hata payı çerçevesinde olabilir. Bir de 2016'dan sonra gene TEPAV'ın araştırmasında 2020'deki verilerinde var. Çok ciddi bir toplumda genel tarikat ve cemaatlere karşı bir tepkisellik oluştu. Darbe girişiminden dolayı. Yani çok olumsuz bakıyorum ve olumsuz bakıyorum diyenler %40'ları aşmaya başladı. Ve özellikle bu 2016 darbe girişiminden sonra olumsuz bakıyorum diyenler. Şimdi zaten toplumda çok geniş bir alanda değiller aslında kişi sayısı olarak veya etki olarak. Siyasi etki de ancak izin verdiğiniz kadar, siyasi partilerin izin verdiği kadar etki sahibi olabilirler. Bu siyasi partilerin meselesi, onları yönetenlerin, onların yönetimlerinin meselesi. Bunun ötesinde bir de parasal güç var. Bu da aslında baktığımızda işte bu 90'lardan itibaren, yani 80'lerin sonu ama asıl 90'lardan itibaren holdingleşme, şirketleşme tabii bu cemaatlerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bir para birikimi oldu ve bu işi de iyi yapıyorlar yani bakıldığında. Gerçekten bu para işlerinde iyiler. Yatırdıkça yatırıp onu genişlettiler. Şimdi hepsinin ayrı bir tabii kaynağı var. Süleymancıların yurt dışı işte bu gurbetçi tırnak içinde bağlantıları dolayısıyla oradaki bir takım işçilerden vesaire göçmen nüfustan gelen paralar, o devri daim hep vardı zaten. Ve küçük esnafa özellikle yoğunlaşan bir grup onlar. O yüzden yaygınlar daha. Fakat yani diğerlerinde baktığımızda menzil, onlar da yaklaşık 1,5 milyon. İkinci, daha az olması lazım, pardon, yanlış bir rakam vermeyeyim. Menzilin, evet, 700 bin ile 1 milyon arası deniyor menzilciler içinde. Tabii bunları hiçbir zaman tam olarak bilemiyoruz çünkü bir kayıt sistemi yok. Öyle bir kilise kaydı falan gibi, yani bir doğrudan siz ben böyleyim diye değil. Bunlar bir takım bazı işte yapıların işte o şimdi vakıf olarak çoğu falan var, vakıfları vesaire var. Mesela Menzilciğin Semerkand Vakfı var tabii. Yani oranın çerçevesinden bir takım rakamlar elde edilmeye çalıştı. İşte İsmail Ağa var tabii bir de. Onlar da daha küçük bir grup. Kuytulculara gelince artık onlar yüzlerle ifade edilecek. Yani binler belki hadi diyelim şeyle beraber, genel yapısıyla beraber. Oldukça küçük bir grup ama daha sosyal medyada varlar. Ama sosyal medyada var olmaları bana kalırsa çok organize olmalarından çok bu yeni medya çağında Alparslan Kuytul'un böyle değişik bir tip konuşması, tipi olması ve onu dinleyen kitle olup ama tutup da müritte olacak değil. Daha çok biraz da
2: erişebildiği bir kesim var
0: biraz
2: diyorsunuz.
0: Biraz da iş böyle sosyal medyada böyle parlayıp sönen bir takım şeyler, editler, şunlar bunlar oluyor ya. Onlar

0: vasıtasıyla oldu. Yoksa tutup da onları izleyenler müridi olacak şu bu falan değil.
1: Öyle
0: ama sosyal
1: değil.
0: medya çağında böyle oluyor. Yani bir yakınlığınız olmuyor dini olarak ama işte bunu söylemiş. Hatta bazen şaka konusu oluyor, espri konusu oluyor bir takım konuşmalar vesaireler. Yani dinden gayet uzak bir biçimde aslında sosyal medyada bir popülerleşme var. Tabii muhalif tutumda olması da o radikal şeyler söylüyor, aykırı şeyler söylüyor ve onun da bir kitlesi oluyor. Yani dolayısıyla bir sosyal medya fenomeni de tırnak içinde haline gelmesinde bence çağın özellikleri dolayısıyla normal bir durum. Yani beklenir bir durum. Yoksa dediğim gibi oradan geniş kitlelere ulaşıyor değil. Eğitimine baktığımızda Çukurova Üniversitesi'nden ve inşaat mühendisi aslında. Sonradan El Esser Üniversitesi'ne gidiyor Mısır'a. Ve orada işte bir dini, 90'ların sonunda olması lazım falan, orada bir dini eğitim görüyor o şekilde. Ve tabii hep bu Adana çevresinde vesaire. Ben burada söyleyeceğim şey, bu gözaltı görüntülerinin bu şekilde verilmesi bence istenilenin tam tersi bir etki yaratıyor. Daha işte popülerize edecek, daha işte burada ne oluyor vesaire denecek bir durum yaratıyor. Gözaltı görüntüleri genelde verilmemeli bana kalırsa. Hiçbir zaman bu kadar detaylı olarak.
1: Veren anladığım kadarıyla ya o esnada kendisine yakın bazı isimler çekiyor. Çünkü arkadan polis götürürken, hatta dışarı çıkma görüntülerinde göreceğiz şimdi. Çeken kişi polislerle beraber gelen biri mi? Ben çok emin değilim ondan. Belki
2: dışarıdaki görüntü
3: ama
2: de olabilir
3: istense
2: ama
3: engel olunabilir. Anını...
1: Tabii çekilmesine engel olunabilir. Şimdi mesela tam araca binerken bakın göreceksiniz. İki kişi çekim yapıyor. Hatta birisi uzaktan birine gel gel yapıyor. Kime bilmiyorum sokağa çıktıklarında. Bu görüntü değil arkadaşlar. Diğer görüntü. O görüntüde iki kişi var çeken ama bunlar kim bilinmiyor tabii. Ama engellenebilir olarak, tabii ki bu görüntü verilmeyecekten
0: sonra. Ya insanların kelepçeli gözaltı görüntüleri falan bunlar genel olarak mesela Sinem Dedetaş'ın da Üsküdar Belediye Başkanı sabah karşı evinden alınırken görüntüleri vardı. O mesela resmi görüntülerdi. Hı. Olmamalı böyle şeyler bana kalırsa. Çünkü insanların o gene de bir mahrem zamanıdır vesairedir. Ve küçük düşürücüdür. Yarın öbür gün diyelim ki bir insanla ilgili, ben Kuytul'la ilgili söylemiyorum veyahut da başkasıyla ilgili özel
1: olarak genel olarak olmamalı
0: diyelim
1: diyorsunuz.
0: Ki aklandı. Ömür boyu kendisi için, çocuklar için, çevresi için kelepçeli veyahut da gözaltına alınırken görüntüleri olacak. Yani bu çok ağır bir şey. Belki o kişi hiç masum, yanlışlıkla tutuklandı, bir şey oldu. Hmm. Yani bu işi Kuytul için söylemiyorum dediğim gibi. Genel olarak bunun bence kalkması lazım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi yine aslında bir
3: iki küçük katkı sağlayabilir
1: tabii
3: miyim?
1: Tabii buyurun alayım hocam.
3: Çok küçük. Söyledikleri genel çerçevesine tamamen katılıyorum. Sadece şunu eklemek isterim. Yani o %5'lik, 5,5'luk rahmetli hocanın araştırmasını ve diğerlerinin de bir kısmını gördüm. Şu ana kadar bunların en büyük rakam da %7'ler civarında. Ama şöyle bir şey var. Yani belki biraz daha fazla niye olabilir? Hani insanlar bunu gizleyebilirler falan. Fakat bence önemli olan bu rakamların düşüklüğü. Yani Türkiye'deki dini hayata, dindarlığa, insanların inançlarına, o ortalamaya baktığımızda çok geniş kitlelerin bu işten ne kadar uzak olduğunu da gösteriyor bize. Yani buraya bir bakmak lazım. Niye insanların çok geniş bir kesimi buraya hani 6 olur, 7 olur, 5 olur her neyse itibar etmiyor. O nokta bence önemli. Esas hani devlet bir şey yapacaksa, bu meseleye bakacaksa, bu tarafa dair bir takım tırnak içinde müdahaleleri olacaksa o çerçeve bence dikkatten kaçmamalı.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi yine bir süredir konuştuğumuz Alihan Kuriş ve beraberindekilere gelen bir operasyon vardı. Ve bir iddia bir süredir ortaya atılmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun ölümüyle ilgili bu ölüm şüpheli gibi iddiaları ortaya Fatih Deniz Olgun atmıştı. Ve bunun akabinde fethi kabir kararı çıktı. Profesör Doktor Nevzat Alkan, değerli hocam sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bugün öğle bülteninde de sizinle beraberdik. Ve bu fethi kabir nedir? Biz 10 yıl sonra mezar açıldığında ne göreceğiz sorusunu size sormuştum. Akşam izleyicilerimiz için de sizi şöyle bir alsam. Çünkü ölümdeki şüpheleri görüyoruz. Ve bunlar bize ne söylüyor? Bunu anlamak istiyoruz. Bir uzmanın ifadeleriyle duymak istiyoruz. Değerli konuklarımın da soruları varsa elbette sorabilirler ama ben önce bir şu soruyu sorayım. Bugün şimdi bu fethi kabir kararı çıktı, mezar açıldı 10 yıl sonra. Ne bulunabilir, ne test

0: tespit edilebilir?
1: Şimdi bugün gündüzki yayında hani mezar neden açılır bir onunla başlamıştık. Gene öyle başlayalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde otopsi sayıları az. Yani batıya baktığımızda otopsi daha çok daha sık yapılan bir şey. Öyle olunca ileride bir itiraz, şüphe vesaire olunca mezar açılıyor. Yani o nedenle Türkiye'de mezar açma işlemi, ki fethi kabir deniyor ona, ceza muhakemesi kanunda geçiyor, oldukça sık yapılan bir şey ama genellikle Türkiye'de işte babalık testleri gibi durumlar için açılıyor. Bazen işte Cem Garipoğlu'nda gördüğümüz gibi hani kimlik tespitiyle ilgili sorun olabiliyor. Turgut Özal'da gördüğümüz gibi işte otopsi yapılmamış oluyor, sonra açılıyor. Tam skandal kısmı o. Şimdi bu olayda gördüğümüz muhtemelen otopsi işlemi yapıldı ama ortaya bir şüphe çıktı ve tekrar açılmak durumunda kaldı. Şimdi otopsi işlemi yapılmadıysa, mezar açıldıysa Özal olduğu gibi bu ayrı bir trajedi. Çünkü niye yapılmadı? Çünkü çok ağır iddialar var. Yapıldı ve şimdi bir daha açıldıysa bu da apayrı bir trajedi. Neden? Çünkü artık hani savcı bile şüpheli bir durum tespit edip mezar açma kararı verdiğine göre yapılan işlemlere güven de yok. Yani hani ülkenin güven konusunda bir sıkıntısı var demek. Şimdi mezarı açınca biz ne bekleriz, ne görürüz? Mantık itibariyle ilgili savcı, Bakırköy savcısı adli tıpçılara sormuştur. Mezarı açalım mı, gerek var mı, bir şey ele geçer mi diye, açılsın diye öneride bulunmuştur. Çünkü mantık itibariyle Türkiye'de sadece defin gömerek, hani bir de batıda ölü yakma fırınları falan da var, o Türkiye'de yok. Şahsı defnettikten sonra, Türkiye'de kefenle defnediliyor, cenaze belli zaman içinde belli değişikliklere uğruyor. Ve prensip olarak 5 yıl içinde iskelet haline gelmesini bekliyoruz. Şimdi saç, tırnak, işte kefen bunlar kalabilir. Kemik mutlaka kalır ama yumuşak dokular ortadan kalkar. Şimdi bu olay özeline bakınca 10 yıl sonra açınca mezardan ne buluruz diye düşünürsek kemik buluruz. Dediğim gibi tırnak, kefen parçası artı saç belki. Bir de toprak analizi yapılır. Muhtemelen şu an onlar yapılacak ama bunun zıt örneği de Turgut Özal. Ama Turgut Özal'ın defnedildiği yerin bir özelliği vardı. Orası anıt mezardı. Yani mezar yeri değildi. Mezar yerlerinin çünkü toprak özellikleri özel seçiliyor. Su geçirgen olsun ve cenaze çabuk doğaya karışsın diye. Orada cenaze işte 93 yılında vefat etmişti ilgili Cumhurbaşkanı. Çıkartıldığında 18-19 sene sonra cenaze hiç bozulmamıştı. Ha,
0: siz bugün dediniz ki Turgut Özal'daki gibi bir durum olursa bazen cenazenin bozulmadığı durumlarda tespit daha kolay oluyor. Turgut Özal'ın böyle olmasının sebebi anıt mezarda olması mıydı?
1: Turgut Özal bekler misiniz işte benzeri Topkapı bölgesinde kendisi göstermiş. Ben vefat ettiğimde buraya gömün demiş, oraya defnedilmiş. Halbuki çevresinde mezar yerleri de var. Ve işte Türkiye Cumhuriyetlerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerden, bütün illerden de toprak gelmiş. O zaman 67 il vardı. Onlar yüzeye ama serpilmiş. Toprak suyu geçirmemiş. Geçirmeyince cenaze suyun içinde kalmış. Bu cenazenin bozulmasını önleyen bir şey. Buna biz sabunlaşma diyoruz. Hiç beklenmezken, akla hiç bu gelmezken mezarı açıp cenazeyi işte 2 ton suyun içinde yüzer bulunca çıkartıyorlar. Ve hiç bozulmamış halde bulunca ona bütün işlemler yapılabildi. Yani sadece zehir arama yapılmadı. Çünkü iddia şuydu. İşte İlker Çınar diye bir itirafçı vardı Ergenekon döneminde. Amerikyum, kadmiyum, polonyum 210 ve DDT ile zehirlendi iddiası vardı. Bunlara bakılacaktı. Yani kemik ve toprak dokudan. Ama cenaze komple bulunup hepsine bakılınca sağlıklı bir rapor çıkmış oldu. Şimdi bu aynı olmayabilir çünkü burası bir mezar yeri olduğu için su geçirgen toprak diye bekliyoruz. Yani bugün basın yayın mensuplarını mezarların içine sokmamışlar.
0: Halbuki bir noktadan sonra giremedi arkadaşlar.
1: Hiç mezarlığa da girememişler. Cem Garipoğlu öyle değildi mesela. Daha yakından tespitler vardı. O nedenle şu an ceset torbasında ne var bilmiyoruz. Muhtemelen hani benim öngörüm kemik, toprak ve çevre toprak örnekleri
0: var. Ne bulunabilir?
1: Var.
0: Yani zehirlen mesela ağzından köpük ve kan geldiğine dönük bir iddia ve zehirlendiğine dönük olabilecek bir bulgu olduğu söylenmişti. Buna ulaşılabilir mi? 10 yıl sonra kemikten ve çevredeki topraktan alınan bir takım doneler bize ne söyler?

0: Şimdi vücuttaki zehirler cesedin bozulmasıyla toprağa karışacak. Yağmur sularıyla da uzaklaşacak bir kısmı. Bir kısmı uzaklaşmayacak. Şimdi orada eğer zehir ki 150 tane yaklaşık zehir aranacak. Çevre toprakta yoksa kıymetli. Yani o bölgede var ama diğer kısımlarda yoksa kıymetli. O nedenle hani oralardan da mukayese alındı muhakkak. Şimdi o irdelenecek. Yani bu madde nedir? Ölüme sebebiyet verir mi? Seviyesi ne diye. Kemik kaldıysa kemikte tabii bu analizler daha zor. Ama yumuşak doku eğer çıkarsa bu çok kıymetli. O nedenle şu an hani o kısmı bilmiyoruz. Ama çıkan materyale göre mezar yerinden bulgular çok daha net, objektif ortaya konabilecek.
1: Şimdi biz ölümüne dönük şüpheleri şöyle sınıflandırarak yazdık. 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış gittiği yerde. Zannederim at binmek üzere bir çiftliğe gitmişti değil mi arkadaşlar? Ben yanlışsam düzeltin lütfen.
2: Evet.
1: Ve orada
2: Beykoz'a gidiyor.
1: evet orada hayatını kaybediyor. 36 saat boyunca kendisine kimse ulaşmıyor, haber alınamıyor. Nasıl
2: Kimse de
1: böyle?
2: bakmıyor. Kimse de bakmıyor.
1: Kimse de bakmıyor.
3: Şoför
2: Birlikte
3: çalışan var,
2: çiftlik
3: şoför
2: çalışanı
3: var.
2: Var.
3: Evet, hiçbiri
1: yani
3: bakmıyor.
1: Hayatın olağan akışında bir aykırılık var aykırılık. Diyor bu nokta için avukatlar. Bugün mesela Aydoğan Ağakın konuğumuzda hocamla beraber. Otopside bir iddiada ilk raporun değiştirildiği iddiası. Sizin varsa bunlara dair bilginiz Taha Bey siz de lütfen ekleyin. Bir yandan da vücudunda arsenik, cıva, kadmiyum, nikel, baryum gibi maddeler bulunduğu iddiası.
3: Şöyle bir şey ekleyeyim mi sadece? Bir doktor evet otopsiyi o zaman yapmış şüpheli bulundu diye Yusuf İslam Duman diye o heyetin içerisinde olan uzman doktorlardan bir tanesi ve bir şey yok doğal ölüm normal ölüm diye kayıtlara geçmiş dedi mesela gerçekleşmiş. Yalnız sonrasında olayda Eylül 2016'da oluyor ya darbe teşebbüsünün hemen sonrasında. O otopsi heyetinde olan doktorlardan bir tanesi demin ismini zikrettiğim FETÖ soruşturmasından görevden alınmış. Yani bir FETÖ parmağı olup olmaması tabii durumun söz konusu olabilir. Bu arada hocamın hatırlattığı Turgut Özal'ın da kabirden örnek alınması meselesini ben de hatırladım bugün. Bu şeyi görüntüleri izlerken ama mesela ben o sürece güvenmiyorum. Çünkü o zaman da FETÖ'cüler çok aktifti adli tıpta. Yani onlar ne dediyse şu anda her şeyi şüpheli buluyorum.
2: Ne çıkmıştı
3: mesela.
2: Hocam? Geri gelmişken.
0: Şimdi,
2: Özal.
0: Tabii ben 93 senesinden beri adli tıp alanındayım. Hani evet. Kim nedir ne değildir konuya vakıfım. Sonuçta bu olayları yakından takip ettim. O dönem Fethullah Gülen cemaati mensuplarının çıkarmak istediği rapor Turgut Özal zehirlendi raporuydu.
2: Evet.
3: Yok, dışarıya öyle sunup başka türlü de yapabilen bir yapıdan bahsettiğimiz için
2: Peki,
3: ona çok güvenmiyorum.
2: Oldu.
3: O propagandayı yapıp aksine çalışan çok FETÖ'cü gördük. Farklı örneklerde benim için çok şüphelidir o. Mesela siz az evvel dediniz ya bedeni bozulmamıştı. Daha da şüphe oluşturuyor bende. Bu tamamen benim kendi kanaatim.
0: Şimdi Peki. kamuoyunda tabii toplumda bu şüphe bir türlü giderilemiyor ama ben konunun hani içinde olduğum için ve dosyayla ilgili hani çok da bilgim olduğu için şimdi cenazenin bozulmaması bekleyebildiğimiz bir durum. Yani mumyalaşma ya da sabunlaşma. O sabunlaştı dedik. Hadi o kısmı geçtik. Bu organize edilebilecek bir şey değil. Ama sonra mezardan çıkardıktan sonra otopside zehirlenme çıkması cemaatin lehineydi. Çünkü hep şu argüman var ya hani astılar, zehirlediler, seni yedirmeyiz şeklinde bir yaklaşım. Orada
3: i̇şte
0: zehirlenme çıkmalıydı. Zehirlenme
3: hayır, ama
0: çıkmadı.
3: Ama onların argümanı
2: çıkmadı.
3: Değildi işte.
0: Çıkmadı. Orada cemaatin gücü buna yetmedi.
2: Özal'ı da öldürdüler
3: hayır.
2: falan zehirlediler diye argümanları
3: ya
2: vardı.
3: Onu, ama yani şöyle Adamın, yani siz
2: mezarını
3: eğer,
2: direkt kaldırdılar yani.
3: Eğer işte dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan'ın lehine bir şeyin çıkması onların işine geliyordu diyorsanız ki ben bilmem. Onların ama başından beri öyle değildi.
2: Hayır ama o zaman hükümeti de aldatmaya dönük bir operasyondu bu.
3: Evet.
2: Bu Ergenekoncular şöyle darbeciler böyle alçaklar
3: evet.
2: Özal'ı da zehirlediler.
3: Ama zaten çok hızlı açılmadı.
2: Yani,
0: o zaman hava
3: ne zaman
0: şöyleydi.
3: Açılmıştı? Tarihi ne zamandı?
0: Ben hepsini söyleyeyim. Turgut Özal olayı zaten başlı başına bir trajedi. Vefat ettikten sonra Cumhurbaşkanı Türkiye'de protokolde bir numara ve otopsi işlemi yapılmamış. Böyle bir şey düşünülemez. Ama niye yapılmamış? İşte 1993'ün koşullarına bakmak lazım. Bu bir skandal. Ama bu skandal 18 sene sonra mezar açılarak giderilmeye gayret edildi. Cenazenin komple çıkması...

0: büyük bir avantaj. Sonra bütün işlemler de yapıldı ama o dönem arzu edilen cemaat tarafından zehirlenerek öldüğüydü. Ve bu gerçekleştirilemedi. O kadar önemli bir gelişme yarattı ki bu sonra kurum yapılanmasında. Kitaplar falan da yazıldı bununla ilgili. İsimlerini sonra vereyim. Çünkü o dönem bir tek bu olay yoktu. Islak imza vesaire bir sürü başka olaylar da vardı. Sonra 15 Temmuz'dan sonra bir sürü kişi de tutuklandı. Ama onlar güçlü olmakla birlikte, çünkü bazı tıp alanlarına belli gruplar yayılmak istiyor. Çünkü adli tıp çok kritik bir alan. Hukuki sürece direkt etki eden bir alan. Adli tıp öyle bir alan. Ben kendim çalıştığım üniversitede bile çok kişi KHK ile çıkartıldı ve tutuklandı ilgili yapı nedeniyle. Çünkü özel olarak gelmişler, seçmişler. O nedenle
1: Çok
0: orada...
1: özür dilerim. Tarihi siz söylemediniz de ben o sırada baktım. 2 Ekim 2012 tarihinde açılmış. Yani 7 Şubat MİT krizinden sonra. Demek ki araları bozuk. Yani
2: Tabii canım.
1: Recep Tayyip Erdoğan lehine çıkacak bir argüman onların işine gelecek bir şey değil. Aksine belki pozisyon değiştirdiler. Çünkü bu Turgut Özal'ın kabrinin açılması meselesi çok uzun süre konuşuldu. Ben Taraf Gazetesi'nin manşetlerinde falan da yer aldığını hatırlıyorum. Çok bu mesele burada çok hızlı eyleme geçilmesine şaşırdım. Çünkü o bayağı uzun sürmüştü izinlerinin falan çıkması. Belki bir dönemki stratejileriyle sonra açıldığı dönemdeki stratejileri aynı değil. Çünkü o zaman bayağı Tayyip Erdoğan'a düşman oldukları, hatta 7 Şubat'taki MİT krizinde adeta canına kastetmelerinden sonraki bir dönemden bahsediyoruz.
0: Şöyle bir son cümle koyup geçelim.
1: Buyurun.
0: Güçleri yetmedi diyelim. Güçleri yetmedi. Çünkü o dönem bu kararı veren heyet halihazırda görevde ve dirayet gösterdiler. Bazen işte güçleri yetmeyince böyle olabiliyor. Yetseydi başka noktaya giderdik
3: Değerli
0: konu.
3: hocam, şimdi buraya bir hızlıca dönersek merak ettiğim bir konu şu ağır metaller konusu. Vücudunda arsenik, civa, kadmiyum, nikel, baryum gibi maddeler bulundu. Ben de editörüme sordum, Ali'ye, bu hangi bulgular, yani hangi otopsiyede yer almış? 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda yer alan bulgular bunlar. Cesedin çürüme sıvısında ve organlarında arsenik, baryum, civa, kadmiyum ve nikel gibi kimyasallar tespit edildi. Bu maddelerin vücuda nasıl girdiği belirsiz. Zehirlenme şüphesi böyle gündeme taşındı. Nasıl girmiş olabilir? Bu bir zehirlenme
0: Şimdi
3: mi gösterir?
0: Vücutta bunlar varsa o zaman kişi yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından nasıl öldü? Yani bu gerçekten biraz bana tuhaf geldi. Ben henüz raporu görmüş değilim.
3: Yani
0: Ama
3: 2016
0: bunlar
3: raporuna bu girdiyse bu
0: nasıl o
3: zehirlenme
0: zaman
3: şüphesini
0: tansiyonu?
3: destekleyen bir bulgu olup
0: Bacım
3: öldüğü günün
0: arsenik,
3: raporuymuş.
0: kadmiyum, nikel, baryum, civa ne arıyor vücutta?
4: Aynı şeyi ben bu
0: Bunlar
4: pazar
0: normalde.
4: şeye sordum. Aydınlık gazetesinden bu konunun bayağı üstüne gidiyorlar. O özellikle ihtisası açmışlar diyebiliriz. Kaan Aslan orada haber müdürü olarak o ya bahsetti bundan.
0: Şu an var
4: Nasıl
0: mı dedi?
4: olabilir? Ya yani bunlar bulunduğu an zaten şüpheli ölüm olmuyor mu?
3: İlk raporda bunlar çıkıyor. Sonra bir sonraki otopsi raporunda mı bir farklılık var o zaman Ali? Ya yani ilk raporda bu çıkıyorsa bu direkt
0: Anladım
3: zehirlenmeye mi
0: dediniz.
3: işaret? Ya
0: Değiştirildi
3: normal
0: dediğiniz o.
3: bulunabilir. Ha, belki
0: Sizin dediğiniz o zaman o. Hani diyorsunuz ya işte
3: değiştirildiği iddiası var
0: Cema,
3: diye.
0: ya bunlar vardı, bunlar kenara kondu, öteki
4: Ya
0: yazıldı
4: normal
0: dedi.
4: bulunabilir gibi adeta bir yorum yapılmış. Hani
0: Bunlar normal
4: bunlar bir
0: bulunmaz.
4: insanın vücudunda normal olarak bulunabilirler. Bana da dediğinde nasıl yani bulunabilir?
3: Bunların bu değerli hocam, bunlar varsa
4: Tuhaf geldi
3: zehirlendi
4: çok.
3: şeyi mi çıkar?
0: Bütün bunlar varsa zehirlendi diye rapor
3: Peki
0: çıkar.
3: ilk raporda bunun olduğu söyleniyor. Sonraki raporda olmadığı söyleniyor. İlk rapor nedir, neye göre verilir? Sonraki rapor değişebilir mi?
0: Şöyle, ben böyle bir şey hiç duymadım. Hani rapor zehir varken zehir yok diye çıkmasını açıkçası hiç duymadım ama bu olayda böyle bir şey ortaya çıkarsa ben de yeni bir şey öğrenmiş olacağım.
3: Peki ilk rapor neye göre, ne zaman veriliyor ve sonraki, yani o raporlama süreci nasıl oluyor? Onu anlayalım da
0: Şöyle oluyor.
3: hani değiştirildi iddiasına
0: Şimdi
3: nasıl götürüyoruz kendimizi, orayı bir görelim.
0: Ahmet Arif Deniz Olgun öldü. Savcılık olaya el koydu. Çünkü eski vekil, eski bakan artı yalnızken vefat etmiş, 36 saat bulunamamış. Beykoz Savcılığı konuyu araştırırken bir ölüm muayenesi yapılıyor. Boyu ne, kilosu ne, cinsiyeti ne diye. Buna ölü muayene ve otopsi zaptı diye yazılıyor ama yanlış. Ölü muayenesi bu. Ondan sonra ilgili doktor, çünkü orada mutlaka

0: Mutlaka bir doktor oluyor. Diyor ki ben bakarak ölüm nedenini anlayamadım. Otopsi işlemi gerekir deyince adli tıpa sevk ediliyor savcının talimatıyla. Adli tıpta gene bir ölüm muayenesi yapılıyor. Hı hı. Sonra otopsi işlemi yapılıyor. Kafatası, göğüs, karın açılıyor. Bütün organlara mikroskopla bakılıyor. Zehir aranıyor. Bu bir süreç. Yaklaşık 3 hafta süren bir süreç. Ama cenaze otopsi işleminden sonra gömülebilsin diye kamuoyunda hani ön rapor denen bir belge veriliyor. Hı hı. Gömülebilir. Artık biz yapacağımız yaptık işlemleri. Hani kalmasında yüzeyde bir fayda yok. Defnedin izni. Bu ön rapor diye geçiyor. Hı. Bu o değil. Sonra da otopsi raporu çıkıyor. Otopsi raporu bir tane. Bir tane rapor bu çıktıysa zehirlenmedir.
1: Çıkmadıysa ama, değildir.
0: Ama basında ne diyor? İşte tansiyona bağlı öldü falan gibi laflar var.
2: Beyin
0: ya da odur.
2: Travması yazılıyor.
0: İki tane olmaz yani.
2: Beyin travması.
0: Şöyle ben duydum. Hı. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması ölümü falan hı. gibi ama adli tıp raporu öyle yazmaz. Yani o nedenle şu an raporu hani görmüş okumuş olmadığımız için bana pek makul gelmiyor ama bu zehirler var da raporu değiştirirlerse bu da apayrı bir boyut. Ya ben açıkçası böyle bir şeye cüret edilebileceğini, güç yetebileceğini sanmamakla birlikte hani ülkede birçok şeyi gördük artık şaşırmıyoruz. Bunu da görürsem yeni bir şey öğrenmiş olacağım. Benim için de önemli bir olgu.
1: Ya hakikaten şimdi çok gitgide böyle daha şaibeli, şüpheli, çok fazla iddianı konuşulduğu bir şeye evriliyor. Ama mesela bir Ankara'ya gidip Nasuhi Güngör'e sorayım. Acaba siz Ankara'da ne düşünüyorsunuz? 36 saat bir eski bakan, kimse ulaşamıyor, at binmeye Beykoz'a gitmiş.
2: Ulaşamıyor değil aslında. Yani,
1: yani kimse belli, ulaşmayı mı denemiyor? Ne,
2: yani
1: ne oluyor?
2: Yeri belli, girdiği kapı belli, efendime söyleyeyim girdiği saat belli. Ama kimse gidip ya Ahmet Bey belki suyunuz bitmiştir. Sürahiyi getirdim. Efendim akşam oldu. Yemek yer misiniz? Efendim sabah oldu. Kahvaltınızı getireyim mi? Kimse demiyor.
1: 36 saat mi? Ne demek?
3: Hatta saat. Şoförü almak için evet. söylediği saatte geliyor.
2: O da bekliyor.
3: 5 saat bekliyor, bekliyor, bekliyor. Çıkmayınca gidiyor falan.
2: Evet.
1: Neden çıkmadı acaba diye orada birine de mi sormuyor?
2: Evet. Mesela polis tutanağında.
3: Ama belki de o kadar sağlıklı ki uyuyor istirahat ediyor diyorlar.
1: 36 saat yani. Boyunca. Evet. Bilemiyorum.
2: Yani polis raporunda kapının üzerinde anahtar olduğu, yani böyle bir kişi için dışarıda anahtarın bırakılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bakıcı Türkmenistan uyruklu Rıfat Kadirov muydu? Türkmenistan uyruklu bakıcının yani oradaki şeydeki görevlinin, çiftlikteki görevlinin önce fenalaştı diyerek doktorunu aradığı, Ahmet Arif Deniz Olgun'un doktorunu aradığı, daha sonra çok saat sonra polislere haber verdiği. Dolayısıyla oradaki...
1: Bir dakika önce fenalaştı diye doktorunu arıyor.
2: Şahsi doktoru var Ahmet Arif
1: evet.
2: Deniz Olgun.
1: Doktoru ne diyor geliyor mu?
2: İşte gelmiyor. Yani bir sürü böyle kopuk olaylar var ve saatler sonra polise bildirilmesi sonucunda olay yerine intikal ediliyor. Ve artık hocamın artık tabii ki de alanı ama gelindiğinde öyle taze yani daha yeni vefat etmiş bir naaşla karşılaşılmıyor. Pek çok fonksiyon artık işlerini yitirmiş, işte artık beni solmuş, işte belki morarma vesaire hani bilmiyorum teferruatını saatler sonra iletilen bir ihbardan bahsediliyor.
1: Kim ileten ihbarı?
2: Şey işte çiftlikteki,
3: çalışan. Artık sonunda girdim diyor.
1: Peki
2: ve
1: bu
2: olayların başında Ahmet Arif Deniz Olgun Beykoz'daki at çiftliğine Antalya'dan geliyor. Ve Antalya'da cemaatin önde gelen isimleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantı bir anlamda hararetli de bir toplantı. Yani iddia o ki o toplantıda Alihan Kuriş'in bazı girift ilişkiler içerisinde olduğu gerekçesiyle bazı merkezleri girişinin yasaklanması yönünde talimat veriyor. Kısmen de direnç görüyor. Ve aslında Alihan Kuriş'in yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik bir adım atılmasının ertesi günü bu olayın gerçekleşmesi belki de bugün Fethi Kabir'e kadar giden sürecin taşların düşüyor bilmiyoruz.
1: Şimdi bu ve... çok özür dilerim tam o kısmı anlayalım. Toplantıda Alihan Kuriş yok.

0: Yok. Var mı?
1: Yok.
2: Yok, hayır yok.
1: Bir grup kendi cemaatinin önde gelen isimleriyle bir arada. Orada diyor ki Alihan Kuriş bundan sonra bizim aramızda olmasın. Onu istemiyorum mu diyor.
2: Evet,
1: ne
2: zaten
1: diyor?
2: Bir süredir beraber fotoğraf vermiyor, beraber Hı-hı. toplantılara katılmıyor vesaire. Bir rahatsızlık söz konusu. Biz bunun bir farklı penceresini nereden biliyoruz? Ahmet Arif Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun. Önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili. Evet. Onun da beyanlarında amcamın Alihan Kuriş hakkında defalarca uyarılar yayınladığı herkese malumdur beyanları var. Ve şimdi Türkiye'deki cemaatlerle ilgili vefat eden cemaat liderinin ardından yeni gelecek isimle ilgili bir süreç işler genelde. Ya birisini işaret etmiştir, ya hmm. sağlığında devretmiştir, yahut ikisi de yoksa bir çatışma süreci de olur. Yani bir çekişme süreci de olabiliyor böyle yapılarda. Fakat burada öyle bir şey gözükmedi. Alihan Kuriş ertesi gün cenazede tabutu taşıyanlar arasında en öndeydi ve aynı gün liderliği ilan edildi. Aynı gün kendisine biat ilan edildi. Bu sürecin hızlanması da soru işaretlerini derinleştirir nitelikte.
1: Yani bir gün önce istemediği isim bir gün sonra kendi vefatından sonra başa geçen isim
2: kendi,
1: oldu.
2: Yani liderliğini ilan et.
1: Çok hızlı bir liderlik
2: değişimi.
1: Dolayısıyla
2: aslında şeyler, itirazlar o gün itibariyle başladı. Yani Süleymancılar içerisindeki bölünme de o gün itibariyle başladı. Yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken Fatih Süleyman Deniz Olgun ve onu destekleyen grup dedemiz Süleyman Hilmi Tunağan'ın yolundan saptılar. Bunlar Allah yolunda, peygamber yolunda değil. Bunlar güvenlik için ciddi riskler oluşturuyorlar. Bunlar Almanya ile irtibattalar. Bunlar siyasetin dizaynı yolunda hı hı. Farklı farklı ilişkilere giriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadro açılması, biliyorsunuz bunların bir hastanesi var Bağcılar'da. Arazinin statüsüyle ilgili iddialar hı hı. var. Bilmem kaç kat sınırlı yere 27 katlı hastaneye izni verilmesi vesaire. Bu konularla ilgili yıllardır dikkat çekilen bir mesele aslında bu ve son adımı bugün işte mezarın açılması. Pek çok soru işareti var. Şu ana kadar pek azına vakıfız.
1: Teşekkür ediyorum. Hocam, değerli hocam, bir soru vardı aklımda size, onu sorayım. Şimdi bu metaller varsa eğer şayet kemikte civardaki toprakta çıkar mı 10 yıl sonra da?
3: Kesinlikle çıkar bir. İkincisi, daha acı bir şey söyleyeyim. Şimdi otopsi yapıldığı gün, 2016'da otopsi yapıldı anladığımız kadarıyla, incelenen doku örnekleri hiçbir zaman imha edilmez. Yıllarca durur. Hala duruyordur. Şimdi bir daha analiz edilir de bunlar çıkarsa o ekipler çok büyük sıkıntı yaşar.
1: O raporu veren
4: ama ekipler. Velev ki raporu değiştirdiler diyelim. Tamamen farz-ı misal. Raporu değiştiren örneği de, numuneyi de değiştiremez mi mesela?
3: Değiştiremez, çünkü DNA testi yapılacak. Şu an mezarı açtık, kemikleri elimizde. Hmm. DNA testiyle karşılaştırılacak.
1: Eğer değiştirildiyse o çıkan işte DNA'daki veriler, o veri setini bulamazlarsa diyorsunuz.
3: Doku örneği duruyor. Yani şu an karaciğer, beyin, akciğer, böbrekte zehir arandı ya hı hı. ve pozitif çıktı. O dokular duruyor şu
1: ama
3: an.
1: Ya değiştirdilerse
4: işte
1: diyor,
4: işte DNA sebebiyle değiştirilemez diyor.
3: Şu an kemikle karşılaştırınca uyuşmayacak o zaman. Demek ki değiştirdiler diyeceğiz.
2: Anladım. Hocam, bu raporun altına 3 doktorun mu imzası olur?
3: En az 3, Türkiye gibi ülkelerde çok imza alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tek sorumluyu bulabiliyorsunuz. Şimdi buralarda daha çok
2: burada
3: imza alıyor.
2: Burada 3 olduğu belirtiliyor. Birisi FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alınmış bir isim.
1: İtirafçı olmuş hatta.
2: İtirafçı olmuş, evet.
3: 3 artı bir de morgun başkanı, bir de öğretim üyesi. 3, 4, 5 raporuna göre olabiliyor.
1: Varsayımsal bir soru.
4: Bu yalnız sorunun sorumsuzluğa sebep olan bir şey. Sorumluluk dağıtılınca sorumluluk kalmıyor ortada.
3: Şimdi Türkiye gibi
4: bence
3: ülkelerde
4: sıkıntılı bir şey.
3: Herkes birbirini kontrol etsin diye çok kalabalık heyet kuruluyor. Sağlık kurulları da böyle, adli tıp yapılanması da böyle. Mesela bir kadın doğum dosyasına ortopedist de imza atıyor, psikiyatrist de imza atıyor. Adli tıpta da böyle. Mesela bir çocuk öldü, genel cerrah da imza atıyor. Ruh sağlığı hastalıkları uzmanı da atıyor. Yani dosyayla

0: Hiç alakası yok aslında. Hı-hı. Ama niye atıyor? Birbirlerini kontrol etsin diye, ama hiç kimse birbirini kontrol edemiyor. Çünkü öteki alanı
1: sorumluluk da ortada öyle kala kalıyor.
0: O zaman şey sorumluyu bulamıyorsunuz.
1: Böyle durumlarda şimdi adli tıpta, yani hepimizin uzak olduğu, sizinse uzmanı olduğunuz i̇çinde bir alan. İçinde olduğunuz bir alan. Bu kadar kolay mıdır bu raporu, numuneyi, doneyi, çıkarılan işte doku örneğini değiştirmek? Yani öyle, çok varsayımsal ama yapılmaya niyet edildi diyelim. Bu kadar kolay yapılabilecek
0: şimdi
1: bir şey mi?
0: Şöyle
1: bu?
0: Söyleyeyim. Onu cevaplamadan Cem Garipoğlu ölmedi, Çin'e kaçırıldı, gitti diye bütün kamuoyunda bir inanç var ya. Hı hı. Şimdi o olaya bakıyorsunuz. Silivri'de cezaevinde ölmüş. İnfaz ve koruma memurları görüyor, iç güvenlik. Jandarma görüyor, Silivri savcısı görüyor. Cenaze İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Bakırköy savcısı görüyor, adli tıp uzmanları görüyor, cenaze hazırlanıyor. Otopsi salonları bütün adli tıpçılara açıktır, birçok kişi gelip bakmıştır. Bu kadar insanın karıştığı, ki gömüldüğü yer belli, hep her zaman DNA yapılabilir, kaçar diye düşünülüyor. Yani milyarda sıfır, bir bile değil. Böyle bir olasılık olamaz bence. Hı. O da olamaz bence. Ama işte süreci birlikte izleyeceğiz. Yani olursa...
1: Değiştirilmiş de olamaz diyorsunuz.
0: Bence değiştirilmiş olamaz. Çünkü sadece konu rapor değil. Doku örnekleri var. Doku örneğini de değiştirmek için bir de kimya dairesini organize etmek lazım. Artı morgu organize etmek lazım. Çok sayıda insan var. Herkes ikna edilebilir mi? Bence edilemez. Hmm. Bu tür süreçlerde her zaman içeriden bilgi çıkar. Ve birisi anlatır bunu. O nedenle ben öyle bir olasılık vermiyorum, ama bu haberde herhalde ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir bilgi var da bu söyleniyor. Ama bu kadar madde varken doğal ölüm diye rapor yazıldıysa bayağı insanın canı yanacak gibi gözükür bence.
1: Gürkan Zengin, ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani hayatın...
2: Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Burada uzman var.
1: Hayır, hayır, bir dakika, çok özür dilerim.
2: Olmuş bir olay, öyle hayır. Olmuş, böyle olmuş.
1: Hayır, hayır, hani... hayır. Burada adli tıp boyutu için sormuyorum bunu. Şimdi az önce mesela Taha Hüseyin Bey'in aktardığı bazı noktalar var. 36 saat boyunca bir eski bakana erişememek, haber alamamak gibi pek çok, ya da kendisinin aslında işte Alihan Kuriş'i istemediği ama ertesi gün seçildiği gibi iddialar peşi sıra. Biz adli tıp boyutunu uzmana bıraktık, o yüzden uzmanımız burada. Peki diğer boyutu
2: uzmana da için? İnanmıyoruz. Öyle de olmuş olabilir, böyle de olmuş olabilir. Öyle bakarsın, bak milyarda bir diyor. Yani bir şeylere inanmamız lazım. Bazı verilere, bazı bilgilere, bazı raporlara da inanmamız lazım.
1: İtimat
2: yani.
1: Etmeliyiz.
2: Bu olay üzerinden.
3: Ha bir de zehirlenmesinin ortaya, diyelim ki zehirlendi. Gene de kimin yaptığını siz birebir bilemezsiniz ki. Burada bir...
4: Orada yani? Da bir tamam ama suç. Başlı başına önemli bir şey değil midir? Zincir.
1: Elbette.
0: Zehirlendiyse yani. En azından şüpheliler üzerine gidilir. O
3: i̇şte
0: zaman da
3: o, diğer onu diyorum yani. O zaman da iş ben kapanmıyor. Başta, çok teferruatlı bir dosya.
2: Nasıl söyledi? Ben de başta söyledim yani. Bu adamlar iyiydi de şu adamlar kötüydüler. Almanya bağlantısı çok çok gerilere giden bir bağlantı. Yani ha daha ileri adamlar tam kucağına oturuyordur da ötekisi irtibat kuruyordur da, nüans buysa çok da anlamlı gelmiyor bana yani. Hani çok da anlamlı gelmiyor. Nihayet Almanya'yla yaşıyorlar. Almanya'yla yürütüyorlar. Alman istihbaratıyla çalışıyorlar. Almanya'da örgütleniyorlar. Almanya üzerinden dönüyor her şey. Dolayısıyla Almanların Türkiye'deki dini örgütler üzerindeki faaliyetlerini biliyoruz. Sektör yapılar üzerinde etki yapmaya çalıştığını, bir takım marjinal grupları kullanmaya çalıştığını, Türkiye'de mezhepler üzerinden iş çevirmeye çalıştığını, nereye etki edebiliyorsa etki etmek istediğini falan biliyoruz. Bunlar da oralar üzerinden yürüyor. Hatta Fethullahçılardan bile daha erken tarihte Almanya'ya yerleştiklerini biliyoruz. En son hallerini de biliyoruz. Hani ondan önce daha makuldü de ondan sonra daha... sert bir şekilde Almanların kucağına oturdularsa bu da olabilir. Bu da buna da olmaz demiyorum, ama benim için yabancı bağlantı yabancı bağlantıdır. Az da çoğu da yoktur.
1: Siz o dönemde de mi vardı?
2: Liderin değişmesi ne kadar hayatidir doğrusu bilemiyorum yani.
1: Nasıl pardon?
2: Liderin, cemaat liderinin değişmesi bu resimleri ne kadar etkiledi, ne kadar değiştirdi onu doğrusu bilemiyorum. Dolayısıyla
1: lider raporlar... değişmeden önce de böyle bir bağlantı olabilir.
2: Öyle açık tarihler ortada yani. Yani Almanya bağlantısı üzerinden söylüyorum.
1: Nasuh Güngör, ne düşünüyorsunuz? Birkaç kere gelecektim size ama burada da sohbete daldık. Ama sizin de görüşünüzü alayım, buyurunuz.
5: Tamam, şimdi benim mesela garip bulduğum bir şey var. Mesela bu konumda yaşayan insanların hayatlarının çok ilginç rutinleri vardır. Yani çok da vazgeçtikleri rutinler değildir bunlar. Mesela cemaate namaz kılarlar. Çok yalnız kalmazlar. Yani mutlaka etrafında hani...

0: hizmetini görecek demeyeyim ama hani yaşamasına, işte hayatını sürdürmesine destek olacak isimler olur. Ve bunların da sayısı birden az değildir. En az 3-5 tane falan var. Birden fazladır, özür dilerim, yanlış kullandım. Şimdi mesela onlar neredeler? Yani bu rutinle ilgili insanlardan herhangi birisinin ne olduğuna, nerede ne kadar kaldığına, saatlerine dair bir fikri var mı, yok mu? Mesela bir şoför gün boyunca taşıyacağı, işte makam şoförü, saatlerce haber alamayıp neden bunu herhangi birine, ya ben burada 5 saattir bekliyorum ama bir haber çıkmadı, bir şey mi var diye kuşkulanmaz. Yoksa rutini hep mi öyledir? Yani gider ve saatlerce bekler mi? Ya mesela o rutinlere bakılmalı bence. O rutinlerde, o hizmetlerde bulunan insanlara, beraber okuma yaptıkları, işte Kur'an okuyorlarsa, başka şeyler yapıyorlarsa, cemaatle namaz kılıyorlarsa, bunlar mesela bir soru işareti olarak benim kafamda duruyor. Buraya hiç bakıldım onu da bilmiyorum. İkincisi, çok hani lider değişimi etkiler meselesine gelince, bu arada tabii sevgili hocam çok daha iyi bilir ama yani zehirleme çok kadim bir suikast yöntemidir ve çok zor tespit edilebilen tarafları da vardır geçmişte, ama bugün biraz daha tabii kolaylaştığını söyleyebiliriz. Fakat ben size 17-25 sonrasında hatırladığım bir şey söyleyeyim. FETÖ'cüler artık köşeye sıkışmaya başladıklarında şöyle bir yol izlemeye başladılar. Türkiye'deki farklı cemaat ve tarikat yapılarına sızmaya ve o şemsiye altında yaşamayı denemeye başladılar. Buna dair birçok örnek de söyleyebilirim size. Yani ya bize doğru bir dalga geliyor, bir şey patırtı gürültü geliyor. Ancak bu örgütün, yani FETÖ'cülerin bir istihbarat örgütü olduğunu da unutmazsak, aslında normal zamanlarda da diğer cemaat ve cemiyetlere sızdığı meselesinin de altını çizmemiz gerekiyor. Yani oralarda operasyonel hareketlilikler oluşturabilmek, onları kışkırtabilmek, yeri geldiğinde yanlarında tutabilmek amacıyla. Ama 17-25'ten sonra bu daha da arttı. Peki bu şu noktaya gelmiş midir acaba? Bu da büyük bir soru. Bu yapının liderini kendi lehlerinde değiştirecek bir operasyon yapmaya kalkışacakları bir noktaya gelmiş midir? Bence bu çok hayati bir soru. Yani FETÖ'cülerin de bunu yapacak kabiliyetler olduğunu herhalde takdir etmek lazım maalesef. Yani takdir tabii ki tırnak içinde, ama yani o nedenle bence burada soru çok fazla. Ama şu da var, yani bu yapının içindeki lider değişimiyle ilgili hikayede Alihan Kuruş'un dışında da tamamen bir başka operasyonel alanda gerçekleşmiş olabilir. Adli tıp kısmını gerçekten bilmiyorum. Bir kısmını da anlamıyorum. Ben bazı konuları teknik olarak anlayamıyorum, çok bilmediğim için. Ne çıkacağını da o yüzden öngöremiyorum. Ama o zamandan beri ifade edilen iddialar olduğuna göre, bugün yani kabrin açılması noktasına gelindiğine göre, artık herhalde bir sonuca varılacaktır. Öyle midir Nevzat Hocam? Ben de buradan size soru sorarak tamamlamış olayım. Yani sorularımızın cevabını alabilecek miyiz burada?
1: Tıpta bir kural var. En iyiyi umut et, en kötüyü düşün diye. Umarım alacağız ama bence alamayacağız. Çünkü 10 yıl çok uzun süre ve maalesef çok geç kalınmış. Yani bu iddialar akıl alacak gibi değil. Hani hele o yeni koyduklarınız, nikel bilmem ne var falan. Yani bu nasıl aydınlatılacak, ben de merak ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum size değerli hocam. Bugün bu akşam bize katıldığınız için Profesör Doktor Nevzat Alkan, adli tıp uzmanı, pek çok soruyu hakikaten bizler için aydınlatıcı oldu, yanıtladınız. Bir reklama gideceğim.
3: Deniz Sonra olgun da... konusunu bitirecek misiniz?
2: Devam edeceğiz ama bu adli tıp boyutundan, adli tıp boyutuyla mı ilgili?
3: Yani adli tıptan hemen öncesi, yani onun kendisiyle alakalı değil de sadece bana gelen bir bilgi tabii ki de, yani araştırılması gerekir. Ben o kadar detaylı henüz takip edemedim ama bir tarafıyla tarihler uyuşuyor. 15 Temmuz'un hemen öncesinde Deniz Olgun şeyde, bu Ümraniye'deki merkez yurdunda Alihan Kuruş vasıtasıyla biriyle görüştürülüyor. Ve kendisine şey bilgisi veriliyor. Yani Fethullahçılara bir operasyon yapılacak, FETÖ'ye. Yani işte bu işte FETÖ'ye mensup işte hocalardan bir kısmını alın, kendi yurtlarınızda vesairenizde, şuralarda buralarda konumlandırın, yardımcı olun deniyor. O katiyetle reddediyor. Bayağı böyle, hatta kendisine makam mevki falan teklif ediliyor. Yani bunları yaparsan şuralara gelirsin falan. Bayağı ipler kopuyor. Ve işte bir iki ay içerisinde darbe gerçekleşiyor. Zaten bir iki ay sonrasında da kendisinin vefatı gerçekleşiyor. O yüzden yani hani dikkat çekici, çarpıcı bir şey. Ailesinin bir tarafının da zaten talebiyle gerçekleşiyor şu anda fetika bir işlemi. O yüzden ailenin de ne dediğine bakmak lazım. Talep oradan geliyor yani.
2: Peki, teşekkür ediyorum.

0: Devam ediyoruz Açık Fenet'e. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının 10 yıl sonra açılması ve ölümüne dair şüpheler, iddialar, bunlar üzerine konuştuk. Bunlarla beraber aslında Alihan Kuriş yapılanmasına dair bazı haberler var bugün düşen. Dikkat çekici de haberler. Mesela bunlardan biri, kendisi ilk ifadesinde benim GSM hattım yok. Ben bütün iletişimimi nasıl sağlıyorum? İşte sabit bir telefonla sağlıyorum demişti. Ama bugün ortaya çıktı ki aslında öyle değil. Kendisinin bir hattı varmış. Taha Bey, bir gelebilir misiniz? Bir sizinle konuşsak acaba ne çıkmış? Başkası adına hatlar kullandığı ve hatta bu numaranın da yine savcılık tarafından bulunduğu ifade ediliyor. Kimin üzerine kayıtlı bir GSM kullanıyormuş acaba? Biliyor muyuz?
1: Açıkçası son gelişmeyi takip çok edemedim ama bu tarz yapılarda genel olarak üzerine kayıtlı ikamette genelde durmazlar. Üzerlerine kayıtlı hatlar üzerinden haberleşme yapmazlar. Bunun farklı bir versiyonu şeyde görmüştük, hatırlıyorsanız. Haluk Levent gözaltına alındığında yanında 4 tane telefon bulunmuştu. Fakat hiçbiri adına kayıtlı hatlarla çalışmıyordu. Hatta bir kısım para transferlerinin yanındaki asistanı aracılığıyla vesaireyle yapıldığı, hatta kumarın dahi şoförünün veya işte asistanın üzerine kayıtlı hesaplar aracılığıyla oynandığına yönelik şeyler ortaya çıkmıştı. Bu tarz yapılar genel olarak bu direkt ilişkilendirilebilecek herhangi bir unsur bırakmamak adına başka başka isimler üzerinden iletişim mekanizmalarını kurabilirler.
0: Şimdi şöyleymiş, Alihan Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı ve %13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı AK isimli bir şahıs adına kayıtlı, işte 532-676 devamı yazmıyor, numaralı GSM hattını kullandığı emniyet ve savcılık ifadesinde de gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ifade ediliyor. Benim adım, yani benim hiçbir hattım yok GSM adıma kayıtlı, kullanmıyorum telefon derken.
1: Bu tabii hayatın olağan akışına aykırı. Siz birisini aramak için ofisinize gidip sabit telefondan kimseyi aramazsınız.
0: Ya da gidip bir şirkette, yani bir hissedarı olduğunuz şirket.

0: Şirketinde sigortalı bir çalışan.
1: Mümkün olduğunca kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bu kadar uzaklaştırabilmişler. Muhtemelen bilmiyorum artık. Onlar yüzlerce çalışandan bir tanesi. Ki yani hattın kim tarafından kullanıldığını da biliyor mudur? Emin değilim. Kaçıncı kullandığı hattır onu da bilmiyoruz. Çünkü bu tarz yapılarda yani lidere sadakat veya işte şeyhe biat kültürüyle insanlar bir anlamda sorgulama kabiliyetlerinden yoksun bırakıldığı için, bakın Alihan Kuriş hakkında kullanılan ifadelerde zamanın sahibi, işte müştehit, efendime söyleyeyim ulemalar, ulemayı azam falan, böyle acayip ifadeler kullanılıyor yani.
0: Kim kullanıyor bunları?
1: Kendi takipçileri, yani bir peygamber katında konumlandırma var. Siz böyle birisi için hattı da kullandırırsınız, kendi arabanızı da kullandırırsınız, banka hesaplarınızı da kullandırabilirsiniz. Dolayısıyla kullandığı hangi hatlardan yani kaçı tespit edilmiştir? Önümüzdeki günlerde belki çok daha detaylı bununla ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Ama Alihan Kuriş için bir hat temin etmek, hatlar temin etmek, onların zincirini oluşturmak, takipten kaçabilmek için farklı farklı adresler, farklı farklı banka hesapları kullanmak, bunlar çok basit eylemler. Burada biraz Nasuhi abinin izinden gideyim. Rakamsal boyutta olduğu gibi oradaki rakamsal boyut şey gerçekten yani az bir rakam. Evet, 100
0: rakamsal
1: milyar.
0: Dediniz, meblağdan
1: 100 milyar, evet. Hepimiz için çok
0: nasıl
1: büyük
0: az
1: para.
0: Az bir rakam yani, 100 milyar lira dediniz. İnanılmaz.
1: Ama organizasyonun büyüklüğünü göz önüne aldığınız zaman gün yüzüne çıkan buzulun bizim görebildiğimiz kısmı itibariyle
0: daha da fazlası var.
1: Muhtemelen önümüzdeki günlerde çok daha büyük rakamları buradan telaffuz edebileceğiz.
0: Şimdi bir başka yine savcılık soruşturmasına yansıyan bir kısmı var bunun. Şöyle ki Alihan Kuriş ve Ekrem İmamoğlu arasında 100 milyar liranın görünen kısmı bu kadarlık bir anlaşma var aralarında diye bir tanık ifadesi. Bu bir gizli tanık ifadesi zannederim. Gizli tanık mı arkadaşlar? Bir medyada belirtilen ifadesinde diyor ki 100 milyar lira devletin resmi olarak tespit edebildiği miktar ve gerçek serveti yanında çok az kalır diye bir değerlendirmesi olmuş.
1: Aslında.
0: Sizin demek istediğiniz bu.
1: Evet.
0: Evet. Öte yanda
1: bağlantısıyla ilgili çok şey konuşuldu. Çok iddia ortaya atıldı. Şimdi savcılık kaynakları önümüzdeki günlerde hangi kısımlarında hangi aydınlatmalarla kamuoyu bilgilendirilir bilmiyorum açıkçası. Ama şu bir gerçek. Biliyorsunuz ki 2019 yılında Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldıktan sonra büyük bir kampanya başlatıldı. Dediler ki artık tarikatlara, cemaatlere, STK'lara değil para. Nereye gidecek? Efendim vatandaşa gidecek. Sonra baktık ki Emirgan'daki yalılar çıktı. Neyse, uzatmadan, o dönemde Türkiye'de pek çok STK itibarsızlaştırıldı efendim. Listeler yayınlandı, Asparagas, ve o Asparagas listeler içerisinde benim hatırladığım mesela T3 Vakfı bile hedef gösterildi. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Gölcük Tersanesi'nde mavi vatan temalı büyük bir teknofest icra edildik. Ve o listenin asparagaslığı oradan bile belliydi. Çünkü T3 Vakfı dışarıdan bağış kabul etmiyor. Fakat dikkat çeken başka bir unsur, yayınlanan İslami STK'lar, İslami cemaatlerin hedef gösterildi. O listelerin hiçbirisinde bu yapı yer almadı. Aksine pek çok iddiayla binlerce kadronun bu yapıya tahsis edildiği, personel istihdamı sağlandığı ve aslında somut gelişmeyle beraber Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göz yumarak imara aykırı bir şekilde inşa edilmesine göz yumduğu bir hastaneden bahsediliyor. Dolayısıyla savcılık önümüzdeki günlerde hangi detayları gün yüzüne çıkartır, biz bunları konuşuruz bilmiyoruz, ama konuşulduğu kadarıyla, daha doğrusu şu ana kadar gündeme geldiği kadarıyla ilişkiler zaten pek çok yönden ayan beyan olmuş.
0: Şimdi bu tanık diyor ki Alihan Kuriş Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü bir sopa gibi kullandı. Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üstüne

0: geçirdi. Bunun en somut örneği Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda aldığı para iddiasında bulunmuş. Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere Türkiye'de destek talimatı da verildi gibi
1: bir... Okuduğunuz neydi pardon?
0: Bu yani bir tanığın soruşturma kapsamında ortaya attığı iddialar. Yani bir para aldı kayıt dışı ve bu para ile kendi
1: Ekrem İmamoğlu'na, hayır, İBB'den.
0: İBB Ekrem İmamoğlu'ndan bir para aldı ve bir talimat verdi. O Ekrem İmamoğlu'na verilecek diye.
2: Ya parasal boyutunu açıkçası önümüzdeki günlerde görür müyüz bilmiyoruz açıkçası, ama şu bir gerçek: 2019 yılı başta olmak üzere 2024 yılı seçimlerinde Alihan Kuriş'in official veya unofficial sosyal medya hesaplarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri başta olmak üzere yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine yönelik bildiriler paylaşıldı ve o dönemde bunlar çokça tartışıldı ve hiçbir zaman reddedilmedi.
0: Şimdi bir,
2: ama tabii bu neyin karşılığı yapılmıştır sorusunun cevabını...
1: Ne kadar, yani bütün 3 milyon, diyelim ki 3 milyon en maksimum üyeleri var. Bunların hepsi oy verse ne olacak, vermese ne olacak? Yani
2: şöyle olur.
1: Bir İstanbul ve Ankara'daki oy farkını onlar mı yaptı yani?
2: Şöyle olur. Biraz 2019 seçimleri 14.500 oy farkıyla sonuçlandı.
1: Tamam, sonra ikincisi yapıldı. İkincisinde fark katlandı.
2: İkincisine
1: yani
2: ihtiyaç kalmadı.
0: Şimdi 2010, bu da yine
1: 2024 keza, yani bunlar Süleymancılar dolayısıyla mı kazandılar yani? Bina karşılığı İstanbul alındı mı?
2: Şimdi
1: ya bayağı külliyatlı iddialar da biraz enteresan. Yani biz Türkiye Muz Cumhuriyeti mi nedir bu? Yani tarikat geliyor İstanbul'u, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçimlerini alıyor. Ankara için de keza böyle söyleniyor. Yani bunlar
2: burada
1: biraz kendimize,
2: bununla başlı başına
0: hatta
2: alanı
0: size bir başka şimdi İsmail yani Fatih Ceylan medya
1: küçük mü görüyoruz
0: bunu
1: yani?
0: Da değerlendirin. İsmail Fatih Ceylan Medyascope'a bir yazı yazmış ve o dönemde 2019 yerel seçiminde Alihan Kuriş'in İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini ve yazılı bir talimat gönderdiğini, hatta o talimatın görüntüsünü de şöyle paylaşıyor. İstanbul sekreterya altında böyle bir şeyle bir İmamoğlu'na oy verilmesi arzu ediliyor yazılı, yenilenecek seçimler için.
1: Sosyal
0: bir talimat
1: medyada dolaşmıştı o bu.
0: Gönderildi.
3: Evet, evet. Bu dolaşmıştı o zaman, çıktı yani. Bilinen bir şey.
2: Ve reddedilmedi.
0: Ve sonrasında CHP'ye oy vermek bile AK Parti'den intikam aldık. Üsküdar'ı, Şile'yi, Tuzla'yı, Antalya'yı biz kazandırdık dediğini söylüyor İsmail Fatih Ceylan. Böyle de bir bu da onun paylaşımı, bilmiyorum ben onu da gördüm ama daha önce de dolaştı.
3: Hayır, seçim öncesi, seçimden birkaç ay önce, hatta her seçimden önce paylaşıldı. Evet. Yani 2016-17'den beri yerel seçimlerde de bu ilki olduğu için çok konuşulmuştu.
0: Ama
3: çok
0: peki,
3: fazla konuşulmuştu.
0: Mesela
3: diğerlerinde hep şunları... açıklama geldi ve şu tarafa Millet İttifakı'nın adayına oy verilecek falan dendi. Çok
0: ama
3: dolaştı.
0: Ama merak ettiğim bir şey. Pazartesi de biz burada konuştuk. Alihan Kuriş'ten önce de ve sonra da hiçbir zaman zaten iktidara yakın olmadılar ve oy vermediler denildi ya, çok konuşuldu aslında. Çok uzak durdular iktidardan diye. Hep söylendi burada.
3: İktidardan değil de siyasetten diyelim. Böyle mesajlar verilmiyordu. Yani
0: hayır, kime oy vereceği aranır, söylenir diye buradan...
4: Siyasetten uzak değiller.
0: Nasıl?
4: Siyasetten uzak değiller. İktidardan uzaklar. Siyasetten hiç uzak olmadılar. Hep siyasetin yanında oldular. Bir şekilde tercihleri oldu. Ama asla mesela Milli Görüş 1995'te istisna 5 kişi vardır listesinde, rahmetli Erbakan Hoca'nın o Refah Yol Hükümeti'ni kurduğu seçim sürecinden bahsediyorum. Onun dışında Milli Görüş partilerine ve Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu AK Parti hükümetlerine hiçbir şekilde oy vermediler.
0: Ha, bu da burada konuşuldu. Hatta telefon açılıp nereye oy verileceği söylenir diye de söylendi. O yüzden diyorum, burada Ekrem İmamoğlu'na oy verin denmesini spesifik olarak bir anlam yüklemeli miyiz? Yoksa zaten genel pozisyonları hep muhalifti de ona mı devam ettiler? Daha önce Ekrem İmamoğlu için değil de başka bir muhalif aday için yazmışlardı bu yazıları demek mümkün mü?
4: Bu algıyı besleyen başka bir şey var da onu pek konuşmuyoruz. Burada herkes de hatırlayacak. Bir kez de yapmadı ama 18 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da vefat eden, bir saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Eyüp Sultan'da Yasin okudu Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu çok mu garip diyebilirsiniz ama...

0: O gün itibariyle de zaten şu tartışma vardı bir şekilde. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gençlik ya da çocukluk yıllarında bu yurtlarda kaldı ya da benzer bir eğitim aldığına dair bir tartışmada bir dip dalga olarak yürüdü. Yani ya bunları birbirine bağlayabilir miyiz, bağlayamaz mıyız? Elbette kendisi de bu konuda hayır, eğer öyleyim ya da değilim de deme hakkına her zaman sahip ama şunu da unutmayalım. Bu 2019 seçimlerini, 24 seçimlerini Antalya'da, İstanbul'da, Adana'da neyse her yerde yani tek başına aldırmamışlardır ama yani bir oy tabanını mobilize etme kabiliyetleri çok yüksek. Yani herhangi bir cemaat yapısında bu kadar mobilize bir kabiliyet yok. Mesela menzile böyle bir şey yapamazsınız. Yani insanlar bir şey söylenir belki ama o illa öyle olacak, %100 herkes gidecek değildir. Ama burada neredeyse fire çıkmaz. O nedenle
1: Ne
0: mesela tekrar
1: yapacaksınız o
0: demin söyledim ya
1: insanları? Peki
0: mesela
1: yani
0: Mesut
1: o zaman
0: Yılmaz.
1: fire çıkmazsa başkası da diyelim ki ya öyle bir belge ki bu bahsettiğiniz birisi de başka bir şey yazar. Yani veyahut da yarın öbür gün işte iktidarı destekleyelim diye birisi böyle bir şey yazarsa yani anlayamıyorum. Yani milyonlarca insan böyle bir kağıtla oy veriyor. O zaman ne yapacaksınız o insanları?
0: Ya
1: Türkiye'yi öyle bir hale getiriyorsunuz ki çizdiğiniz portreler
2: Nasıl o insanlarla
1: vallahi
2: sesini
1: ya hayır
2: almayan yani, bir dakika
1: hayır.
2: Kimse o insanlarla
0: Ben
2: ilgili bir şey söylemiyor. Normal
0: bir
2: mi sizce
0: dakika.
2: bu? Yani
1: Hayır,
2: normal
1: o
2: mi bir
1: insanlar
2: cemaat
1: hayır yani
2: liderinin
1: bu kağıdı
2: kimin oy
1: görüyorlar.
2: vereceğini söylüyor
1: Hayır öyle bir
2: olması?
1: insan
2: Hayır siz
1: sürü.
2: öyle bir hale
1: Hayır siz
2: getiriyorsunuz
1: öyle bir
2: diyorsunuz
1: hale
2: ki
1: getiriyorsunuz.
2: lütfen
1: İnsanlar
2: rica ederim
1: bunu
2: ama
1: öyle
2: yani
1: bir
2: sizin de
1: kağıt
2: öyle
1: tutuyor.
2: bir cümlelerle kültüründe
1: Allah
2: zaten
1: Allah.
2: sorgulamayı
1: Öyle bir hale
2: kaybetmişsiniz.
1: getiriyorsunuz. Ne demek?
2: Ortada
1: Falan
2: çok
1: diye
2: ciddi bir şey
1: anlatıldı
2: var. Bunu da
1: yani. O yüzden yani
2: konuşmayalım mı
1: çok acayip
2: yani?
1: geliyor bana bunlar. Türkiye'de insanlar demokrasi kültürüne yıllardır sahipler.
2: İşte
1: Yani
2: bu antidemokratik değil mi? Cemaatini serbest bırakırsın demokrat
1: pek
2: olsan.
1: tamam şimdi
2: Kim kime oy
1: Ayaz'da
2: verirse
1: işte
2: dersin.
1: tutuklandı, bitti. Sorun çözüldü anladığım kadarıyla. Yani bu garip bana yani gerçekten bunlar çok mantıksız ve tuhaf şeyler geliyor. Yani tamam anlıyorum. Ve
0: Neresi
1: finansal
0: tuhaf? Bir
1: konular
0: dakika
1: olabilir,
0: Sezgin Hanım, neresi
1: bilmem ne
0: tuhaf?
1: olabilir.
0: Ha,
1: Ama her şey geliyor. Ya
0: tuhaf dediğinizde
1: Mutlak
0: tuhaf.
1: Mutlan davasında da bunu delegeler, bütün her şey böyle kontrol edilen Türkiye'de hiç şimdiye kadar seçim yapılmamış, hiç bilmem ne olmamış. Böyle bir tarafta işte Mutlak Mutlan'la CHP delegeleri satın alınıyor. Öbür tarafta bilmem ne tarikatı böyle bir tane yazı gönderiyor. Ne diyor belirsiz. Onunla herkes oy veriyor milyonlar. Böyle seçim sonuçları böyle mi şekilleniyor Türkiye'de? Ya biz
2: Bu
1: kendimize de
2: da böyle
1: hakaret
2: çok
1: ediyoruz
2: ama
1: ülke
2: bu da böyle.
1: olarak. Ben ona
2: Aman canım
1: üzülüyorum. Yani
2: herkes oy
1: kimse
2: çalıyor.
1: için değil.
2: Aman canım herkes bilmem ne yapıyor. Ama bakın mesele Mutlak Butlan'ı da böyle konuştunuz. Türkiye'deki bütün yani
1: Peki.
2: herkes kalkıp bütün kongrelerde oluyor. Bütün her yere karışıyor falan. Ya o zaman yani varsa bilginiz, somut detaylarınız. Lütfen
1: Peki
2: sunun
1: size
2: siz
1: çok
2: de.
1: var. Sizin
2: Lütfen sizin de
1: bir
2: sunun.
1: sürü dedikodu gibi şeyden
2: Hayır yani
1: bahsediyorsunuz.
2: memlekette bu kadar ciddi oy çalınmış, o olmuş, bu olmuş.
0: Hangisi
2: Delegenin
0: dedikodu?
2: iradesine fesat
1: Hayır bunları
2: karıştırmış.
1: mesela
2: Konuşmayalım. Aman canım her yerde
1: Aydın
2: oluyor. Böyle
1: gazetesine ve
2: şey mi
1: Aydın
2: olur?
1: çevresine saygı diyorum. 6 aydır bu konuyu gündemde tutuyorlar. 6 aydır zaten ulusal kanalı izleseniz bütün bunlar var. Şimdi böyle birdenbire oluyor ve hayır ben burada Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Bilmem ne CHP şu bu meselesi değil. Türkiye'nin kendisiyle ilgili demokrasi karikatürize ediliyor. Yani orada talimatla oy veren o satılık bu bilmem ne falan. Yani bu İstanbul'da bir seçim oldu. Bir seçim değil, 3 tane seçim oldu. Böyle bir sonuç oldu. Yarın öbür gün başka bir seçim olacak. İnsanlar bu sefer iktidara yakın bir aday kazansa bile tamamen böyle bakacaklar. Satın alınıyor oylar diye
3: Sezen Hanım,
1: devam mı? Öyle
3: aslında,
1: şey yapıyorsunuz.
3: Burada
2: yani,
3: aslında,
2: böyle,
3: burada
2: böyle,
3: aslında
2: böyle bir
3: itiraz şuna.
2: Yani
1: bir seçim
2: bir
1: oldu.
3: Bir,
1: tuhaf oluyor
3: bir,
1: yani.
3: Türkiye'de,
2: Ben de yani
3: Türkiye'de,
2: kimse kimsenin yerine
3: Türkiye'de
2: dönmek.
3: herhangi
2: Allah.
3: bir grup
1: Geleceğim
3: Türkiye'de
1: Ankara'ya.
0: Ne bu bir şey ya?
3: Seçime girme hakkını
1: ürkütücü bir Türkiye portresi çiziyorsunuz çünkü.
3: Bakın şu elma ile armutu bir karıştırmayalım bence birbirine. Türkiye'de bir grup herhangi bir siyasi parti eğer seçime girme yeterliliğine sahipse destekleyebilir. Bunda bir beis yok. Hatta bunu ilan da edebilir. Hatta o grubun öncüsü çıkıp diyebilir ki biz Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız arkadaş diyebilir.
1: Her
3: Fakat
1: kimse neyse yani.
3: Evet yani bu bence insanların demokratik bir tavrı. Fakat bunu siz din uğruna topladığınız insanları buraya kanalize ederken arka planda kamunun parasını cebine indiriyorsanız orada bizim şunu deme hakkımız var. Evet sen siyasal bir tercihte bulunabilirsin ama bunu benim paramla yapamazsın. Aynısı efendim zamanında işte zaten olmuyor muydu canım böyle şeyler kurultayda herkes birbirine bir şeyler veriyordu tamam verebiliyordu. Ama günün sonunda o pavyonda dağıtılan poşet içerisindeki, kargo poşeti içerisindeki para, efendim oradaki İBB bütçesinden karşılanıyorsa itiraz buna. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kimle görüşmüş, hangi delegeyle neyin pazarlanmış?

0: yapmış da ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz şey bunun kamu kaynaklarıyla yapılması. Dolayısıyla burada Alihan Kuriş iddia edildiği gibi Ekrem İmamoğlu'ndan parayı alırken İmamoğlu inşaat AŞ'den almamıştır herhalde yani.
1: Ama şimdi ortada bunların kanıtları vardır, konuşulur yani, bu hiçbir kanıt olmadan öyle denmiş.
2: Kanıtı nasıl yapmış, yok ya, bir soruşturma açılmış, insanlar tutuklanıyor böyle ellerinden. Bakın. Ama siz de gerçekten çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Nasıl,
1: bir durum
2: nasıl yani yargı süreci, soruşturma, konuşturma kanıtsız mı başlıyor? Sezin Hanım, sözlerinizin nereye gittiğinin farkında mısınız? Nereye kanıtsız gidiyor? Yapılabilir mi bu tarz soruşturmalar, tutuklamalar?
3: Ya bu insanlar mı? İBB davasıyla buradaki iddiayı belki bir parça ayırmak
1: lazım. O demiş,
3: lazım.
1: Bu demiş, o
3: çünkü
1: söylemiş.
3: Burada bir her para şey aldı iddiası farklı
1: Can
3: bir yer.
1: Bu bir şeyden bahsediyoruz. Bir yani gerçekten ben sade vatandaş olarak gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Ya gerçekten samimiyetle inanın. Ben Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için söylemiyorum. Onu bunu savunmak için söylemiyorum. Hiç hayatımda tanımadığım, bilmediğim insanlar. Yani oy bile vermedim be. Yani bu konuda bana niye ya samimiyetle soruyorum. Cambul cumbul bir şey çıkarılıyor ortaya. O bunu söylemiş, bu bunu söylemiş, şöyle olmuş. Böyle ya bunları izleyen Korku Tüneli gibi.
4: Bu ne biçim bir ifade? Bir dakika.
1: Çok protresi, hiçbir şey kontrol edilemiyor.
4: Siz ama iyice haddinizi aşmaya başladınız ya.
1: Her şey böyle yani karanlık.
4: Ha, bu ne sizce bir şey mi? Hayır, Sena Hanım, böyle bir tartışma olmaz.
1: Tamam. Haddimi aşmaya.
4: Hayır, hayır, böyle bir şey olmaz. Hanımefendi ağzına geleni söyleme özgürlüğüne sahipse burada biz girelim, kendisi
1: yani
4: istediğini
1: anlaşılamıyor
4: konuşsun.
1: Diyorum ben sadece. Bakın burada
4: ne
1: çok sağlam vakalar olabilir. Ama. O zaman sağlam savunmalarla şey hayır. Yapın. Yani gerçekten böyle ciddiyetsiz de şey önce. Olmaz yani. Konuşulmaz bu işler.
4: Sizsiniz ciddiyetsiz.
1: Çok ciddi ağzınızdan suçlamalar yapılıyor. Çok ciddi kanıtlarla konuşulur.
3: Peki.
1: Ama siz de ayıp ediyorsunuz ya.
4: Avukatlığını yapın o zaman. Gidin avukatlığını yapın o zaman.
1: Ne avukatlığını yapın?
4: Ne ayıp ya, biz size burada tamam. Böyle deli,
1: gerçekten
4: delisiz,
1: ben burada
4: delisiz şeyler
1: samimiyetle bir şey söylemeye
4: sesiniz,
1: çalışıyorum.
4: Sesiniz fazla çıkıyor diye. Bak Sezin Hanım.
1: Tamam, bundan sonra katılmam programda siz de çıkmaz. Ya yeter ama
3: lütfen. Hayır hayır hayır.
1: Ne alakası var? Farklı görüş yani tahmin edemiyorsunuz. Ben burada samimiyetle söylüyorum. Aslında sizin işinize yarayan bir şey söylüyorum. Onun bile farkında değilsiniz. Böyle ciddiyetsiz konuşulmasın bunlar diyorum.
2: Ama bakın bir üslup sorunu var.
3: Biraz sakinleşelim, rica edeceğim.
4: Üslup sorunu var, evet.
1: Sonra da tepki görmemeyi beklemek
2: normal bir durum değil. Siz peki, bunu tamam. Yapıyorsunuz, peki. Karşınızdaki kızınca da ama deyip
3: Merve Şebnem Hanım,
2: sanki size geliyormuş gibi oluyor. Öyle. Yapmayın böyle, rica ederim. Üslubunuzu dönün, dinleyin sonra.
3: Pekala. Gürkan Bey, buyurun.
5: Ne buyurun, konu ne?
3: Konu bu.
4: Cangıl cungul konuşmayın Gürkan Bey de, hanımefendi rahatsız olmasın.
3: Lütfen, lütfen böyle söylemeyin. Lütfen bunu da kişiselleştirmeyelim. Bizim bütün konuklarımız çok değerli. Siz de Ankara temsilcimizsiniz. Çok değerlisiniz. Sezin Hanım da hakeza öyle.
4: Bir saniye.
3: Böyle olmasın, rica edeceğim.
4: Bir saniye lütfen. Hayır, rica ediyorum. Hayır, rica ediyorum bir saniye. Hanımefendi burada ağzına geleni söyleyip öyle geri çekilemez.
1: Ağzına geleni söylemiyorum.
4: Burası öyle bir yer değil. Burası tartışma programı, saygı çerçevesinde konuşacak, muhataplarına hakaret etmeyecek, muhataplarına adam gibi, insan gibi dinleyecek, ondan sonra konuşacak. Hayır efendim, çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Baştan beri bunu yapıyorsunuz ya. Ya Ekrem İmamoğlu'ndan söz edildi. Ekrem İmamoğlu'na bir ithamda bulunan olmadı. Böyle bir bağlantı var denildi. Bunlar konuşuldu. Siz niye ağzınıza geldiğiniz gibi cangıl cungul konuşuluyor? Ciddiyetsizlik bunlar. Türkiye'yi karikatürize ediyorsunuz. Siz ediyorsunuz Türkiye'yi karikatürize. Cemaatlerin, cemiyetlerin tarihiyle ilgili bir şeyler okursanız bunlara siz de rastlayacaksınız. Neden bize hakaret ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz?
3: Kalem.
5: Yani başta...
3: Buyurun.
5: Ben herhangi bir siyasi parti şu bu falan meselesi değil ama ben de dedim zaten siyasetin çok uzun yıllara sari bir geleneğidir. Gelenek de demeyelim buna, davranış kalıbıdır. Bu yapılarla adı tarikat olur, cemaat olur, cemiyet olur. İşte bilmem ne kanununa göre artık cemaat tarikat olamıyor da dernekler, vakıflar oluyor. Bunlardır. Bunlarla işbirliği yapmamış. Yapı mı kalmış? Demireller de yapmıştır, Ecevitler de yapmıştır. Bugün Yıldıray Oğur anlatıyordu Serbestiyet'in yayınında. Anavatan Partisi'nin bir mitinginde büyük bir kalabalık, Nasuhi'nin de örneğini verdiği şekilde 2002 senesinde Mesut Yılmaz, ya 2002'de ANAP mı var? Ne kalmış ANAP'tan geriye? Ama büyük bir kalabalık, çok şaşırdık ettik falan diyor. İşte bu Süleymancılar o dönemde Anavatan Partisi'ni destekledikleri için Mesut Yılmaz'ın

0: dehşete düştü bir kalabalık. Nedir bunlar dediğin zaman Süleymancılar o partiyi destekledikleri için inanılmaz bir kalabalığı toplayabildiler. Demirel yaptı bunu, hepsi yaptı. Bugün de desteklenen vakıflar, dernekler yok mu? Kamu kaynaklarıyla desteklenen yerler yok mu? Var. Dolayısıyla bu tartışmalar çok anlamlı değil. Bu kök sorunları, bu bizim memleketimiz, bizim ülkemiz, devletimiz.
1: Korum yani öteden beri var olan bir şey diyorsunuz.
0: Hep var ve bunun ölçüleri olur, dereceleri olur. Bu yapılar takip edilir, izlenir, bakılır, edilir. Makul ölçülerde evet demokratik toplum cemaati de olur, tarikatı da olur bir şey demiyoruz ama bunların ölçüleri var, sorumluluk alanları var. Gelebilecekleri yer var, gelemeyecekleri yer var. Müdahale edecekleri konular var, edemeyecekleri, girmeyecekleri alanlar var. Nihayetinde bunlar dini yapılar. Yani belli bir çerçeve içinde çalışmaları icap eden yapılar. Bunlara kökten karşı falan çıkıyor da değiliz. Ama ölçüyü bilecekler. Siyasetle öyle bir ilişki kuracaklar. Devleti ele geçirmek, devlet kaynaklarını kullanarak neşvünema bulmak, oralardan büyümek... Ondan sonra da dönüp yabancılarla iş tutmak. Bakın nerelere gidiyor iş. Cinayetlere gidiyor, zehirleme teşebbüslerine gidiyor. Topluma zehirli bilgiler, yalan dolan bilgiler. İşte Özal öldürüldü, zehirlendi diye. Biz haftalarca tartıştık. Aa olur mu, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Kozmik odaya nasıl girildi? Fethullahçılar kozmik odaya nasıl girdiler? Devleti yöneten kadroları nasıl kandırdılar? Hangi olaylarda kandırdılar? Tehdit algılamalar yarattılar, olmayan şeyler yarattılar ve istihbarat faaliyetlerinin ayağı oldular. Dolayısıyla bence bütün bu tartışmalardan almamız gereken ders budur. Baştaki Nasuhi'nin de söylediği, benim de biraz işaret ettiğim konu odur. Bugün bu soruşturmalar buraya gelmişse bu adamlarla ilgili, özellikle bu Süleymancılarla ilgili, Almanya bağlantısı. Almanya bağlantısı tedirgin edici midir? Tedirgin değil, rahatsız edicidir. Türkiye'nin yeni
1: ne
0: konumuyla
1: açıdan, ne olduğunu düşünüyorsunuz
0: Türkiye'nin yeni
1: bağlantısı.
0: Konumuyla ilgili olarak sadece bu terörsüz Türkiye meseleleri falan filan değil. Türkiye'nin bölgede yeni bir konumu var. Yeni bir güç projeksiyonu var. Yeni bir konum alışı var. Bununla ilgili olarak Avrupa'nın lider ülkelerinden birisidir Almanlar ve bizimle ilgili hayırlı rüyalar görmezler. Türkiye içindeki kullanabildiği unsurlardan birisi bu cemaatler. Özellikle de bu cemaat, bu tarikat, neyse ne diyorsanız adına, bu vakıf, bu dernek. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu ilişkiler içinde, bu ilişkiler ağı içinde iktidar partisinin ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını engellemeye dönük operatif faaliyetler içinde olabildikleri gibi mevcut yapıyı etkilemeye dönük veya muhalif aktörleri desteklemeye dönük işlere de girebilirler. Siyasete böyle girdikten sonra yabancı istihbaratın kullanabildiği bir alet olma haline girdikten sonra her şeyi bekleyin. Adam da öldürür, toplumu da zehirler. Yanlış manipülasyonlar da yapar. Rakip aktörleri devre dışı da bırakabilir. Bilmiyoruz. Hoca anlattı biraz ama bilmiyoruz ama belki dediği doğrudur. Tasavvünün dediği de doğru olabilir. Belki de rakip tarikatın başındaki adamı kendi lehine çevirmek için o adamı değil de şu adamı tercih etmiş ve ötekini zehirletmiş de olabilir. Bunların hepsi o kapasiteleri vardı. Devletin kozmik odasına girebilmek kurgusunu yapabilmiş adamlar ve girmiş adamlar. Oradaki bazı bu milletin evlatlarının, vatanperver evlatlarının, subaylarının, askerlerinin isimlerini alıp yabancı istihbarat örgütlerine verip biz oralardan insan kaybettik. Bu casuslukları yapabilmiş bir yapının yapamayacağı bir şey yok.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nu devşiremeyince, ikna edemeyince...
0: Nasıl?
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nu.
0: Mesela hani helikopter, uçak düşürür, her şey yaparlar bunlar. Yani dolayısıyla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir devlet güvenliğidir. Ve özellikle altını çiziyorum, Nasuhi çok doğru bir yere parmak bastı. Yani meselemiz ne şu anda? Hani efendim dini inanışlar üzerinden, din üzerinden baskı yaşadığımız dönemler olmadı mı? Oldu. Bunu inkar mı edeceğiz? Ben etmem, ben öyle biri değilim. Bunları yaşadık. Cumhuriyet döneminde, ilk döneminde, tek parti döneminde, İsmet Paşalı yıllarda bunlar oldu, olmadı değil. Olmadı deseniz ne olacak? Oldu, tarih orada. Ama bugün derdiniz ne? Bugün ne yaşıyorsunuz? Da. Bu faaliyetler içindesiniz. Bu garabet ilişkiler içindesiniz. Bu para trafikleri içindesiniz. Derdiniz ne? Amacınız ne? Hedefiniz ne? Niye bu kadar büyük paralar hala size aktarılıyor? Oradan, buradan, şuradan. Hedef ne? Türkiye başka bir yere gelmiş vaziyette. Başka bir parlamento açık. Temsil kanalları açık. Ülkenin durumu belli. Seçime gidiyoruz. Daha önce de öyle. Yani mesele ne? Hangi baskı var? Hangi zulüm var? Hangi inancınız yerine gelmiyor? Derdiniz ne?
1: Ne? İktidar yani siz söyleyin. Bu kadar önemli
0: bir yabancılarla iş tutmak.

0: İktidarı domine etmek dışında, siyasette belirleyici olmak dışında hiçbir şekilde ontolojik olarak varlığınızla izah edilemeyecek Allah yolunda sevap işleyen, insanlara yardımcı olmaya çalışan bir dinsel yapılar. Bu ne? Bu faaliyetler ne? Bunları görmeyelim mi? Bunlara bakmayalım mı? Bunları sorgulamayalım mı? Bunları denetlemeyelim mi? Denetleyelim. Denetlemiyoruz ama. Denetlemiyoruz ama. Tepemize bombardıman yağdıracak kadar güçlendiler bunlar. Denetlemiyoruz ama. Denetleyelim dediğiniz zaman neye itiraz ediyorsunuz diye soruyorum. Neye itiraz ediyorsunuz? Ne hali geldiğini görün. O yüzden diyorum bunları şu örgütle bu yapıyla öyle küçük küçük veya irili ufaklı sahtekarlık örgütleriyle falan izah edebilecek bir durum değil. Topluma yayılıyor, derinleşiyor. Ondan sonra başka ilişkilere giriyorlar. Bunları da görür bu devlet. Görmelidir bu devlet. Siyasetin burada kendine çeki düzen vermesi gerekir. Kendine çeki düzen mi? Yoksa biz dönelim de dini baskı altına alalım, dinsel baskılar kuralım. Bunları söyleyen mi var? Bunları söyleyecek akıl mı? Akıldır. Buna akıl mı denir yani? Buna siyasi akıl mı denir? Biz buraların sıkıntılarında yaşadık. Doğrudur. Nasıl Hüya anlattı genel çerçeveyi ama bugün geldiğimiz noktada ben bunları soruyorum. Bunlar nedir diye. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar diye. Bu işlerle hiç alakası olmayan tarikatları ve cemaatleri de tenzih ederek söylüyorum. Yani Mevlevilerle ilgili bir şey mi yaşadık? Ne bileyim cerrahilerle ilgili bir şey mi gördük mesela? Bunlar da var. Bunlar da bu tarikatların yapılarının içinde. Ama böyle değiller. Bunlar gibi değiller. Görmedik yani. Yabancı irtibatları görülmüyor. Başımıza bela açmıyorlar. Askerimizi, polisimizi öldürmüyorlar. Meclisimizi bombalamıyorlar. Buralara doğru gidiyor. Almanlarla, İngilizlerle işbirliği yapmıyorlar. Dolayısıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunların asıl sorumluluğu muhafazakar dünyanın insanlarına, siyasetçilerine düşer. Birinci derecede onlara düşer. Bu bir arada yaşayacaksak, bu devlet bir şey olacaksa, bu millet bir yere gidecekse, bir yolculuğu olacaksa bunlar bu garabet ilişkileri bitirmek onların birinci derecede sorumluluğudur öyle diyelim yani. En azından bir ders almamız gerekir, bir bakmamız lazım. Yoksa nasıl olacak da biz bir arada yaşayacağız? Bunu anlatmaya çalışın.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka başlık yine dünden bu yana konuşuyoruz. 18 Ağustos sabaha karşı saat 3 ya da geçti gecesi 2.50 sularında bir haritayı açabilir misiniz arkadaşlar? Açmışsınız da. Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü. Bu İdlib'in doğusunda Türkiye'den sınırdan yaklaşık 70 kilometre içeride Suriye tarafında Halep'in güney batısına düşen atıl halde bir askeri hava üssü. Ama gel gelelim ne oldu? Bu kadar yani aslında haritayı daha geniş görebiliyor muyuz değerli arkadaşlar? Tüm Suriye haritasını açabiliyor muyuz? Orada bir görelim. İsrail'i de görelim. Oradan anlatmak belki daha sağlıklı olur. Evet. İşte Ebu Zuhur askeri hava üssüne İsrail tarafından oradaki yeni yeni ayağa kaldırılmaya çalışılan pistte 8 hava saldırısı yapıldı. Ve Türkiye sınırına hemen 70 kilometre mesafede Suriye içerisinde tekabül eden. Yine burada Türkiye'nin de daha önce bu pistin, üssün yenilenmesine dönük bazı çalışmalar içerisinde Suriye ile ortak halde olduğu haberleri düşmüştü. Ve İsrail buraya bir hava saldırısı düzenledi. Normalde zaten Esad düştükten sonra binleri aşan hava saldırıları oldu. Ama bu nokta özellikle önemli. Çünkü Azerbaycan arabuluculuğunda İsrail ve Türkiye bir nevi bir çatışmasızlık mekanizması Suriye için kurmuştu. Ancak gel gelelim İsrail ne bu mekanizmayı işletiyor ne öncesinde herhangi bir haber veriyor. Direkt bir saldırı yapıyor. Peki kim ne dedi? Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak dedi ki, açsanız onu da değerli arkadaşlar bir görelim. Türkiye saldırılardan önce bilgilendirilmedi diyor. Türkiye'ye doğru ilerleyen uçaklar tespit edildi ve Türkiye buna karşılık verebilirdi. Hatta o jetleri scramble etmek dedikleri havalandırabilirdi kendi savaş uçaklarını. Neyse ki sağduyu ve soğukkanlı taraflar durumun daha fazla tırmanmasını önledi. Ama gerçek bir risk olduğuna, karşı karşıya gelme riski olduğuna ve durumun çok ciddi olduğuna dair peşi sıra açıklamaları oldu Tom Barak'ın. Şöyle bir başlayalım. Hadi Taha Bey yine sizinle başlayalım. Bunun bizatihi anlamı nedir? Yani nasıl olur da İsrail Suriye'de Türkiye sınırına bu kadar yakın bu saldırıyı neden gerçekleştiriyor şimdi sizce?
2: Netanyahu ülkesinde ciddi bir oy kaybı yaşıyor biliyorsunuz. Bir yandan da askeri personel bulmada çok ciddi sorun yaşadıklarından ötürü ultra ortodoks Yahudilerin silah altına alınması ile ilgili bir yasal düzenleme

0: düzenlemeyi teklif ettiler. Fakat bu koalisyona parçalanmayı beraberinde getirdi. Ve dünyada nefret objesi üzerine nefret objesine dönüştürdükleri bu işgalci zihniyetle herkesin antipatisini kazanmış bir şeyden bahsediyoruz. Son bir kozu kaldı. İran'da çuvallayan Netanyahu, İran'da bir rejim değişikliği hayalini Amerikalılara satıp Körfez'deki Amerika'nın en yakın müttefiklerinin güven sarsılmasına neden olan Netanyahu, Washington'daki kredisini de bitirdikten sonra bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden, böyle bir hastalık var biliyorsunuz coğrafyamızda, Erdoğan düşmanlığı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki ona olan ilgi üzerinden bir antipati oluşturup, bakın biz gidersek Erdoğan gelir korkusuyla bir ne derler, provokatif bir hamle. Yayına girmeden önce Middle East Eye'a konuşan Türk bir yetkili, ismi verilmemiş elbette ki, verilmemesi gerekir. Bu konuyla ilgili bence çok nokta atış bir tespitte bulunmuş. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendisinin açıklamasını biraz daha genişleteyim. Son 100 yılda bir Rus hava aracını düşüren tek NATO üyesi. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bomb teli attığı zaman Kıbrıs'ta ada vapuruyla beraber çıkarma yapabilen bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz akşamı fabrikadan daha banttan inmemiş zırhlılarla beraber FETÖ'cü alçaklara karşı direnmiş bir devletten bahsediyoruz. Libya'da düşmek üzere olan Tobruk semalarında daha brandası açılmamış silahları deneyerek zafer kazanmış bir milletten bahsediyoruz. Ateşle oynayan bir İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl posterini binalara giydirerek, hı hı, Netanyahu seçim kampanyası yapıyorsa, Ekim ayında biliyorsunuz bir seçime gidiyorlar. Buradan bir provokasyon, buradan bir gel hamlesi yapıyorlar. Tabii burada şimdi güvenlik birimlerimiz nasıl bir adım izlerler bilmiyorum ama açık kaynaklara göre şu kabiliyetimizin olması tabii ki de yüreklerimize su serpiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeri olarak Lübnan hava sahasının başlangıcından daha da güneylerden itibaren havada uçan F-35 dahil bütün uçakları tespit etme yeteneğine sahip olduğunu biz Thomas Barak'ın dünkü açıklamasından da görmüş olduk. Bu tabii ki de yetkililer tarafından çokça dile getirilen bir özellik değildir. Neden? Savaşta en büyük kozunuz sizin sürpriz yapabilme kabiliyetinizdir. Bu bir. İkincisi, Türkiye buna mukabele edebilir mi? Aynı tonda bir karşılık verebilir mi? Türkiye buna kadirdir. Peki bunun siyasal sonuçları Netanyahu'nun yeniden seçim kazanacak bir iklimi beraberinde getirir mi? Bunun getireceği maliyetler ne olur ne gider? Bu tabii ki Ankara'nın vereceği karardır ama şu yorumu da yapmadan geçemiyorum. Buyurun. Birileri hani şey diyordu ya efendim, terörsüz Türkiye süreci İsrail'in ajandasıdır. Biz burada işte işbirlikçiler var, şöyle var, böyle var falan. Bu arkadaşların ne kadar çok şey bildiğini, ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgede yeni bir dizayn yaparken, yeni bir politik sistem kurarken, jeopolitik sistem kurarken aslında kimleri rahatsız ettiğini bir kere daha görüyoruz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu ve benzeri hareketler Türkiye'nin bölgedeki istikrarı korumaya yönelik. Bakın, işgalci bir yaklaşım değil asla Ankara'nın yaklaşımı. Bir İran şebihası gibi, bir Amerikan oradaki terör bayraklarıyla beraber yaklaşımı gibi değil. Türkiye orada istikrarı korumaya yönelik bazı güvenlik adımlarını atıyor ve atmaya da devam ediyor. Bu bir sembolik girişim olarak diğerlerine dokunamayan İsrail'in Türkiye'ye yaklaşık 70 kilometre sınırda daha önce güney pistleri vurulmuş olan ve renovasyonu konusunda bazı görüşmelerin gerçekleştiği,
1: evet, şey de yok yani.
0: Bir hava üssünde, fakat önemi şu, geçtiğimiz haftalarda Suriyeli pilotlar kuzey pistini,
1: 11
0: yani sağlam kalan pisti kullanarak eski savaş uçaklarıyla bir eğitim uçuşu gerçekleştirmişlerdi.
1: Evet, ve Türkiye ile beraber renove etme çalışmaları, evet, olduğu ifade ediliyor.
0: Fakat bu Türkiye'nin merceğinde olan tek üst değildir. Bunu tabii ki de Ankara güvenlik kaynakları bu işi takip ediyorlar. Türkiye'nin ilerleyişini, Türkiye'nin kendi güvenlik alanını ve istikrar alanını oluşturması yönünde

0: engelleyici bir mahiyet taşımamaktadır. Bunun üzerinden gaza gelenler elbette ki olacaktır. Biz 1000 yıldır buradayız. Nevzuhur planlar bu topraklardan çok geldi geçti. Bu tabii ki de bir savaş tamtamı çalmak değildir ama Ankara yeri geldikçe gerekli adımları atma konusunda kararlılığını dün de gösterdi. Bakın İdlib'de çadır kentler bombalanırken bile geri adım atmayan Ankara'yı siz öyle vurkaçlarla falan provoke edemezsiniz.
1: Şimdi yani. Az önce bahsettiğiniz o Netanyahu'nun seçim afişi, onu bir açabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi normalde yıllar boyu İsrail'in ne kabul et ne reddet diye kendine doktrine ettiği bir bölgede bir yere bir saldırı yaptığında biz yaptık, yapıyoruz, yapacağız demediği bir dönemi yaşamıştık. Ama bunu değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü bir saat önce Netanyahu evet biz bu saldırıyla Türkiye'ye yapma dedik diye bir açıklama yapmış. Ve çok anlaşılmadı mesajımız galiba ama şimdi anlaşıldığını düşünüyorum diye bir açıklaması var. Daha yeni gelen bir açıklama. Onların kazanmalarına izin vermeyin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işte Mamdani'nin fotoğrafının olduğu, yine Müçteba Hamaney'in fotoğrafının olduğu, Hizbullah liderinin fotoğrafının olduğu bir afişe asmışlar devasa. Bütün bunları niye söyledim? Acaba bu seçime dönük, şimdi çıktı mesela ekranlara, diyor ki evet biz bir mesaj verdik, yapmayın mesajı verdik. Hmm. 27 Ekim'deki seçim öncesi bir hamle olarak mı okumak
0: Elbette
1: lazım?
0: Elbette ki öyle. Yani öyle buradan bir propaganda devşirmeye çalışıyorlar ve yani kullandığı kadar argümantasyon çok saçma. Bir, senin güvenliğin Türkiye sınırının 70 kilometresinden başlamıyor. Tamam. Yani eğer senin güvenliğin Halep'ten başlıyorsa, kusura bakma o zaman benim güvenliğim de Süveyda'dan başlıyor. Tamam. Yani bölgede maalesef böyle karşılıklı İran'la atışmaların getirdiği bir şımarıklık var. Senin karşında, kusura bakma yani, Tahran yok yani. Şimdi ve sana Mersin'den kulaç mesafesindeki bir ülkeye tırnak içerisinde şov yapmaya kalkmanın bedelleri daha farklı olabilir. Ben burada böyle itidalli konuşmaya çalışıyorum ama biz de burada yeni kurulmuş bir devlet değiliz. Yani 1000 yıldır bu topraklarda olan bir imparatorluk varisi olarak senin güvenlik kaygılarını 70 kilometreden eğer kabul edeceksek, benim güvenlik kaygım da ta Lübnan'ın kuzeyindeki Sayda kasabasındaki Osmanlı Kalesi'nden başlıyor. Hayır, hatta daha da ileri gidiyorum. İnancımızın temellerini oluşturan Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Dolayısıyla senin güvenlik kaynak kaygılarını giderme noktasında bu adımları meşrulaştırıyorsak eğer, o zaman benim de haklı olarak, meşru olarak Mescid-i Aksa'nın inanç özgürlüğünün sağlanması başta olmak üzere Filistin topraklarının 1967 sınırlarına geri döndürülmesine yönelik adımlar atmam noktasında benim de gayet meşru haklarım doğuyor. Dolayısıyla bugün bunları konuşuyoruz belki ama yarın başka esnemeleri, başka karşılaşmaları gördüğümüz zaman ortaya koyacakları bu argümantasyon konusunda, nasıl hareket edecekleri konusunda çok merak ediyorum. Amerikalılar da anladığım kadarıyla bu çıldırmışlık halinden artık onlar da illallah etmiş durumdalar. En azından Thomas Barak'ın açıklamalarından görüyoruz. Bölgede bu şımarık çocuğu birisi terbiye edecek. Galiba bu ihalede bu toprakların en şerefli milletine nasip olacak yani. Asla savaşın soğuk yüzünü görmüş birisi olarak söylüyorum. Afganistan'da, Ukrayna'da asla memleketim için böyle bir şeyi ne murad ederim, ne bunun ümidi içerisinde olurum. Savaşın kimle olursa olsun her türlüsü kötüdür. Ama bizim de bir izzetimiz, bir şerefimiz var. Yani sen gelip de benim 70 kilometre sınırımda şov yapıyorsan eğer, bunun da tabii ki de bazı maliyetleri, hangi ölçüde olur ona devletimiz karar verecektir ama bir bugüne kadar sıcak gelişmeleri izleyen birisi olarak bilirsiniz ki Türk Büyükelçiliği'nin falanca ülkedeki bir aracının sol arka lastiği patlatılmışsa, o ülkenin sol arka lastiği başka bir misyonun başka bir ülkede mutlaka patlar efendim. Türkiye unutmaz yani. Türk'ün de bir bam teli vardır. O bam teli koptuğu zaman Kıbrıs'ta görürsün. O bam teli koptuğu zaman uçağının düşüşünü görürsün. O bam teli koptuğu

0: o zaman Akdeniz'in bir ucunda, Kafkasya'da, Balkanlar'da görürsün yani. O bam telini bakalım ne kadar zorlayabiliriz'in hevesine düşüyorsan eğer, bununla bazı maliyetleri bakalım ne olur ne gider yani.
1: Bir Ankara'ya gideyim. Ankara'da ne konuşuluyor? Çünkü bu olanlara dair merak ediyorum. Nasıl Güngör?
2: Ankara açısından sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki, burada Büyükelçi Barak'ın aslında açıklamaları sen de kısmen aktardın, arkadaşımız da değindi. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında son zamanlarda yaşanan, artık gerilimin ötesine geçen birçok konularda ciddi anlaşmazlıklara doğru ilerleyen sürecinde bir tarafı. Ama tabii ki Birleşik Devletler adına Büyükelçinin hem Irak hem Suriye özel temsilcisi olarak da hem Türkiye Büyükelçisi olarak da söyledikleri yani gereksiz bir tırmanma. Aslında onlar da bu konuda kaygılılar, bunu da biliyoruz. Peki Ankara için niye sürpriz değil? Ya şöyle, mesela ben gelirken Yerusalem Post'a baktım. 16 Ağustos'ta bu Mekke Anlaşması'ndan duydukları rahatsızlığı anlatmış ve şöyle söylüyor. Mekke Paktı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı birleştiriyor. Bunun anlamı Türkiye'nin Orta Doğu'da artık herhangi bir ülke olmadığını, bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek sistemik bir aktör olduğu. Şimdi bu biraz sakin bir analiz. Daha sakin olmayanı da var. Hayom'da ise İsrail artık Türkiye'yi askeri senaryolarına dahil etmeli şeklinde bir analiz var. Şimdi bunlar bugün çıkmadı ortaya. Çok uzun zamandır İsrail medyası, İsrail'deki stratejik kuruluşları, bunların bir kısmı doğrudan hükümet eliyle desteklenen kuruluşlar, buna benzer bir takım yaklaşımlar sergiliyorlar. Tabii ki Tahan'ın söylediği önemli. Türkiye bunları mukabelesiz elbette bırakmaz. Ankara zaten çok sert de bir tepki koydu ortaya. Ama Türkiye'nin özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte kurduğu, bölge ötesine de taşan o ittifak, İsrail'i kelimenin tam anlamıyla da çileden çıkarmış görünüyor. Ve sürekli de Türkiye'yi Suriye'de işte asker bulundurmak, o üssü ele geçirmek vesaire gibi bir takım suçlamalarla hedef tahtasına oturtmaya çalışıyorlar. Ben İsrail'in bundan daha fazla bir hamleye cesaret edebileceğini düşünmüyorum elbette. Ama bana sorsaydınız, Türkiye açısından sürpriz değil ama mesela 10 gün önce İsrail'in bunu da yapamayacağını falan söyleyebilirdim size. Ama gördüğüm kadarıyla sınırları zorlama konusunda bir gayretleri var. Umarım geri adım atarlar çünkü hakikaten karşısındaki ülke bu coğrafyadaki herhangi bir ülkeyle karşılaştırılamayacak bir ülke. Bu saldırganlık sadece seçime mahsus mudur? Seçimle ilgilidir mutlaka ama sadece seçime mahsus olduğunu da düşünmüyorum. İsrail'in bölgedeki yalnızlığı, bölgede herkese düşmanca tutumlar izlemenin getirdiği o yalnızlaşmanın getirdiği saldırganlığını da ben bir parça süreceğini öngörüyorum. Umarım bu sefer de yanılırım, öyle söyleyeyim.
3: Seçimle bence bayağı alakalı. Örneğin Bennett hükümeti olsaydı, iktidarda Bennett olsaydı bu kadar cesaret edemezlerdi bence. Şöyle, ya muhakkak gerçekten çok çıldırmış, kontrolü kaybetmiş bir ülkeyle karşı karşıyayız ama Netanyahu'nun, sadece Netanyahu'nun değil, Netanyahu'nun ayrı ortaklarının ayrı çıkar kavgaları var. Kısaca özetleyeyim, anketler aslında Netanyahu'yu yine bıçak sırtında gösteriyor. Malum 61 oya ihtiyaçları var. Son zamanlarda 50-51 bandında hatta. Şimdi şeylere ihtiyacı var. Ben Gavir ve Smotrich gibi o kendisinden de aşırı olan partilerin de ittifak içerisinde olmasına ihtiyacı var. Ama onlardan bir tanesi mesela. Maliye Bakanı Smotrich'in partisi barajda tam. %3.25 oradaki seçim barajı. Orada gidip geliyor yani. 4 sandalye, 3 sandalye. 3'e düşerse zaten yoksun demektir. Bu da Netanyahu'nun seçimi kazanmasını da etkiliyor. Ha bir yandan onların üstüne çıkmaya çalışıyor. Kendisinin oy oranını artırmak için. Yani inanılmaz bir aşırılık, aşırı dil savaşı var İsrail'de. Diyeceksiniz ki Bennett vesaire hani sen bunu istismar etmiyor musun? Burayı kaşıyorsun falan demiyor mu topluma? Hayır, toplumda da öyle bir durum var ki onlar da neredeyse bunlarla yarışıyor. Yani Naftali Bennett gibi Türkiye ile İsrail ilişkilerin bir dönem tekrar normalleşmesine dönük adım atan o başbakan bugün işte Türkiye ile savaşacağız falan diyor yani.
1: Siyaset olarak ve toplum olarak muazzam bir aşırı sağ kayış var.
3: Evet, ya işte o oradaki gerçekten birbirini besleyen bir duruma dönüşmüş vaziyette. Oy için daha provokatif davranıyorlar. Orada o kan kokusunu alanlar da daha sert, daha aşırı bir iktidar bekliyor. Hepsi gerçekten çok çok daha, ya beni ürküten şu. Evet tabii ki yani ürküten derken tabii ki de ya savaş olursa savaşırız ne yapalım yani hani bundan aman çekiniyoruz çok deyip yani şey diz çökecek değil kimse ama buradaki bu toplumda gerçekten patolojik bir durum oluşmaya başladı. Yani Gazze'deki soykırım mı çok

0: açık bir şekilde destekleyebilen, gerçekten kendi aslında düşmanlarına, en büyük korkuları olan Nazilere dönüşmüş olan bir iktidar ve onunla yarışan bir muhalefet söz konusu. Gerçekten yani oradaki parti, siyasetin içerisindeki Arapların falan umutları gerçekten kalmamış vaziyette. İşte son dönemde görüyorsunuz, Gazze'yi tekrar tekrar vuruyor. Tekrar savaş çıksın istiyor. Ya bir yerden İran'ı kışkırtıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tekrar hareketlendirsin istiyor. Suriye'de özellikle ilhak ettiği yerlerde, o tampon bölge ilan ettiği, iddia ettiği yerlerde karadan giriş çıkışları yani bini aştı. 2025'tekinin sayısına 2026'da yarısı, daha 2026'nın yarısı olmadı. Çoktan gelmiş vaziyetteler. Lübnan'da durum belli. Türkiye ile ilgili sürekli açıklamaları belli ama bu fiziken bu kadar yaklaşmamışlardı. Evet. Türkiye ile ilgili hava sahası, Suriye hava sahası konusunda çok açık konuşuyorlardı sıklıkla. Özellikle Esad düştükten sonraki hamleleri gerçekten bununla alakalıydı. Fakat bu kadar tahrik edici bir şey. Ya adeta adeta gel gel diyorlar. Ama yani hani işte Taha'ya da Nasuhi abiye de katılıyorum. Yani o gel gelin bedeli çok ağır bir. Çünkü bir süredir mesela İsrail medyasında şunlar yazıyor. Amerikan toplumunun da artık kendilerini yeterince desteklemediği, Amerika'daki en iyi dostlarını dahi kaybetmekte oldukları, yarın öbür gün savaş uçağı dahi alamayacak hale bir gün gelebiliriz açıklamaları. İşte Mekke anlaşmasıyla beraber endişelerine dair yazıyor. Ama buna rağmen içeride gerçekten bir çıldırmışlık hali var.
1: Şimdi böyle bir arka arkaya hani kronolojik olarak koysak, Mekke anlaşması bir. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire röportajı ve İsrail'le ilgili verdiği o pasaj. Yani barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye'ye, Türkiye bu savaştan da çekinmez kaçmaz. Bunu çok açık net bir şekilde söylüyorum. Biz böyle bir şey yaşamak istemeyiz. Yakında Suriye'ye gideceğim, oraya bir ziyaret yapacağım sözleri. Bu saldırıdan, yani üste saldırıdan hemen önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesi gibi böyle pek çok şey peşi sıra koyunca burada kaşımak dediğiniz şey biraz daha
0: tabii
1: anlamlı hale geliyor sanki.
0: Evet, yani özellikle de biliyorsunuz yani Trump'a, son cümle olarak onu da söyleyeyim, yani Trump'a gidip gelip Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili, Erdoğan'la ilgili bak şöyle yapıyorsun ama o öyle biri, bu böyle biri, bak bunu da yapıyorlar, şunu da yapıyorlar diye ciddi bir çabası var. Söylenen o. Hem Axios dahi yazdı bunu. Ama bir taraftan da dinlemeyen bir Trump var. Ha bu arada iki tane seçim var. İsrail'de bir seçim var ve Amerika'da bir seçim var ve araları tam bir hafta. Birinin seçimde bekledikleri, seçim için işine yarayanlar diğerinin işine yaramıyor. Yani Amerika'da savaş, İran savaşının devam etmesi Amerikan halkının istediği bir şey değil. Trump o yüzden mümkün olduğu kadar frene basıyor. Ama Netanyahu'nun istediği şey bir an önce savaş çıkması ve üst üste iki takvimden bahsediyoruz. Yani seçimler sonrasında ne olacağını bilemem hangisinin ki bastıracak. Ama ikisinin seçim ajandası şu anda çatışıyor. Yani çatışıyor, tam aksi. Takvimler örtüşüyor. Amaçlar çatışıyor.
2: Bir cümle ekleyebilir miyim? Tam olarak bu noktada Middle East ayağı konuşan Türk yetkili şey demiş. İsrail'de seçim yapıldığı söyleniyor da Türkiye'de de biz seçime gidiyoruz. Yani Türkiye'de de seçimler yapılıyor. Yani dolayısıyla kimsenin propagandası için kahrını çekecek değiliz mesajı da bir anlamda verilmiş. Hani seçim yapılıyorsa bizim de hesap vermemiz gereken bir milletimiz var mesajı iletilmiş. Dolayısıyla burada hani Netanyahu'nun tabii ki de bu işten bir siyasal prim elde etmesi, etmemesi adına bir soğukkanlı bir tutum vardır da bu tutum tam olarak sineye çekme olarak da algılanmamalı bence.
1: Türkiye'nin tavrını.
2: Evet.
1: Sezin Hanım, yani ne olabilir buradan sonra? Nereye gider sizce bu konu?
3: Ya bir kere 18 Ağustos 2026'da da Ebu Zuhur oradaki hava üssüne o zaman saldırı yapmıştı İsrail. Yani bugünün aynısını aslında neredeyse çok benzerini 18 Ağustos 2026'da yaşamıştık. Ya bu kendini tekrar eden bir şey, 18 Ağustos diyorum, daha öncesinde yaşamıştık bu. Kusura bakmayın kafam.
1: 18 Ağustos'tan önce de
3: hayır, daha önce yaşamıştık.
1: T4'e bir saldırı yapmışlardı.
3: Evet,
1: acaba?
3: Evet, belki evet, evet. Bunun daha öncesinde yaşadık. Bunu yani burada yapmaya çalıştığı İsrail'in bir devlet politikası olarak kendince

0: Türkiye'nin işte bu Halep civarında, bu Suriye'de bir varlık, askeri varlık sahibi olması, hava üssü bakımından bunları engellemeye çalışıyor ve bunu bir politika olarak uyguluyor. Şimdi bu 27 Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun gitmesi önemli bir olasılık. Orada Likud ve işte diğer partilerin kuracağı blok, zaten İsrail'de ittifaklarla malum giriliyor seçimlere, öyle bir partinin kazanması söz konusu değil. Yaşar Partisi ve onun işte oluşturacağı muhalif blok, ki o zaman da Naftali Bennett ancak yanda bir rol sahibi olabilir. Gadi Eisenkot asıl eski Genelkurmay Başkanı İsrail'in, o büyük ihtimalle İsrail'in başına geçebilir.
1: Evet, yani Netanyahu yense o yener dediği söyleniyor İsrail içerisinde.
0: Ya o bence seçmenin. Amerika'nın da işine gelecek bir şey. Amerika'da çünkü gerçekten devlet politikası olarak Netanyahu'dan sıkılmış çok vaziyette.
1: Desteklemedi ve, Trump Netanyahu.
0: Tabii yani bu biraz önce gördüğünüz o Memdani, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte şey Müşteba Hamane, o birazcık da sadece İsrail kamuoyuna yönelik bir şey değil Netanyahu'nun yaptığı. Aslında Amerika'ya bir zarf atıyor oradan. Memdani ile ve tabii ki Müşteba Hamane ile çatıştığı için Amerika'da işte tabii Trump ve Trump'ı destekleyenler. Orada işte o posterle bakın aynı düşmanlarımız falan gibi araya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da katıyor. Yani hep onu yapmaya çalıştı zaten. Halbuki tabii ki Amerikan yönetiminde burada böyle bir şey şekillenmedi. Zaten Tom Barrack'ın bu hızlı faaliyeti de bunu gösteriyor. Ki işte bu Şeybani ile de bu saldırıdan 4 gün önce, bu 14 Ağustos'ta bir ara şey telefon görüşmesi yapmış Mossad'ın başkanı Goffman ve belli ki orada Şeybani'nin önüne bir takım şeyler koydu kendince ve bir saldırının geleceğini, yani ona göre uyardı. Ve ondan sonra 4 gün sonra saldırı gerçekleşti.
1: O arada da Şeybani ile Tom Barrack'ın İstanbul'da görüşmesi oldu, o fotoğraflarda.
0: Evet, belli ki oradaki durumlar da ortaya çıkıyor. Yani İsrail şimdi Eisenkot diyelim ki başına geçti İsrail'in. Netanyahu'nun gitmesi başlı başına tabii ki büyük bir bölgesel kazanım olur. Ama cezalandırılarak da gitmesi lazım. Onun maalesef affedilerek. Bir de tabii bir İsrail devlet yapısı var. Netanyahu burada o aşırılıkçı yapısıyla ve popülist bir figür olarak orada, ama bir devlet olarak işlenen de suçlar da var. Yani orada tek başına yapmadı Netanyahu birçok şeyi. Ama yine de Netanyahu'nun gitmesi bölgede büyük bir rahatlamaya neden olabilir, olur. Fakat Eisenkot'un da şimdiye kadar Türkiye pozisyonuna baktığımızda, yani en Netanyahu'nun yerine gelmesi muhtemel olan kişinin, onun da politika olarak bu Türkiye'nin askeri güç elde etmemesi Suriye'de. Bunu bir kırmızı çizgi olarak koyuyor. Dolayısıyla belki daha rasyonel ilişkiler kurulur öyle bir görev değişikliği olursa İsrail'de, ama biz bu gibi durumları maalesef görürüz. Ya Türkiye çok güçlü bir ülke. Zaten o yüzden ben söylüyorum. Yani kendi iç politikasında da bu kadar dert etmesine, bu durumları çok konuşuyoruz ve birbirimizi çok aşırı yıpratıyoruz. Aşırı kutuplaşma, aşırı bir düşmanlaşma var. Sanki bir düşmana davranıyormuş gibi hakir görülerek davranıyor insanlar birbirlerine. Çok üzücü bir şey bu. Kendimizi böyle yıpratıyoruz. Yoksa çok güçlü bir ülke Türkiye ve bu İsrail'le olan da rekabet mi diyeyim artık neyse, onun bugün zaten Türkiye'nin eli güçlü. 30 bin katı daha güçlü olur kendi içinde bu durumları yaşamasa, kendi bu insanını bu kadar yıpratmasa.
1: Etmek, içeride güçlü, bütün bunlar buradan geliyor. Yani içeride kutuplaştığınız zaman dışarıdan da böyle çok kolay işte kaşıyan da olmaya çalışabiliyor.
0: Bu konudan bağımsız olacak ama benim hep baktığım bir şey var. Mezarlıklara gittiğinizde görüyorsunuz sadece bu insanlar kimleri kırdı, kimleri üzdü, kimlerin canını yaktı ve değer miydi diye düşünüyorum baktığımda o mezar taşlarına. Geriye çünkü o kalp kırıklıkları hep kalıyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Beştepe'de verdiği ilk mesajda iç cepheyi tahkim ifadesini kullandığında birileri anlayamamıştı. Ve mecliste yaptığı konuşmada İsrail'in bölgedeki tehditsel varlığının artık bizi de ilgilendiren boyuta ulaştırdığını söylediğinde, olur mu canım İsrail mi bize saldıracak falan diyenler olmuştu hatırlarsanız. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu

0: ileri vizyonu da bence bir kere daha hakkını teslim etmek gerekiyor. Efendim iç cephe ya aynı gemide değiliz canım falan diyenler vardı ya. Yok efendim biz aynı gemideyiz. Biz bu topraklar üzerinde beraber yaşama kültürünü geliştirmiş. O veya bu şekilde. Evet biz tartışırız kendi aramızda. Solcusu, sağcısı, liberal, demokratı, şusu, busu. Ama biz bir aradayken güçlüyüz. Dolayısıyla iç cepheyi tahkim konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı uyarının nedenli yerli, nedenli yerinde, nedenli önemli ve stratejik bir zamanda yapıldığını da bence altını burada vurgulamak gerekiyor yani. Demek ki devlet aklının da bildiği bir şey varmış. Demek ki devlet aklına kulak vermek gerekirmiş efendim. Demek ki hepimiz aynı gemideymişiz.
1: Gürkan Bey, yani biz bunları hep konuştuk sizinle. Ama ilk defa Türkiye'nin 70 kilometre ilerisi sınırının 70 kilometre ilerisinde bir üssün hedef alındığını görüyoruz. Şimdi mesela bir de yani Netanyahu'nun açıklamaları var. Yok efendim bu bir yapma dedik onlara. Anlamadılar ama bu sefer anladıklarından emin olduk gibi bir açıklama yapmış. Ne dersiniz?
2: Demin ekrana gelen bu afiş, İsrail'deki seçimlerle ilgili afiş çok sembolik. Oradaki resimler arasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın bulunması özel anlam ifade ediyor. Hani bir söz vardır. Şeytanın kitabında ismi olmayanın, Rahman'ın kitabında da ismi olmaz. Biz Netanyahu gibi bir soykırımcının düşmanı olarak, onun düşmanı olmak, hakkın, hukukun, vicdanın, ahlakın savunucusu olmak demektir. Bölgenin savunucusu olmak demektir. İnsanlığın savunucusu olmak demektir. Dolayısıyla o afiş bizi rahatsız eden bir afiş olmaz. Bu İsrail, böyle bir İsrail'in, böyle bir aklın, böyle bir kafanın...
1: İsrail'in kendi düşündüğü küçüklük.
2: Düşmanı olması lazım. Düşmanı olmakta bir beis yok. Bela arıyor. Bu tamamen seçime dönük bir faaliyet. Bu mesaj doğrudan Türkiye'ye verilmiş bir mesaj. Yani bu Türkiye sınırında 70 kilometre mesafede Suriye toprakları üzerinden. Oranın bombalanması doğrudan Türkiye'ye bir mesaj. Bela arıyor. Zira bela ona seçim kazandırır. Yani seçime dönük Türkiye üzerinden bir bela arayışı bu. Bela ona seçim kazandırır ama Türkiye Netanyahu seçim kazanacak diye akıl dışı, devlet aklından bağımsız hareket etmez. Öyle bir ülke değil. Bu tarz provokasyonlar, bu bir provokasyon, devam edecektir. Devam etme ihtimali yüksek.
1: Tabii işte asıl yani benim sormak istediğim de o. Bunlar devam edecekse, sizin öngörünüz buysa, burada bu sınırı, yani bunun bir statükoya dönüşmemesi için sınırı Türkiye nasıl çizecek? Yani bugün 70 olur, yarın 60 olur, 65
2: onlar
1: olur.
2: Onlar o sınırı bilirler. Kendileri bilirler o sınırı zaten. Bu yaptığı iş Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynama çabası. O Türkiye'nin devlet aklının, jeopolitik aklının farkındalar. Dolayısıyla Türkiye'yi üzerlerine çullandıracak kadar ileri gitmezler diye düşünüyorum. Ama bu arada Amerikalıların da, hani şu tabiri izleyicilerimiz de bağışlasın, bunlara tasmasını takmasının zamanı çoktan geldi. Eğer bölgede birlikte bir şeyler yapılacaksa Amerika Birleşik Devletleri ile, geniş bölge alanında, Kafkasya'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'nun belirli bölgelerine kadar bir şeyler yapılacaksa, Suriye alanı buna dahil, o zaman bu bölgeyi zehirleyen bu aktörün, bir de böyle şımarıklık deyin, küstahlık deyin, cüret deyin, bakın hem Suriye'yi Türkiye'nin 70 kilometre sınırını bombalayıp, bir de kalkıp İsrail Ordu Radyosu'na Türkiye'nin de adını anarak uyardık, duysunlar istedik, anlamadılar, anlattık gibi... Tabii. İfadeler kullanması bir cüret. Bunu devam ettireceklerdir bu tarz şeyleri ama dediğim gibi Türkiye'nin daha ileri, daha ağır, açıkçası askeri bir tepki vermeyecek zeminde kalmasını da isterler, arzularlar. O yüzden de o sınırları bilirler. Bu Türkiye'yi sinirlendirir, tepki göstermesine sebep olur. Öyledir de zaten. Burası Türkiye'nin güvenlik alanıdır zira.
1: Şimdi böyle şöyle bir açmaza yani... Bir ikileme doğru da gidiyor. Şimdi tepki verseniz bu sefer dönüp bak F-35 vermemen gerekiyor, bana saldırmaya kalkacak gibi. Tabii. Bu sefer Trump'a zaten sürekli gidip bir şeyler söylediği yazılıyor, çiziliyor ya. Bir de o boyutu da var sanki.
2: Yapılmaması gereken şey dediğim gibi kontrol kaybı. Çünkü zamanını, zeminini kendisinin seçeceği işler yapmaya

çalışıyor. Aklını fikrini kaybetmiş bir yönetim anlayışı. Gayet marjinal ve bütün dünyada kimlik kaybına uğramış, imaj kaybına uğramış, kendi milletini de mahvetmiş bir adam. Ve Türkiye üzerinden bir şey elde etmeye çalışıyor. Bu alanı ona açmamak lazım. Yani Türkiye ne zaman savaşacağını, ne zaman sıcak çatışmaya gireceğini bilen bir ülkedir. Girdiği sıcak çatışmalardan da mağlup olmaz Türkiye. Ama bu İsrail'in

0: eksiksiz uygulanması gerektiğine de yine dikkat çekildi.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılındaki tedbirleri açıkladı. Buna göre eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri eksiksiz uygulanacak. Okul ve çevresindeki olası riskler gözden geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının temasını Marifin Kalbinde Oyun olarak belirledi. Temaya göre okullarda milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek. Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla alınan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Okullarda cep telefonu yasağına devam edilecek. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ücret alınmayacak. Veliler sadece e-okuldan randevu alıp öğretmenlerle görüşebilecek. Genelgede öğretmen ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları istendi. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına önlük giyme kuralı tekrar hatırlatıldı. Okullardaki tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
0: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ankara'da okul servis ücretleri de açıklandı. %25,49 oranındaki zamla en kısa mesafede yıllık servis ücreti 27.331 lira oldu.
2: Servisle çocukların okula gönderenler için çok dezavantajlı bir durum. Mecburen vermek zorunda kalacaklar.
1: Ankara'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. Servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapıldı.
3: Artan enflasyon ve bu Hürmüz Boğazı'nı da düşünürsek, evet yani bu makul ama devletin eğitim ödeneği kapsamında bence servis yardımı da yapılması lazım.
2: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde en kısa mesafede uygulanacak aylık servis ücreti 3000 lira, yıllıksa 27.331 lira olarak belirlendi.
4: Şu anki gündemde evet biraz sıkıntılı bir süreç açıkçası. Her yani okulu içerisinde de servislerle de aynı şekilde ücretlerin artmasıyla ilgili pek olumlu düşünmüyorum açıkçası. Ama yani çalışanları da anlıyorum.
1: 15 kilometreyi aşan mesafelerde her kilometre için yıllık 527 lira 6 kuruş ilave ücret uygulanacak. Yeni tarifede servislerde görev yapacak rehber personel ücreti de aylık 1000 lira olarak belirlendi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7,9'a geriledi. İstihdam oranı da %48,5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor dedi.
1: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atılı iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
5: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı

0: istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
2: Afyonkarahisar'da domates üretilen serada işçiler çalışırken ilaçlama yapıldı. Bir süre sonra serada çalışan işçiler rahatsızlanıp hastanelik oldu.
1: İşçiler serada çalışırken iddiaya göre ilaçlama yapıldı. İhmal çok sayıda işçinin zehirlenmesine neden oldu. Olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. Yaklaşık 80 işçi domates üretimi yapan serada çalışıyordu. Bu sırada serada ilaçlama yapıldı. İlaçlamada kullanılan kimyasal madde 40'a yakın işçiyi etkiledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçilere müdahale için özel alan oluşturuldu. İlaçtan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı. Bazı işçilerin tedavisi ise ayakta yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kurşunlama olaylarındaki faili meçhul sayısı büyük oranda düştü. Bunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı hasta sevk modelinin de büyük katkısı var. Peki bu sistem nasıl işliyor? Ayrıntıları Elif Yavuz'un dosya haberinden izleyelim.
1: Sosyal medya paylaşımları, iş yerlerine kurşun ve tehdit videoları, yeni nesil suç örgütlerinin sokakta terör estirdiği yöntemlere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki en güçlü silah hasta sevk sistemi. Bu sistemle önce teşhis yani çetelerin tespiti, sonra tedavi yani şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.
3: Sistem adeta hasta sevk zinciri mantığıyla işliyor. İlçede meydana gelen bir olaya ilk etapta ilçe asayiş büro amirliği ekipleri bakıyor. Daha sonra ilgili birimlerden asayiş şube müdürlüğü, gasp büro ya da cinayet büro amirliği ekipleri devralıyor. En sondaysa organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri delilleri ve bilgileri tek merkezde toplayarak olayları aydınlatıp şüphelileri gözaltına alıyor.
4: İlçelerde asayiş büro amirliği diye tabir ettiğimiz bir yer var. Aslında ilçe asayiş büro amirliği aklınıza gelen ilçedeki bütün olaylara terörde dahil olmak üzere aslında ilk bakan birimlerden bir tanesidir. Önce acile geliyorsunuz, arkasından da konunun ihtisas olan bölümü hangisi ise aslında o birime doğru gidiyor.
1: Bu yöntemde hedef yalnızca olayın failini yakalamak değil, olayın arkasındaki bağlantıya da hızla ulaşmak.
4: Çetenin tamamının takibini yaparsınız. Yani sadece kısıtlı olan birden fazla 2-3 tane personel değil, aynı zamanda birçok çete üyelerini aynı anda takip edebilme özelliğini kavuşursunuz. Bu size çok büyük bir operasyon kabiliyeti sunar.
1: Bağlantıları çözülen sokak çetelerinin çözülmesinde en kritik rollerden birini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oynuyor. Takipteki çetenin dijital izlerini çözme görevi bu şubenin koordinasyonunda ilerliyor.
4: Siber'le çalıştığınız zaman Siber'in size göndermiş olduğu anlık verilerle hem şahısların yerinin bir şekilde tespit edilmesi, belki devamında ikinci, üçüncü bir olaya devam edecekler ve bir şekilde operasyonun hızlı bir şekilde neticelenmesi bu anlamda hakikaten çok kıymetli.
1: Polis ekipleri bu mücadelede yapay zeka destekli avcı projesini de kullanıyor.
4: 81 ilde ücra bir köşede, köyün bir tanesinde oturup buna bakan bir çocuk, bu çetelerin yapmış olduğu paylaşımlardan bir tanesine ker hem böyle yanlışlıkla ya çok iyisiniz, süpersiniz gibi bir yazı yazıp attığında onların da kendi yapay zekaları, algoritma hemen devreye giriyor.
3: Çetelere eleman kazandırmak için kullanılan sosyal medya mecraları ise polisin özellikle radarında. Organize şube ve siber şube koordinesinde 1829 hesaba ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 701 hesaba erişim engeli getirildi. Yüz binlerce takipçisi bulunan bu hesaplar kapatıldı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelede uyguladığı hasta sevk sistemi modelinin olumlu sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Faili meçhul kurşunlanma olayları ciddi oranda düştü. 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre İstanbul'da suç oranı %52 azaldı.
2: Havelsan, su altında konum tespiti ve 3 boyutlu haritalama yapabilen yeni teknolojisi Avista'yı tanıtacak.

0: olacak. Avista Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek Teknofest Mavi Vatan da yarın ilk kez görücüye çıkacak.
1: Su altında konum tespit ediyor, 3 boyutlu su altı haritası çıkartıyor, gemilerin su altında kalan bölümlerini inceliyor. Havelsan'ın yeni teknolojisi Avista, ilk kez Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılacak. Havelsan, otonom insansız deniz araçlarında sancar ve raftların ardından yeni bir proje geliştirdi. Avista ile özellikle uydu tabanlı küresel navigasyon sistemlerinin çalışmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma yapılması hedefleniyor. Avista 3 boyutlu sualtı haritalama yapabilecek. Gemilerin su hattının altında kalan ve sürekli suyla temas eden gövdesini inceleyebilecek. Kritik sualtı yapılarının korunması ve liman güvenliği gibi görevlerde yer alabilecek. Avista sadece askeri alanda değil, sualtı arama kurtarma çalışmaları, adli vaka incelemeleri, enerji ve altyapı tesislerinin denetimiyle liman ve tesis güvenliğinde de kullanılabilecek. Havelsan, Avista'nın yakın zamanda deniz testlerine başlamayı, sualtı teknolojileri alanında geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri gelecek yıl kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.
0: Ve şimdi kısacık bir ara, döndüğümüzde gece raporu kaldığı yerden devam edecek.

0: Saatler artık 00'a geliyor. Yeni günün ilk saatinde de gece raporunda beraberiz. Önce kısaca özetleyelim. Bu dilimde neler konuşacağız? Hızlıca bahsedeyim. MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Bahçeli seçim sistemiyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor dedi. Bakacağız detaylarına. Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında da bir komisyon kurulacak demiştik. 17 üyeden oluşması bekleniyor. O kurulun siyasi partiler meclisteki sandalye sayısına orana göre üye verecek. Bakacağız, detaylandıracağız bu konuyu da. Ve günün önemli gelişmelerinden, daha doğrusu geride bırakmaya az kaldı günü. Önemli bir operasyon, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik bir soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 32 kişi. 32 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Kuytul ve eşi de dahil, altını çizelim. Detaylarını yine paylaşacağız. Gelelim ABD ile İran arasındaki son duruma. Malumunuz en büyük sorun iki ülke arasında en büyük sorunlardan biri Hürmüz Boğazı. Bir yandan da Irak diyor ki İran'dan şunu istiyor. Boğaz'dan petrol ihracatı konusunda özel bir statü istiyor. ABD Başkanı Trump ise ülkesinin Hürmüz üzerinde tam kontrolü olduğunu savunuyor ısrarla. Ve İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğinin sinyalini veriyor Trump. Bakacağız detaylara. Kötü yorumu gizleyen, sahte adresle yemek satan, tüketiciyi aldatıcı reklamlarla kandıranlara Ticaret Bakanlığı büyük darbe vurdu. Bu yılın ilk 7 ayında 218 milyon lira ceza kesildi. Dikkat çekici bir haber. Bu da ilerleyen dakikalarda gece raporunda olacak. Ve Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansız robot teknolojisinin yeni ürünlerini tanıttı. Dans eden ve piyano çalan robotların yanında bir de kargo paketlerini düzenleyen robotlar var. Bunlar dikkat çekiyor. İzleyeceğiz. FIDE'nin sultanlarının Kadınlar Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Son şampiyona Poletti ile sahaya çıkacak milli takımımız 21 Ağustos 6 Eylül günleri arasında düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Bunun da detaylarından bahsedeceğiz. O zaman gece raporu kaldığı yerden devam etsin. Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. 17 üyeden oluşması bekleniyor. O kurula siyasi partiler meclisteki sandalye sayısı oranına göre üye verecek. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Yakından bakalım.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Beştepe imaisinde kurulan süreç kurulunun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İyi Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni bir video hazırlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Türkiye'nin son 25 yıllık yolculuğu bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.
3: Bir arpa boyu yol alamaz.
4: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
5: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
6: 2001'de başlayan yolculuk duygusal hikayeyle kayda alındı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video

0: sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
1: Nasılsın diyor, nasıl? Ha?
0: AK Parti'nin milletimizde çeyrek asır, Türkiye'ye geleceğe hazır kampanyası kapsamında yeni bir video çalışması yapıldı. Videoda AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye'nin son 25 yılda yaşadığı değişim bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.
2: Tamam baba, görüşürüz.
0: Video filmde geçmişten bugüne uzanan görüntülerle Türkiye'nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları aynı hikaye içinde buluşturuldu.
3: Güle güle oturun teyzem.
4: Allah razı olsun oğlum senden.
0: 25 yıllık Türkiye hikayesini merkeze alan film büyük ilgi gördü.
5: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
6: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
7: Emanetin başımın üstüne babam. Bak, hikayemiz gökyüzünde devam ediyor.
8: 2027-2029 yıllarını kapsayacak orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık gibi temel makroekonomik hedefleri içerecek yeni programın hazırlıklarını sürdüren ekonomi yönetimi yoğun bir mesai yapıyor.
9: Herkese bakalım. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Temel makro hedefler güncelleniyor. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını hızlandırdı.
10: Orta vadeli program tanıtımı.
9: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni programla 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler yeniden belirlenecek. Yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak yapısal tedbirler de programda yer alacak. Yeni orta vadeli programla kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan orta vadeli programla kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. 2026-2028 orta vadeli programında 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 ise %8 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 olmuştu. Yeni programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ahbap soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan yardımların üzerine çöktüler dedi. Gazze'ye gönderilen yardım tırları da Yalçın'ın gündemindeydi.
11: Devlet kurumlarına yardım yapmayın. Çeşitli başka sivil kuruluşlara yardım yapın diye kampanyalar yapıldı. Bu maalesef siyasetin bir parçası haline getirildi. Aradan geçen zaman zarfında gördük ki o siyaseten işaret edilen kuruluşlar vatandaşın depremzedelere yaptığı yardımların bile üzerine çökmüş.
9: Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Deprem yardımlarının hortumlandığını söyledi.
11: O dönemlerde devlete yardım yapmayın. Bu kurumlara yardım yapın. Muhalif gibi gözüken kurumlara yardım yapın diyenler bugün o kurumların içerisinin nasıl boşaltıldığı, kaynaklarının nasıl hortumlandığını gördüklerinde utanırlar mı bilmem. Ama biz kendi modelimizle yürümeye devam edeceğiz.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İnsani Yardım ve Türkiye Modeli programında konuştu. İnsani yardım konusunda sansasyona izin vermeyeceklerine vurgu yaptı. Gazze'ye gönderilen insani yardımlara da değindi.
11: Gazze'ye en büyük yardımı götüren

0: ülkeyiz. Ama bizim götürdüğümüz yardımların orada bir terör rejimi tarafından kısıtlanmamasını sağlayacak çözümleri de
1: İnşallah.
0: Kafamızın içerisinde bulundurmamız gerekiyor. Bu işin peşinde olacağız.
2: Dönelim Orta Doğu'ya. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında tansiyon yükseldi. Abu Dhabi yönetimi İran'dan geldiğini açıkladığı iki balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını duyurdu. Tahran suçlamayı reddetti. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı.
3: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki gerilim füze kriziyle tırmandı. Abu Dhabi yönetimi hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan iki balistik füze tespit ettiğini açıkladı. İran iddiayı yalanlasa da tansiyon düşmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri karasularının dışına, diğerinin ise karasularına düştüğü belirtildi. Füzelerin deniz trafiğini hedef aldığı savunuldu. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerle mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Tahran yönetimi ise suçlamayı reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze fırlatılmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sahte bayrak operasyonları geçmişine işaret eden Bekai, bölge ülkelerine İran'a yönelik asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Olayın ardından Washington'la Abu Dhabi arasında da temas kuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin önemini vurguladı. İki taraf İran ve bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonun sürdürülmesini ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış. Tahran'da buna karşılık aralarında Amerikan unsurlarının bulunduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia edildi. Washington Post'ta yer alan iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor.
3: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuşlu.
2: ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmek istediği iddia edildi. Amerikan basınına yansıyan habere göre Trump, Kasım ayında yapacağı Asya ziyareti kapsamında Kim'le görüşmek için danışmanlarına talimat verdi.
4: Trump, Kim Jong-un'la bu yıl görüşmek için baskı yapıyor. Amerikan basınının iddiasını ABD Başkanı doğruladı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında

0: Haziran'da Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek APEC zirvesi için Asya ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor. Trump ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la da yüz yüze görüşmek istiyor. İddiaya göre Trump, Kim'le görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdi. Beyaz Saray yetkilisi olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını söyledi. İki liderin uygun zamanda görüşeceğini aktardı. Trump da kendisine yöneltilen Kim Jong-un'la bu yıl görüşmeyi planlıyor musunuz sorusuna evet diyerek yanıt verdi. Kim'le iyi anlaştığını söyledi.
1: And I know Kim Jong-un very well and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine.
0: ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine saygı duyduğunu söylemiş, benimle iyi bir ilişkisi var ifadesini kullanmıştı. Trump'la Kim 2018'de bir kez, 2019'da iki kez olmak üzere 3 görüşme gerçekleştirmişti.
2: Ukrayna'da görevden alınan eski savunma bakanı Fedorov, devlet başkanı Zelenski'ye meydan okudu. Savaş devam ederken seçimlere gidilmesi için çağrıda bulunan eski bakan, demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz ifadesini kullandı.
3: Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz. Uzun savaş koşullarında bile Ukrayna'nın tam demokratik sürecini yenilemesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız.
4: Ukrayna'da geçen ay Savunma Bakanlığı görevinden alınan Mykhailo Fedorov, Zelenski yönetimine meydan okudu. Savaş sürerken seçime gidilmesi için çağrıda bulundu. Görevden alınması ülkede protesto edilen Fedorov bir video mesajı yayınladı. Ukrayna'nın uzun süren savaş koşullarında bile demokratik süreci yeniden işletmesi gerektiğini savundu. Fedorov, Zelenski'nin adını doğrudan anmadı. Ancak hükümeti reformların engellenmesi ve kamu görevlerinde liyakat yerine kişisel sadakatin öne çıkması üzerinden eleştirdi. Ukrayna'nın aynı anda hem savaşabileceğini hem de seçim düzenleyebileceğini söyledi. Zelenski'nin 5 yıllık görev süresi Mayıs 2024'te sona ermiş. Ancak 2022'den bu yana sıkı yönetim uygulanması nedeniyle seçimler askıya alınmıştı. Son anketlerde Zelenski %22,3 ile ilk sırada yer alırken Valeri Zaluzhny %21,4, Fedorov ise %13,1 destek aldı. Aynı araştırmaya göre Fedorov ve Zaluzhny olası ikinci turda Zelenski'yi geride bırakıyor.
2: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Vaka sayısı 5000'i aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 2378 oldu. Yetkililer salgının müdahale çalışmalarından daha hızlı yayıldığı uyarısında bulunuyor.
4: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 5000'i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2300'den fazla kişi de hayatını kaybetti. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgın ülke tarihinin en büyük Ebola salgınına dönüştü. Yetkilileri endişelendirense yalnızca vaka sayısı değil, salgının yayılma hızı. İlk vakanın tespitinden bu yana hastalığın 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'yı vuran Ebola salgınından yaklaşık 3 kat daha hızlı yayıldığı belirtiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Zayıf sağlık altyapısı, güvenlik sorunları, bazı bölgelerde toplumun sağlık ekiplerine gösterdiği direnç salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Afrika'da ortaya çıkmıştı. 2014-2016 salgınında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Mevcut salgın vaka ve can kaybı açısından Batı Afrika'daki salgının ardından kayıtlara geçen en ağır ikinci Ebola salgını konumunda.
2: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Can kaybı 300'ü aştı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlanacağını açıkladı.
4: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada 4000'i aşkın kişinin yaralandığı

0: yaralandığı, 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella, depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığını açıkladı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde hasar gören Teknoloji Üniversitesi'nin yeniden inşasına ve bölgede 10 yeni okul yapılmasına öncülük edeceğini duyurdu. Amerikalı iş adamı Graham Buffett'la birlikte depremin merkez üssünü ziyaret eden Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlandığını belirtti. Bogota hükümeti de her zamankinden daha fazla birlik olunmalı diyerek ek gümrük vergilerini askıya alması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Kolombiya'daki bazı siyasi kesimler ise depremin ardından ülkeye giden İsrail'li arama kurtarma ekibinin varlığını sorgulayarak ekibin ülkeden ayrılmasını talep ediyor. İsrail ekibin ülkedeki varlığının rahatsızlık yarattığı savunuluyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 82 kişilik ekip 14 Ağustos'ta Kolombiya'ya ulaşmıştı.
1: ABD ile Kanada arasında %50'lik gümrük vergisi krizinde geçici uzlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan ek tarifeleri anlaşmanın nihai hale getirilmesi için 3 günlüğüne askıya aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kanada'ya %50'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine saatler kala erteleme kararı aldı. 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri 3 günlüğüne askıya aldı. Trump kararın Kanada ile anlaşmaya varılmasının ardından alındığını belirtti. 3 günlük sürenin üzerinde uzlaşılan anlaşmanın belgelerinin nihai hale getirilmesi için tanındığını söyledi. They were going to get a 50% tariff on everything starting today and we've held it back 3 days. It's all subject to finalization of documents. Washington yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine karşı ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu savunarak yeni tarifeleri duyurmuştu. Trump 1930 tarihli tarife yasasının 388. bölümünü dayanak göstererek 3 ayrı başkanlık bildirisi imzalamıştı. Düzenleme Kanada'dan ithal edilen belirli ürünlere %50 ek gümrük vergisi getiriyordu. Bu kapsamda süt ürünleri, mobilya, hazır giyim, çimento ve hokey ekipmanları gibi geniş bir ürün grubu tarifelerin kapsamındaydı. Düzenlemeye göre tarifenin 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Trump yönetimi 2025'te Kanada ürünlerine sınır güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle ek vergiler getirmiş, Kanada'da Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamıştı.
1: Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliğini genişletmeye yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ülkeler arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
2: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında anlaşma imzalandı. İki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğini genişletme hedefi paylaşıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bağlı kuruluşu MTA ile Suriye Jeoloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakatın önemine dikkat çekti.
3: Ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmiştir. Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
2: Türkiye'nin elektrik tedariğini de her geçen gün arttırdığını söyleyen Bakan Bayraktar, gelecek haftalarda devreye girecek Biricik Halep hattıyla bu ihracatı yaklaşık 3 katına çıkaracağız dedi.
3: Türkiye, Suriye bu petrol ve doğalgaz geçiş güzergahlarında çok önemli fırsatlar sunuyor bütün dünyaya diyebiliriz. Gerek Suriye offshore, gerek Suriye'deki kara sahalarında mevcut üreten sahalar, tekrar üretimi artırılması beklenen sahalar, yeni keşif yapılabilecek sahalar. Bunlarla alakalı da Türkiye Petrolleri başta olmak üzere şirketlerimiz hazır durumda.
2: Suriye Enerji Bakanı Beşir de Türkiye ile enerji ve madencilik alanlarında kapsamlı işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Halep'e yaklaşık

0: 500 megawattlık enerji sağlayacak yeni iletim hattının Eylül sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Bakan Bayraktar Şam temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği ve ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.
1: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. 1670 başvuru ile en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanına oldu.
2: İklim değişikliği, küresel ısınma, su kıtlığı. Bilimsel alandaki çalışmalar için COP31'e 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo alanında yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona yükseköğretim kurumları bilimsel katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 208 üniversiteden 2767 farklı katılımcının 3373 başvuru yaptığı belirtildi. 1670 başvuruyla en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında yapıldı. Başvuruların 867'si etkinlik, panel ve çalıştay, 490'ı COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180'i uluslararası akademik işbirliği, 166'sı ise üniversite, sanayi ve inovasyon işbirliği alanlarına geldi. YÖK başvuruları değerlendirecek. Başvurular değerlendirildikten sonra da ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
1: Sahte emlak ilanlarına yeni uygulama getirildi. İhbar modülü aktifleştirildi. Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla yürüttüğü elektronik ilan doğrulama sistemi denetimlerinde 1288 işletmeye 72,5 milyon lira ceza kesti. Bakan Ömer Bolat sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görsel izin verileceğini duyurdu.
2: Sahte emlak ilanları ve yetki belgesiz çalışan emlakçılar tek tek tespit edildi. Bu yıl 136 işletmeye 22 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyadaki ilanlar için de şartlı görsel izin kuralı getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte emlak ilanlarına yönelik soru önergesini yanıtladı. Bolat, elektronik ilan doğrulama sistemiyle taşınmaz ilanlarının taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ve yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade etti. Hem ihbar modülünden gelen hem de doğrudan bakanlığa ulaşan şikayet dilekçelerinin incelendiğini belirtti. Yetki belgesiz ilan veren emlakçılara yönelik şimdiye kadar 72,5 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti. Ömer Bolat, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Bolat, sistem üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması halinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda ise iki sosyal medya uygulamasının elektronik ilan doğrulama sistemine entegre olmadığı ve sahte ilan verdiği tespit edildi. Aykırılık yapan taşınmaz ve taşıt ilanları için bu yıl Nisan ayında toplam 5 milyon lira, Temmuz ayında ise bir önceki cezanın iki katı olacak şekilde 10 milyon lira ceza kesildi.
1: Yargıtay, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusunda önemli bir karara daha imza attı. İşveren avukatının işçi ile yaşanan uyuşmazlıkta arabulucu olamayacağına hükmetti.
2: İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusu yargıya taşındı. Yargıtay, işverenin avukatının işçi ile olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağına karar verdi. Olay Ankara'da yaşandı. Bir şirkette 4 yıl boyunca çalıştıktan sonra işten çıkarılan işçi, iş mahkemesine dava açtı. İşçi, kaza geçirdiği için raporlu olduğu dönemde insan kaynakları tarafından iş yerine çağrıldığını öne sürdü. İş yerine gittiğinde içeri alınmadığını, güvenlik odasına götürüldüğünü ve iş yeri avukatının kendisinden ailevi sebeplerden dolayı kendi isteğiyle işten ayrıldığını yazmasını istediğini iddia etti.

0: işçiye durumu kabul etmemesi halinde sicilinin bozulacağı ve başka bir yerde iş bulamayacağı söylendi. İşçi baskı ve tehdit altında ihtiyari arabuluculuk tutanağını imzaladığını ileri sürdü. İşveren tarafı iddiaları reddetti. İşçinin istifa etmek istediğini ve hak ettiği alacaklara ek olarak bir aylık ücret ödenmesi teklifini kabul ettiğini savundu. Sürecin arabuluculukla tamamlanmasının teklif edildiğini, işçinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü. İş mahkemesi arabuluculuk tutanağına bir yıl hak düşürücü süreden sonra itiraz edildiği gerekçesiyle işçinin talebini reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi de kararı uygun buldu. İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Temyiz başvurusunda arabulucunun aynı zamanda işverenin avukatı olduğu iddia edildi. Tarafsız olamayacağı iddiasıyla arabuluculuk tutanağının geçersiz olduğu ileri sürüldü. Yüksek Mahkeme arabuluculuk sürecini yürüten avukatın aynı zamanda işveren şirketin vekili olduğunu tespit etti. Arabulucunun tarafsız olması gerektiğini, işverenin avukatı olan kişilerin işçiyle olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağı kararını verdi. Arabuluculuk tutanağı da geçersiz sayıldı.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu, yargı hizmetlerinin etkinliği büroları rehberini yayımladı. Rehbere göre uzun süren dava ve soruşturmaların nedenleri erken aşamada tespit edilecek. Vatandaş başvuruları etkin şekilde değerlendirilecek.
0: Yargı süreçlerindeki gecikmeler takip edilecek. Gecikmelerin nedeni belirlenecek. Alo Adalet 135 hattına giden başvurular değerlendirilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı hizmetlerinin etkinliği büroları rehberini yayımladı. Rehberin detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edip hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceğiz. İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üreteceğiz. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğiz. Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.
0: Gürlek teknolojinin imkanlarından yararlanılarak vatandaşlarla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirileceğinin altını çizdi. Gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi.
1: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmada bu kez tetikçiler değil suç parası gündeme geldi. Hakimlik 4 örgütün mal varlığına el koydu. Ancak kararın gerekçesi oldukça dikkat çekiciydi. Gençleri intihar savaşçısı gibi kullandılar ifadelerine yer verildi. Kararın detayları Arzu Kaya'nın haberinde.
3: ...15 yaşındaki gençleri seçtiler, intihar savaşçısı gibi kullandılar. Hücre evlerinde uyuşturucu alıştırdılar. Hakimlik bu gerekçelerle suç örgütlerinin mal varlıklarına el koydu.
4: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada bu kez sadece tetikçiler değil suç parası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Daltonlar, Barış Boyun, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar çetesinin mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararında daha fazlası vardı. Gençler suç örgütüne nasıl çekiliyor? Örgüt ele geçirdiği paraları hangi yönde kullanıyordu?
3: İlk durak gençler. Gündoğmuşlar dosyasındaki tespit kararın en çarpıcı bölümlerinden biri. Örgüte kazandırılan gençler intihar savaşçısı gibi kullanılıyor. Böylelikle örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artırılıyor.
4: Peki bu çeteler nasıl büyüyor? Yine Gündoğmuşlarla ilgili dosyada bunun ayrıntısına yer veriliyor. Çeteler öncelikle küçük gruplara, ardından büyük örgütlere taşeronluk yapıyor. Oradan edindiği tecrübeyle de ekonomik anlamda devasa bir suç örgütüne dönüşüyor.
3: Daltonlarda ise yöntem farklı. Suça bulaşmış kişiler özellikle seçiliyor. Yurt dışına çıkarılma vaadi veriliyor. Dahası hücre evlerinde uyuşturucuyla gençler bağımlı hale getiriliyor. Eylem motivasyonları bu şekilde artırılıyor.
4: Bir de yurt dışından yönetilen bir örgüt var. Lideri Barış Boyun İtalya'da cezaevinde. Öyle bir sistem kurmuşlar ki cezaevinden gönderdiği mektuplarla Türkiye'deki örgütün faaliyeti devam ediyor.
3: Sokaktaki sistemin son halkası para. Şapkalılar dosyasında bu kez rakamlar konuşuyor. 2025'te 51, 2026'da 55, toplam 106 eylem. Uyuşturucu ticareti, tehdit, cinayet.

0: Amaç korku ve baskıyla para tahsil etmek.
1: Aç kapıyı polis! Aç! Aç kapıyı!
0: Şimdi o paralara el konuldu. Savcılık şüphelilerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti. Hakimlik ise el koyma kararı verdi. Şimdi sistemin sadece tetikçileri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen serveti de hedefte.
2: Kötü yorumu gizleyen, sahte adresle yemek satan, tüketiciyi aldatıcı reklamlarla kandıranlara Ticaret Bakanlığı büyük bir darbe vurdu. Bu yılın ilk 7 ayında 218 milyon lira ceza kesildi.
3: Reklamlarla, tanıtımlarla kandırdılar. Sahte adresle yemek sattılar. Aldatıldık diyen tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Yapılan 26 bin başvuru incelendi. 218 milyon 478 bin lira ceza kesildi. Reklam kurulu 13 Ağustos'ta yaptığı toplantıda 105 dosyayı inceledi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için 32 milyon 683 bin lira ceza kesildi. Kurulun incelediği bir dosyada çevrim içi yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltabilecek bir uygulama tespit edildi. Yalnızca tek bir restoran bulunmasına rağmen platformlarda çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı belirlendi. Tüketicilere farklı adreslerde faaliyet gösteren, birbirinden bağımsız işletmeler bulunduğu izlenimini oluşturan iki şirkete idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayımlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Yapılan bir yorumun şirket tarafından somut bir açıklama yapılmadan internet sitesinde yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Bu şirkete 2 milyon 167 bin lira ceza kesildi. Kurulun gündemindeki bir diğer dosya ise çerez tatlısı adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajına yönelik oldu. Ürünün %49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görselde yer almadığı tespit edildi. Kurula ambalaj cezası kesildi.
2: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava başladı. Şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta davayı kaybetmesi halinde 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
4: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
2: Kasımpaşa ile Trabzonspor cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maç 1-1 bitti. Buraya kadar her şey normal ama maç sonu öyle bir şey oldu ki bir grup taraftarın Beyoğlu sokaklarında attığı havai fişek iddiaya göre ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkardı. Ressam Özen'in yıllardır yaptığı tabloları yandı. 20 yıllık emek boşa gitti.
5: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
3: 20 yıl boyunca tuvalleri boyadı. Ruhumu verdim dediği resimleri havai fişekle yandı. Sergilemek için hazırladığı tablolar küle döndü.
5: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
3: İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in

0: Hayatı bir anda değişti.
1: Dalaman'da annemin yanındayken telefon geldi alt komşudan. Ev yanıyor, içeride misin dedi. Hayır dedim.
0: Cumartesi günü Kasımpaşa ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç sonrası bir grup taraftar sokak ortasında havai fişek attı. Fişeklerden biri ressam Murat Melih Özer'in atölye olarak kullandığı evine düştü. Çıkan yangın Özer'in tablolarını küle çevirdi.
1: Senelerin ressamıyım, emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
0: Yanan evde kiracı olan ressamın tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı. Yıllardır emek vererek yaptığı resimlerle yakın zamanda sergi açmayı planlıyordu.
1: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
0: Ressam Murat Melih Özen, yılların emeğinin bir anda yok olmasına kahroluyor.
1: Fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
2: Trabzon'un Arsin ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı düştü. Park halindeki araçlarda hasar oluştu.
0: Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anda patlama meydana geldi. O patlamanın nedeni insansız hava aracı çıktı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir anda cisim düştü. Ardından patlama meydana geldi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ekipler olay yerine geldi.
3: İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki bir can kaybına rastlanmamıştır.
0: Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İnsansız hava aracının menşeinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
2: Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı. Taklalar atan araçta bulunan yaşları 18 ile 24 arasında değişen 3 kuzen hayatını kaybetti.
0: Otomobiller çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu, diğeri takla attı. O kaza sürücü ve iki kuzenini hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa Birecik Karayolu'nda meydana geldi. Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole savruldu, diğeri de takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz da amcasının oğlu Yasin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan diğer kuzenleri Mehmet Korkmaz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şanlıurfa'dan acı bir haber daha var maalesef. 8 yaşındaki çocuk spor salonunda kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
0: Fileye tırmanmaya çalışıyordu. Kale direği bir anda üzerine devrildi. 8 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali'yi yanında spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de portatif kale direğiyle oynuyordu. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören baba ve salondakiler yardıma koştu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Mert Ali'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Türkiye

De doğum oranları düşüyor, yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.

0: ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
1: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava başladı. Şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada taraflar açılış argümanlarını sundu. Meta, davayı kaybetmesi halinde 1.4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
2: ABD'de Meta'ya karşı açılan dava görülmeye başlandı. Meta, 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı dava, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açıldı. Kaliforniya eyaletinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde taraflar açılış argümanlarını sundu. Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın modelinin kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve verilerini toplamak üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirtti. Çocukların uygulamalarda geçirdiği süreyi sınırlamayı amaçlayan araçların ise koruma sağlamadığını vurguladı. Meta adına söz alan avukat Paul Schmidt ise şirketin Facebook'ta ve daha sonra Instagram'da her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini söyledi. Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savundu. ABD'deki Meta davasının haftalarca sürmesi öngörülüyor. Meta kendi hesaplamalarına göre davayı kaybederse 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu miktar şirketin piyasa değerine yakın olmasının yanı sıra hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.
1: Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
3: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
4: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
5: Beni oğullarım kızımızın evine bırakmaz.
0: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
3: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
0: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
4: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
6: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
0: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
7: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
3: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
0: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
4: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
7: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
8: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum. Annem hastalandığı zaman işi bıraktım ben.
0: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
3: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle. Teşvikleri artırmamız lazım.
9: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
7: Neden, nasıl çok, karar verdiniz?
9: Çok yardımcı aldık. En iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
4: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
7: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım

0: hizmeti almayı tercih ediyor.
1: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
2: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
3: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
4: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
5: Bu orası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum.
6: İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
7: Yapay zeka artık sadece bilgi kaynağı değil. Birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ kuruyor. Onları arkadaş, sırdaş hatta sevgili gibi görüyor. Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Verilen yanıtlar dikkat çekici, bakalım.
8: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
9: Küs müsünüz yapay zeka?
8: Yani ben küsmüştüm ona ama. Karşımda belki arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
10: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
8: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
11: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
8: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
10: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
8: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
11: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
8: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
10: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
8: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum. Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum. Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
9: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
12: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
9: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
8: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekam beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu. Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
10: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
8: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda ya daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.
7: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sındırgı Simav Karayolu Kırsal Düvertepe mahallesinde bir kamyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alanı da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda uçak ve helikopterle kara ekipleriyle müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında bulunan Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle yardım talebi geldi. 4 şahıs hastaneye sevk edildi. Açıklama İstanbul Valiliğinden geldi. Dün saat 17 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği belirtildi. Olay yerine sağlık, AFAD, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleerle UBKE ekipleri sevk edildi. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs sahil güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Teknofest Mavi Vatan öncesi selamlama geçişi yapıldı. Donanmanın dev gemileri ve hava araçları Yalova'dan Gölcük'e doğru yola çıktı.
1: Donanmanın dev gemileri, denizaltılar, insansız hava araçları, helikopterler. Teknofest Mavi Vatan yolculuğu başladı. Hava ve deniz araçları selamlama geçişi yaptı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan için hazırlıklar tamamlandı. Festival öncesi TCG Anadolu ve TCG Heybeli Adaları'nda aralarında olduğu dev gemiler ve diğer deniz araçları Yalova'dan Kocaeli Gölcük'e kadar selamlama geçişi yaptı. Selamlamaya hava araçları da katıldı. Geçişi

0: Kıyıdan izleyenler de bayraklarla eşlik etti.
1: Biz burada onları hani uzaktan da olsa gördük, içimiz kıpır kıpır oldu.
2: Ben ilk kez Akıncı'yı göreceğim, çok mutluyum. TCG Anadolu gemisini ve diğer bazı gemileri gezmiştim.
1: Heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Sabah erkenden çıktık çocuklarımla.
0: Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak.
3: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları rehberini yayımladı. Rehbere göre uzun süren dava ve soruşturmaların nedenleri erken aşamada tespit edilecek. Vatandaş başvuruları etkin şekilde değerlendirilecek.
0: Yargı süreçlerindeki gecikmeler takip edilecek. Gecikmelerin nedeni belirlenecek. Alo Adalet 135 hattına giden başvurular değerlendirilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları rehberini yayımladı. Rehberin detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edip hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceğiz. İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üreteceğiz. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğiz. Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.
0: Gürlek teknolojinin imkanlarından yararlanılarak vatandaşlarla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirileceğinin altını çizdi. Gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi.
3: Sahte emlak ilanlarına yeni uygulama getirildi. İhbar modülü aktifleştirildi. Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla şirketlere 72,5 milyon lira ceza kesti. Bakan Ömer Bolat, sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görsel izin verileceğini duyurdu.
0: Sahte emlak ilanları ve yetki belgesiz çalışan emlakçılar tek tek tespit edildi. Bu yıl 136 işletmeye 22 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyadaki ilanlar için de şartlı görsel izin kuralı getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte emlak ilanlarına yönelik soru önergesini yanıtladı. Bolat, elektronik ilan doğrulama sistemiyle taşınmaz ilanlarının taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ve yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade etti. Hem ihbar modülünden gelen hem de doğrudan bakanlığa ulaşan şikayet dilekçelerinin incelendiğini belirtti. Yetki belgesiz ilan veren emlakçılara yönelik şimdiye kadar 72,5 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti. Ömer Bolat, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Bolat, sistem üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması halinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda ise iki sosyal medya uygulamasının elektronik ilan doğrulama sistemine entegre olmadığı ve sahte ilan verdiği tespit edildi. Aykırılık yapan taşınmaz ve taşıt ilanları için bu yıl Nisan ayında toplam 5 milyon lira, Temmuz ayında ise bir önceki cezanın iki katı olacak şekilde 10 milyon lira ceza kesildi.
3: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. En çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında oldu.
0: İklim değişikliği, küresel ısınma, su kıtlığı. Bilimsel alandaki çalışmalar için COP31'e 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo alanında yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona yükseköğretim kurumları bilimsel katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 208 üniversiteden 2767 farklı katılımcının 3373 başvuru yaptığı belirtildi. 1670 başvuruyla en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında yapıldı. Başvuruların 867'si etkinlik, panel ve çalıştay, 490'ı COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180'i Uluslararası Akademik İşbirliği, 166'sı ise üniversite, sanayi ve inovasyon işbirliği alanlarına geldi. Gök Baş

0: başvuruları değerlendirecek. Başvurular değerlendirildikten sonra da ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
1: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Can kaybı 300'ü aştı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlanacağını açıkladı.
0: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada 4000'i aşkın kişinin yaralandığı, 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella, depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığını açıkladı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde hasar gören Teknoloji Üniversitesi'nin yeniden inşasına ve bölgede 10 yeni okul yapılmasına öncülük edeceğini duyurdu. Amerikalı iş adamı Graham Buffett'la birlikte depremin merkez üssünü ziyaret eden Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlandığını belirtti. Bogota hükümeti de her zamankinden daha fazla birlik olunmalı diyerek ek gümrük vergilerini askıya alması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Kolombiya'daki bazı siyasi kesimler ise depremin ardından ülkeye giden İsrail'li arama kurtarma ekibinin varlığını sorgulayarak ekibin ülkeden ayrılmasını talep ediyor. İsrail ekibin ülkedeki varlığının rahatsızlık yarattığı savunuluyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 82 kişilik ekip 14 Ağustos'ta Kolombiya'ya ulaşmıştı.
1: Değerli izleyiciler, ABD Başkanı Trump'tan kritik bir açıklama geldi. Son dakika olarak aktarıyoruz sizlere. İran'a ekonomik savaş ilan etti. Trump açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Bunun eşi benzeri görünmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecrit olacağını da söyledi. İran'ın donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi diyen Trump, ülkelere pamuk ipliğine bağlı ifadelerini kullandı. İran'a herhangi bir tür can simidi sağlanmasına izin veren herhangi bir ülkenin kendisinin de çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ilan ediyorum açıklamasını yaptı, aktarmış olalım. ABD Başkanı Trump'tan kritik bir açıklama geldi değerli izleyiciler. İran'a ekonomik savaş ilan etti Trump. Açıklamalarında da İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi Trump. Ve yine ekledi sözlerine, bunun eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecrit olacağını da ifade etti. İran'ın donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi dedi Trump. Ülkeleri pamuk ipliğine bağlı ifadelerini de ayrıca kullandı. İran'a herhangi bir tür can simidi sağlanmasına izin veren herhangi bir ülkenin kendisinin de çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ilan ediyorum açıklamasını yaptı değerli izleyiciler. Son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmış olalım. Kritik bir açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. İran'a ekonomik savaş ilan etti Trump ve açıklamasında da Türk İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı dedi. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendiremediler ve bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu İlan ediyorum dedi. Kritik bir açıklama bu. Bunun eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecrit olacağını da ifade etti Trump. İran'ın donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi diyen Trump, ülkeleri pamuk ipliğine bağlı ifadelerini de kullandı. İran'a herhangi bir tür can simidi teklifinde bulunan diğer ülkelerin de aynı yaptırımla karşılaşacağı ifadelerinde ayrıca kullandığı tehditkar bir açıklama Trump'tan geldi değerli izleyiciler. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Vaka sayısı 5000'i aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 2378 kişi oldu. Yetkili

0: Yetkililer salgının müdahale çalışmalarından daha hızlı yayıldığı uyarısında bulunuyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 5000'i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2300'den fazla kişi de hayatını kaybetti. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgın ülke tarihinin en büyük Ebola salgınına dönüştü. Yetkilileri endişelendirense yalnızca vaka sayısı değil, salgının yayılma hızı. İlk vakanın tespitinden bu yana hastalığın 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'yı vuran Ebola salgınından yaklaşık 3 kat daha hızlı yayıldığı belirtiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Zayıf sağlık altyapısı, güvenlik sorunları, bazı bölgelerde toplumun sağlık ekiplerine gösterdiği direnç salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Afrika'da ortaya çıkmıştı. 2014-2016 salgınında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Mevcut salgın vaka ve can kaybı açısından Batı Afrika'daki salgının ardından kayıtlara geçen en ağır ikinci Ebola salgını konumunda.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Ben Sena Alkan. Bugün günlerden 19 Ağustos, böyle 20'den 23'e ülkenin çok yoğun gündemini konuşmak üzere beraberiz. Pek çok başta peşi sıra konuşacağız. Çünkü sabahtan bu yana pek çok gelişme oluyor. Kuytulcular yapılanmasına bir operasyon geldi bugün sabah saatlerinde. Alparslan Kuytul ve eşi de dahil 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. O operasyon anlarını da gördük. Pek çok başlık var burada konuşulacak. 5 şirkete kayyum atandığını biliyoruz. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli geldi. Neden şimdi? Önemli bir soru. Konuklarımızla konuşuruz. Öte yandan pazartesi günü Açık ve Net'te konuşmuştuk. Ahmet Deniz Olgun'un öldürüldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Ve bir fethi kabir kararı çıktı. Bugün sabah saatlerinde o karar gerçekleştirildi. Acaba bu ne anlama geliyor? Ne gibi bir bulguya erişilebilir yeni bir otopsi yapılırsa? 10 yılın ardından bir yandan ona da bakacağız. O şüphelere, ölümündeki şüphelere de değineceğiz ayrıca. Bir yandan da yine İmamoğlu davasında peş peşe gelişmeler var, rüşvet iddiaları var. Mahkemede yapılan konuşmalardan ortaya çıkan bazı konuşmalar, bazı karşılıklı ifadeler var. Onlara da parantez açacağız. Sınırımızın hemen ötesinde İsrail'de Suriye'deki bir hava üssüne saldırı yaptı. Onu da konuşacağız konuklarımıza. Şöyle bir hoş geldiniz diyeyim. Velhasıl gündem yoğun. Gürkan Zengin, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler katıldığınız için. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Nevzat Alkan, adli tıp uzmanı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için hocam. Bugün sizinle öğlen beraberdik gün ortasında. Çok dikkat çeken ifadeleriniz oldu. Bu fethi kabir kararı ile ilgili merak ediyorum ne söyleyeceksiniz. Ankara'da Nasuhi Güngör olacak. Habertürk Ankara temsilcisi birazdan aramıza katılır. Hoş geldin deriz. Çok kısa bir reklam ama önce sonra başlayacağız.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi,

0: Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Kısa bir ara vardı, onu geride bıraktık. Şimdi hızlıca başlayalım. Başlarken söyledim, kuytulcular yapısı olarak adlandırılan bir yapılanmaya operasyon geldi. Adana merkezli bu. Şöylece hızlı bir bakalım. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayyum atanan şirketler var. Bir takım sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi ki 349 sosyal medya hesabından bahsediyoruz. 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Taha Bey, bir sizinle başlayalım mı? Nedir bu kuytulcular? Neden şimdi bu operasyon oldu? İsterseniz buraya da gelebilirsiniz. Bize anlatırsanız bir anlayalım. Yani önce, peki bir de bir görüntümüz varmış. Onu da açalım bir yandan ben Taha Bey'i buraya alırken. Bu operasyon anlarına ilişkin görüntüler mi arkadaşlar? Peki, bir getirelim onu da. Yani bu Alparslan Kuytulu ve eşinin dahil olduğu bu gruba neden şimdi bu operasyon geldi? Bir bunu izleyelim, sonra devam edelim.
2: Kadınma hakkı var.
3: Yakalanma derken sanki ben kaçtığımdan yani benim yakalanmam.
2: Yok, normal prosedür gereği bu.
3: Gözaltı dendi ama onun adı gözaltı.
2: Gözaltı yani. Beraber geçeceğiz şimdi.
3: Yakalanma başka bir şey.
2: Tamam, doğrudur. Beraber yakalanma geçeceğiz, ifadenizi şey vereceksiniz.
3: Yakalanma diye yazarsan imza atmam. Tamam. Yakalanma dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
2: Bunun aranda de kanun ismi de,
4: hayır, adı da vardır. Hayır. Yakalama, gözaltına alma yönetmeli. Bu kanunen
3: bu sizin yaptığınız yani şey gözaltı ve onu da kanunsuz yapıyorsunuz. Yaptığınız şey gözaltı.
4: Yaptığımız yakalama işte şu an değil. Yakalama
3: kendi
4: gözaltı
3: değil. Kendi
1: şimdi elimde. Bu sabah saatlerinde tam gözaltı esnasında kaydedilen görüntüler. Yakalanma derseniz buna imza atmam, kanunsuz iş yapıyorsunuz diyor Alparslan Kuytul. Ne oldu? Ya bir anlatır mısınız bize?
5: Yani güvenlik güçleri açıkçası kanunda çerçevelenen madde uyarınca bir tutanak tutmaya çalışıyor. Ve burada Kuytul kameralar önünde olmasını da fırsat bilerek cemaatine veya işte takipçilerine ben yıkılmadım. Bakın ben polis nezaretinde dahi dik duruyorum. Size dik durun mesajını veriyor. Çünkü Kuytul yapısı diğerlerinden biraz farklı. Mesela Kuriş ve onun takipçileriyle ilgili durum biraz daha global, biraz daha yaygın bir ağa sahipken Kuytul daha çok Adana beyzli, Adana merkezli, çok yaygın bir ağa sahip olmamakla beraber bölgede pek çok kriminal olaya adı karışan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yine Kuriş ve takipçilerine olduğu gibi geniş bir inanç grubuna ve ona inanan insanlara yönelik bir geniş bir soruşturma veya bir operasyon değil. Burada malı elinden alınmış, zorla senet imzalatılmış, rehin tutulmuş, işkenceye uğramış insanların şikayetleri üzerine düğmeye basılmış ve savcılık tarafından kapsamlı bir dosya hazırlamış. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var.
1: Buyurun.
5: Şimdi Alparslan Kuytul ilk defa gözaltına alınmıyor. Daha önce de biliyorsunuz güvenlik güçleriyle takipçilerini çok karşı karşıya getirmiş, polislere saldırı ortamını hazırlamış ve orada ortaya çıkan manzaralardan bakın inançlı insanlara polis müdahale ediyor propagandasını yapmaya çalışmış. 15 Temmuz akşamı yaptığı açıklamalar herkesçe malum, hayırlı olsun diyor, İslam'a hayırlı olsun diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi artık kırılmıştır diyor. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün firari isimleriyle yaptığı röportajlarda yine Fethullah Gülen elebaşı ile ilgili sempatik mesajlar veriyor. Ama bütün bunlardan, bütün bunları bir kenara koyalım. Bir diğer tarafta zimmete para geçirmeden tutun, insanların hürriyetinden yoksun kılma, onlara zorla senet imzalatma ve işkenceye varan suçlarla ilgili dosya hazırlanırken Alparslan Kuytul'u biz iki haftadır medyada, daha doğrusu sosyal medyada çok daha fazla görünür bulmaya başladık. Yani vizyona çıkan bir film üzerinden aforizmalar yapan editleri milyonlarca takipçiye sahip, aslında dini bir öğretinin servis edilmediği sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokuldu. Hatta ben bu sabah fark ettim, futbol

0: içeriği paylaşan hesaplar dahi birden Alparslan Kuytul'un ne kadar ne derler ilkesel bir tutum izlediğine dair aforizmalarının içerisinde yer olduğu videolar paylaşmaya başladılar. Hı. Ve bu son iki hafta o kadar hızlandı ki bir Alparslan Kuytul fan page vari bir görünüm sergilediler. Bu Alparslan Kuytul'un önceki yargı süreçlerinde de gördüğümüz bir ön alma hareketi olarak açıkçası okundu.
1: Bakın ne kadar destekçimiz var gibi bir görüntü sergilemek
0: şöyle,
1: için
0: diyorsunuz. Aslında sosyolojik olarak zemini hazırlamak üzere bir mağduriyet algısı oluşturmak üzere bir altyapı oluşturuluyordu burada. Farkındaysanız operasyonla beraber 300'e yakın hesap Instagram üzerinde yayın yapan ve X üzerinde yayın yapan 300'e yakın hesap kapatılmak durumunda kalındı. Şimdi burada bir işte Alparslan Kuytul'un takipçilerine yönelik işte provokatif çağrılarını eşinin Semra Kuytul'un bir videosu var. İzlediniz mi bilmiyorum. Yani seyircilerimiz izlemişlerdir. Diyor ki Alparslan Hoca bir gece rüyasından uyandı ve bana dedi ki bir odaya girdim yanımda Hazreti İsa da vardı. Ama insanlar bana hürmet gösteriyorlardı. Sorduğumda neden bana hürmet gösteriyorsunuz? Yanımda Hazreti İsa var. Onlar da bana dediler ki sen Hazreti İsa'nın yanında bir değersin falan. Böyle rüyalar üzerinden, tevatürler üzerinden aksi ispat edilemeyecek insan diyemezsiniz ki.
1: Hayır rüya görmedin bu rüyayı.
0: Diyemezsiniz yani. Dolayısıyla bu tarz şeyler hatırlarsanız işte FETÖ'nün de çok sık kullandığı, işte Fethullah Gülen elebaşının işte Hoca Efendi bir gün rüyasında şöyle bir şey görmüştü, şöyle bir ulema görmüştü, şöyle bir işte sahabe görmüştü veya Türkçe olimpiyatlarında yani yeryüzünün örnek insanı Efendimiz hakkında şu anda aramızda bulunuyor ruhen falan diyerek tevatürler üretmeleri vesaire bu tarz açıklamalar, bu tarz spekülasyonlar veya insanları devlete, güvenlik güçlerine karşı kışkırtmalarla ilgili bir gözaltı değil bu. Onlar ayrı bir dosya belki. Bilmiyoruz. Daha önce yargılandı.
1: Tutuksuz yargılanan. Bütün bunlardan azade bambaşka bir dosya.
0: Bambaşka.
1: Burada suç unsurları farklı.
0: Sebepsiz zenginleşmeden tutun. Suç örgütü kurma ve yönetme. Örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve aslında devamı var. Kişi hüviyetinden yoksun kılma, işte gasp vesaire devam ediyor ve Alihan Kuriş dosyasıyla aslında benzer bir noktası var.
1: Nedir o?
0: O da nedir? Alihan Kuriş dosyasında biliyorsunuz ki işte ele geçirilen 200 kilo altınlar, işte ada satın almalar vesaire bütün onlardan ayrıca bir de biliyorsunuz Köln'de inşa edilen devasa bir merkezden bahsediliyor. Hı hı. Ve Almanya'ya aktarılan ve aklanmak üzere servis edilen paradan bahsediliyor. Kuytul tarafında da yine Almanya'ya aktarılan benzer bir fon kaynağıyla beraber bir paradan bahsediliyor. Yine işin ucu Almanya'ya çıkıyor.
1: Bir benzerlik görüyorsunuz iki operasyon
0: tabii, ikisi
1: arasında.
0: De inançlı kesimi kendisine referans alarak topladığı parayı bir şekilde yurt dışına çıkartma yolunu izliyor ve ikisinin ortak noktası Almanya.
1: Peki bir yerde bu iki soruşturmanın birleşebilme ihtimalini görüyor musunuz o zaman?
0: Yani onun savcılık kaynakları daha dosyayla ilgili kamuoyuna daha geniş bilgiler verdiği zaman belki de kesiştiği yönleri görebiliriz. Çünkü
1: neden şimdi? Yani Alihan, neden daha önce değil? Neden bugün? Neden dün değil? Bu az önce saydığınız suçlamalar o kadar ciddi suçlamalar ki. Hı. Neden sizce bugün?
0: Ya şöyle. Alparslan Kuytul yapı itibariyle genel olarak cemaatini şu felsefe üzerine oturtmaya çalışıyor. Bizler baskı altındayız. Hı hı. Sahabe de zamanında işte baskı altındaydı. Hicret etmek zorunda kaldılar. Onlar Medine'ye gittiler. Dolayısıyla biz aslında sahabe hayatı yaşıyoruz. Biz işte peygamber izinden gidiyoruz. O yüzden bunlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla benim başıma ne geliyorsa hak uğruna, peygamber yolu uğruna mücadele ettiğim için geliyor felsefesini yaymak ve

0: Bununla beraber etrafına kitleyi toplamak üzere örgütlediğinden mütevellit savcılık kaynakları, bakın yani iddialar o kadar ciddi ki, ifade veren suç duyurusunda bulunan iş adamı, kendisine senet imzalatılan, genel vekaletname imzalatılan iş adamının ifadelerinde kendisine elektroşok cihazı ile işkence yapıldığına dair, 13 gün boyunca hürriyetinden yoksun kılındığına dair ifadeler var. Dolayısıyla siz bu ve benzeri gözü korkutulmuş insanlarla ilgili bilgi toplamak için titiz davranmanız ve bunu zamana yaymanız gerekir. Şimdi bu örgütün ilk dakikadan itibaren evde ilk başta ekrana verdiğimiz o tutanağın imzalatılmasından itibaren verilmek istenen mesaj, sakın bizim hakkımızda konuşacak olursanız, bakın biz hala diriyiz mesajının aslında farklı bir versiyonu.
1: Şimdi o görüntüleri de teşekkür ediyorum. Bu arada Masu Güngör de aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Birazdan geleceğim Ankara'ya. O ilk anda polislerin içeri girdiği anda kendisine imza attırma için o belgeyi çıkardıkları andaki görüntüleri ilk gördüğünüzde ne düşündünüz Merve Şebnem Hanım? Yani mesela ben bunu imzalamam. Kanunsuz iş yapıyorsunuz. Çıkarken birileri çekiyor arkasından. Orada bir nasıl bir kurgu mu yaratılmaya çalışılıyor sizce? Yoksa ya, hakikaten tabii, kanunsuz bir şey vardı, ona mı itiraz ettiğini görüyorsunuz?
3: Şimdi birincisi Alparslan Kuytu'nun gözaltına alındığına dair görüntüler ilk defa karşımıza çıkmıyor. Daha önce defalarca kez yani kamuoyunun gündemine düşmüştür. En azından sosyal medyada görmüşüzdür. Benim bildiğim 5 kere 6 kere falan var yani. 15 Temmuz 2016 tarihinden beri sıklıkla gördüğümüz sahneler. Şimdi buradaki ama bu mesela yakalama kararı ifadesi teknik bir terim, ona tepki gösteriyor. Aslında hukuken bilenler, o dili bilenler bunun normal bir ifade olduğunu o jargonda bilirler. Fakat biraz kameralara da çekildiği için Alparslan Kuytu, bakın ben evimdeyim, hani evimdeyim, kaçmıyorum. Kaçanlar aslında şeydir, suçlu olsam kaçardım ama ben evimdeyim, buna rağmen yakalama diyorlar. Bakın bu bir mizan, bu bir düzen demeye getiren bir hali var. Ama yakalama kararı gibi mesela zorla getirme diye de bir şey var yani. Hani bunlar aslında teknik hukuki ifadeler, biraz bunu bilmeyenler için.
1: Kendisi biliyor ama mı diyorsunuz?
3: Bence daha biliyordur. Önce de daha öncesinde tabii ki bence biliyordur. Bu kadar çok yargıyla sıklıkla gidip gelmiş birisi için bence bilmemesi mümkün değil gibi geliyor. Yani bilmiyor da olabilir bu arada ama orada açıklanıyor. Kendisini orada neden bu yakalama kararı, ben evimdeyim kaçmıyorum bir yere derken kendisine açıklanıyor. Bu zaten hani evet biliyoruz ama zaten evinde de olsan bu böyle söylenir, bu böyledir denilmesine rağmen böyle bir durum söz konusu. Yani öte yandan dediğim gibi yani görüntüyü görünce şaşırmadım. 2018'deki gözaltına alındığında da galiba suçlamalardan bir kısmı böyleydi. Ama o dönemde de şöyle olmuş. Yine benzeri suçlardan yani suç örgütü kurma, işte özellikle gelir sağlamak adına suç örgütü kurma diyelim. Biraz böyle para aklama, suçtan kaynaklanan gelirleri aklama vesaire gibi konulardan daha önce de 2018'deki gerekçe de benzeri bir gerekçeymiş. Ama şöyle söyleniyor, o zamandan bu zamana yeniden yapılanmış. Yani aynı hiyerarşi farklı bir şekle taşınmış vesaire gibi. Tabii bu Kuriş dosyasına benzer yerleri var. İşin finansal boyutu. Zaten bugün de gördüğümüz kadarıyla işte yani şirketler, 30 kadar şirkete konulması. Hatta ben şaşırdım yani Alparslan Kuytu ve Furkan Vakfı'na bağlı ya da en azından o ekosistem içerisinde bu kadar şirket var mıymış diye de şaşırdım. Şirketlere çok hızlı bir şekilde kayyum kararı çıktı. Sonuçta yani günün sonunda iddia aşamasındadır. Biz de iddia makamının ortaya koyduklarına bakacağız. Yalnız söylenen yani o CİMER'e yapılan ihbarlarda, şikayetlerde, yine yargıya, savcıya konu olan şikayetlerde hakikaten bazı şeyler kan dondurucu. Yani o okuduğum bir kısmını, o mesela iş adamlarından bir tanesinin yani çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Arabayla nasıl götürüldüğü, o sırada nasıl darp edildiği, götürüldüğü yerde çok uzun süre gözü bağlı bir şekilde işkenceye, bayağı işkenceye uğradığı ve ancak işte şunları şunları şunları yaparsan seni bırakırız. Dahası sadece seni değil yani, eğer bunları yapmazsan işte ailesiyle falan tehdit.

0: tehdit edilmiş. İşte çocuklarıyla, kızıyla, bunlara zarar geleceğiyle tehdit edilmiş falan. Bu iddialar vahim iddialar haliyle. Bunları neden yapmışlar diye soracaksınız. Karşılığında çok ciddi senetler imzalamış mesela. Yani oradan çıkabilmesinin, o işkence yapılan yerden çıkabilmesinin şeyi 6-7 milyon dolar bedelli. Toplamda kaç tane olduğunu hatırlayamadığım senetler imzalaması karşılığındaymış. Bu olay bir tane ise bile çok ciddi bir iddia. Hele bir de işte vakıfsınız ve üstelik de kendinizi hani bir dini vaiz gibi resmederken kamuoyuna, eğer arka planda böyle şeyler oluyorsa bu ciddi soru işaretidir. Ha, bağlantıyı nasıl kurmuşlar, başkaları yapıyor olabilir mi denilebilir. Hem sonrasında eşine video çektirmişler evde. Onları direkt eşi vasıtasıyla kendisinin işte bir de, tam hatırlamıyorum ama o videoların konusu bir daha asla yapmayacağım vesaire. Daha doğrusu Furkan Vakfı'na akla diye videolar
1: evet,
0: çekilmiş.
1: 4 adet değil mi?
0: Doğru. Tekrar tekrar beğenmemiş, evet. Tekrar çekmiş, beğenmemiş, tekrar çekmiş vesaire falan. Yani hep oraya iletilen bir bağlantı var yani. Ve o kendisine şeyi yapanlar da, işkenceyi yapanların da hakeza yani Kuytul'un öğrencileri olduğunu söylediklerini ifade ediyor. Bu da bir iddia sonuçta. Yani şikayetçinin, müştekinin iddiası.
1: Sohbette enine oturacaksın diyorlar.
0: Evet, evet.
2: Bu işkence yapılan iş insanına dedikleri mi bunlar?
0: Evet,
2: doğru
0: evet,
2: mu anlıyorum?
0: Evet. Evet. Ya bu yansıyan neler vardır başka?
2: Video çekip bizi aklayacaksın. Evet. Sohbetlerinin evet, oturacaksın. Evet, evet. İddiaları buradan geliyor.
0: Evet. Hem yapıyorlar hem senet imzalatıyorlar. Bir de sonrasında aklamayı istiyorlar gibi. Çok detaylı bir birkaç tane aslında ifadesi vardı. Yani detay çok da detaylıydı. Tabii bunlar da inceleniyordur, soruşturuluyordur. Neden şimdi sorusu da o yüzden önemli. Herhalde bir süreçten geçmiştir. Ama dediğimiz gibi Alparslan Kuytul, ben sayısını hatırlamıyorum daha önce kaç kere böyle bir süreci oldu. Hele bir de 2018'deki de para pul işleriyle biraz alakalı olunca açıkçası şaşırtmadı.
2: Şimdi mesela Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Onu da verelim mi bir arkadaşlar ortaya? Ya, şimdi Alparslan Kuytul ve öncesinde Alihan Kuliç'le beraber hani ne oluyor diye çokça sorulduğu için dini gruplar hedef değil açıklaması geldi. Şöyle söylüyor Adalet Bakanı, özellikle vurgulamak isterim ki soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, burada mesela somut suç eylemleri diyor. Yani hep iddiaları konuşuyoruz ama acaba orada somut suç eylemi olarak nitelendirilen kısım hangisi, onu da merak ettim. Şimdi örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Adalet Bakanı. Gürkan Zengin, önce Alihan Kuriş, ardından Alparslan Kuytul. Böyle peşi sıra bu iki operasyon, başlatılan soruşturma, gözaltılar ne söylüyor size? Merak ettim sizin şahsi değerlendirmenizi.
3: Ben bu olaylara birer polis, adliye vakası olarak bakmıyorum. Bu işlerin bir kök sorun var. Toplumun dibinde bir kök sorun var. Daha sonra ucu yabancı istihbarat örgütleriyle, yabancı devletlerle işbirliğine kadar uzanan bir kök sorun var. Din istismarı, din bezirganlığı yapan gruplar. Yok Süleymancılar, yok Fethullahçılar, şimdi işte Furkancılar, şucular, bucular. Siyasetin 70 yıldır açtığı alanlarda koşturan adamlar bunlar. Din istismarcıları bunlar. Bakın Emre Taner, 40 yıllık, 50 yıllık bir MİT mensubu olarak, MİT müsteşarı olarak 2016 senesinde Fethullah Gülen darbesinin ertesinde 9 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bilgi verdi. Bu iş nedir, bu işler nelerdir, nasıllardı? Bunlar dedi ki, ya devletin boş bıraktığı alanlara giriyor bu yapılar. Devletin boş bıraktığı alanlara giriyor. Bu alanlar yeri geldi din, devlet, cemaat, siyaset ilişkisi alanlarıdır. Yeri gelir köylerden, kasabalardan, Anadolu şehirlerinden üniversiteyi kazanan çocuklara yurt teminidir. Bu gibi alanlar. Ve devlet, daha doğrusu siyaset bu alanlara dediğim gibi 70 yıldır imkan tanıyor. 70 yıldır göz yumuyor. Oy uğruna göz yumuyor ve bunlar döndüler, dolaştılar. Bu istismarcılıklar sonra parayla buluşmaya başladı. Din adamının parayla ne iş olacak? Din adamının yabancı istihbarat servisiyle ne işi olur? Ha, ama yabancı istihbarat servisleri bu müritleri tarafından uçurulan bu

0: şeyhleri buluyorlar. O yapıların içine giriyorlar ve ülkenin menfaatlerinin aleyhine bu adamları kullanıyorlar. Fethullahçılar tam bir istihbarat örgütüne bu şekilde dönüştü. Belki kuruluşunda de değildi ama bir süre sonra dönüştü.
1: Burada da benzeri bir patern mi görüyorsunuz?
0: Almanya, tabii. Şimdi Almanya faktörü. Belki bu Süleymancılarla bu adamları bağlayan faktör belki Almanya. Yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği meselesi. Ha, bugüne kadar niye bu hassasiyet sergilenmiyordu da şimdi sergileniyor? Demin sorduğunuz soru çok anlamlı bir sorudur. Niye şimdi?
1: Mesela az önce çok özür dilerim dediniz ki oy uğruna göz yumuluyordu. Peki bugün ne değişti o zaman? Işte.
0: Merve Hanım demin söyledi. Bakın 2018'de de aynı benzer suçlardan soruşturmalar açılmış. Sonra ne olmuş? Ne olmuş sonra? 2026 senesi. Bir şeyler değişmiş. Devlet Ankara'da yeni bir algı oluşmuş olabilir. Yeni bir siyasi analiz yapılmış olabilir. Veya bu adamların yabancı servislerle işbirliği artık tahammül edilmez boyutlara gelmiş olabilir. Başka bir Türkiye var. Jeopolitik konumu, kendini algılayış biçimi, bölgeyle ilişkileri. Yani Alman istihbaratına burada alan açmama meselesi olabilir. Bilmiyoruz. Ama bunlar hep vardılar. Bunlar farklı isimlerle hep vardılar. Başına takkeyi geçiren, sakalı bir metre uzatan, hacıyım hocayım diye meydana çıkan adamlara siyaset alan açtı. Anadolu bunların radyolarından geçilmiyor. Bunlara müthiş alanlar açılmış vaziyettedir ve bu 70 senedir böyledir. Ondan sonra da dönüyor milletin başına Fethullahçılar olarak bela alıyorlar, Süleymancılar olarak bela alıyorlar, şucular bucular olarak bela alıyorlar. Dolayısıyla ben bugün bu işlere bir bakalım denilmiş, konjonktür itibariyle denilmiş ve bu adamlara müdahale ediliyor. Ben bugün şu suç işlenmiş de sanki dün işlenmemiş gibi, sanki 10 yıl önce işlenmemiş gibi davranılmasın. Gerçeğimizi konuşalım. Emre Taner'in 2016'da söylediği alanları boş bırakmayalım. Bu adamların kaç yurdu var? Mesela Süleymancılar için baktığınız zaman. Fethullahçıların yurtları, dershaneleri kapatıldı. 2016-15'ten bu siyasi egemenliğimiz gidiyordu. Meclisimizi bombaladılar bu adamlar. Amerikan istihbaratıyla İsrail'le birlikte. O gün devlet bakmaz mı? Ya ötekilerin durumu nedir diye bakmaz mı? Ötekilerin kaç yurdu var, o yurtlarda ne oluyor diye bakmaz mı? Almanlarla bu adamların ilişkileri o gün yok muydu? Vardı.
1: O gün yani
0: mesela Amerika'ya hedef almak mıydı? Almanlar da orada duruyorlardı. Şimdi niye giriliyor bu işlere? Ve hatta giriliyor mu ondan da çok emin değilim. İşte bu adamların yurtları. Kaç yurdu var? Bu çocuklar orada ne yapıyorlar? Nasıl bir akıl, nasıl bir kafayla adam yetiştiriliyor bu yurtlarda? Gerçi Sayın Bakan diyor bu iş şey dini bir inancı şu bu. Tabii ki dini inancı falan değil. İslam ortada, Kur'an burada, Hazreti Peygamber orada. Bunlar kimdir bu adamlar? Bunlar nedir? Bunlar din adına söz söyleyen, insan toplayan adamlar. Yani devlet devlet olacak ve bunların icabına bakacak. Bakın bakılmazsa gidip yabancı istihbaratların kucaklarına oturuyorlar bu adamlar. Ondan sonra da sizin meclisinizi bombalıyorlar. Memlekette din, iman, Müslüman bırakmaz bu adamlar. Bunlar başka kafalar. Para, para ilişkisi nedir ya? Din adamlarının parayla ilişkisi, din adamlarının yabancılarla ilişkisi. Bunlar velhasıl uzatmayayım kök sorun budur. Yani işte polis adliye meselesi falan da değildir. Belki bugünkü operasyon bu zeminde yürüyordur ama inşallah devlette akıl, bir akıl galebe çalmıştır. Bu işlere artık bakma zamanı gelmiştir diye ümit ediyorum. Umutlu muyum? Değilim.
2: Yalnız bu Alparslan Kuytulu benim, ben bildim bileli devletle bir meselesi var. Siz genel olarak konuştunuz ama Alparslan...
0: Süleymancıların yok mu? Fethullahçıların yok mu?
2: Ama yani şimdi Alparslan Kuytulu üzerine geldiğimiz için söyleyeyim. Alparslan Kuytulu meselesi benim bildim bileli. Yani devlet ne yapsa ona zaten ters. Yani Ankara ile bir dönem acaba iyiydi de sonra mı bozuldu kısmını... Yani açıkça söylemek lazım, bildiğim kadarıyla 2012'de, 2013'te, 2014'te, 2015'te. Yani mesela Suriye konusunda da vaaz verirdi. Özellikle sosyal medyada böyle vaazları dolaşan birazcık da provokatif biriydi. Ya hiçbir zaman öyle hani yani ne bileyim AK Parti'ye yakın falan bilinen biri de olmadı. Hep eleştirel bakan biriydi. O kişi özelinde söylüyorum.
3: Ayrıca bir de bu Süleymancılar veya işte Alihan Kuriş taraftarların meselesinde bence şeyi ayırmak gerekiyor yani. Buradan bir, tüm cemaatlere yönelik bir şeytanlaştırma çıkarılmamalı. Bu ülkede insanlar inançlarını özgürce yaşama alanına sahip olmalılar. Tabii ki de işin din istismarı ve yabancı istihbarat bağlantılarını ayrıca tartışıyorum. Orası artık başka bir mesele. İnançtan çıkıyor. Ama bir diğer taraftan Süleymancılar cemaatinin 2016 Eylül ayında, belki bugün işleyeceğiz, Ahmet Arif Denizolgun'un şaibeli bir şekilde, şüpheli bir şekilde ölümünün ardından bir şekilde gasp edilmesi ve aslında cemaatin bölünmesi, Alihan Kuriş ve taraftarlarıyla Süleyman Hilmi Tunağan'ın yolundan gidiyoruz diyenlerin ayrışması sonucunda bir kabuk değiştirmesi durumu var.
0: Ondan önce iyiydiler, şimdi kötüler diyor.

0: diyorsun. Bu kadro değiştikten sonra, bu liderlik değiştikten sonra böyle oldular diyorsun.
1: Ben iyi veya kötülerdi demiyorum ama Alihan Kuriş'in örgütün başına geçmek amacıyla şu anda işte Fethi Kabir'e uzanan bir serencamda bir hareket içerisinde olması mümkündür ve her hareket enfekte edilebildiği gibi bu hareket de enfekte edilebilmiştir belki, bilmiyoruz. 2016 yılında ölen Ahmet Arif Denizolgun bu ülkenin eski bakanıdır yani ve AK Parti döneminde de bakanlık yapmamıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bir tüme varım yapmak bence çok adaletle bağdaşmıyor.
0: Bir tarihten itibaren bakın Osmanlı Devleti parçalı bir yapıydı. Tarikatlar Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye'nin toplumsal gerçeğidir. Yüzyıllardır var olan tarikat. Yüzyıllardır. Tamam mı? Ama bir tarihten sonra başka bir yere evrildiler. Bunu da görmezseniz, yani biz tarikat Türkiye'nin gerçeğidir, cemaatler Türkiye'nin gerçeğidir tamam ama bir tarihten sonra ne hale geldiklerini görmezseniz...
1: Siz bütün tarikatlar için mi söylüyorsunuz?
0: Bütün tarikatlar için tabii ki söylemiyorum.
1: O zaman... Bütün tamam, onu koymak lazım.
0: Ana onu söylüyorum. Yüzyıllardır vardırlar diyorum. Yüzyıllardır Türkiye'nin, Osmanlı'nın, devletin aleyhine çalışan yapılar değillerdi bunlar. Öyle miydiler? 1300'ler, 1400'ler öyle miydiler?
2: Tarikatlar şu anda yok ki.
0: Bunlar ama bir, devleti bile...
2: Ama zaten mesele işte buradan kaynaklanıyor. Gürkan Bey çok özür dilerim.
0: Devlet,
2: bugün de yazdım.
0: Millet, ebed müddet devamlılık arz eden bir yapıdır bu tarikatlar. Yani İslam'a ulaşmanın, Allah'a ulaşmanın değişik yolları olarak falan ortaya çıkmış adam. Yani bu yapılar her zaman bize, devlete, millete zarar veren yapılar değillerdi. Bilakis olumlu yönde etkileri olan yapılar da vardı. Bu manada tamamı için söylemiyorum ama bakın bir tarihten sonra ne hale geldiklerini, hangilerinin geldiklerini görmeyip onları da yoksa yani bunları yok sayarak varabileceğiniz bir yer yok. Bu tarikat yapılarının parayla ne zaman ilişki kurmaya başladığını veya devletle ilişkilerini ne zamanlar itibaren sorgulayıp ondan sonra yabancı istihbaratların kucaklarına düştüklerini bu muhafazakar kesimlerin bir doğru düzgün analiz etmesi lazım. Bu devlet
2: bence
0: hepimizin
2: sadece
0: devleti,
2: onların
0: hepimizin
2: değil. Bence
0: bu
2: onların değil
0: sadece. Lazım.
2: Yani... Ya bunu 1925'te yasaklandığında bu tekke ve zaviyeler hani tamamen yok olsunlar istendi. Bakın işte yasağın getirdiği yer. İşte yasağın geldiği yer burası. Ne oluyor? Kayıt dışına çıkıyor.
1: Merdiven altına iniyor.
2: Merdiven altına iniyor. Bizim benim bakış açım şahsen herkes ne istiyorsa ona inanabilir. Hı. İnanç özgürlüğü sınırsız olsun ama parayla pulla meselelerini kontrol edebilelim, denetleyebilelim. Osmanlı bunu yapmış. Biz bunu yasakladığımız günden beri 1925'ten beri kaç yıl olmuş? 100 yıl
0: denetleme
2: olmuş.
0: Denetleme yapmış mıyız peki?
2: 100 yıl
0: Osmanlı'nın
2: olmuş.
0: Yaptığı denetlemeyi biz yapmış mıyız?
2: Ya, yapılmış tabii. Neler yapılmış? Ama kağıt üstünde olmayan bir şeyi denetleyemezsiniz ki. Hukuken yok. Cemaat
0: devlet
2: tarikat yok. Derneğini denetliyorsunuz. Gürkan Bey derneğini denetliyorsunuz. Vakıf kuruyorsa onu denetliyorsunuz.
1: Ama
2: işte şirket
1: kağıt
2: şirket varsa şirketi denetliyorsunuz. Ondan sonra kişilerin bütün banka hesapları 3 kuruşuna kadar denetleniyor. Ama bu ekosistemi toplamı yapamıyorsunuz. Bir gözün totaldeki bütün cemaate bakabilmesi lazım. Neden? İçişleri Bakanlığı'nın altındaki Sivil Toplumlar Genel Müdürlüğü derneklere bakıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıflara bakıyor. Değil mi? Denetlemeleri bunlar yapıyor. Mali kısımlar şirketlerle alakalı nedir? Vergi dairesi, işte Ticaret Bakanlığı vesaire bakıyor. Şahısları masa kadar herkes bakıyor. Ama totale bakan tek göz yok.
0: Yok çünkü
2: eğer kötü niyetliyseniz, bu boşlukları
0: görmüyor.
2: Yasağı kaldıralım. Bunlar yasal olsunlar. Yasal olsunlar da ondan sonra konuşalım.
0: Bu
2: çünkü
0: devlet,
2: olmayan bir şeyi
0: her
2: nasıl
0: görür.
2: Denetleyelim?
0: Devlet görmek istediği her şeyi görür. Onun mekanizmalarını kurar ama siyaseti kontrol etmeye başlar. O devlet, o dernekler, vakıflar bilmem ne der, görmemeye başlar. Ondan sonra da boğuluyor. Devlet göreceği şeyi görür.
3: Şimdi mesela
0: her
3: bu noktadan demek
2: yok,
3: ki bu ikisindeki bu durum
2: değil.
3: Görülmüş
2: olsaydı,
3: gibi bir müdahale edilmiş. O zaman
2: zaten.
3: Belirli bir noktada demek ki görülebiliyormuş sorusunu da getiren
1: ya,
3: bir yaklaşım.
1: Biraz,
2: şüpheler ortaya
1: biraz
2: çıkıyor tabii ki.
1: Yönlendirmeli bir yaklaşım. Şöyle yani mesela gerçekten. Haluk Levent. En büyük parayı ne zaman topladı? 2023 yılında topladı değil mi? Yani 6 Şubat depremlerinde topladı. Ne zaman tutuklandı? Ya onun için de mi şey diyeceğiz yani? Haluk Levent için
3: hayır,
1: niye beklendi
3: orada
1: canım?
3: Orada şöyle söylendi.
1: Yani,
3: o günden başlayan bir takip süreci
1: tamam,
3: vardı.
1: Takip
3: doneler
1: süreci var.
3: Toplandı.
1: Demek ki burada da bir
3: ama
1: takip
3: burada,
1: süreci var.
3: Şimdi, yani ahbapla ilgili suçlamaların dayandığı tarihi daha yakın görüyoruz ya buradakinden.
1: Ama burada
3: temel
1: da şöyle bir durum var.
3: Çıkıyor.
1: Adam gidiyor şikayetçi oluyor. Diyor ki bana zorla senet imzalattılar. Bana zorla vekaletname imzalattılar.
3: Ben,
1: sonra bir şekilde adam şikayetini geri çekiyor. Şimdi burada siz bir dayanak bulmadığınız zaman adam gözaltına her alınma

0: aslında kahramanlaşıyor. Ben Gürkan Bey'e bir yerde katılıyorum, bir yerde katılmıyorum. Bir, bu kadar işte Osmanlı zamanında çok iyi değil, Osmanlı zamanında da sapkın cemaatler vardı.
1: Evet.
0: Meclisi meşayih bu adamların tepesine biniyordu.
2: Kesinlikle. Kadar...
0: Yani adamın oradan senet imzalatmasına, buradan bilmem ne yapmasına kalmadan adam çıkıyor diyor ki Hazreti İsa'nın yanında benim değerim vardır diye video çektiriyor ve bunu siz dernekler kanunuyla vakıf

0: yıla yapabilirsiniz yani bu. Hocam bakın, bu tarikatlar meselesi Türkiye'nin de meselesi değil. Amerika'da tarikat yok mu? Trump hangi cemaatin üyesi ya? Evangelist ya. Bir önceki Amerikan büyükelçisi.
1: Bilmem nesi, bir sürü manyak oradan çıkıyor ona bakarsın.
0: Jeff Flake. Adam Mormon cemaat üyesi. 10 tane çocuğu var ve o cemaatin kiliselerine giriyor, bağış yapıyor. Ünlü ünlü insanlar cemaatin kiliselerinde yardım kampanyaları düzenleniyor. Ama bizim memleketimizde arkadaş, bu bir inanca karşı, maalesef bir alerji var. Ve diyorlar ki biz yok sayalım. Yok saydığınız zaman böyle abuk subuk adamlar çevresine, şu anlamda katılıyorum, adam bir karış sakal bırakıyor, ben hocayım diye çıkıyor. Abi sen nereden icazet aldın? Ne okudun? Fıkıhta, akaidde, siyerde... Evet. Kimin izinden
2: onu söylüyorum. Buna
0: yani
2: bakacak, bunu denetleyecek. Ama kardeşim, bu sen kimsin diyen kurumu yok mu bu ülkenin?
0: Bu şuraya var mısın hocam? Bu ülkede
2: var mısın?
0: Bu ülkede gerçekten Allah rızası için,
2: evet,
0: bunu gözeterek, evet, gerçekten memleket sevdasıyla beraber hareket eden insanlar var.
2: Elbette
0: ve
2: var.
0: Orada şunu dersek, efendim Osmanlı zamanında böyleydi, son 70 yılda böyle oldu dersek, hepsini bir çuvala koymuş oluruz. Tıpkı ne gibi? Haluk Levent görüş olarak, kendi ifadesiyle de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin içerisinde yetişmiş, Türkan Saylan'ın evladım dediği sol tandanslı birisi. Ve bu adam dolandırıcılıkla şu anda yargılanıyor.
2: Ya sahtekarın, dolandırıcılığın Müslümanı da olmaz,
0: tam olarak
2: onu
0: söylüyorum.
2: Ben
0: tam olarak
2: onu söylüyorum. Temizleyelim
0: diyoruz. Tam olarak onu söylüyorum. Biz şey diyebilir miyiz? Sol bütün sosyal dayanışma, işte sol yardım derneklerinin hepsi böyledir, rulet masalarını ezmişlerdir diyemeyiz elbette. Dolayısıyla...
3: Valla meclisi bombalayacak hale gelemedi Haluk Levent gibi sahtekarlar henüz.
0: Dolayısıyla...
3: Ötekiler meclisi bombaladılar. 150
0: hocam,
3: general çıkarttılar.
0: Çarptığı parayla 10 tane meclis yaparsın.
3: Bakın neler neler yapabilir hale geldiler.
4: Nasıl bir kıyastır ya?
3: Tamam kardeşim. Bir de ölçüsü
0: parayla 10 tane
3: bakın, bir de ölçü
0: yaparsın.
3: Var, ölçü. Ölçek var, orantı
0: hocam,
3: var değil
0: ben,
3: mi? Bunlara da bir bakmak
0: ben,
3: lazım.
0: Ben maruzatımı ifade edeyim. Tamam, dolayısıyla tamam, burada adil davranmak adına Alparslan Kuytul, karış sakalı varmış, Allah diyormuş, peygamber diyormuş. Hmm. Adalet kimsenin gözünün yaşına bakmamalı hocam. Ama buradan bir tüme varım yapmak da o adaletle çok örtüşmediğini...
3: Tüme varım
0: ben
3: yapmayalım
0: en azından,
3: ama ölçüleri de doğru koyalım. Yani ahbapla kalkıp bu tarikatların yarattığı...
0: Dokunsun, gidilmesini tabii ki de gidiliyor, görüyoruz. Hı hı. Ama tüme varımda çok vicdani durmaz diye bu şerhi düşmek istedim yani.
5: Nasıl Güngör, ne diyordunuz?
4: Yani Haluk Levent'lerin meclisi bombalayacak noktaya gelmemiş olmasıyla ilgili kıyasını Gürkan'ın, yani akıl alacak bir kıyas gibi görmedim. Sevgili arkadaşımın dostluğuna sığınarak söylüyorum. Hani bunları karşılaştırma kabil bile olamaz. Ama şuradan başlayayım. Eğer sorun, herhangi bir sorun varsa onunla da başlayabilirim bu konuşulanlarla ilgili. Tamam. Şimdi Taha Hüseyin çok iyi bir çerçeve çizdi Kuytul'la ilgili. Aslında sonrasında hem onun bazı itirazlarını ve söylediklerini, hem de Merve Şebnem'in söylediklerini altında çizmek lazım. Biz çok kadim bir meseleyi konuşuyoruz. Bu mesele siyah beyaz bir mesele değil. Öyle yine Gürkan'ın söylediği gibi 70 yıllık bir hikaye falan da değil. 70 yıllık hikayeyi konuşacaksak, ben bu konularda hiç kaçamak konuşmadım hayatım boyunca. Hani işte 38-50 arasında dine ve dindarlara yönelik baskı vardı da, sanki 23-38 arasında yokmuş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmanın da bir anlamı yok. Bu meselenin, dini hayatın, dindarların ve dinin, açık açık söyleyelim, baskıda ve baskı altında tutulduğu dönem 23-50'dir özellikle. Ve bu hiç de güzel sonuçlar vermemiştir. Hiç de doğru sonuçlar vermemiştir. O dönemin aktörlerini seviyor olmak, onları takdir ediyor olmak da, bunu söylemek arasında da elbette bir bağ kurulamaz. Yani herkes her şeyi doğru yapmış da diyemeyiz. Şimdi Osmanlı meselesine dair o uzun bir tartışma, iki cümle bir şey söyleyeyim sadece. Orada da bu işler öyle hani düşündüğümüz gibi yani çok kolay, öyle lay lay lom, hani elini kolunu sallayan İstanbul'a geliyor. Sarayda bir tane oda veriyorlar kendisine, kendisini temsil ettiriyor. Öyle gitmedi ama Taha'nın söylediğine yine atıfta bulunayım. Tabii ki bir denetimi vardı. Yani mesela Nakşibendilerin İstanbul'a girişi o kadar geçtir ki, yani o enteresan bir hikayedir. Mesela Bektaşiliğin Yeniçeri Ocağı'yla olan ilişkisi, daha sonrasındaki o tasfiye süreci ve sonrasında başka yapıların oraya girmesi, bunlar ta 1800'lere falan uzanan hikayelerdir. Öyle Osmanlı padişahları da aman ne güzelmiş bunlar, gelsinler de ben onlarla iktidarımı paylaşayım falan derdinde hiç olmamıştır. Bunu da söyleyeyim. Bugün konuşacağız, bir zehirlenme hikayesi de ben söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet bana göre yeryüzündeki en büyük cihangirlerden bir tanesidir. Çok kuvvetli bir ihtimalle zehirlenmiştir mesela. Yani şimdi bunlara baktığımızda kimin nereye sızdığı, kimin nereye tasallut ettiği meselesi geçmişte de epeyce karışıktır. Arkadaşlarımdan hangisi söyledi şu an hatırlayamadım ama sadece sapkın olarak da değil aslında.

0: Evet, doğru, sapkın yapılar da vardı. Bunlar da tasfiye edildi. Merak eden Katip Çelebi'nin o konuda çok eşsiz bir kitabı var, ona da bakabilir. Ama oralarda güllük gülistanlık olmamasının, ama en azından bir denge kurulmasının nedeni bunu denetleyebilecek bir yapının olması. Mesela şehir İstanbul'un güçlü olması vesaire gibi birçok şey sayabiliriz. Döndüm, bugüne geldim. Şimdi Kuytul hikayesi. Bugüne dair gelirken de tekrar şunu söylüyorum. Merve söyledi, ben de tamamen o kanaatteyim. Şimdi bizim şu anki hukukumuzda, Meri olan, geçerli olan hukukumuzda cemaat sadece diğer İslam dışındaki dinler, azınlıklar üzerinden kullanılan bir kavramdır. Hukuken söylüyorum. Ama biz bu topluluklara cemaat diyoruz. Tarikat başka bir şey. Geçen yayında da yine konuşmuştuk. İkisini birbirinden ayırıyor olabilmek de bu meseleleri anlamanın eşiklerinden, başlangıç kavramlarından bir tanesidir. Yani fevkalade ayrıdır. Şimdi sizin tarikat dediğiniz ve aynı torbaya koyduğunuz, bu akşam öyle bir şey yapılmadı, tenzih ederim herkesi, bu toprakların hamurudur. Biz buraya geldiğimizde, yani bu insanlar, Horasan'dan gelenler, aşağıdan gelenler, yukarıdan gelenler, bunların her biri Osmanlı'nın ortaya çıkışında da, aslında Selçuklu'nun inşasında da çok büyük roller oynadılar. Bunlar bu toprakların manevi mimarıdır, hamurkârıdır. Ben böyle düşünüyorum. İtirazı olan varsa da konuşabiliriz bunu. Ama bu tarafa geldiğimizde, şimdi bu 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl meselesi. Yani 1950'de bu işlerin biraz öne açıldığında, bugüne kadar siyasetin buna tamah ettiği, işte bu yapıların serbestçe hareket ettiği falan meselesinde, mesele pek de öyle değildir. Çok açık söyleyelim. Türkiye'de dini hayat baskı altında çok uzun yıllar kalmıştır. Bana sorarsanız 1990'ların sonuna kadar, 2000'lerin başına kadar da fevkalade baskı altındadır. Bu bir. İkincisi, ondan önce siyaset yapıları, tarikat ya da cemaat yapıları ile ilişki kurmamış mıdır? Tabii ki kurmuştur. Yani Süleyman Demirel'den tutun Turgut Özal'a, Bülent Ecevit'ten tutun diğerlerine kadar her biri bu tür yapılarla bir şekilde irtibat halinde olmuştur. Anadolu'da siyaset yapıp da milletvekili, belediye başkanı adayı olup da bu tür yapıların evlerine, camilerine, köylerine, tekkelerine gitmeyen adam yoktur. Giderler. Bu bazen gizlice gerçekleşir, bazen açıkça gerçekleşir ve konuşulur. Şimdi siyasette olan ilişkileri ayrı bir boyuttur. Devletle olan ilişkileri bambaşka bir kategoridir. Ama ben demin söylediğimi tamamlayayım. Bu insanların gördükleri baskı, yani Türkiye'de dindarların siyasi merkezin uzağında olma meselesinin kökleri aslında 23'ten de öncesine gider. Yani Osmanlı'nın son dönemindeki bir takım modernleşme hareketlerinde de vardır bu. Ama bunlar siyasi merkezde barıştırılmıştır. Bir barış hali yakaladık. Bir takım yasaklar kalktı. Hak ve özgürlüklerin önü açıldı. O halde bugün soracağımız temel soru acaba şu olabilir mi? Kuytul, işte öteki Kurişler vesaire, bunlara baktığımızda. Daha önce şikayet ettiğiniz, yani şunu yapamıyorum, işte başörtüsü, öteki, diğer haklar, hukuk, özgürlükler bugün sağlandı sana. Peki şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi derdin ne? Şimdi niye gidip başka ülkelerin, hani kucağa oturmak tabiri belki hoş olmayabilir ama çok ciddi olarak aparatı haline gelmeye bu kadar heveskar davranıyorsun? Şimdi
1: Verin cevabını. Sizce neden?
0: Süleymancıların, tabii ki vereceğim, tabii ki
1: Buyurun.
0: vereceğim, hemen söyleyeceğim. Çok açık şöyle bir şey var. Türkiye'de dini hayatla ilgili yapıların bir kısmı da mevcut siyasi iktidarlara muhalif olma pozisyonunda da şekilleniyorlar. Yani FETÖ'cüler asalak bir yapıydı. Büyüklüğü ya da gücüyle ilgili değil bu konu. Dini yapılar, bu tür asalak yapılar maalesef bir siyasi gövdenin dışında yaşayamazlar. O yüzden uzun yıllar siyasetin gövdesinde, çok öncesinde, neredeyse 40-45 yıl, hatta 50 yıla yakın bir süre o gövdede yaşadılar. O gövdeyi kemirdiler. Mesela Fethullahçılar, FETÖ'cüler hiçbir zaman siyaseti çok ciddiye almadılar. Burası çok enteresan değil mi? Ya bürokrasiyi daha fazla ciddiye aldılar. Kritik karar merkezlerini daha ciddiye aldılar. Çünkü devletle ilgili analizleri onları sahaya süren, Soğuk Savaş döneminde bir aparat olarak sahaya sürenler tarafından doğru yapılmıştı. Türkiye'de siyasette iş tutmanıza gerek yok kardeşim. Bak, Türkiye'de bürokrasiyi elde edin. Türkiye'de askeri elde edin. Yargıyı elde edin. Buralara sızın. Elde edin. Türkiye'yi ele geçirirsiniz denilmişti onlara. O bakımdan hani zaman zaman sorulan bir şeydir ya, bu FETÖ'cülerin siyasi ayağı bilmem nesi falan meselesi. O çok doğru bir soru değil. Bunu başka bir günde konuşabiliriz. Bunu da bir kenara koydum. Bugünkü hikayede Süleymancılar denilen, Süleymanlılar denilen, şu anda da adliyenin ve gördüğüm kadarıyla siyasi iradenin titiz ve dikkatli bir biçimde söylediği şudur. Burada muazzam bir istismar, muazzam bir para hareketliliği, gayrimeşru bir para hareketliliği var. Akıllara ziyan paralardan bahsediyoruz. Ve ben geçen yayında Taha'da vardı, iddia etmiştim. Bu paralar çok daha fazladır diye. Ben hala iddia ediyorum. Bizim düşündüğümüzden çok daha fazlası var burada. O paraların, ben aklımızın hayalinizin yeteceğini çok düşünmüyorum. Şimdi burada Bu Süleymaniler ya da Süleymancılar denilen yapının Almanya ile ilişkisi yeni değil Sena Alkan. Yani 70'li yıllarda ben Almanya'da bulunduğumda çok

0: Çocukluk çağlarımda mesela Milli Görüş'ün camileri vardı, Diyanet'in camileri vardı. Daha yeni yeni hayat buluyorlardı. Hani oradaki vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarıyla ilgili. Ama bunlar da vardı. 80'li yıllarda birileri bunlara yani koş ya kulum dedi. Öyle yürü ya kulum falan değil yani. Bildiğin koş ya kulum dedi. Bunlar daha da büyüdüler. Şimdi mevcut siyasi iktidara da, mevcut düzene karşı da öfkelerini, muhalifliklerini başka bir alana taşıyorlar. Bu para hareketliliğini yönetecek bir akıl yok bunlarda. Onu söyleyeyim size direkt. Ya bunlar sosyolojik anlamda son derece köylü bir harekettir. Ya mesela Fethullahçılar daha kasabalıydı FETÖ'cüler. Kasabaların parlak çocuklarını, zeki çocuklarını maalesef istismar ettiler ve Türkiye'nin 40 yıllık insan havuzunu yok ettiler. Bu da çok alçakça bir şeydir. Onu da bir kenara not edelim. Ama bunların insan havuzunda genelde köy çocukları geliyorlar, Kur'an eğitimi alıyorlar falan. Öyle çok yüksek düzeyde eğitim alan insanları, bürokratik kademelerde öyle büyük bir nüfuzları yok. İyi ki de yok ayrıca. Ama devlet burada şunu gördü. Bu para trafiği, bu hareketlilik, bu devam ettiği takdirde bu başka bir yere doğru gidecek. Bu hani cinayet ya da o iddiayı da birazdan herhalde konuşacağız. Diğer şeyle ilgili, suikastla ilgili, Deniz Olgun'la ilgili ama bence çok zamanında, belki daha önce de olabilirdi. Bu meseleye el konmuştur. Fakat bu şu demek değildir. Alihan Kuriş ve etrafındaki yapı suçludur. Diğerleri tamamen masumdur. Ondan sonra bunları ayıracağız. Ötekiler o yollarına o şekilde
1: Peki.
0: devam edecek. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Olmamalı. Bir cümle, mali yapı, para takip edildiği takdirde Sena Alkan, bu konu çok rahat çözülebilir. İkinci çözüm de bence Merve Şebnem'in de aslında sanıyorum Tahan da katılacağı bir şeydir. Bu işlerin artık hukuki statüsünün belirlenmesi lazım. Yani bu
2: Kesinlikle
0: böyle
2: öyle ya. Artık bir
0: boşluklarda
2: nefes
0: gezen
2: alsak
0: filan,
2: ya.
0: evet ya, merdiven altında gezen filan işler olmasın. Kuytul meselesinde de hani kendisini de 30-35 yıl önce bir kez görmüşlüğüm var. Onu da söylemiş olayım size. Yani orada öyle yani büyük bir ulema yok, din hayattan çok haberdar, itibar gören bir adam falan, ya öyle bir şey yok. Fakat burada dikkat çekici bir şey var, çok farklı bu. Birisi bunları büyümeye, büyütmeye zorluyor. Dışarıdan bir şey. Yani polis de arbede çıkar. Camiye sığın, seni camide dövüyorlar, görüntüsü vermeye çalış. İşte eşinin verdiği bir görüntü var. Nasıl diyor onları, kışkırttık, tahrik ettik, bu anlamda bir şey veriyor. Bence Kuytul yapısı biraz daha farklı incelenmeye muhtaç ama kriminal meseleler, hani Merve de sordu, ben de ona baktım. Aslında 2010'lu yılların sonunda sorgulanmaya başlanmış. Şimdi burada devlet nezdinde uyarı çanlarını çalan hikaye aslında şudur. Bir insanı, iş insanını kaçırıp işkence yapmak, saklamak, ona zorla senet imzalamak, bu örgütün nerelere ulaşabileceğine dair kudretli, kuvvetli bir işarettir. Onun üstüne gidilmiştir. Dolayısıyla bugünkü gözaltı meselesi daha öncekilerle aynı yerde değildir. Daha sağlam delillerle gittiklerini düşünüyorum, görebildiğim
1: Peki,
0: kadarıyla.
1: bir cümleyle söyleyin, hızlıca alayım, merak ediyorum çünkü. Az önce burada bu soruyu konuştuk ve en önemli sorulardan biri gibi görünüyor. Neden şimdi peşi sıra gelen bu iki operasyon?
0: Neden şimdinin aslında çok sayıda cevabı var ama benim büyük cevabım, bunun altı mutlaka doldurur, benim cevabım bunu kuşatmaz elbette, ama Türkiye'nin şu anda bölgesinde kurduğu denge ile ilgili, belki programın sonuna doğru İsrail'in çok yakın bir bölgede yaptığı saldırıyı da konuşacağız. Kurmaya çalıştığı dengede bazı ülkeler o denklemin içinde değiller. Mesela Almanya, hani dövüyoruz onları ve haklıyız da bence, bu konunun her yerinden çıkıyorlar çünkü. Yani Almanya'nın göbeğinde siz kalkıp 70 milyon euro para harcatıp üst düzeyde bir Alman yetkilinin açılış yaptığı bir yer yapıyorsunuz. Bunu kaşı gözü için mi yapıyorsunuz bunları? Hayır. Kendinize alternatif alanlar, yapılar arıyorsunuz. Maalesef bu yapıda belli ki onlara bu sinyali vermiş. Onlarla bu irtibatı kurmuş. Yani 30-40 yıldır, belki 50 yıldır Almanya'dalar bunlar. Neden bugün sorusu, Türkiye'nin geldiği süreci sabote etme ihtimali olan her yapı böyle bir şeyle karşılaşacaktır. Bu iyi bir gerekçe midir? İyi bir gerekçedir ama
1: Hangi
0: yeterli bir
1: süreci
0: gerekçe
1: sabote
0: midir?
1: etme? Çok
0: Şu
1: özür
0: anlamda
1: dilerim,
0: kötü.
1: daha iyi anlamak için.
0: Terörsüz
1: Türkiye
0: Türkiye ile
1: sürecini
0: başlayan
1: diyorum.
0: bölgesel süreçten bahsediyorum.
1: Bölgesel
0: Tabii, tabii ki,
1: denklemdeki
0: tabii ki. Yani
1: değişiklikleri
0: şimdi,
1: söylüyorsunuz.
0: evet. Ya bu tür
1: Peki.
0: alanlarda rakam vermeyi çok sevmem Sena Alkan. Ancak şunu söyleyebilirim. Sayısal olarak, bu Süleyman Cıra dediğimiz yapıdan söz ediyorum. Türkiye'deki en kalabalık yapıdan bahsediyoruz. Ya benim bir rakam fikrim var ama o rakam fikrim söylemeyin burada. Ama tekrar altını çiziyorum. En kalabalık yapıdan bahsediyorum.
1: Yani
0: Ve
1: milyonlarla mı
0: kendilerine bu
1: ifade
0: anlamda
1: ediyorsunuz,
0: o
1: yüz
0: taban...
1: binlerle mi ifade ediyorsunuz? Onu merak ettim. Çünkü kimi yüz binlerle ifade ediyor, kimi milyonlarla.
0: Size net bir şey söyleyeyim. Gürkan hatırlayacaktır. Mesut Yılmaz'ın bazı mitinglerinde, Anadolu'da Mesut Yılmaz'ın hiç altyapısının olmadığı yerlerde oraya getirip 100 bin, 50 bin, 70 bin böyle hani kurşun asker diktiklerini çok hatırlıyorum. Sadece bir şehirden bahsediyorum.